0: Bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Ağustos başa. 3. bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu, oynayan sanatçılar, anlatan Emin Baykırkık, Efendi Hafız Ersan Uysal, Yetim Hikmet Pırıl Çoban, Tellak Ali Yalaz, Selim Ali Karakaya, Kayalı Süleyman Ferdi Atuner, Yusuf Köksal Engür, Recep Yıldıray Şahinler, Esma Işık Yenersu, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Nazik Ana Alev Gürsap, Aleko Metin Çoban, İlyas Murat Dal.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde çarpışan Yusuf, savaştan sonra Söğüt'e dönüp arabacılık yapmaya başlar. Mütareke günleridir. Yusuf, Demirci Şemsiye Efendi'nin kızı Esma'ya tutkundur. Esma'nın annesi, kızını Söğütlü zengin bir kadın olan Fıtnat Hanım'ın oğlu Nafiz'le evlendirmeyi düşünmektedir. Ancak Esma, Amerikan mandasına taraftar olan Nafiz'le evlenmek istemez. Bu sıralarda Yüzbaşı Hüseyin, Efendi Hafız ve Abdullah Bey gibi Bilecik'in ileri gelenleri Söğüt Kuvayi Milliyesi'ni kurarlar. Yusuf'un çocukluk arkadaşı İzzet, ümitsizce sevdiği Münire'yi unutmak için Kuvayi Milliye'ye gönüllü yazılmıştır. Bunun üzerine Yusuf da gönüllü yazılarak eğitim görmek üzere Bursa'ya gider.
2: Yetim Hikmet, neredesin? Nerelere kayboldun gene?
3: Buradayım Efendi Hafız.
2: Gene türbenin mutfağında uyuyakaldın, öyle değil mi?
3: Şey...
2: Aç şu türbeyi, aç hadi.
3: Baş üstüne.
2: Gördün mü neler oldu Ertuğrul Bey'imiz? Gözümüzün bebeği İstanbul'u işgal etmişler. O İstanbul ki torunun Fatih Sultan Mehmet'in yadigarıdır bize. Ulu devletimizin payitahtı böyle düşman ayağı altında çiğnenmeli miydi?
3: Hafız hocam, bir şey mi dertlendin bugün?
2: Dertlenmek de söz mü? Gök çöktü üzerime. İstanbul'u İngilizler işgal etmiş. İstanbul'u gördün mü hiç? Güzeller güzeli bir şehirdir. Payitahtımız.
3: Üzülme efendi hocam. Bizimkiler oraya da yetişirler.
2: Ertuğrul Bey'imizin ulu ağacının bir dalıdır İstanbul. Dua edelim de kurtulsun.
4: Kayalı Süleyman geliyor. Evet, tez boşaltın hamam hadi. Kayalı'nın hışmına uğradık mı yandık. Çalkını nefesi demişler ona. Adamlarıyla geliyor. Hadi toplayın kasıtları hadi.
5: Ben bir yere gitmiyorum.
6: Hadi biz gidelim.
7: Hamam boşaltılsın demiştik. Bu çocuk da kimin nesi?
4: Emrinizi iyice işitmemiş olacak herhal.
7: Adını de bakalım.
5: Adım Selim. Çömlekçi Musa'nın oğluyum.
7: Pehlivan Musa'nın mı? bak. Koca pehlivanın oğlu bir deri bir kemik olsun. Neyse. Tellak Efendi, kesele bakalım sırtımızı. 6 aydır kese görmedi derimiz.
4: Baş üstüne.
7: Sen ne iş tutarsın?

0: Sen yok mu?
1: Sen ne dersin bre çocuk? Ben oralardan inebilir miyim? Bir kere adam vuran kişi insan gibi yaşayabilmez. Ben dağlarımdan memnunum. Ordular gelse beni ayıramaz o dağlardan. Hem biz oralarda durmasak düşmanı kim bekleyecek?
2: Kayalı Süleyman Şahin kuşu gibidir, Şahin kuşu. Kayalım sen oralarda sıkı dur. İyi gözle yollarım onları.
0: Sizin Söğüt taburundan haberiniz yok galiba.
1: Var elbet. Bir çulsuzdan tabur kurmuşlar. Kiminin ayağında çarığı yokmuş.
0: Çulsuz mulsuz. Çıkmışlar ya ortaya, sen ona bak.
1: Çömlekçinin oğlu bize kafa tutuyor ha.
2: Aman ağam sinirlenme sen. Şu cahil delikanlı lafını aldırma. Bırakalım da gitsin şu serçe kuşu. Pehlivanın oğluna havlu getirin hadi. Çabuk olun. Kayalıyla zırt bitmek olmaz. Sen elinizi yola düş bakalım hadi.
3: Bu köyde Ansavur'un adamları barınmış Recep. Kaymakam Bey'in emri var, evler boşaltılacak.
4: Baş üstüne onbaşı. Hepsi mi boşaltılacak onbaşı?
3: Recep seni vururum, karara karşı mı çıkıyorsun?
4: Ne haddim onbaşım?
3: Emir emirdir, evlerin hepsi boşaltılacak.
4: Baş üstüne.
3: Burası yokluk görmemiş besbelli, koca koca konaklar. Hele şu konağın kime ait olduğunu soralım. Buranın sahibi kim? Cevap verin, size sordum. Kimsenin cevap vereceği yok. Neyse, içeri bakalım.
4: Kimse yok onbaşım.
3: Alt katın camlarından birini kırıp içeri girebiliriz. Dikkatli olun. Durmuş Mehmet, yukarı katlara göz atın bakalım. Recep, sen burada kal.
4: Vay canına. Onbaşı şu bolluğu görüyor musun? Küplere bak. Pekmezler, turşular...

0: Bu küplerin ağzını kapat. Bir lokma yediğini görmeyeyim. İştahını memleketin kurtulacağı günlere sakla. Şu arka bölmeye de bakalım bir. Recep, gel buraya. Burası bir cephane deposu.
1: Vay vay vay vay. Demek Kuvayi Milliye'ye karşı kullanılacak bu mermiler.
0: Bizim bu mücadelemiz kolay olmayacak Recep. Şimdi daha iyi anladım. Bu iş Kutül Amara cehenneminden daha güç bir iş.
1: Evet onbaşım, öyle görünür.
0: Bizim Söğüt'ü özledim Recep. Şu dereyi görünce aklıma düştü şimdi. Tahta köprüyü, kurbağa seslerini, arkadaşlarımı. Her şeyi özledim. Niye gülüyorsun?
1: Potinlerin delik deşik olmuş onbaşım.
0: Ya seninkiler? Bakayım şunları. Seninkiler daha da kötü, yanları açılmış. Yamyası. Sen bunları giymesen daha iyi edersin. Az yer dolaşmadık. Manyas, Karaca Bey, Kirmasli arasında kim bilir kaç defa gidip geldik. Asi kovaladık, kaçak kovaladık. Arkadaşlarımızı kaybettik bu yolda. Yüzleri hala gözümün önünden gitmiyor.
1: İsyanların ardı arkası kesilmedi bir türlü. Halkın da aklı karıştı artık onbaşım. Şaşkına döndü herkes.
0: İsyancılar habire beyanname dağıtırlar. Halk ne yapsın? Boyuna o saftan o safa geçer. Bazılarına göre bizim de adımız isyancı. Yarın öteki birliklerle Bursa'ya dönüyoruz. Bakalım Bursa nasıl karşılayacak bizi. Ali Fuat Paşa tedbir elden bırakılmasın demiş. Çünkü Ankara'da meclis açılacak. Mustafa Kemal'in meclisi.
1: Bursa'ya güvenim var onbaşım. Bursa bizi bağrına basacaktır, eminim. Ama yine de belli olmaz dediğin gibi. Bir baskınla karşılaşabiliriz.
0: Hükümet Kuvayi İnzibatiye derler bir kuvvet kurmuş. Gıcır gıcır giydirmiş askerlerini, paralar dağıtmış.
1: Biz vatan kurtarıyoruz burada onbaşım. Varsın çarığımız, potinimiz olmayı versin. İnşallah düşmanı da söküp atacağız.
0: Ay Recep ha, yiğit çocuksun. Ben de bu sözleri seni denemek için söylemiştim. Nihayet Bursa'ya vardık. İşte Bursa'nın güler yüzlü evleri, ulu çınarlar.
2: Yaşasın Kuvayi Milliye! Yaşasın Kuvayi Milliye! Yaşasın Kuvayi Milliye! Yaşasın Kuvayi Milliye!
0: Ortalık baharın bereketiyle donanmış. Yol kenarlarından, pencerelerden bize alkış tutuyorlar.
1: Vay canına! Bu insanlar bizim için mi dökülmüşler yollara?
0: Evet, kahramanlar gibi karşılıyorlar. Şükürler olsun. Büyüyoruz, güçleniyoruz.
3: Şimdi şu tepelerden Yusuf çıkıp gelse. Esma dese, ne işin var buralarda? Kız görmeyeli çok güzelleşmişsin dese. Yok. Yusuf demez böyle şeyler.
4: Hey!
3: Bu yana bir kadın geliyor. Aa, bildim. Sır Hocalı Ayşe Ana bu. Düğünlerin, yörük bayramlarının Ayşe Anası.
5: Buyur ana. Bana mı seslendin?
4: Elbet sana seslenirim. Demirci Şemsi'nin kızısın değil mi sen? Bu keçiler senin mi?
5: Benim elbet, kimin olacaktı?
4: Sır Hoca'da işin ne? Sırlara mı karışacaksın?
5: Kim bilir?
4: Çoktandır aşağılara inmedim. Söğütlü kadınlar unuttular mı acep beni? Hatırlatırız yakında. Nicedir kendi kabuğuma gömüldüm. Galiçe nerede bilir misin sen?
5: Bilmem.
4: Buradan Irak bir yerdir. Oğlum orada şehit gitti. Arslanlar gibiydi. Ardından da efendimi kaybettim. Zoruma giden nedir bilir misin? Düşmanımızın yeniden çıkıp gelmesi. Oğullarımız boşuna mı canlarını verdiler?
5: Hayır Ayşe Ana, boşuna can vermediler. Umutsuz olma böyle.
4: Ayşe Ana kolay kolay umudunu yitirmez kızım. Lakin şu kara haber o umudu yüreğimden söküverdi. Yunanlılar Bursa'ya girmişler.
5: Bursa'ya mı? Nasıl olur, Kuvayi Milliye Bursa'da kuş uçurtmuyordu. Güzel haberler gelirdi oralardan kulağımıza.
4: Ah kızıma, öyleydi. Öyleydi de su uyur düşman uyumaz derler. Düşman da yürüdükçe yürüyor işte.

0: yıllar sayısınca insan. Topu tüfeği de ona göre. Haberi duyunca yüreğimin yangınından attım kendimi dışarılara.
1: Yusuf oralardaydı. Ya başına bir iş geldiyse?
0: Neyse. Aşağıda Söğütlü kadınlar ne yapıyorlar? Öylece otururlar mı?
2: Niye otursunlar ana? Bağda, bahçede, tezgahta durmadan çalışırlar.
0: Ne fayda? Silahı ele almadıktan sonra. Sen bu sözleri işitmemiş ol. Ayşe ana yine delilenmiş dersin soran olursa.
3: Nicedir buralara uğramıyordun Ayşe bacı? Hoş geldin, safalar getirdin.
0: Bir iğne ucu derdin olsa nice insanı rahatsız edermiş. Herkesin derdi kendine. Kabuğuma çekilmiş yaşar giderim. Bugün hele kalk Ayşe kadın dedim kendi kendime. Kemiklerim paslandı. İniver Söğüt'e.
3: İyi ettin Ayşe bacı.
0: Gördüm ki şurada ocağı yakmış pekmez kaynatırsın. İşin kolay olsun. Sormalıyım şimdi. Bundan askerciklere de pay var mı?
3: Olmaz mı Ayşe bacı? Bu pekmezi sade kendim için mi kaynatırım sanırsın? Üstelik böyle bir zamanda. Hem insan içi rahat olacak ki ağzının tadı olsun. Yoksa pekmez bile acı gelir.
1: Ayşe ana ile Nazik ana ne konuşuyorlar acaba? Dur biraz yaklaşayım.
0: Oğlunun Bursa taraflarına gittiğini işitmiştim. Gönüllü yazılmış öyle mi?
3: Öyle. Bugün mektup aldım, geliyormuş. Çaltı'da bir karakol kuruluyormuş. O karakolun başına geçecekmiş. Kaçaklarla hep işi.
0: Ben oğulcuğumun evlendiğini göremedim. İçime derttir. Oğlum gibi daha nicesi bir gittiler şu toprak uğruna.
3: Cepheden dönünce bizim Yusuf'un tezi tezine evlenmesini istedim ama pek oralı olmadı. Eğer memleketin derdindeymiş.
0: İstersen bakıveririm sağa sola. Ama sen gelinin olacak kızı çoktan seçmiş olmalısın. Ben seni bilmez miyim Nazik Hanım?
3: Hele bir kendisi gelsin de. Ana, siz kimi uygun görürseniz onu seçin derse... Elbette biz de bakarız sağa sola.
0: Ana, ben falan kızı aklıma koydum. Gidip isteyin derse ne yapacaksın peki?
3: Ne yapalım Ayşe bacı? Gönlüne hükmedemeyiz ki.
0: Bunu yürekten mi söylersin Nazik?
3: Elbette,
0: Nazik?
3: Elbette.
4: Bir İlyas, İlyas. Selam sabah yok mu? Nicedir sessiz sessiz geçersin bizim dükkan önünden. Ne oldu bre? Bir şey mi incindi?
5: Yok bir şey Aleko amca. Hiçbir şeye incinmedim. Gazeteye dalmıştım, bölmek istemedim.
4: Pekala, öyle olsun. Dün akşam mahallede bizim Rum gençler biraz gürültü yaptılar. Ben dedim ki İlyas azap ondan mı böyle selam vermeden geçiyor? Eğlendiler biraz. Ben de çıkıp seslendim. Dedim ayıptır. Karşı mahalleden utanın. Duyan da bayram var sanır. Canım birkaç münasebetsiz. Neyse. Sen de askere gidecekmişsin öyle mi?
5: Ya öyle. Vatan vazifesi. Osman da gidecek.
4: Nizami birlikler kurulacak diye sittimdi. Demek Osman da. Muharebe kötü şey vre. Böyle dost olmak varken... Bu Yunanlılar da azıttılar isi. O tarafı tutuyorsam kör olayım. Keratalar. Şu bizim eczanenin önünden geçmenizi alıştım ya. Araya zayım.
5: Yine geçeriz be Aleko amca. Daha gazete çıkaracağım biliyorsun. Ben gideyim. Arkadaşlarla çardaklı kahvede buluşacağım.
4: Sen bilirsin.
5: İlyas, müjde isterim. Bir haberim var.
6: Ne haberi? Böyle bir zamanda ne müjdesi Selim? Son zamanlarda kötü haberden başkasını duymaz olduk. Ne müjdesi istiyorsun şimdi?
5: Hele dök bakalım ceplerindekileri ortaya. Verecek bir şey bulursun elbet.
6: İyi pekala. İşte bir defter. Çakı, uğur taşım.
5: Sen benden de fakirsin. Neyse, şu çakıyı tuttu gözüm. Bak, helal etmeyeceksen almam ha.
6: Tamam, hadi helal olsun. Tamam. Söyle bakalım ne söyleyeceksen.
5: Canım, birazdan gelecek.

0: işte geliyor. Ah, Yusuf bu, Yusuf abi. Hoş geldin Yusuf abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk İlyas.
0: Nemiş ağa bize çay getir.
1: Ah, özlemişim sizleri. Şu bir yıl oradan oraya adam kovaladık hep. O da senin, bu da benim.
0: Firade'den çok oldu mu Yusuf abi?
1: Aa, fazla sayılmaz ama bizim askere ihtiyacımız var. Çünkü cephelerde çok insanımız kırılıp gitti. Yeah. Bunları kazanmak lazım aslında. Cahillikten, toyluktan firar ediyorlar. İsyancılar da kışkırtıyor bunları. Sözün kısası savaşmak istemiyorlar.
0: Ya eşkıya? Onlarla baş edebiliyor musunuz?
1: İşimizin zorluğu da orada. Adamlar silahlı karşı koyuyorlar. Bir Kayalı Süleyman var ya, bilirsiniz hepiniz. İşte şimdi de onun peşindeyim. Teslim olması için emir çıktı. Lakin adamlarıyla kaya kovuklarını mesken etmişler. İşleri güçleri haratçılık.
0: Yakalayabilecek misin onu kaya kovuklarında? Kimse beni buradan indiremez dermiş.
1: Desin bakalım, göreceğiz.
0: İzzet abiden bir haber var mı?
1: Ha, onlar Geyve Boğazı'nı tutuyorlar şimdi. Abi Necip de Çerkez Ethem Kuvayi Seyyaresi'nde. Çakası yerinde yani.
0: Yusuf abi, kuvacılarla nizamiler arasında geçimsizlik olduğu doğru mu? Filan yerde eşkıya mı dağıtıldı? Bir taraf biz dağıttık dermiş, öbür tarafta hayır biz dermiş.
1: İki taraf da bu toprağın evlatları. Orduyu ikiliye düşürücü laflar istemem öyle.
0: Doğru, peki Yusuf abi, senin dediğin olsun.

0: Esma?
1: Yusuf!
0: Sır Hoca Tepelerinde işin ne?
1: Görmüyor musun? Keçilerimi otlatıyorum.
0: Ya bakıyorum keçiler çoğalmış.
1: Çoğaldı tabii. İsimleri de var. Bak şunun adı Zeybek. Şununki de Garip.
0: Benim gibi desene.
1: Sen garip misin?
0: Öyle sayılır. Asker olan kişi bir parça gariptir.
1: Ben gideyim. Ayşe ana görürse seni vuruverir Halimallah.
0: Ayşe ana mı? Söğüdün yiğit anası ha. Vursun varsın. Ben de bu kötü dünyadan kurtulmuş olurum. Hem Yusuf'un eksikliği kimin umurunda? Yusuf gider, başka Yusuflar gelir. Gelip de vursun Ayşe ana. Ben bir yere gitmiyorum.
1: O zaman ben giderim. Sır Hoca Tepelerinde Esma ile Yusuf'u görmüşler demelerini istemem.
0: Esma, bir şey diyecektim. Diyecektim ki çıkan kısmetlerini teptiğini işittim. Bunu niye yaparsın?
1: Niye mi? Niye olacak? Sen nereden biliyorsun bunları?
0: Kulağıma geldi de.
1: Beğenmedim de ondan. Koca konaklardan isteyenler de oldu. Onların da huylarını beğenmedik.
0: Demek öyle. Elbette konaklardan da isteyenler olacak. Sen öyle yerlerde oturmalısın. Ama karşına çulsuz biri çıksa, sana gönül vermiş biri, sen de ona biraz meyilli olsan, varır mıydın?
1: Bilmem ki. Eğer gönül vermişsem varırdım tabii.
0: Sahi mi?
1: Niye soruyorsun bütün bu soruları? Evleneceğim adam seni niye ilgilendiriyor?
0: Hiç.
2: Esma!
1: Eyvah! Aşağına geliyor. Çabuk git. Git hadi. Seni görmesin burada. Bora gibi eser savurur. Hadi çabuk.
0: Sana varabilirim demek istedi. Evet evet, bunu demek istedi. Ya gönlünden geçen başka biri ise? Ya başka birisi için söylenmişse bu sözler?
3: Ağustos başı adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Gayrıdan bulmaz teselliyi sevdiğim, sendedir divane gönlüm, sendedir. Aşıka eyle tecelliyi sevdiğim, sendedir divane gönlüm, sendedir. Yahya Nazım Efendi'nin şiirine, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bestenigar makamındaki eseriyle, Meral Uğurlu'nun yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun.

Önlü her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda bestenigâr ve uşak makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci bestenigâr eserin güftesi Ali Şefkati Efendi'ye, bestesi Haşim Bey'e ait. Serap Mutlak Bulut'tan dinliyoruz. Kaçma mecburundan ey ahuyi vahşi, ülfet et acanım, gayrı bu biganelikten geç, vefayı adet et acanım.

Sıradaki bestenigar eserimizin güftesi Hüseyin Siret Özsever'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Ey gönül, bir derde düştün, derdinin dermanı yok. Yandın ateşler içinde, hasretin payanı yok.

Güfte ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bestenigar eseri Muzaffer Birtan'dan dinliyoruz. Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum, aklımı yağmaya verip fikrimi şaştım.

Ahmet Rasim Bey'in dizelerine Hafız Hüsnü Efendi'nin Bestenigâr makamındaki bestesini Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Çok sürmedi, geçti tarabı Şevki Bahar'ın, soldu emelim, goncalarım, rengi izarım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Zafer Oytun'dan dinleyeceğimiz Ud Taksimi'nin ardından Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nun güftesi Bedri Ziya Aktuna'ya, bestesi Arşak Çömlekçiyan'a ait Uşak şarkıda dinleyeceğiz. Bir meleksin nura gark olmuş Serapa Gülten'in, ömrüme yanmam eğer koynunda can verirsem senin. Çeşme alem bir güzel görsün çıkar pirahenin, ömrüme yanmam eğer koynunda can verirsem senin.

Serap Kuzey'i Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz. Affeyle günahım ne olur ey şu hipesendim, kıydım senin aşkın ile ben kendime kendim.

güftesi Mehmet Hafit Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Uşak şarkı var. Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Bir melek sima peri gördüm deri meyhanede, kalmadı gamdan eser asla dili divanede.

Supi Ziya Özbekkan'ın uşak şarkısı var sırada. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Sıradaki uşak eser yine Supi Ziya Özbekkan'a ait bir şarkı. Güfte Cemal Ethem Yeşil'e ait Münip Utandı'dan dinliyoruz. Her şey bu zaman evinde naçar geçer, en geçmeyecek gönül geçer, yar geçer.

Ceyhanlı Ali İlmi'nin dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Uşak bestesini Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Perişan ömrümün neşesi söndü, hicran şerabından içtim içeli. Bu cihan gözümde seraba döndü, sevdaya zülfünden geçtim geçeli.

Güftesi Sabih Şevket Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait Uşak eseri Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Bizar ediyor alimi bu hali tebahım, bilsen neler etmekte bana bahtı siyahım.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize her gece yaptığım gibi. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait. Yine Uşak makamında bir eser. Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz bu son şarkımızı. Ne yaptım? Kendimi nasıl aldattım? Elimle ruhumu ateşe attım. Kırdım o ince kalbi, gönlümü ele sattım. Çileli bülbül gibi dilimle derde çattım. Bin ıstırap yarattım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın son ailece programındayız. 28 Ağustos Cuma bugün saat 13.19 ve yayınımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün Bak Mühendis Geliyor projesinden ve çocuklara bilimi sevdirmekten bahsedeceğiz aslında. Aynı zamanda mühendislik dallarını çocuklara anlaşılır dilde nasıl anlatabiliriz? İşte bunlardan konuşacağız. Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar bizimle birlikte olacak. Çocuklardan, bilimden, çalışmalardaki temel amaçtan hepsinden bahsedeceğiz programımız boyunca. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi çok güzel bir dergi var elimde. Bak Mühendis Geliyor ve bir diye de yazılmış, havacılığa giriş. Çok eğlenceli, böyle sadece çocukların değil bence büyüklerin de keyifli okuyacağı bir dergi olmuş. Sizden projenin ayrıntılarını dinleyelim. Nasıl başladınız bu projeye? Amaç neydi? Nasıl ilerledi?
1: Şimdi ben bugün başlamadı aslında. Hı hı. Yaklaşık Haziran ayı başından beri Ostim Teknik Üniversitesi'nde bu işle uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Ama onun öncesinde 2000'li yıllardan beri herkese bilimi sevdirme çalışmaları yapıyorum ben. Hı hı. Fizik mühendisiyim. Onun öncesinde de hani çocuklar bunun neresinde diyecek olursanız Bursa Öğretmen Okulu lisesi mezunuyum. Hep böyle benim şeyimde, merkezimde çocuklar ve eğitim oldu. 2002 yılından 2008 yılına kadar TÜBİTAK'ta Bilim Teknik dergisinde sürekli sayfa yazarlığı yaptım. Hı hı, hı. Orada da Tekno Tezgah sayfam vardı. Yani gene böyle bir herkese bilimi ama teknik bilimi anlatmak ve sevdirme çalışmaları yapıyordum. Hı hı. Bizim Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek hocamız da daha önce TÜBİTAK'ta danışmanlık yapmış. Çok değerli bir insan. İşte kitaplarla ilgileniyor, dergilere bakıyor. Şimdi kitaplara bakıyor, kızına bir kitap alacakmış işte. Hep böyle yabancı yazarların Türkçe'ye çevrilmiş kitapları.
0: Evet.
1: Buna çok içerliyor. Diyor ki niye bizim ülkemizde bu kadar konusunu bilen insan varken işte Türk yazarlarımız çok az ya da yok. Aslında çok az değil mi? Yok demek birazcık şey olur. Acımasızlık olur. Çünkü bu işe gayret gösteren, uğraşan çok kişi
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Hı hı.
1: Öyle bir işte yetkisi dahilinde de üniversitede böyle bir proje başlatmak istemiş. Benim daha önceden çalıştığım bir hocam ya bizim Hacer Hoca var demiş, bu işin hani delisi gibi, çok sever, çok deneyimli, birikimli. Biz bu şekilde tanıştık onlarla. Ben tabii bir sürü kitap önerisi götürdüm. Murat Hoca dedi ki biz dedi teknik üniversiteyiz, biz dedi gençlere, çocuklara teknik konularda bilgi versek daha iyi olur. Çünkü bu konuda riskli bir konu. Yani işte herkes böceği, çiçeği falan anlatıyor ama hani teknik konuyu bu yaş grubuna
0: evet.
1: Nasıl anlatacaksın, nasıl aktaracaksın?
0: Çekinilen bir konu. Çekinilen, değil mi? Nasıl olsa ilgilerini çekmez ya da nasıl olsa ağır gelir, okumazlar gibi
1: okumazlar
0: düşünülüyor.
1: Okumazlar. Bir de hani hem bu teknik bilgiyi verirken ben mesela çocuklara yönelik elektrik

0: atölyesi çalışmam hı-hı. vardı. Onlara hemen şey derdim, hani bakın sizi çok teknik bir konuyla tanıştırıyorum ama önce kendinizi korumayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani hem korumayı öğrenecekler hem de o konuyu sevip işte kendilerini geliştirecekler, merak edecekler. Hı hı. Bu havacılıkla başlamak da şöyle oldu. Ben işte Ostim Teknik Üniversitesi'nin son proje sunumlarından falan olduğu zamanlara denk geldi benim işe başlamam. Hı hı. İşte Meslek Yüksekokulu'nun proje günlerinde öğrenciler projelerini anlatıyorlar. İşte jüri üyeleri soru soruyor, değerlendiriyor. Ya bu bana böyle bir anda şey geldi. Benim yanı başımda Bayraktar Holding'den birisi var. Yani Türkiye'nin en büyük havacılık şeyi. O sorular soruyor. İşte projeyi beğenirse hemen ya staj olanağı tanınıyor veya proje destekleniyor. Böyle birebir bu kadar yakın olmaları o kadar bana ilginç geldi ki. Bir de havacılık çok önemli. Hani istikbal göklerde derler ya.
1: Tabii ki.
0: Mühendis olacaksan da havacılıkla ilgilenebilirsin, mimar, diğer tasarımcı arkadaşlar da. Yani havacılığın hemen hemen her branşta karşılığı var, tıpta da karşılığı var. Biz dedik havacılıkla başlayalım. Baran Uslu hocam vardır, o çok önceden tanıdığım hı hı. elektrik elektronik mühendisliğinden bir hocamız. Biz Baran hocayla oturduk, bu çalışmayı yapmaya başladık. İşte uçaklar nasıl uçarla başladı.
1: Aslında ne kadar ilgi çekici bir konu çocuklar için.
0: Fizik içinde. İşte evet. Yani koca şey, kocaman bir dev evet. 500 kişi taşıyor, nasıl evet. havada duruyor.
1: Evet evet, durup düşününce biz de Allah Allah, hakikaten hiç düşünmedik de çok enteresan diye şimdi aklımızdan geçiyor onlar tabii ki.
0: Uçarken de geçiyor.
1: Evet.
0: Ya yani ben uzun süre böyle ay işte uçağa nasıl bineceğim falan. Korkun.

0: korku var. Korku tabii var insanlarda.
1: Neyse ki şöyle gelmem gerekti. Önceki zamanlarda hep böyle mümkünse otobüsle şeyle kara taşıtlarıyla gittim.
0: Ama sizin de vardı korkunuz. Vardı, oradan tabii buralara, yani değil mi? Tabii. Şimdi anlatan bir kişi olmuşsunuz. Evet.
1: Kızım Amerika'da işte eğitim görmeye başladı. Boston'a doğrudan gidilecek. Anne dedi, sen meraklı bir kadınsın. Hı-hı. Yani merak et. Bunu bir araştır. Bir de gözlerini kapat. Mesela dedi, bir işte 12 saatlik bir yol, uzun bir şehir içi otobüste olduğunu farz et. Pencereler kapalı zaten. Hiçbir şey fark etmeyeceksin dedi. O zaman ben işte bu uçak nasıl havada kalır, nasıl uçar, nasıl...
0: Aslında
1: ben,
0: siz kendiniz için araştırdınız.
1: Tabii kendim için araştırdım. Evet. Sonrasında bu noktaya geldi. Evet. Tabii mecburen çok gidip gelmemiz gerekti. Evet. Uçak korkusu yok artık, merakı var.
0: Evet. İnsan bilmediğinden korkuyor. Evet. Gerçekten. Evet. Çocuklar için de işte bu çok önemli. Doğru anlatmak, hakikaten bilmelerini sağlamak, hı-hı, o merak duygusunu hareketlendirmek. Korktum, bitti ve orayı görmeyeceğim demek yerine merak şey edip kaçmak, araştırmak aslında.
1: Çok doğru bir şeye değindiniz. Şimdi Ankara'da olanlara ben velilerden aslında ben şey istiyorum, işbirliği yapmalarını istiyorum. Hı hı. Her şeyi okuldan beklemek, tamam müfredat da olabilir veya olmayabilir. İşte öğrenci sayısı çok olabilir, okul öğrenciyi götürebilir götüremeyebilir, ama aileler kendi çocuklarını mutlaka... Ankara'da iki tane müze var. Sonlara doğru gelirseniz.
0: Evet, hemen bakayım ben de elimde bu arada.
1: Havacılıkla ilgili iki müzemiz var. Hı-hı. Mutlaka ona götürsünler çocuklarını. Hem kendileri de bizim havacılık tarihimizi, orada simülasyon uçakları varmış. Yani ben bir tanesine götürdüm öğrencileri. Öbürünü ben de görmedim. Arkadaşımız gitti, fotoğraflarını, hı-hı, çekti. Hı-hı. Ama mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşilköy'de de bir müze açılmış galiba İstanbul'da. Bu tabii devamı gelecek bu kitabın. Bu havacılığa giriş.
0: Evet, bir yazıyor zaten
1: bir,
0: değil mi?
1: Bir. Sonrasında ama havacılıkla ilgili değil düşündüğümüz şeyler. Hı-hı. İnşallah tekrar gelip size anlatırız. 6 kitaplık bir seri planladık. Ya mühendisliğin branşlarını çocukların anlayabileceği şekilde, bu mesela 10 yaş ve üstüne ilkokul çocuklarına hitap ediyor. Ama gençlere hitap eden kitaplarımız da olacak. Ona da Ostim Teknik Genç diyoruz. Bu Ostim Teknik Çocuk serisi.
0: Evet. 10 yaş artı diyor ama... Merak bence biraz herkes, daha evet küçük yaşta bakabilir. Ben şöyle bir bakıyorum.
1: Herkes bakabilir.
0: Evet, kesinlikle 1-2 yaş önden de yine bakabilirler. Zaten artı olduğu için sonrası istediği gibi inceleyebilir.
1: Merak
0: tabii
1: eden
0: ki
1: herkes bakabilir.
0: Evet, ne güzel. Sonrasında ne düşünüyorsunuz? Bu şimdi havacılığa giriş, havacılıkla ilgili bilgiler içeren güzel bir dergi. Sonrasında hangi alanları düşünüyorsunuz?
1: Şimdi enerjiyle ilgili bir çalışmamız var. O tamamlanmak üzere. Enerji kaynakları, ya bu da gelecekte çok önemli olacak. İki şey çok önemli bence gelecekte. Hı-hı. Bir, temiz su kaynakları, bir de enerjiyi verimli kullanmak. Bir süre sonra bu gerçekten büyük
0: çok,
1: problem
0: çok
1: haline
0: önemli
1: gelecek.
0: Evet.
1: Bir farkındalık yaratmak için o konuyla ilgili çalışmalarımız başladı. Tam adını vermek istemiyorum şu anda.
0: Evet, o kalsın. Evet.
1: Nazar değmesin derler ya.
0: Evet evet, bir proje halinde şu an.
1: Sonra robotikle ilgili hocalarımızın, şimdi tabii hocalardan geliyor yazılar. Onları böyle herkesin anlayabileceği şekilde indirgemek, işte örneklerle onu yapan da yapmak da bana düşüyor. Hem editörlük yapacağım bazı konularda. Bu kitapta da hem yazar hem editördüm ben. Enerji kaynakları, işte robotik. Bir de bana söz vermişti, umarım yaparız. Murat hocamız, yani rektör hocamız, El Cezeri hayranı. Kendisi makine mühendisi aynı zamanda. Öğrencilere bizim El Cezeri'yi anlatmamız gerektiğini düşünüyor. O dünyanın ilk mühendisliğin babasıdır. Hı-hı. En önemli mühendislerden birisidir. Ben de aslında Cezeri hayranıyım. Herkes işte Leonardo

0: öyle başladığını düşünür. Ama Cezeri pek çok şeyi ilk defa kendisi yapmıştır. Ve bir sürü bilim insanına da örnek olmuştur. Sonra aslında mühendisliğe, belki orada birazcık mühendisliğe ara verebiliriz. Çünkü ben şimdi doğada yaşayan canlıların, dünyada bizimle birlikte yaşayan canlıların da merak etmenin bize çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Bakın mesela işte su geçirmez camın, su tutmayan camın icadı, işte kaymayan cisimlerin şeyi, hep böyle doğada yaşayan canlıları gözlemleyerek, onları taklit ederek ortaya çıkmıştır ya da icat edilmiştir. Bunlar için işte bir iki çok önem verdiğimiz hayvanı tanıtan gene uzman hocalarımızdan bir çalışmamız olacak. İnovasyonla ilgili benim bir aksilik olmazsa bir çalışmam olacak. Çünkü girişimcilik ve inovasyon çok önemli. Neden önemli? Biraz evvel Ayhan Hanım'la da konuştuk. Çocukların her şeyi yapabilecek gücü ve imkanı var. Ama önemli olan onu istemeleri,
1: Tabii.
0: yapmak için çaba sarf etmeleri. Bunu nasıl
1: Ve
0: sağlayacağız?
1: yılmamaları, değil mi? Çabuk şu an pes ediyor genel olarak
0: Denedim
1: durum bu.
0: olmadı.
1: Evet, bir kere yaptım olmadı. Tamam, bitti o zaman gibi bir düşünce var ama hayat öyle değil maalesef.
0: Şimdi çok kızanlar olacak. Ben işte ya sevmeyenleri de var ama dünyada çok zengin ve başarılı insanların örneklerini paylaşıyorum şeyle, arkadaşlarla. Starbucks'ın işte kurucusu, işte nasıl birisi diye ben sormuştum. İşte çok zengin biridir falan filan değil. Yoksul bir ailenin çocuğu, babası koruma görevlisi, burslu olarak üniversitede okuyor. Bu şirketini kurmak için 250 kişiye gitmiş sunum yapmış. Neredeyse yaklaşık. Niye bunu sen de yap? İki kere ya da üç kere yaptın, bu iş olmadı demek değil. Buna yani çok zeki olabilirsin, bilgili olabilirsin, donanımlı olabilirsin ama çok başarılı insanlara dön bir bak, bunlar ne yapıyorlar? Şimdi bir başarını tanımı ya da sırrı nedir diye gene bu başkalarının araştırdığı bir şey var, çalışmalar var. 10 bin saat kuralı diyor. Yani bir gün, iki gün bir konuda çalışarak ya da uğraşarak başarıya ulaşılmıyor. 10 bin saat nerede? İşte siz sabretmek, sebatlı
1: Sebat
0: olmak,
1: göstermek.
0: uğraşmak gerekiyor diyorsunuz ya. Bu şeyleri de verecek kitaplar yazacağız.
1: Evet.
0: Ben asıl şunu söylemek istiyorum. Basılı yayın, yani çocukların eline kitabı, dergiyi alarak okuduğu yayın çok sıkıntılı şu anda. Kitapçılar kapanıyor, kimse kitabı basmak istemiyor çünkü kitap çok pahalı. İşte çocuklar dijital ortamda doğuyorlar, her şeyi oradan edinmeye çalışıyorlar. Ben buna da karşıyım. Neden? Şöyle karşıyım. En azından anaokulunda, ilkokulda çocukların basılı yayını ellerine almaları gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu tamam, orman çok ormandaki ağaçlar kullanılıyor falan deniyor ama
1: Ama bambaşka faydaları var bir kitabı elinde
0: hayır, kağıt
1: tutmanın.
0: yerine başka bir şey ortaya çıkabilir, üretilebilir. Yani elinde tutmak nasıl bir
1: Geri
0: farklı bir şey?
1: dönüşüm çok önemli bu
0: Geri
1: aşamada
0: dönüşüm,
1: zaten.
0: evet, kağıtları geri dönüştürecek. Artı dijitale bu kadar bağımlı kalan öğrenciler, alet kullanma el becerileri gelişmiyor,
1: Tabii.
0: hayatta kalma becerilerini edinemiyorlar.
1: Gözle ilgili problemler, zihinle ilgili problemler çok fazla var. Evet.
0: Bunları ama aşmamız gerekiyor. Çünkü gelecekte bakın herkes yapay zeka, işte yok teknoloji. Çok böyle ben bilim kurgu filmleri de izlerim. Bir bakın onlara gelecekte. Şimdi biz bu çalışmayı yapmak için bir arkadaşımla bir araya geldik. Pazar günüydü. Bir kafe gibi bir yer. Bir gittik. Elektrikler kesik. İnternet
1: Dünya
0: yok.
1: durdu, değil mi?
0: Elektrik yok.
1: Evet.
0: İnternet yok.
1: Ne
0: Kafe
1: yapacağız?
0: yok.
1: Evet.
0: Yok. Elektrik yok. Hayat bitti.
1: Evet.
0: Sen şimdi öğrenmeyecek misin? Eğitim görmeyecek misin? artı şimdi bu savaşlar sırasında hepimiz gözlemledik dijitalleşme hem bizim hayatımızı kolaylaştırıyor hem de bizi kötü niyetli insanların bulmasını kolaylaştırıyor. Cebinde taşıma çağrı cihazı taşıyorsan seni hemen buluyor veya sana zarar vermek istiyorsa ta Amerika'nın bilmem neresinden seni etkileyebiliyor. Yani hırsızlık yapmak için senin evine girmesi gerekirken işte uzaktan geliyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor, senin paranı çalabiliyor. Demek ki dijitalleşmeye bizim bir sınır koymamız gerekiyor. Kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Bunu da biz bu küçük yaşta yaptık. Sonrasına karışamayabiliriz.
1: Evet, yani kesinlikle.
0: Kendiliğinden olacak kritik bir şey var çünkü.
1: Evet.
0: Bir akış var ama fazlasında çocuklar bilmesi gerekiyor.
1: Evet. Hocam sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında tamam, yine konuyla ilgili konuşmayı sürdürelim.

TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor. Sevgili dinleyenler, saat 13.40 ve program konuğumuz Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi bütün bu kitapların yazımında, bu çalışmaların yapımında amaç çocuklara bilimi sevdirmek, çocuklara bu bilim dallarını tanıtmak, mühendislikle bir şekilde iştigal

0: olmalarını sağlamak.
1: Evet.
0: Şimdi sizin aslında hayatınızdan yola çıkarak biraz oraya gelelim. Siz fizik mühendisisiniz. Şu an belki birçok kişi duyduğunda, az önce de sizinle konuştuk, çok da ilgi çekici olmadığını, çok sıkıcı olduğunu, ay nasıl yaptın ki gibi fikirlerle yaklaşabiliyorlar. Siz nasıl mesela bu alana yöneldiniz? Çocukluğunuzda bir ilginiz var mıydı? Sonrasında biri mi yönlendirdi?
1: Yani ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Okulu diye gittik. Sonra biz lise mezunu olduk. UNESCO'dan yardım alan Türkiye'nin en eski öğretmen okullarından birisi. Ta Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş. Muallim Mektebi'ymiş. Bursa Muallim Mektebi. Sonrasında da bizim öğretmenlerimiz hiç okuldan gitmezdi. Biz, yani emekli olup gitseler bile hep yanımızdaydı. Her şeyi bize öğrettiler. Dikiş dikmekten, işte bir şarkıya oyun nasıl hazırlanır. Her hafta sonu...
0: Ne kadar güzel bir genel kültür.
1: Her hafta sonu bir gösteri düzenlerdik biz. Sonra her dersi o dersin öğretmeni olacakmış gibi öğrenirdik. Ben de işte fiziğe meraklıydım. Fizik laboratuvarı başkanı oldum. Öyle çok bize titriler verilirdi. İşte bütün deney setlerini hazırlardık. Oranın temizliğinden, her şeyinden biz sorumlu olurduk. Fizik çok sevdim ben, laboratuvarını.
0: Daha o işte zamandan bütün, seviyordunuz.
1: Tabii. Sonra kimya laboratuvarı başkanı oldum. Onu da çok sevdim. Sonra dediler ki siz öğretmen olmayacaksınız. Matematik bölümündeydim bir de. Matematik hocamız, yani muhteşem bir insandı. Fizik bölümünü ben en başa yazdım. Ya dedim, fizikçi olayım ben. İnanın ben öyle bir eğitim almışım ki, matematik eğitimimi, diğer şeyler. Yani fizik bölümünün matematiği çok zordur. Ben tıkır tıkır her şeyi biliyorum. Yani o kadar iyi bir eğitim almışız. Neyse ben... arkadaşlarla konuşuyorum, başkalarıyla. Ay fizik mi? Ben de hiç sevmezdim, hocasını da bilmem ne de. Dedim ki yani fizik nasıl sevilmez?
0: Ama şöyle bir aslında
1: kendisi.
0: Anket yapsak bence çoğunluk sevmiyordur hakikaten.
1: Şimdi Feynman'ın, bir ünlü bir fizikçinin bir şeyi var. Eğer fiziği sevmiyorsanız size doğru anlatılmamıştır ya da olabilir, doğru birinden dinlememişsinizdir der. Sonra ben biyofizik çalıştım Hacettepe Tıp Fakültesi'nde. Doğada var olan fizik yasalarının insan vücudunda da olduğunu gördüm. Ya gene dedim ya nasıl fizik sevilmez? Sonra zaman geçti, bu çocuk eğitimiyle ilgilenmeye başladım. Herkese fiziği sevdireceğim ben dedim.
0: Öyle iddialı bir
1: şey. Öyle bir iddialı bir şeyle başladım.
0: Evet.
1: İlk çalışmam benim anaokulundaki öğrencileri, Ankara'da ve ilçelerindeki anaokullarına tek tek gittim. Hı-hı. Ve elektromanyetizmi anlattım.
0: Nasıl mesela, ilgilendiler mi? Çok ilgilendiler.
1: Bana mıknatıs öğretmen adını taktılar. Çünkü bir satır yazı yazmadan oyun ve oyuncak yaptırarak bilimi sevdirmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Yani çocuklar o oyun sırasında merak ediyorlar. O yaptıkları şey akıllarında kalıyor. Çünkü çok keyif alıyorlar. Aa işte mıknatısın gücü elimizden geçiyormuş, duvardan da geçiyormuş. Mıknatıs şunu çekiyormuş, bunu itiyormuş. Ya bunu ne kadar formülle anlatırsanız anlatın, çocuğa sen bir oyun yapt. Ben 25'e yakın oyun tasarlamıştım. Her şey orada bitiyor.
0: Evet.
1: Sonrasında kısmet oldu. Eğlence Bilim Merkezi kurdum. 15 yıla yakın tamamlayıcı eğitim diyoruz biz buna. Yani müfredat dışında.
0: Nerede şu an?
1: Şu anda yok.
0: Aa yok. Keşke olsaydı. Evet.
1: Ama işte nasıl yapıldığı ile ilgili bilgileri şey yapan, toplamış birisi var. Benim o da. Bu öğrencilere elektrik nasıl anlatılır, fizik nasıl anlatılır.
0: Çok önemli çünkü.
1: Ama bu sadece işte mesela yaratıcı dramacılarla işbirliği yaptık. Oyunlar tasarladık. Ondan sonra kolay bulunan malzemelerle oyuncaklar yaptırdık. Her öğrenci çıkarken elinde bir oyuncakla çıktı. Merak etti. Bunun ulaşılabilir olduğunu gördü. Kendisini
0: de yapabilirim.
1: Tabii,
0: düşüncesi.
1: Ben mesela hiçbir projeye, öyle uzun süreli yaz okulları falan düzenlemiştim. Hiçbir projeyi mesela eve göndermem. Bu çocuk ne yapıyor ki diye geliyordu mesela annesi. Sergide görürsünüz son gün diyordum. Çünkü eve gönderiyorsun, anne baba yapıp geliyor. Ya yapmayın, etmeyin ya. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz?
0: Evet, o genel bir sorun. Evet.
1: Öğretmenler beğenmiyor. Çok eften püften oluyormuş. Ama o çocuk yapıyor bu.

0: bunu. Biraz çocuğa güvenmeyi öğrenin. Biz en son gün böyle torbalar dolusu projeyi annelere babalara verince, ya bizim çocuğumuzun bunu yaptığına inanamıyoruz falan diyorlardı. İşte ben yaklaşık 2000 yılından beri bu işin içindeyim. Benim öğrencilerimin hepsi şu anda çok iyi yerlerdeler. Tabii o zamanlar akılları ermiyordu. Sonradan beni dönüp buluyorlar, ya hocam siz bize neler yaptırmışsınız
1: Yani aslında
0: gibilerden.
1: oralara gelip sonrasında mühendis olmaya, bilimle uğraşmaya karar verenler oldu, değil mi?
0: Şimdi ben şunu diyorum, bakın, mutlaka mühendis ya da bilim insanı olmanız
1: Olması gerek
0: gerekmiyor.
1: yok.
0: Ya hukukçu da olsan, tiyatrocu da olsan, yazar da olsan, önemli olan olaylara sorgulayan bir gözle
1: Evet.
0: bakıyor musunuz? Her şeyi üzerine ben kendim ne katabilirim? Hani sana verilen bir şey var. Ben bunu nasıl geliştirebilirim diye bakıyor musun? Bu aslında bir bilim insanı ve mühendislik yaklaşımı.
1: Tabii ki.
0: Mutlaka hepsinin mühendis olması gerekmiyor ama hepsi çok iyi yerlerdeler, okuyorlar, çocuklarını çok iyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Ya hocam gene bir şey yapsanız da biz işte çocuklarımızı sizin oralara getirsek
1: Ne
0: diyorlar.
1: güzel.
0: İnşallah ben de şu anda hani birikimlerimin, deneyimlerimin en iyi olduğu konumdayım. Burada işte bir kitap projesiyle başladık. Devamında da birebir, hani know-how derler yabancılar, bir şeyin nasıl yapıldığını bilmek kadar kıymetli bir şey yoktur. Yılların birikimi var. Bunları aktarabileceğim bir ortam olursa tabii çok sevinirim.
1: Umarız. Bu arada bu kitap ya da dergi, buna nasıl ulaşabilirler? Bu satışta olacak mı?
0: Satışta olacak. Üniversitenin web sayfasına baksınlar. Onun dışında işte bazı büyük kitapçılarla görüşmeler var. Onlardan ulaşabilirler. Satışta olacak yani.
1: Evet, henüz çıkmadı ama çıkacak. En azından bunu
0: Ya
1: söyleyeyim.
0: işte basıldı. Şu anda yeni elimize geçti zaten. Siz
1: Evet.
0: böyle ilk taze şeysiniz.
1: Ne güzel, biz duyurmuş olduk birçok kişiye.
0: Ya
1: Evet.
0: şimdi neler var kitapta? Ben hani ondan
1: Evet,
0: birazcık söz
1: son
0: etmek
1: olarak da
0: istiyorum.
1: onları
0: Evet.
1: dinleyelim kısaca.
0: Şimdi sivil havacılığın bugünü diye bir şeyle başlamışız. Yani şu anda bizim gerçekten dünya çapında şeylerimiz var, firmalarımız, hani özel bile olsa. Bakın şurada 245 milyon yolcu kapasitesini aşmış uçak filosu, 800'e lisanslı pilotu olan, yani bakın, havacılık, sivil havacılık ve uzay

0: Şimdi gelecek ne olursa olsun hakikaten göklerde. Sivil havacılıktan sonra mesela işte fizik niye öğrenilir? Fizik olmasa uçaklar uçmazdı. Mesela, uçaklar nasıl uçar?
1: Oradan oraya.
0: Koskocaman 500 kişiyi taşıyacak bir uçak. Evet. Bu pervaneler nasıl çalışır? Kanatlar ne yapar? Hı hı. Sonra bir Bernoulli ilkesi var. Bernoulli ilkesi biz bulmadık tabii. Kuşlar nasıl uçar? Kuşlar uçuyor. Biz de ondan yararlanarak ya da gözlemleyerek Bernoulli ilkesini geliştirmişler. Hı hı. Ondan sonra başka atmosferimizde mesela tabakalar var. Gökte uçuyoruz ama kaç katman var? Hangi katmanda hı hı. uçaklar gidiyor? Haberleşme mesela iyonosfer tabakasında oluşuyor.
1: Hı hı, evet. Aslında çok da hepsini söylemeyelim. Biraz da okusunlar sürpriz mı? Olsun. Okusunlar. Kesinlikle.
0: Peki, oyun o
1: bir
0: zaman.
1: Bir ipucu oldu. Bu başlangıçta bunlar var. Böyle devam ediyor. Daha çok fazla içerik evet. var. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Sağ olun.
0: Doyamadık konuşmalara.
1: Evet. Umarız tekrar ağırlarız sizi. Sağ olunuz.
0: Öbür kitaplar çıkınca evet, geleyim.
1: Yine gelin.
0: Tamam. Peki. Teşekkür ederim.
1: Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1973-74 sezonunda 16 takım kıyasıya mücadele etti. Topun Ağlar'la 6 kez buluştuğu Altay Ankara Gücü, Fenerbahçe Adana Spor, Mersin İdman Yurdu Beşiktaş ve Ankara Gücü Samsun Spor maçları en gollü karşılaşmalar oldu. Galibiyeti 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 43 puanla zirvede tamamladı. Beşiktaş 40 puanla ikinci, Boluspor 39 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Didi yönetimindeki Sarı Lacivertliler 30 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 39 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe 39 golle sezonun en skorer takımı olurken, topu rakip kaleye 34'er kez gönderen Beşiktaş'la Eskişehirspor ikinci sırayı paylaştı. 8 maç kazanan 22 puanlı Mersin İdman Yurdu'yla 5 galibiyet alarak 17 puana ulaşan Vefa alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1973-74 sezonunda 240 maçta toplam 405 gol atıldı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe'den Cemil Turan gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'daysa makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde de dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İslamabad mutabakatını uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'daysa makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İslamabad mutabakatına uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

0: Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının

0: çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Mehmet Ali Sevgi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kıyas Hocam.
0: Hocam, sizinle antropoloji ve kültür arasındaki ilişkiyi konuşalım. Hı. Hatta gündelik hayata kadar uzatalım bunu. Nasıl bir ilişki var antropoloji ve kültür arasında?
1: Aslında antropoloji doğrudan doğruya kültürün ne olduğunu, daha doğrusu kültürün nasıl işlediğini anlamaya çalışan bir bilim dalı. Yani insan toplulukları kültür ile biliyorsunuz bütün yaratılanlar içerisinde kültür sahibi olan, bizim anladığımız manada kültür sahibi olan tek varlık insan.
0: Doğru.
1: Ve dolayısıyla insanı farklı kılan da bu kültür. Yani sadece antropolojik açıdan değil, mesela İslami açıdan, İslami pencereden baktığımızda da yine insanın bir kültür sahibi varlık olduğunu görüyoruz. Yani Yaradan'ın mesajına muhatap olabilmesi de kültür sahibi bir varlık olmasından kaynaklanıyor. Bu ne demek? Bu şu demek: aslında söylenenini idrak edip ve bu idrak neticesinde kendi hayatını dizayn edebilen bir varlık.
0: Evet.
1: Ve bütün her şeyini, gündelik hayatından genel çerçeveye kadar her şeyi, tutumlarını, inançlarını, daha önce de konuşmuştuk, giyim kuşamını, yemesini, içmesini, her şeyini dizayn ediyor bu idraka göre. Ve dolayısıyla bir kültür oluşuyor. Kültürün şöyle bir durumu söz konusu Yalçın Hocam. Bilmiyorum siz de bana katılacak mısınız? O kadar kuvvetli bir şey ki kültür, zaman zaman insanların inançlarının bile önüne geçebiliyor. Yani
0: doğru, evet.
1: Evet, dinin bile önüne geçebiliyor. Hatta ve hatta biz çoğu zaman insanlar aslında kültürel olan bazı şeyleri inançtan kaynaklandığını zannediyorlar.
0: Bakın, bu ilginç.
1: Evet.
0: Biz de mesela naçizane bir müzik bilimcisi olarak, hı hı, mesela Anadolu türkülerinde inancın etkili olduğunu düşündüğüm zamanlar olmuştur. Şimdi bunu zorlayan bir karşı tez ile geldiniz.
1: Şöyle
0: hocam.
1: Ki hocam, zaman zaman bazı kültürel kodlar o kadar kıymetli, o kadar baskın ki, kıymetli demeyeyim, baskın diyeyim, o kadar baskın ki zaman zaman bu neredeyse dini bir hüviyet kazanıyor. Mesela bazı bizim Anadolu'da da, mesela haremlik, selamlık meselesi işte Ege'de farklı uygulanıyor, İç Anadolu'da farklı uygulanıyor, Karadeniz'de farklı uygulanıyor, doğuya gittiğimizde daha farklı uygulanıyor. İşte kadınların gündelik hayattaki görünürlüğü. Bunu sadece bunun dinle açıklamak çok kolay değil. Çünkü bu bölgelerde de dindar insanlar var. Buralarda da dini hassasiyetlerine göre yaşayan insanlar var. Mesela kadın erkek ilişkileri ve gündelik hayattaki görünürlüğünün çok farklılık arz ettiğini görüyoruz. Mesela ben kendim Ege'liyim. Kadın daha görünür bizde. Daha gündelik hayatın içerisinde köylerde, yani sadece şehirlerde değil, köylerden de bahsediyorum. Fakat mesela şu anda da Türkiye'nin en doğusunda görev yapıyorum. Oranın bazı taşra bölgelerinde ise kadın daha az görünür. Ve bunun işte sorduğunuz zaman aynı inanç kümesine ait bu insanlar. Fakat bunun yansımaları farklı olabiliyor. Yani sadece inanç belirlemiyor insanların neye karşı hassasiyet göstereceklerini. Bunu ama mesela o insanlara sorsanız bunun inançla açıklıyorlar size.
0: Çok enteresan. Evet. Hocam, şöyle bir şey hatırlıyorum. Ülkenin adını hatırlamamakla birlikte, bir Afrika kıyı ülkesi. O anaerkil bir yapıya sahip.
1: Evet.
0: Yani mesela kadınlar balığa çıkıyor, balıkçılık yapıyor, işleri kadınlar götürüyor. Çok dikkatimi çekmişti.
1: Hatta
0: yani
1: kadınların çok eşli olduğu bazı anaerkil topluluklar var.
0: Olabilir.
1: Yani tamamen anaerkil. Tam tersinden düşünüyoruz. Yani ataerkilden ziyade anaerkil toplumlarda da erkek evde oturuyor, ev işleri yapıyor, çocuklara bakıyor. Kadın, sizin söylediğiniz gibi,
0: akşam
1: kadın
0: karısını bekliyor, işten gelsin.
1: Kesinlikle.
0: Enteresan.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Antropoloji tam olarak da burada. Yani neden işte mesela bu sizin az önce zikrettiğiniz anaerkil toplum nasıl oluşmuş? Orada neden bu dinamikler ortaya çıkmış? Veya işte klasik geleneksel ataerkil toplumun kodları nelerdir? Bunlar nasıl ortaya çıkmış? Nasıl işliyor? Farklı topluluklarda, farklı yerlerde, şimdi ataerkillik de tek bir formda değil. Değişik değişik uygulamaları var. Antropoloji buna bakıyor. Nasıl işliyor? Bu formlar nasıl oluşuyor? İnsanlar bunları neden bu şekilde yaşamayı tercih ediyorlar?
0: Hocam, Antropolojinin bu çıktıları, elde ettiği çıktıları nerede kullanıyor?

0: kullandığını sorabilir miyim?
1: Güzel bir soru. Antropolojinin yine hikayenin başına dönecek olursak, aslında antropolojinin ilk çıktıları sömürgecilik için kullanılıyor. Yani antropolojinin böyle bir durumu var.
0: Öncü olduğundan bahsetmiştiniz, evet, bir konuşmamızda.
1: Evet.
0: Yani şöyle mi mesela, Batılılar sömürmeyi kafaya koydukları bir ülkeye önce antropologları gönderip bir veri elde ediyorlar ve ona göre mi davranıyorlar?
1: Kesinlikle öyle. Bu çok yaygın bir temayül. Önce misyonerler gidiyor. Misyonerlerle birlikte antropologlar gidiyor. Bilim adamları. Ve bu hem misyonerler hem antropologlar bölgeyle ilgili, bölgenin kodları ile ilgili, bölgenin bam teliyle ilgili veya nereye vurursak nasıl ses çıkar, bunu tespit ediyorlar ve bu bilgilerin hepsi oranın sömürgeleştirilmesi için kullanılıyor. Bugün güncel bir örnek verecek olursak seyircilerimiz için, mesela bugün Orta Doğu'daki durum da çok farklı değil. Yani siz bugün Orta Doğu'daki etnografik çalışmalara baktığımızda bunların birçoğunun İsrail üniversitelerinden yapıldığını görüyorsunuz yani. Ve yani ben yine bir vesileyle çalışmam için İslam dünyasındaki antropolojik çalışmalara bakmıştım. İsrail'deki üniversitelere mensup birçok akademisyenin bölgelere gidip çalıştığını, katılımcı gözlem yaptığını, o insanlarla birlikte vakit geçirdiğini ve veri topladığını görmüştüm. Bugün bizim Gazze'de yaşadığımızda aslında klasik manadaki sömürgecilikten çok farklı değil. Bu şimdi biz sömürgecilik meselesini o kadar akademik bir dille ifade ediyoruz ki bizim için sanki tarihi bir gerçeklikten ziyade bir kavram haline gelmiş.
0: Evet, evet.
1: Halbuki bugün Gazze'de yaşananlar da tamı tamına bu işte.
0: Evet. Evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Biz sadece bundan farklı olarak izliyoruz, görebiliyoruz,
0: aynen, aynen,
1: şahit olabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Yoksa yani Belçikalıların Kongo'da yaptığı bundan çok mu farklı? Yani o da aynı şekilde,
0: evet,
1: bir
0: evet, evet.
1: Ya bundan çok mu farklı derken sistem olarak, yani düşünce yapısı olarak, ele alış biçimi olarak,
0: evet,
1: bundan çok farklı değil. Yani antropolojinin maalesef öncü birlik olarak gidip bir yerin sömürgeleştirilmesi için bilgi topladığını biliyoruz.
0: Hocam bir müzik arası verelim, devam edelim. Bir Diyarbakır türküsünü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Bahçede Yeşil Çınar. Buyurunuz.

0: Mehmet Ali Hocam, önemli şeyler söylüyorsunuz aslında. Yani biz de tanımış oluyoruz böylece. Bunlar modern bilim olarak literatüre geçiyor. Fakat maksat buyurduğunuz gibi başkasını, ötekini tanımak, anlamak ve ona göre bir strateji belirlemek. Evet. Yani bu sömürge stratejisi olabilir, bir ilişki biçimi geliştirmek hususunda bir strateji olabilir ama bilim olmaktan başka her şey sanki. Kötü niyetli şeyler. Onu kötü, çağrıştırıyor.
1: Evet
0: insan.
1: Kötü niyetli olduğu durumlar kesinlikle söz konusu. Ve şöyle mesela bir devlet bir bölgeye, kendisine yabancı olan bir bölgeye nüfus etmeye çalıştığında bunu nasıl gerçekleştirecek? Bunu işte ticaret yoluyla yapabiliyor. Din yoluyla yapabiliyor. En sonunda da işte siyaseten veya hegemonyasını oraya, artık askeri hegemonyasını veya siyasi ekonomisini oraya dikte ederek yapabiliyor. Bunların her biri aslında belirli bir sırayla gidiyor. Her zaman aynı sıralarda değil elbette. Önce misyonerler, Batı dünyası için konuşacak olursak, önce misyonerler gidiyorlar. Misyonerler bölgeyle ilgili hem misyonerlik faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar hem de o bölgeyle ilgili bilgiler topluyorlar. Daha sonra oranın ticaret erbabı oralara gidiyor. Oralarda ticaret yapıyorlar. Ve ticaret yapan kişi de gündelik hayatın doğrudan içerisine giriyor aslında yani. Doğru. Oranın yerlileriyle münasebet içerisine giriyor. Ve bunlar da orada bilgiler elde ediyorlar. Orayla ilgili, gündelik hayatta ilgili çok kıymetli bilgiler öğreniyorlar. Çünkü ticaret yapan kişi şunu bilir. Ben bu kişiyle ticaretime devam ettirmek istiyorsam şunu yapmamalıyım. Şu şekilde davranmalıyım ki malımı daha iyi satabilirim veya o malı alabilmem için şu şekilde davranmalıyım gibi. Bunları çok kısa bir sürede öğrenebilir ticaret ehli. Evet. Yani bunu dinleyicilerimiz de
0: Bir Afrikalı entelektüelin sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Batılılar gelmeden önce bizim topraklarımıza, bizim topraklarımız onların İncil'i vardı. Şimdi onlar geldikten sonra bizim İncil'imiz var, onların toprakları var.
1: Çok, evet. Meşhur, evet, meşhur bir söz. Kesinlikle öyle. Afrika'nın olayı zaten tamamen bu antropolojik bir vak'a. Yani evet. Batılılar gelmeden önceki Afrika ve Batılılardan sonraki Afrika, evet, diye ikiye ayrılıyor. Evet. Evet.
0: Ama şey için de böyle mesela. Anadolu ve Osmanlı coğrafyası içinde Batılıların, Batı biliminin tırnak içerisinde çok ciddi çabaları ve araştırmaları var. Devam etmiş bunlar.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi antropolojik çalışmalara baktığımız zaman mesela bugün Osmanlı'nın Balkanlar'da yüzyıllarca yıl hükümranlığının sürdüğünü biliyoruz. Fakat klasik manada bir hegemonya olmadığını görüyoruz. Bugün bunu Sırp tarihçiler, Yunan tarihçiler, Bulgar tarihçiler zaman zaman hak veren açıklamalar yapıyorlar. Çünkü batılı manada bir hegemonya olsaydı biz ne kiliselerimizi, ne inancımızı, ne adetlerimizi, ne geleneklerimizi, görevlerimizi koruyabilirdik.

0: yapabilirdik, evet, tamam, diyorlar. Osmanlı bu bakımdan farklı bir imparatorluk. Yani biraz daha
1: bir kere imparatorluk değil, emperyal bir şey değil yani, evet, o yayılmacı bir tarafı yok.
0: Yayılma bunda. Yani Osmanlı'nın yayılmacılığı, yani Batı'nın sömürgeciliği yayılmacılığından çok farklı.
1: Elbette.
0: Yani çok daha farklı. Dolayısıyla yani hani bugün zaman zaman işte internette böyle bazı röportajlarda görüyoruz artık, Balkan üniversitelerindeki bazı akademisyenler, eğer Osmanlı yerine başka bir imparatorluk veya başka bir kültür bizi zaptur altına alsaydı neler olurdu sorusundan, aslında Osmanlı'nın nasıl bir imparatorluk olduğu da ortaya çıkıyor.
1: Ona bir sözümüz yok gerçekten.
0: Evet.
1: Ama şunu söyleyebilir miyiz acaba hocam? Bu bilimler, bu bilim dalları Osmanlı coğrafyasında özellikle milliyetçiliğin ayağa kalkması, direnmesi ve Osmanlı'ya başkaldırması hususunda etkili olabilir mi acaba? Onlara kendi kimliklerini hatırlatması, farklılıklarını ortaya koyması vesaire. Biliyorsunuz, evet, Osmanlı'nın en büyük parçalanma sebeplerinden bir tanesi milliyetçilik hareketleri.
0: Evet. Tabii ki var. Özellikle Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan bu ulus devlet meselesi, milliyetçilik meselesi artık klasik manadaki imparatorlukların sonunu getiriyor. Osmanlı da bundan çok ciddi bir şekilde yara alıyor. Yani Osmanlı bu ulusların varlığını hiçbir zaman reddetmiyor. Onların, evet, evet, her birinin kendi yapılarını koruyor. Fakat işte daha sonra milliyetçilik akımıyla birlikte, sizin de zikrettiğiniz bu modern bilimlerle birlikte, siz busunuz, onlar bu, siz şusunuz, siz bu, o kategorizasyon, o tasnif, evet, o

0: açısından çok önemli. Çok öğretici şeyler söylediniz. Benim için ufuk açıcı oldu. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Hocam,
1: çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Efendim, doçent doktor Mehmet Ali Sevgi hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İstanbul'daki koşulların halife ve padişahla ne açık ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlamak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek içinse bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşünüp isteyebilir mi? Bunun aksini kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun kesinlikle zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize karşı çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul hükümeti buyruk ve bildirilerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri ağır davranışı gereksiz gördüğümü açıkladım. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum ve bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not: padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyettir. Aklımda kalan bu satırlar Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer...

canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özcan Öztoklu var. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Nida Tüfekçi'nin derlediği Muharrem Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsünü Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz. Deniz dalgasız olmaz.

programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Demir konuğumuz olacak. Kendisiyle sebze fidelerini dikerken dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşacağız. Ardından büyük taarruz üzerine bilgiler paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında Çevre Yüksek Mühendisi Ekin Akçal'la yerel iklim değişikliği eylem planları üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Şimdi Hale Gürü, Şahin Akay'ın derlediği Hasan Aslan'dan alınan Burdur yöresine ait Goca Çam'ın gürlemesi Dalilen isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Demir'le sebze fidelerini dikerken dikkat edilmesi gerekenler üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz.

0: Değerli dinleyenler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden Profesör Doktor Halil Demir'le birlikteyiz. Kendisiyle bugün sebze fidelerini dikerken dikkat edilmesi gerekenler konusunu konuşacağız. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Fideler dikilmeye başladı. Biz de bu konuyu ön plana çıkardık ve bugün bu konuyu konuşmak istedik.
1: Evet, öncelikle önümüzdeki güz, tek ürün ve baharlık dönemde üreticilerimize başarılı, çok verimli ve çok kazançlı bir dönem diliyorum. Oradan başlayalım. Sebze fideleri şu anda dikilmeye başladı. Özellikle örtü altı dediğimiz seralarda da başladı. Diğer yüksek tünel, alçak tünellerde de zamanla yapılacak. Yüzlük yetiştiricilik dediğimiz dikimlerimiz şu anda başladı. Tek ürünlerimiz daha dikilecek. Dikimler şu anda devam ediyor. Bu konuda üreticilerimize faydalı olabilecek neler tavsiye edebiliriz? Nasıl faydalı olabiliriz? Bu konuyu değerlendirelim, konuşalım. Öncelikle sera alanlarında yaz döneminden yapılan solarizasyon dediğimiz toprağımızın üzerinin örtülmesi, solarizasyon artı fümigasyon dediğimiz kimyasal vererek örtünün altına gaz etkisiyle hastalık

0: Sağlık ve zararlıları yabancı otlara önlem için başvurulan bir yöntem var. Bunların örtülerinin kaldırılması gereken zaman artık şimdi. En son üzücü olaylar gördük Afyon'da da tarım ilaçlarından zehirlenme gibi. Bu dezenfeksiyon ilaçları ya da sterilizasyon ilaçları dedikleri maddelerde bazı sıkıntılar oluşabilir. Bu örtüyü kaldıran kişilerimiz solarizasyon artı fümigasyon yaptılar ise örtüyü kaldırdıklarında hemen hızlı bir şekilde fazla teneffüs etmeden alttan çıkan havayı kaldırmaları gerekiyor. Onu kaldırdıktan sonra biraz havalanmasını beklemeleri gerekiyor. Daha sonra bu toprağı iyi bir şekilde havalandırmaları lazım. Gerekirse iki kez ikileme dediğimiz iki kez sürüm yaparak toprağın havalanması gerekiyor. Bir hafta kadar havalanması lazım. Zaten organik madde ilave etmeleri gerekiyor. Özellikle çiftlik gübresi ekonomik durumu iyi olanlar için. Kullanabilecek durumda olanlar için. Unu kullanmadılarsa temiz bir şekilde organik maddelerini toprağa karıştırmaları gerekiyor. Toprak analizine göre toprağa gübre vermeleri gerekiyor. Taban gübresi vermeleri gerekiyor. Bu tür hazırlıklarını mutlaka önceden yapmaları gerekiyor. Fide dikmeden önce yapılması gereken çok önemli bir konu daha var. Eğer solarizasyon artı fümigasyon işlemleri yapmadılar ise toprakta var olan mevcut bazı hastalık zararlar vardır. Örneğin kavun ya da hıyar, kabak yetiştirecek, karpuz yetiştirecek olanlar için diyebiliriz. Ya da patlıcangiller familyası dediğimiz domates, biber, patlıcan gibi sebzeler için bazı hastalıklar var. Fusarium hastalıkları, verticillium hastalıkları, sklerotinya hastalıkları. Bu hastalıklara karşı mutlaka bir taban toprak hazırlığı sırasında bir ilaç uygulamaları yapmaları gerekiyor. Sonuç olarak çer alanda komple organik tarım yapmıyoruz. Yapmadığımıza göre bu ilaçları önceden vermemiz gerekiyor. Vermez isek fideyi diktikten sonra topraktaki bu hastalıkların yoğunluğuna göre bitkilerimiz hemen hastalanmaya başlayacaktır. Hastalanmaya başladıktan sonra bu sefer ben öğrencilerimize söylediğim gibi söyleyeyim, bayi ile ortak çalışmaya başlarlar. Yani sürekli ilaç vermek zorunda kalırlar bitkilerini yaşatabilmek için. Bunun önüne geçmenin yolu solarizasyon yapmak, solarizasyon artı fümigasyon yapmak. Bunu da yapamadı isek mutlaka toprak hazırlığı sırasında ilaçlardan vermemiz gerekiyor. Hatta daha önceden fide siparişlerini vermişlerdir artık şu anda fide siparişi geç. Dayanıklı çeşitleri tercih etmiş olmaları gerekiyor. Üreticilerimiz fide dikimine başlamaları gerekiyor bu hazırlığı yaptıktan sonra. Tabii önceliğimiz yine toprakla bitkiyi buluşturmadan önceki kısımlara daha ağırlık vermeye çalışıyorum. Çok önemli kısım çünkü bu. Sağlıklı bir fide ile başlayabiliyorsanız üretimin yarısını kurtardınız demektir. Bundan dolayı bunu söylüyorum. Fidelerini teslim alırken özel fide firmalarından siparişlerini verdiler, teslim alacaklar. Teslim alırlarken mutlaka aldıkları fidenin adının, miktarının, isminin ne olduğu yazıldıkları bir belge ile bunu almaları gerekiyor. Aşılı ise hangi anaç üzerine aşılı olduğunu bu şekilde belgeli almaları gerekiyor. Çünkü bu ilerleyen süreçte bir hastalık çıktığı zaman, üretici hakkını aramaya kalktığı zaman bu bilgiler onlara lazım olacak. Çünkü daha önceden tecrübe ettiğimiz gibi fide siparişini A kişisi verdi ama B kişisi teslim aldı. Bu sefer karşı tarafta üreticiye karşı bilgiyi kullanırken B kişisinin fideyi değiştirmediğini nereden bileyim modunda bir savunmalara geçiyor mahkeme kısmında.
1: Tabii şu da olabilir değil mi? Diyelim ki fideleri aldınız, belgeli olarak aldınız. Az bir yer kaldı.
0: Evet.
1: Komşu dedi ki ya dedi bende fide var. Onu ben sana vereyim. O zaman yine karışıyor
0: Yine
1: orası.
0: karışıyor. İşte bu sefer ne olacak? Biz aldığımız fideyi ne kadar sipariş verdiysek, ne kadar aldıysak, adı neyse, çeşidi neyse, kim sipariş verdiyse, kim aldıysa, lot numarası neyse bu tür bilgiler var. Bunları bilerek, isteyerek ve bu şekilde belgeli şekilde teslim alınması gerekir. Bir de bitkilerin sağlıklı mı olduğuna bakmaları gerekir. Biz örneğin domates bitkisi aldık. Üzerinde liromiza, yaprak galerisi sineği belirtisi var mı? Kurt zararı var mı? Böcek zararı var mı? Kırmızı örümcek emgisi var mı? Bu türlerini de gözlemleyerek almaları gerekiyor. Bu ne demektir? Fidenin geldiği yerden sağlıksız koşullarda yetiştirildiğini gösterir. Domatesi diktiniz, birkaç ay sonra virüs belası başımıza gelir. ve önlemini alamayız. Ondan sonra sökat dediğimiz olaya geliriz. Bunların başlangıçtaki önlemlerini söylemeye çalışıyorum. Bunları da hallettikten sonra dikim aşamasına geçmemiz gerekiyor. İşte burada da dikimde işte hıyar mı dikeceğiz, patlıcan mı dikeceğiz, domates mi dikeceğiz? Bu sebzelere göre hareket etmemiz gerekiyor. Toprak hazırlığımız bittikten sonra fidemizi dikmeden önce seranın içerisinden genel bir ilaçlama tavsiye ediyoruz. Bu zararlılara karşı özellikle beyaz sinek yoğunluğunun olabilir sera içerisinde, gölge perdelerinin orada, gölge kısımlarında, kırmızı örümcek zararlar olabilir ya da diğer zararlar olabilir. Genel sera içerisinde, ekolojisinde bulunan zararlar halletmemiz gerekiyor. Sonra dikim aşamasında az önce söylediğimiz gibi hangi sebzeye göre hareket edeceğiz? Aşılı bitki dikiyorsak aşı kısmının toprakla temas etmemesi gerekiyor. Toprak üzerine yatık şekilde olmaması gerekiyor. Diğerlerini dikiyorsak kök bölgesine zarar vermememiz gerekiyor. Toprak çok sıcak koşullarda dikim yapıyorsa özellikle hıyar gibi sebzelerde sıcak toprağın gövdeye zarar vermemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iyi birilerinin dikmesi gerekiyor. Hani ne derler, kalifiye işçiler dediğimiz işi bilenlerin dikmesi gerekiyor. Çünkü bir de imece usulü aile arasında üreticilerimiz işçilikten, masraftan kaçmak için bu tür işlemler de yapabiliyorlar. Bunları yapması gerekir. Tabii fideyi dikecek olan kişilerin ellerinin, kıyafetlerinin temiz olması gerekir. Niye bunları söylüyoruz? Yine virüs kontrol edemediğimiz bir etmen bizim. Bunlarla bitkilerimizi bulaştırmamak için söylüyoruz.
1: Peki dikim yaparken belirli aralıklarda olması lazım mı? Ya da bu aralıklar ne kadar olmalı domateste, hıyarda ya da patlıcanda?
0: Evet, toprak hazırlığı bittikten sonra sera içerisinde damla sulama sistemini yerleştiriliyor. Bu da belli sıra aralıklarına göre yapılır. Üreticilerimiz de genelde bizim 90-50-1-50 gibi sıra aralıklarında dar sıra, geniş sıra arasını kullanırlar. Ondan sonra sıra üzeri mesafelerle uğraşırlar. Standarttır yani her sebzeye ortak kullanabilmek için. Örneğin domates dikeceksek 90 santim geniş sıra arası, 50 santim dar sıra arası, bitki arasını 50 santim, 60 santim gibi ayarlayabilirler. Patlıcanda biraz daha düşük yapmamaları gerekir. Mesela 50 patlıcan için çok sık olur, 60 santimi bulmaları gerekir gibi. Yani üreticilerimizin fideyi dikerken çok daha fazla bitki dikeyim, daha fazla gelir elde edeyim derdine de çok düşmemesi gerekir. İdealini yakalamamız lazım. Çok bitki demek daha sonra bize hastalık demek, budama demek, başka sorunlar demek. İdealini dikersek istediğimiz verimi, kaliteyi elde edebiliriz. Seramızın etrafına tül perde çekmeyi ya da insect net dediğimiz böceklerin girmesini önleyici sinek tülleri çekmeyi unutmamaları gerekir açıklıklara. Örneğin beyaz sinek domateste gelir, sarı yaprak kıvırcıklık virüsüne sebep olur. Emgi yaptıktan sonra yaklaşık 4 ile 6 hafta sonra bu virüsün belirtisi ortaya çıkar. Bu da demektir ki bize 1 ay, 1,5 ay. Ekim'in başında dikseniz Kasım'ın ortasında çıktı demektir. Biz tek ürün sezonunu kaçırdık demektir bu. Ya da bazı tripsler vardır. Domates spotted white virüs dediğimiz lekeli solgunluk virüsünü taşıyan biberde, domateste sorun yapıyor. Bunun tripsin sera içerisinden öldürülmesi gerekir, yok edilmesi gerekir. Bundan dolayı bitkileri dikmeden önce de bazı solüsyonlar var. İşte beyaz sinek ilacı taşıyan bir solüsyona daldırmak bunlardan birisi. Sistemik olması gerekiyor. Eğer daldırmıyorsak bitkilerin üzerine topluca bir aradayken püskürtmemiz gerekiyor. Bunları püskürttükten sonra bitki bünyesini alır. Uzun süre beyaz sinek ya da trips ya da başka bir zararlı ona zarar veremez. Zararlısına göre ilaç kullanılır burada. Daha sonra da dikim aşamasına geçilmesi lazım. Dikim aşamasına geçildikten sonra mutlaka sera içerisinde sarı ve mavi yapışkan tuzaklar vardır. Bunlar da mutlaka asmaları gerekir. Bunların bir kısmı beyaz sinek, bir kısmı liromiza, trips gibi zararlar içindir. Tabii bir de domates yetiştiriyorsak tuta absoluta diye bir tuta sorunumuz var. Bunun için de tuta tuzaklarını yapmamız gerekir. Ama tuta tuzağını yaparken şuna da dikkat etmek lazım. Tuta tuzağında biz kelebeklere feromon koyuyoruz. Bu feromon ile erkek kelebekler oraya çekiyoruz. Kelebekler çekerken oraya kelebek yoğunluğunu da seranın içerisine çektiğimizi ve buna göre tuzağı nereye koymamız gerektiğini iyi belirlememiz lazım. Hatta bunu sera

0: dışına tutmakta daha fayda var. Buna göre ideal yapılan bir tecrübeye göre kullanmaları gerekiyor. Eğer biyolojik tarım yapacak olan varsa, organik tarım yapacak olan varsa da bazı zararlara karşı kullanılan avcı böcekler var. Mesela şeylerin üzerine asıyoruz, biberlerin üzerine. Buna göre bu önlemlerini baştan almaları gerekir. Çünkü virüsün taşınmadan önce halledilmesi gerekir. Bitkiye girdikten sonra bunun tedavisi, çözümü çok zor. Çünkü mekanik olarak da, zararlılar olarak da taşınabiliyor. Bir de sera etrafında çekecek olduğumuz tülün bal arısı ya da komşu seralardan gelecek olan bombuz arısının hıyar serası içerisine girmesini de önlemiş oluruz. Serada yapmış olduğumuz hıyarlar cinoik dediğimiz tek dişi çiçek var. Partenokarpik meyve oluşturuyor. Bunlara gelip tozlama yaptığı zaman arı meyvelerin şekilsiz olmasına neden oluyor. Bunu da önceden önlemini alırsak hıyarlar çünkü hemen kısa sürede hasada gelir. Çiçeklerimizi de önlemiş oluruz burada. Dikim yaptıktan sonra da bitkilere yine genel birkaç gün sonra genel bir ilaçlama tavsiye ediyoruz. Çünkü zararlıların hastalık etmenlerinin baştan yok edilmesi gerekir. Eğer gübreleme kısmına genel olarak söyleyecek olursak bitkiyi diker dikeriz başlamıyoruz. Bitkinin toprakta köklenmeye başlanması gerekiyor. Çok aşırı gitmeden bitkinin büyüme aşamasına göre gübreleme yapmamız gerekiyor. Tabii bitkiyi dikmeden önce yine onu söyleyelim. Fidelerin bazı solüsyonlara daldırılması gerektiğini söyledim. Beyaz sinek ilacı bunlardan birisi. Bazı mikorizalar var. Mikorizalar da nedir? Topraktaki fosforu ve çinkoyu bitkinin iyi almasını sağlar. Suyu daha iyi almasını sağlar. Mikorizalı solüsyonlara da daldırılabilir. Ya da mikrobiyal gübre dediğimiz günümüzde yararlı bakteriler var. Bunun ürünler yaptılar artık. Mikrobiyolojik ürün, mikrobiyal gübre gibi isimler anılıyor. Bunların içinde yararlı bakteriler var, dörtlü, beşli. Bunlarla ilgili solüsyonu da daldırıp bitkiyi dikebilirsek, bunların iyi bir şekilde ayarlanması lazım. Bitkilerimiz çok daha iyi köklenecek. Topraktaki fosforu, çinkoyu, azotu, demiri buna göre çok daha iyi alacak demektir. Dikim aşamasında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Şu günlerde de tam dikim vakti, onun için üreticilerimiz için kısa kısa bilgiler verdik. Dikkat edilmesi gerekenleri söyledik. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Profesör Doktor Halil Demir'di.

gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam, aşkını dilesem kalbimi sunsam, ne olur uğruna sararıp solsam. Esra İçöz, güftesi ve bestesi Neveser Kökteş'e ait olan Hicazkar makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, Kürdili Hicazkar bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait olan eseri Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

İkinci Viyana kuşatmasında başlayan geri çekilmemizin durdurulduğu savaşın adıdır Sakarya. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktığı Mondros Ateşkesi'yle teslimiyetin imza edildiği günlerin ardına denk gelir. Anlaşmanın 7. maddesine dayanarak memleketin dört bir yanı düşman işgaline uğramış, emperyal güçler Osmanlı topraklarının her köşesini işgal etmiş durumdadır. O karanlık günlerde milletin bağrından yine milletin talihini ve istikbalini belirleyecek o kahramanlar ortaya çıkar. Mustafa Kemal Paşa komutanlığında bir araya

Gelen Büyük Millet Meclisimizin ve komutanlarının şan dolu tarihimize altın harflerle yazdıkları son büyük zaferin adı da başkomutanlıktır. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında anlattığı işgal günlerinde itiraf donanması İstanbul'u, Fransızlar Adana ve çevresini, İngilizler Samsun, Merzifon ve daha sonra Fransızlara devredecekleri Maraş, Urfa, Antep'i, İtalyanlar Antalya ve Güneybatı Anadolu'yu, 15 Mayıs 1919'da ise Yunanlar İzmir'i işgal etti. Milletin önünde iki seçenek vardı. Ya makus talihe teslim olunacak ya da yakılıp yıkılan bir ülke küllerinden yeniden ayağa kaldırılacaktı. Güney cephesinde Fransızlara, Doğu cephesinde Ermenilere karşı alınan zaferler, imzalanan barış anlaşmaları ve İtalyanların da işgal bölgelerinden çekilmesiyle tek bir hedef kalmıştı: Batı cephesi. Tarihten ve Anadolu'dan bizi silmeye çalışan işgalcilere karşı son büyük savaş. Çekilen acıların, yaşanan mezalimlerin, yok edilmeye çalışılmış Türk milletinin o günlerde hiçbir günü zulümsüz geçmemekteydi. Bu yüzdendir ki kurtuluş ve bağımsızlık karakteri Anadolu'dan, milletin bağrından yükseldi. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde alınan zaferin ardından bir yıl geçmişti. Bir yıllık hazırlığın ardından 26 Ağustos 1922 günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle başladı büyük taarruz. Başkomutan Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. Topçu ateşiyle şafak vakti başlayan taarruzun devamında Türk askeri sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı. Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri Büyük Kalecik Tepe ile Çiğiltepe arasında 15 kilometrelik alanda düşmanın 1. hat mevzilerini ele geçirdi. 5. Süvari Kol Ordusu düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu. 2. Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü. Türk ordusu 27 Ağustos sabahı yine bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar 8. Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz 5. Yunan Tümeni'nin etkisiz kılınmasıyla neticelendi. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman ordumuz Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti. Kızıltaş Deresi bölgesinde açık kalan alandan daha sonra esir alınacak bazı Yunan birlikleri, General Trikopis, General Dienis ve birçok Yunan komutanı kaçtı. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Büyük zaferin ertesi günü 31 Ağustos'ta Zafertepe Çalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kanının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak Yunanların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir'e girme görüşünde birleşti. 9 Eylül'de Türk ordusu tarafından İzmir'in kurtuluşuna giden yola Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın o önemli emriyle çıkıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları, Afyonkarahisar Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu geleceğine güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için başkumandanlığa öneride bulunulmasını cephe kumandanlığına buyurdum. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak
yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Ayşen Merve Temiz'in çevre yüksek mühendisi Ekin Akçal'la yerel iklim değişikliği eylem planları üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye, müzikle devam ediyor.

0: İklim krizine karşı yapılan çalışmalar resmi zeminde de karşılık buluyor. Geçtiğimiz günlerde iklim kanunu uyarınca hazırlanan yerel iklim değişikliği eylem planlarıyla il iklim değişikliği koordinasyon kurulları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Ayrıntıları çevre yüksek mühendisi Ekin Akçal'la konuşacağız. Sayın Akçal, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Efendim, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede bir yönetmelik yayımlandı. Neler değişiyor, yeni neler var, dayanağı ne ve neden şimdi çıktı bu yönetmelik?
1: Her ilin artık kısa, orta ve uzun dönemleri kapsayacak şekilde iklim değişikliği eylem planları olacak. Yönetmeliğin dayanağı sizin de

0: açılışta yaptığınız gibi aslında geçen sene Temmuz ayında Türkiye'nin ilk iklim kanunu çıktı. Hı hı. Ve bu iklim kanununda bir cümle geçiyordu. Yerel yönetimlerin kendi iklim eylem planlarının hazırlamasıyla evet. alakalı. Kanunda geçen cümlenin nasıl, kim, ne şekilde, ne kadar sürede gibi sorularına cevap veren bir yönetmelik oldu bu. Kanundaki o tek bir cümleyi artık yönetmelik olarak görüyoruz. Önemi şu, daha öncelerde hatta şu an bile internet açıp baktığımızda büyükşehir belediyelerimizin birçoğun, Türkiye genelinden bahsediyorum, gönüllü olarak hazırlamış oldukları iklim eylem planları vardı. Ama bu artık bize bir çerçeve, bir kanun zemini üzerine kurulmuş bir plan bize sunuyor. Artık kim bu planı hazırlayacak, nerede hazırlayacak, ne zaman hazırlayacak, bu planı kim uygulayacak, masada kimler olacak, hepsini bu kanun yönetmeliğinde görüyor olacağız.
1: Evet, şimdi biz de bunları size soralım. Hı-hı. Yerel iklim değişikliği eylem planı. Bu belge neyi içeriyor ve tabii sizin de dile getirdiğiniz gibi kim hazırlayacak? Koordinasyon kurulunda kimler yer alıyor?
0: Şimdi bu yönetmelik bizden şunu istemiş aslında en başta. Siz demiş illerinizde bir koordinasyon kurulu kuracaksınız ve bu kurulu valiler yönetecek, valiler başkanlık edecek. İşin en güzel kısmı da masa çok geniş bu yönetmelikte. Belediyeler, ilçe belediyeleri, tüm bakanlıkların il temsilcileri, eğer davet edilirlerse üniversite temsilcileri ve STK'lar, ama çok çok önemli bir davetli daha var. Ticaret ve Sanayi Odası başkanları da bu masanın davetlisi değil, zorunlu bir oy hakkı olan üyesi olarak içeride. Bu bize şunu gösteriyor, sanayi, sanayiciyi, ticaret, iş dünyasını artık biz bundan ayıramayız. Bunun bu gerçekle aslında karşılaşıyoruz. Peki kim hazırlayacak dersek de aslında büyükşehir belediyelerinin kendi içinde koordinasyonu, teknik personelleri hazırlayacak. Ama dediğim gibi kararı sadece büyükşehir belediyeleri tek başına almayacak. Birçok evet. kurul içeride, o kurum içeride olacak, oy hakkı olacak, söz hakkı olacak ve buna vali başkanlık edecek.
1: Efendim peki süreç nasıl işleyecek? Bazı şehirlerde zaten uygulanan iklim eylem planları vardı. Bu plan nasıl bir fark yaratacak?
0: Şimdi sürecimiz nasıl işleyecek? Yönetmelik çok açık ve net bir şekilde şunu belirtmiş. Bu senenin sonuna kadar, yani 31 Aralık 2026'ya kadar her şehirde bu koordinasyon kurullarının kurulmasını taahhüt ediyor yönetmelik.
1: Tamam.
0: Bir sonraki seneye geldiğimiz zamansa kurulan koordinasyon kurulu 2027'nin sonuna kadar da her şehrin ilk iklim eylem planını hazırlamış olacak. Ve bu iklim eylem planları 2028 ile 2032 yılları arasını kapsayacak planlar olmalı. Yani kısaca özetlersem, bu senenin sonuna kadar önce kurullarımızı kuruyoruz, temsilcilerimizi seçiyoruz. 2027'de bizi yoğun bir çalışma bekliyor tüm temsilciler, tüm kurumlarla beraber. Ve 4 yıllık bir iklim eylem planı hazırlıyoruz. Bu plan bize... Az önce söylediğim gibi aslında gönüllü olarak hazırlanan, evet, iklim eylem planları vardı.
1: Ama Antalya bu zorunlu olarak.
0: Tabii ki bu zorunlu olarak olacak. Bir de en önemli farklarından bir tanesi. Tabii ki paydaşları çok çok önemli. Hı-hı. Eskiden sadece belediyeler hazırlıyordu. Evet. Şimdi en önemli farklarından bir tanesi de aslında metodoloji. Antalya'daki belediye farklı bir metodolojiyle hazırlıyordu. Hı-hı. Trabzon başka bir metodolojiyle hazırlıyordu. Konya, Diyarbakır farklı farklı metodolojilerle hazırlanıyordu. Şimdi ortak bir dille konuşmaya başlayacak aslında tüm şehirler. Ve bu ortak dil bir sisteme, veriler doğru bir şekilde girilecek. Bu ne olacak? Bizim aslında tüm Türkiye'nin verilerini tek bir metrikle okumamıza sağlayacak. Hı hı. Aslında ortak bir hedefe ancak bu şekilde gidilebilirdi. Ve tabii ki bu bir de şeffaf, yani yayınlanıyor olacak. Hepimiz görüyor ve biliyor olacağız.
1: Peki efendim, şimdi iklim değişikliği bu alanda hangi başlıklarda etkileniyoruz? Su, turizm, tarım tarafında nasıl bir tablo çizersiniz?
0: Antalya için konuşacak evet. olursak, Antalya Akdeniz Havzası üzerine yapılan neredeyse bütün akademik bilimsel çalışmalarda suyla alakalı en büyük sıkıntı yaşayacak havzalardan bir tanesi ve şehirlerden bir tanesi. Antalya için çok farklı farklı yerlerden aslında biz sıkıştırılıyoruz. Şimdi iklim değişikliğinden dolayı yağış rejimleri değişiyor. Yağış bazen çok şiddetleniyor. Bu da toprağın aslında o yağışı emememesine, aslında yeraltı su kaynaklarımızın zayıflamasına sebep oluyor. Öyle olunca ne oluyor? Ani bir yağış oluyor, bu sefer seller oluyor. Evet. Suyla ilgili bizim sıkıntılarımız var. En büyük sıkıntılardan biri de bizim turizmden kaynaklı. Suyumuzun en az olduğu zamanlarda, o zaman diliminde, senenin içerisinde bizim bir de insan yükümüz artıyor aslında. Biz bir de misafirlerimizin su ihtiyacını da karşılamak,

0: zorunda kalıyoruz. Bu bir iki kişi değil. Hani birkaç milyon kişi de değil. Neredeyse 15 ile 20 milyon arası insanı biz aslında bir mevsimde ağırlıyoruz. Bu çok
1: ve suyun
0: büyük
1: en az
0: yük.
1: Olduğu dönemde.
0: Ve suyun en az olduğu dönemde. Antalya için çok kritik. Onun dışında baktığımız zaman turizm bizim için çok önemli. Antalya'nın bütün çehresi, bütün baktığınızda ticaretinin %80'i 90'ı sanayisi bile oraya çalışıyor. Bütün iş gücümüz neredeyse orada. Diğer yandan tarım. Tarımımız o kadar güçlü ki Akdeniz Havzası'nda, Antalya Havzası'nda, Çukurova ile beraber aslında Türkiye'nin örtü evet, altı üretimde. Tarımının üretiminin çok büyük bir yüzdesini de biz sağlıyoruz. İklim değişikliğinden dolayı yine sellerimiz oluyor, dolular yağıyor, yağışlar oluyor. Sigorta şirketleri artık çiftçimizin tarlasını sigorta etmek istemiyor. Çünkü dere ağızlarında kurulmuş tarım arazileri. Aslında biz çok etkileneceğiz Antalya'da iklim değişikliğinden. O yüzden çok da dirençli olması gereken şehirlerden bir tanesiyiz. Olmak zorundayız, uyumlanmak zorundayız değişikliklere. Hem tarımından, sanayisinden, turizminden, suya olan bağlılığımızdan bizim çok acil zaten bir şeyler yapmamız gerekiyor.
1: Zaten biz aslında o riskleri biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Artık bunlara göre tedbirler alınacak ve tabii belki 4 yıl, o 4 yılın da içerisinde ilerleyen süreç için eylem planları masaya yatırılacak.
0: Zaten bu eylem planları sadece gelecek için değil, geçmişi değerlendirerek yapmamız gereken şeyler. İller oturacaklar o masaya. Geçmişte bizim başımıza ne geldi? Sel mi yaşadık, kuraklık mı yaşadık, işte zararlı istilasını mı yaşadık, çok mu dolu oluyor benim şehrimde, insan yüküm ne, bunların istatistikleri neler, yangınlara çok mu maruz kalıyorum, aslında bizim bunları görmem, ne kadar ormanım kaldı, ne kadar ormanlaştırabileceğim arazim kaldı geçmişten bugüne, bunları değerlendirip geleceğe bakacağımız bir iklim eylem planı olacak. Yani bugünü değerlendirip değil, geçmişten yarına bir değerlendirme olması gerekiyor.
1: Şimdi efendim önemli bir konuya da değinmiştiniz, masada da yer alacak kimselere dair sanayicinin ve işletmelerin bu süreçteki rolü ve sorumluluğu ne olacak? Uygulamada sizce en büyük zorluk hangi noktada kendini gösterebilir?
0: Sanayici bu yönetmelikle birlikte aslında çok çok güçlendi eli. Birincisi masada söz hakkı var. Çünkü vali, STK'ları ve üniversiteleri bile davet ederse katılabilirlerken sanayici masada olacak. Bu çok önemli. İkincisi veri konusu. Şimdi siz iklim değişikliği eylem planı yaparken suyu, enerjiyi, emisyonu, sera gazı emisyonlarını bütünsel değerlendirmeniz lazım. Ama elinizde bir veri olmazsa ve hesap olmazsa, sektörel bir veri olmazsa neyi değerlendireceksiniz? Neyin azaltım ya da iyileştirme planlarını yapacaksınız? İşte bu noktada sanayici çok hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Biz sanayiciden alıyoruz
1: veriyi. Evet, o veriyi alacağız.
0: Evet. Şimdiye kadar sera gazımızı hesaplamak zorunda değiliz. Enerji takibi yapmak zorunda değiliz. Su tüketimimle ilgili takipler yapmak zorunda değilim diyen sanayiciyi artık bunları valilik başkanlığında buna mecbur kılan bir sistem geliyor. Artık en küçük çiftçimizden, en küçük kobimizden, en büyüğüne kadar bizim bu analizleri doğru yapmamız gerekiyor ki doğru riskleri analiz edelim. Tabii. Doğru zayıflıklarımızı görelim ve ona göre planlar, hedefler koyalım.
1: Peki efendim şimdi uygulamada en büyük zorluk hangi noktada kendini gösterebilir?
0: Yine aynı noktada, veri noktasında en büyük zorluk kendini gösterecek. Ben kendim uzman olarak tek bir tesisten bile veri alırken, doğru veriyi alırken çok zorlanıyorum. Şimdi düşünün, bütün bir Antalya elinden, sadece merkezden bahsetmiyoruz. Bütün ilçelerimizle beraber bütün sektörlerinin veri alması, koordine bir şekilde aynı anda veri alması ve bunun yeterli teknik ekibin eline geçmesi ve bunu analiz edilip anlamlı bir hale getirilmesi gerekiyor.
1: Bu veriyi kimler alacak? Yani kişiden istemeyeceğiz. Sonuçta bu işletmelerden, sanayiciden istemeyeceğiz. Haliyle dışarıdan birisinin bu veriyi elde etmesi gerekiyor değil mi?
0: Sanayicilerden, turizmciden artık belediyeler ya da ilçe belediyeleri bunları artık talep etmeye başlayacaklar. Çünkü belki bunun bir zorunluluk haline getirecekler. Eminim şimdi bu yönetmelik kapsamında bir teknik kılavuz da yayınları. Burada aslında biraz daha netleşir diye düşünüyorum. Bu senenin sonuna doğru komisyonlar kurulduktan sonra, ama biz bu verileri sanayiciden alacağız, turizmciden
1: alacağız. Tamam, sanayiciden, turizmciden alacağız ama doğru veri alıp almadığımızı da sonrasında teyit mi edeceğiz?
0: Tabii ki teyit edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü siz bu hedeflere, ya daha doğrusu bu verilere göre bazı hedefler koyuyorsunuz. Ona göre bütçeler ayırıyorsunuz ve ona göre iyileştirme projeleri yapıyorsunuz. Yanlış verilerle yanlış harcamalar da yapabilirsiniz.
1: Peki efendim, şimdi Kasım ayında Antalya COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu yönetmelik ve o süreç birbiriyle nasıl ilişkileniyor? Antalya için nasıl bir fırsat var?
0: Aslında bu yönetmeliğin tam da bu zamanlar çıkması bence COP31 öncesi çok da doğru bir hamleydi. Antalya çok çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Antalya şu an Türkiye'nin dünyadaki iklim vitrini olmuş durumda. Dünyanın her yerinden binlerce delege, hükümet yetkilisi, STK'lar, üniversiteler, basın Antalya'da olacaklar 2 hafta neredeyse. Bu çok önemli bir Antalya için bir fırsat. Şimdi evet, bize yönetmelik diyor ki sen yılın sonuna kadar komisyon kurulunu kur. Ama bizim bence Antalya olarak çok daha hızlı harekete geçip en azından bir ön karar alıp o komisyonun güçlü olduğunu gösterip COP31'de bir hikaye anlatmamız lazım. Tabii. Yani biz bu işe gönül verdik hikayesi anlatmamız lazım. Şu olmamalı Antalya için 10 sene sonra. Ya COP31 bizim şehrimizde yapıldı. Yaptılar gittiler, bunlar da o eski güzel fotoğraflar dememeliyiz. Bizim iklim dönüşümümüz işte 2026'da başladı demeli Antalya. Çok büyük bir fırsat. Umarım yetkili kişiler de bu anlamda ellerini çabuk tutup bu fırsatı en hızlı şekilde de en güzel şekilde değerlendirirler.
1: Peki efendim, bu sürece katkı vermek isteyen bir vatandaş ne yapabilir?
0: Hemen yarın kalkıp bir şey yapamazlar. Ama şöyle bir şey var. Ben iklim değişikliğiyle mücadelenin evet bireysel olarak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bireysel olarak biz küresel ya da bir ulusal iklim değişikliği mücadelesine katkı çok küçük bizim katkımız. Ama şunu yapabiliriz. Artık bir yönetmelik var. Her birimizin, her bir vatandaşın şehrinde artık o şehrin iklim değişikliği eylem planları olacak. O şehre özgü eylem planları. Artık bir sorumluluğumuz şu olabilir. Bu planları takip edip bu planları sorumlu kişiler yapıyor mu, uyguluyor mu diye açık, çünkü bunlar açık olarak bize sergilenecek.
1: Evet.
0: Bu yönetmelik açıkça belirtilmiş. Biz vatandaş olarak artık bunlar yapılıyor mu, bu planda bahsedilen aksiyonlar da tam zamanında mı yapıyor, sorumlu kişiler mi yapıyor, doğru ki şekilde mi yapılıyor diye bizim bunu bakma,
1: o
0: kontrol etme.
1: O zaman denetim vatandaşta olacak.
0: Evet, hesap sormak bence bizim görevimiz. Çünkü bu biraz da vicdani bir yerden konuşuyorum. Yarın öbür gün çocuklarımız, torunlarımıza bırakacağımız miras şu an bizim bunları kontrol etmemiz, bunu bize yapacağını söz verenleri takip etmemizden geçiyor bence. O yüzden bence vatandaşın en büyük sorumluluğu burada başlıyor.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için, bizleri konumuza dair bilgilendirdiğiniz için.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özcan Öztoklu vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar, 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörün kardeşliğe vurduğu prangaları söküp atmak istediklerini belirtti. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanların başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayacağını belirtti. Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu.
2: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız.

0: Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörün kardeşliğe vurduğu prangaları söküp atmak istediklerini belirtti. Bakan Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu.
2: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yönetmek istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Jandarma teşkilatımızın yıllardır dağda, ovada ve kısada verdiği destansı mücadele bu hedefe ulaşmamızın en sağlam teminatlarından biridir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen aracın Alihan Kuriş suç örgütüyle irtibatlı Mehmet Özmen tarafından kullanıldığını söyledi. İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığı belirtilerek araştırmaların sürdüğüne işaret etti. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakan Gürlek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya değindi. İlk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını söyledi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenleme ile hakime geniş takdir yetkisi verilmesi planlanıyor. Hakimin tarafların durum ve şartlarını değerlendirerek nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Gerekli görülmesi halinde süresiz nafakaya hükmedilebilmesi, şartlara göre nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırabilmesi üzerinde çalışılıyor. Düzenlemede tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla olayda kusur durumlarının dikkate alınması, hakimin bu unsurlara göre nafakanın süresine karar verebilmesi öngörülüyor. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şeytantepe belgeseli hakkında Narin Güran cinayetinin soruşturma sürecini itibarsızlaştırma iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında MASAK'tan inceleme talebinde bulundu. 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek başsavcılığa bildirilmesini istedi. Muğla'nın Menteşe, Ulaköyceğiz, Fethiye ilçelerinde orman yangını, Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta ekipler alevlerle mücadele etti. Aydın'ın Efeler ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı. Yangın yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü. Kahramanmaraş'ta yıldırım orman yangınına yol açtı. Ahır Dağı'nda iki noktaya yıldırım isabet etti. Çıkan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. Göktaş, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Fethiye Huzurevinden hizmet alan 64 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği açıkladı. 8 araç ve 36'sı psikososyal destek personeli olmak üzere toplam 72 personelin sahada görev yaptığı belirtildi. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Keçeli, Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Keçeli, Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da verdi. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün ABD kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Umman'la Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığıyla imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde boğazın açılacağını söyledi. Milyonlarca öğrenci için okullar 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Uyum haftası kapsamında öğrencilerin yanında ailelere yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Öğrenciler bir haftalık süreçte hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını tanıyacak. Oyun temelli okula alışma etkinlikleri yapılacak. Öğrencilerin okulu sevmesi ve aidiyet duygusu kazanmaları hedeflenecek. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörün kardeşliğe vurduğu prangaları söküp atmak istediklerini belirtti. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor, Kocaelispor. Saat 21.30'da 2 maç var. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den naklen dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'in 4. haftası oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Sonuçlara bakıyoruz. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Eminevin Ümraniye Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol Kulübü 1, Bandırma Spor 1, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2.

0: Trend Yol 1. Lig'de bugün 4 maç var. Saat 19'da Metro Holding Kayserispor Bursaspor, İstanbulspor Mısırlıkom TRF Fatih Karagümrük. Saat 21.30'da Batman Petrolspor Ekenler Beton Sivasspor, Mardin 1969 Spor, Van Spor Futbol Kulübü maçları oynanacak. Kadın voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar rakibine 3-2 yenildi. Milli takımımız 1 Eylül Salı günü son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66'lık skorla mağlup ederek 2. tura galibiyetle başladı. Milli takımımız grubundaki 2. maçını 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacak. Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler parçalı, az bulutlu. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli. Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Ordu, Trabzon 25, İstanbul 27, İzmir, Antalya, Mardin 34, Bursa 28, Adana 31, Antalya 25, Kayseri 21, Bolu, Samsun, Erzurum 23, Van 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Karakale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Bugün özellikle otobüs duraklarında bekleyen kişiler için ufak ama önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Otobüs duraklarında bekleyen yolcular genellikle otobüs yaklaşırken oturuyor ise ayağa kalkar ve kaldırımın ucuna doğru hareket eder. Otobüs de aynı şekilde duraktan yolcu alıp indireceği için kaldırıma yanaşır. Yolcular otobüse, otobüs ise yolculara yaklaşır. Burada yayalar ve durakta bekleyen yolcular için tehlike otobüslerin aynalarıdır. Otobüslerin sağ tarafında genellikle 3 ayna bulunur ve bu aynalar yerden 2 metre yüksekliğindedir. Buna ek olarak bu aynalar otobüsten 12 santim dışarıya taşar. Kaldırımın yüksekliğini 20 santim olarak belirlersek 1.80 boyun üzerindeki tüm yaya ve yolcuların tehlike altında olduğunu görüyoruz. Otobüs aynaları yüksekte olduğu için temas durumunda yayaların başına çarpar. Ayrıca ayna çarpmasının başın önüne veya arkasında olması yaralanmanın ciddiyetini değiştirir. Yayaların kaldırımda hareket etme serbestliği vardır. Dolayısıyla böyle bir kazada kanunen sürücü hatalı bulunacaktır. Ancak önemli olan kazayı önlemektir. Yayalar ve durakta bekleyen yolcular otobüs yaklaşırken kaldırımın ucundan uzak durmalıdır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından 29 Ağustos Cumartesi gününde karşınızdayız. Bugün öncelikle haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız. Akabinde yine hafta içerisinde Türkiye'de sosyal medyada ya da haberlerde ön plana çıkan, konuşulan, dikkat çeken haberleri derliyoruz. Daha sonrasında da biraz gündemden uzaklaşarak şehirlerimizin üzerinde bir tura çıkıyoruz. Bu hafta Gaziantep'i konuşacağız. Gaziantep'in ilinin ve ilçelerinin isimlerinin nerelere dayandığına bakacağız ve en sonunda da geleneksel lezzetleri Gaziantep mutfağını değerlendiriyor olacağız. Yaşlıyım, hastayım dedi ama mahkeme gözünün yaşına bakmadı. Dünyanın nefret ettiği eli en kanlı cani 15 yıl önce konulduğu cezaevindeki hücresindeki önceki gün öldü. Bosna'daki soykırımının önünü açan dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević'in sonu da Miladiç gibi oldu. 2006'da hücresinde acı içinde öldü. Üçüncü katliamcı Radovan Karaçiç 2008 yılında yakalandı. O da İngiltere'deki hücresinde aynı sonu bekliyor. Ev kadınları emekli olacak. Yeni parti lideri Özel, Kocaeli'nin Karamürsel ile Derince ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ev kadınları için hazırladıkları projeyi anlattı. Seçim yaklaşırken anlatacağız ama şimdiden size söyleyeyim. Eğer biz bir iş bulamıyorsak, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa, çocuklarına kreş bulamadıysak ev kadınlarının evdeki çalışmalarını işe sayacağız. Devlet eliyle sigortalı yapacağız. Sigorta primini devlet ödeyecek ki emekli olsunlar, ev hanımları emekli olacak. Kasımpaşa'dan o ressama destek. Kasımpaşa Spor'dan taraftarların attığı havai fişeğin isabet etmesi sonucu evi ve tabloları yanan ressama destek geldi. Kasımpaşa Spor Kulübü destek için ressam Murat Melih Özen'e 500 bin liralık destekte bulundu. Kulüp başkanı Davut Dişli, Murat Bey'in başına gelen olayı medyada duyduk. Biz elimizden gelen ne varsa kendisiyle ilgili yapacağımızı söyledik. Murat Bey'i mutlu edecek her türlü çalışmayı yapacağız dedi. Kamudaki veliye uyum izni. Çocukları ilkokul ve ortaokul birinci sınıfa başlayacak kamu çalışanı veliler 7-11 Eylül arasındaki uyum haftasında idari izin yapabilecek, izin süresi günde 3 saati aşmayacak. Ya bir göl daha patlarsa? Nepal'de Himalayalardaki buzulların çöküp bir gölü patlatmasıyla oluşan sel felaketinde ölü sayısı 580'e çıktı. Yaklaşık 2500 kayıp var. Felaket bölgesinde zamanla yarışarak kayıpları arayan binlerce kişilik kurtarma ekipleri de geçici olarak durduruldu. Çünkü bölgede heyelan sonrası oluşan yeni göleti tutan toprağın çökme ihtimali var. Bu da 2,5 milyon metreküp suyun bir kez daha sele yol açması anlamına geliyor denilmiş. Sıradaki gazetemize bakalım. Akşam gazetesi toplu mezarda 40 günlük şehit manşetine yer veriyor. Ağustos 1974'te EOKA çeteleri tarafından katledilip toplu mezara gömülen Kıbrıs Türk şehitlerinden 15'inin daha kimliği belirlendi. Şehitlerden 8'i çocuk. Murta, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan mezalimde katledilen sivil Türklerin kimlik tespitleri devam ediyor. Mezarlardan alınan kalıntılardan DNA karşılaştırmaları sonrası 15 şehidin daha kim olduğu belirlendi denilmiş. Ekonomiye güven artıyor. Haziranda 98.9, Temmuz'da 99.8 olan ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık %0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı. Kızına FETÖ'den gözaltı. 15 Temmuz'daki darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, FETÖ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındı. İstanbul Kart'ın kopyasıyla çarptılar. Siber dolandırıcılar İstanbul Kart'ın sayfasını koplayıp 2 yılda 87 kişiyi dolandırdı. Arama motorlarındaki sahte sitelere giren vatandaşlar 25-30 TL'lik İstanbul Kart ücretini ödemek için işlem yaptıklarında bu tuzağa düştü. Psikolojik hasarı 8 milyon tazminat. Konya'da kazada yaralanan Alanur Sır'da

kalıcı psikolojik hasarlar oluşmuş. Bunun gerekçe gösteren mahkeme 8 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Milliyet gazetesindeyiz. Kanser illeti artık amansız hastalık olmayacak. Kanser görünme sıklığı artıyor ancak bilim dünyasındaki yaşanan son gelişmeler hastalığın kaderini değiştiriyor. Erken tanı, kişiye özel tedaviler, akıllı ilaçlar ve immünoterapiler birçok kanserde yaşam süresini uzatıyor. Ezberi bozan çalışma, Medicana Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk, yaklaşık 500 hastanın değerlendirildiği çalışmada bu ilacı kullananlarda ortanca genel sağ kalımın 6.7 aydan 13.2 aya çıktığını, ölüm riskinin yaklaşık %60 azaldığını aktardı. Kutluk, hastalıksız yaşam süresinde de yaklaşık 2 kat artış görüldüğünü belirtiyor. Kolay tedavi artık mümkün. Kanserin tamamen ortadan kalktığı ya da bütün kanser türlerinin kolayca tedavi edilebildiği bir dönemden söz etmek mümkün değil. Ancak bazı kanserlerde tam iyileşme oranlarının %90'larının üzerine çıkması, bazı ileri evre kanserlerin uzun süre kontrol altında tutulabilmesi, yeni nesil ilaçların yaşam süresini anlamlı biçimde uzatması, hastalığın geçmişteki kadar çaresiz olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'de şart koşup anlaşabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yaratmasıyla ilgili davada 18 milyar dolara kadar ödeme konusunda uzlaşmaya varıldı. Bu tüm sosyal medya sektörünü değiştirecek dönüm noktası olarak görülüyor. Türkiye'nin de alınan kararları platformlara şart koşarak anlaşma yoluna gidebileceği ifade ediliyor. Kafasına göre bizim binada oturuyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli ziyaretinde bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?" sorusuna gülerek "Kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı günlüğünü sayıyor" yanıtını verdi. Sohbetin sonunda Özel, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" ifadelerini kullandı. Bakan kurumdan kopotuz bir provası, Çevre Bakanı kurum, Cemre Vakfı ile Çevre Bakanlığı ortaklığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu programında konuştu. Kurum, "Antalya'da COP 31 ev sahipliği yapacağız. Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine kurduk. Diyalog, uzlaşı, eylem" dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: Yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Canmaz, mikrofonda ben Büşra Tayırdam. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Gündeme dair konuları konuşacağız. Açılışta da belirttiğimiz üzere konuklarımızla söyleşimiz olacak. Hemen ilk bölümümüzle de başlayalım. Gazeteci Gül Gündüz telefon attığımızda haftanın öne çıkan haberlerini konuşacağız. Günaydın Gül Gündüz.
1: Günaydın Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Eksik olmayın. Dileriz öyle başlarız. Biraz havanın da değişmesiyle beraber de yeni bir tabloyu da görüyoruz aslında. Yavaş yavaş yazla da vedalaşıyoruz zannediyorum. Şimdi buna dair de tabii bu hafta yansıyan haberleri konuşacağımızı aktardık. Haberlerin bir tarafında aslında toplumsal yönünü destekleyen bir içerik olacak sıradaki haberimiz. Şimdi çok öncesi zamanlarda başlanılan verilen bir emeğin tabii gün yüzüne çıkması olduğu için de ilk sırada başlıyoruz belki de bununla ilgili. Muğla'da bir sakız hasadı dönemindeyiz. Bunun bölge için önemi nedir? Nasıl bir emek verildi bu projede?
1: Kesinlikle üretim ne kadar önemli, çiftçilerimiz ne kadar önemli, aslında biraz da böyle soframıza gelen ürünleri böyle 2 dakika içerisinde yiyoruz biz ama o kadar çok emekten geçiyor ki diye düşündüm ben bu haber bu hafta çok konuşulurken. Çünkü 2015 yılında başlatılan çalışmaların aslında meyveleri 2026 yılındayız artık. Şimdi alınmaya başlanıyor. Bir proje Muğla'da, tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin geliştirilmesi projesi. Sakız bahçelerindeki ilk hasat heyecanı aslında. Niye önemli? Çünkü 2015 yılında aslında dikimleri başlanmış sakız bahçelerinde ve şimdi hasadını yapıyorlar 11 yıl sonra. Aslında inanılmaz bir emek, inanılmaz bir o bekleyiş süreci ve sakız bahçelerindeki o hasatla birlikte de aslında pek çok sektörde kullanılıyor. Tabii gastronomiden gıda sektörüne, kozmetikten endüstriyel alanlara, pek çok alanda kullanılıyor sakız. Bu haliyle de aslında bizim hayatımızda da çok yerde var. Şimdi biz 11 yıllık emeğin bir karşılığını görmüş oluyoruz bu sene. Güzel haberlerden biri.
0: Belki bir 11 yıl sonra da bununla ilgili bir önce olan bir Muğla'yı konuşacağız. Dünya genelinde de farklı bir alanda kesinlikle olacak. Öyle. Dileriz o tabloyu da görmek fırsatı olur hepimiz için. Şimdi tabii biraz daha acı haberlere geçeceğim ister istemez. Şarkıcı Gül'ün hayatını kaybetmesi sonrası çıkan haberler, iddialar ve tabii tutuklanmaya götürülen süreçlerle ilgili görüntülerin her biri çok konuşuldu ve gün be günde bununla ilgili yeni haberleri de görüyoruz. Yeni bir görüntü daha çıkmış. Nedir bu görüntüyle ilgili bilgiler?
1: Evet, aslında çok konuşulan bir ölüm. Haliyle bizim de bir yandan hemen gözlerimizi çevirdiğimiz bir soruşturma. Güllü'nün öldüğü geceden yeni bir görüntü çıktı ve polise panikle annem iyi mi diye soruyor kızı o görüntüde. Kamuoyunda da Güllü olarak biliniyor Gültut. Geçen yıl vefat etmişti Yalova'da Çınarcık ilçesinde ve evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olay gecesine dair de şimdi yeni bir görüntü var ve kamerada kaydedilen de Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Ekiplerle birlikte eve çıkıyor olayın hemen sonrasında ve Gülter'in de panik anlarının yer aldığı bir görüntü aslında. O annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi diye sayıklıyor o görüntüde. İlginç bir aslında görüntü, bir yandan o panik anlarını yaşaması da. Şimdi artık soruşturma genişliyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla yakından da ilgileniyor. Kendisinin tutukluluk hali yine devam ediyor. Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçu, bu haliyle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da talep ediliyor başsavcılık tarafından kendisine. Soruşturma nasıl devam edecek, yeni görüntüler çıkacak mı, çokça aslında kamuoyunun da gözlerini çevirdiği bir dosya.
0: Titizlik de tabii takip ediliyor şüphesiz, çünkü bir önceki haberde de kapı koluna yansıyan görüntü fark ediliyor. Burada polis teşkilatını da tabii tebrik etmek lazım, böylesine bir kesinlikle detayı yakalamak herhalde çok kolay olmasa gerek. Güllü düştükten sonra 7 saniye odada beklediğini gösteren bir görüntü kapı kolunda karşına çıkıyor. Bu da doğanın işleyişine aykırı olduğu yönünde bir yorumladığı tabii değerlendirilmiş. Ne yazık ki böyle bir tablo söz konusuydu. Şimdi diğer haberimiz de çok önemli. Bir iki haftadır özellikle gündem bununla ilgili de ön safhada işliyor haberi. Alihan Kuriş soruşturması ile ilgili tabloyu takip ediyoruz. Kardeşi Kuriş'in yakalanması sonrasında altındaki aracın eski bakana ait olması ile ilgili tablo değerlendiriliyor. Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. Bize aktarır mısın?
1: Evet, Adalet Bakanı bu konuda konuştu. Hatta Şahin'in araç sözleri soruşturma kayıtlarıyla örtüşmediğini söyledi. Katıldığı televizyon programında bu Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin aslında değerlendirmeler yaptı. Artık üçüncü dalga operasyonu geride bıraktık geçtiğimiz haftada ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı 11 şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı ve 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiği bir soruşturma, büyük bir soruşturma. Aslında Adalet Bakanlığı bu konuda titizlikle çalışıyor. Hiçbir aydınlatılmamış konu kalmayacak gözüyle bakılıyor aslında bir yandan da bu dosyaya. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de söz konusu araçla ilgili yine eski Bakan Şahin'in aracı kiraya verdim, sadece İstanbul'a geldiğim zaman kullanıyorum, otoparkta duruyor şeklinde ifadelerinin dosyadaki kayıtlarla da hiç örtüşmediğini söyledi kendisi. Aracın hatta bir kiralama şirketi aracılığıyla verilmediğini, söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil, burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş ifadelerini kullandı. Hı hı. Yine dikkat çeken detaylardan biri, çünkü Şahin o aracın kiraya verildiğini ve otoparkta durduğunu söylemişti. Bu dosyada nasıl ilerleyecek? Bir yandan aslında titizlikle birkaç haftadır sürdürülen bir soruşturma, biz de takip ediyoruz bu soruşturmayı.
0: Gülgündüz, her hafta konuşurken haberleri muhakkak bir tanesi de trafikten oluyor ne yazık ki. Belki sayısı azaldı ama yine de tamamen sıfırlandığımız bir noktada değiliz. O yüzden tekrar tekrar da gündeme getiriyoruz. Yine bir Bakırköy'de yol verme konusu kavgaya dönüşmüş. Nasıl bir hadise bu?
1: Yani çokça konuşuyoruz çünkü belki de şu anda bizi trafikte olup da dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Bir yandan evet, belki hani sabrımızı zorlayan anlar olabilir ama daha sakin kalmamız gereken bir yer trafik diye düşünüyorum. Çünkü ya karşı arabada bir çocuk olabilir, bebek olabilir, ya da bir rahatsızlık olabilir, sağlık problemi olabilir. Böyle bakıyorum en azından ben. Bu yüzden de daha mı sakin kaldım?

0: lazım. Cezalar her zaman da bizim için caydırıcı olmaya da biliyor haliyle. Bakırköy'de, İstanbul'da benzer bir görüntü ve yol verme tartışması. Çıkan bir tartışmada da bir kadın taksiye saldırıyor. Taksi şoförüyle otomobil arasında yol verdin vermedin kavgası ve sonunda da yine tartışmalı anlar, araçtan inildiği görüntüler maalesef yansıdı. Elbette cezası var artık, 180 bin lira büyük de bir ceza, caydırıcı olarak da önümüzde duruyor ama sanırım biraz daha sinirlerimize hakim olup yolda daha sakin kalmamız gerekiyor gibi geliyor bu haberlerle.
1: Dediğiniz çok önemliydi. Yani kişinin orada sağlık problemi de söz konusu olabilir. Bilmediğiniz bir durum olabilir. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Kavga indikten sonra nereye gidebileceğini de ölçme şansınız yok. Kesinlikle. Bu anlamda da bakılıyor. Bazen diyorum araç kamerası acaba şart mı olmalı? Geçen çünkü ben de bir başka şoför tarafından tahrik edildim. Yani önüme geçip sürekli frene basarak ya neredeyse çarpmama sebep olacak şekilde de garip bir kendi kendine tahrik ortamı oluşturdu, anlam veremediğim, ama sorsanız kanıtlayamam bunu da. Dedim araçta demek ki bir kamera olsa böyle bir anda da en azından işleme sokulabilir.
0: Kayıt olmuş olur. Kesinlikle
1: kayıt olur.
0: Öyle.
1: Bunlar da önemli, evet. Hakikaten. Şimdi tüm bunların yanında da ormanlarımızla ilgili tablo da çok ciddi bir husus. Bu sene tabii belki önceki senelere kıyasla daha iyi bir durumdayız ama yine de her bir orman yangını bizim için

0: baharın gelişiyle de o serinliği de dün itibariyle hissetmeye başladık. Evet. Umarım ki kötü bir tabloyla da bunun sonrasında karşılaşmayız ve yazı kapatırız böyle. Ama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hem dün itibariyle ve bugün devam eden günlerde de 28-30 Ağustos tarihleri arasında Marmara'yı, Ege'yi ve Batı Akdeniz'i uyardı. Yangın riskinin arttığına dair bir uyarıydı bu. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmasını istenmediği bir uyarı. Önemli, çünkü biz de artık aslında bu konuda deneyimleri maalesef acı bir şekilde de yaşıyoruz her sene, özellikle de son senelerde. Bu yüzden de Sayın Bakan'ın açıklamaları da çok önemli, uyarıları da çok önemli. Kuru otluk alanlarda yanıcı madde atmayalım, gerekirse pikniğe de elbette gidiliyor, seviyoruz da böyle kalabalık toplantıları, piknikleri, ama en azından gittiğimiz yerlerde ateş yakmayalım, yakarsak mutlaka söndürelim. Bakan İbrahim Yumaklı'nın da benzer bir uyarısı, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumda da en önem verdikleri konu bu. 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi. Çünkü haliyle hızlıca yetkililer gidiyor. Belki bizim müdahale edemediğimiz anlarda itfaiyenin gücü çok önemli. Burada yetkili isimlerin gücü çok önemli. O yüzden de mutlaka 112 acile de haber verelim herhangi bir orman yangını olduğunda.
1: Gülgündüz, peki diğer tarafta da Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı, akabinde tutuklandı da zannediyorum. Bu haberle ilgili detaylar nedir?
0: Evet, aslında ilginç bir soruşturma konularından biri. Manifest grubunun kurucusu, aynı zamanda menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştı ve elde edilen gelirin de hatta yalnızca %30'u Manifest üyelerine verilirken kalan %70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait olduğu yine iddia edilmişti. Çokça aslında iddia var. Tolga Akış bunların bazılarını yalanladığı açıklamalar yapıldı ama sonunda dün akşam itibariyle bir tutuklama kararı da çıkmış oldu. Manifest grubu hem bir yandan çokça takip edilen, çokça dinlenen gruplardan da biri. Bu haliyle soruşturma da toplumu da yakından ilgilendiriyor. Tolga Akış için de dün akşam itibariyle artık o tutuklama kararı gelmiş oldu.
1: Daha bununla ilgili haberleri takip edeceğiz gibi gözüküyor tabii.
0: Evet, çok göreceğiz.
1: İlginin yüksek olması sebebiyle de. Şimdi bu hafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biz kirli adamlarla yola devam etmedik demişti parti içerisindeki ayrılışlara verdiği cevaplarda. Ama diğer yönde de parti içinde hala bir disipline sevk edilişle ilgili detayları da görüyoruz. Buradaki konunun mahiyetleri nedir?
0: Evet, aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta bir dizi toplantı yaptı. İl başkanlarıyla buluştu, parti meclisiyle ikinci kere mutlak tutuklama kararının sonrasında bir araya gelmiş oldu. Hemen peşinden MYK ana kadrosunu topladı ve il başkanlarıyla olan buluşmada kritik mesajlar verdi. Yine arınma mesajları verdi. Hatta bir de dikkat çeken bir mesaj vardı Büşra Hanım. Oradaydım. Dedi ki hiçbir şekilde gidenlerle kavga etmeyin. Onlarla hiçbir şekilde bir kavgaya girişmeyin diye de uyardı. Niye? Çünkü çokça aslında biz geçtiğimiz haftalarda işte binayı verdin vermedin, teslim ettin etmedin kavgalarıyla karşılaşmıştık. Şimdi il başkanlarına da bir uyarı mesajı aslında verilmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hemen peşinden de gözlerin çevrildiği isimler vardı elbette. Hatta genel merkezdeki kurmaylar Truva atı benzetmesi yapıyordu. Kafa başka, gövde başka. Hem CHP'de kaldılar, yargı sürecini takip ediyorlar, hem de gitmediler, yeni partinin de etkinliklerine katılıyorlar diyerek Selin Sayıkböke gibi, Aylin Nazlıaka gibi, Gül Çiftçi gibi isimler. Şimdi artık bu isimler için 49 isim az da değil, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş oldular ve parti

0: sözcüsü Müslüm Sarı'da yine bu konuda açıklama yapmıştı. Disiplin suçudur bu. Bir partideyken başka bir partinin propagandasını yapmak demişti. Bir yandan da belediye başkanları ayağı var. Açıklamalar peş peşe geliyor. Onlar disipline sevk edilirken bu isimler Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık mesela CHP'de kalacağını açıkladı. Yine yeni partiye geçen isimler de oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı gibi. Henüz daha CHP'de raylar yerine oturmamış gibi. Eylül ayına doğru giderken, belki de artık kurultay süreci hızlanırken bu süreçleri, bu tartışmaları daha çok göreceğiz gibi duruyor.
1: Muhakkak. Gülgünüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun. Artık serin bir cumartesi diyorum bugün için. Çünkü evet, yine yağışlı bir hava galiba Ankara'yı da bekliyor bugün için. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum.
1: Planları olanlar havayı muhakkak kontrol etsinler bugün. Kesinlikle Ankara'da öyle. Farklı bir tablo söz konusu. Meteorolojide birkaç gündür uyarıyordu. Gülgündüz de hatırlattı bizlere. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Gazeteci Gülgündüz'le konuştuk.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Türkiye bu hafta ne konuştu, hangi başlıklar öne çıktı? Bununla ilgili bir sorunun altındaki maddelere bakıyoruz. Tabii gazeteci Armağan Canbaz'ın gözüyle haftanın kendisi değerlendirmesini bizlere sunacak. Şimdi hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca ben haberlere geçiyorum. Böyle haftanın olsun. Her hafta buluşmanın etkisiyle de sanki hiç mola vermeden devam ediyormuşuz hissi oluştu bende, ama tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sosyal medya hayatımıza büyük bir yer elde ediyor tabii. Ve artık hakların da tabii paylaşımı bir problemli hale de geldi. Bir başkasının içeriğini hakkına teslim etmeden onun içeriğini kullanmakla ilgili bir tablo. Sıradaki haberimiz galiba bununla ilgili. Bir başkasının paylaşımını kullanmaya yönelik bir ceza alınmış. Yargıtay bununla ilgili nasıl bir karar verdi?
1: Bir kullanıcı darp edildiği, kendi hesabından darp edildiği görüntülerini yayınlıyor. Bir arkadaşı da o videoyu işte hani o bilinen adıyla retweet ediyor. Yani tekrar yeniden paylaşıyor. Mağdur da şikayet ediyor. Hani bu videolar benim iznim olmadan paylaşıldı, bu videolar, bu fotoğraflar diye. Ve ardından da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan dava açılıyor. Yerel mahkemede o RT yapan kişiye, yani tekrar paylaşan kişiye de 1 yıl 8 ay hapis cezası veriyor. Olay tabi sınav, Yargıtay Yüksek Mahkeme'ye taşınıyor. Yüksek Mahkeme'de bu noktada kararı onuyor. Yani haklı buluyor davayı açanı da, verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını da. Uzmanların değerlendirmeleri var. Bir kişinin videosunun ya da fotoğrafının o kişiyi diğer herkesten ayırdığı veya o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri olduğuna dikkat çekiyorlar. Kamu tarafından da kolayca ulaşılabiliyor ve fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması buna da yayın hakkı vermez diyorlar. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Masum gibi görünebilir. İşte önünüze geldi, hemen tekrardan paylaştınız ama bu davaya yol açabilir. Yani 1 yıl 8 ay.
0: Bu kadar artık kolay olmayabilir tabii herhalde. Yani ben farklı sosyal medya platformlarında da birinde gördüğüm içerik mantığını bir başkasında da görmeye başlıyorum. Sık sık sık sonra keşfetimizi o da kaplamaya başlıyor. Aslında arka perdede baktığımızda bir fikri mülkiyeti tamamen işgal eden bir tabii durum, ama şu an için onunla ilgili bir yaptırım da gözükmüyor. Ama bu haberden sonra artık o kadar da emin olmamak lazım gerektiğini anlıyoruz. Buradan Elazığ'a gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Bir kahvehane ortamına gideceğiz. Oyun oynanırken bir müşteri nasıl rahatsız olmuş bu oyun ortamından?
1: Masada işte okey oynanıyor anladığım kadarıyla. Şansının yaver gitmediğini düşünüyor ve oyunu kazanamıyor. Oyunu kazanamayınca da masada bir yancı var. Hep meşhurdur bizim yancılarımız. Onlar izlerler genellikle. Onu suçlu buluyor ve masadan uzaklaştırıyor. Ya bir tartışma oluyor, bir kavga oluyor. Ama esas olayın sonrası enteresan. Bir afiş astırılıyor kahveye. Ve o afişte işte yaşananlar unutulmasın diye bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü yazılı bir afiş bastırıyor müşteri. Bu materyali de kahvenin her noktasına asıyor ki hani bir daha gelmesin. O kişi şansım yaver gitsin diye. Direkt onu suçlu buluyor. Hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirtiyor o kişiyle kahvehanenin sahibi de. Yancıların kahvehane kültürünün temel taşlarından birinin olduğunu da vurgulamış o kahvehanenin
0: hani
1: sahibi.
0: Bu kadar ciddiye alsaydı inanılmaz bir seviye.
1: Kendi şanssız ama yancıyı şanssız.
0: Yancıdan bilmiş bunu da. Şimdi biraz daha tabii bizi düşündüren ciddi bir konuya da geçeceğiz. Böylesine tebessüm ettiren bir haberden sonra. Ne yazık ki gençlerimizin ölüm oranlarının arttırmasına sebep olan motosiklet kazaları söz konusu. Bir istatistik yayınlanmış galiba. Neler gördünüz?
1: İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayımladı bunu. Hani hastalıktan daha fazla, ya tabii ki hastalık kimseye gelmesin ama hastalık ölümlerinden daha fazla motosiklet kazalarında gençler yollarda maalesef hayatını kaybediyor. 2024 yılı verilerine bakılıyor özellikle burada. 1584 kişiden hayatını kaybeden motosiklet kazalarında 672'si 16-25 yaş grubunda. Haliyle çok belli bir, aslında 16 yaşında da ehliyeti varsa motosiklet kullanarak başlayabiliyor gençler. O grupta ehliyet alıp ve çok erken yaşta haliyle tanışıyorlar motorlu araçlarla. Fakat dediğim gibi 672 kişi 16-25 yaş aralığında. Motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin her 10 kişiden yaklaşık 4'ü de 25 yaşını doldurmadı. Yaş gruplarına göre dağılımda 16-20 yaş aralığında 363, 21-25 yaş aralığında 309, 26-30 yaş aralığında ise 207 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor. 6 yılda da motosiklet sayısı yurt genelinde 2 kattan fazla artmış durumda. Trafik ölümleri azalıyor ama yurt genelinde aslında trafik kazasından dolayı, fakat motosiklet kazalarından dolayı da ölümler artmış. Hı hı. Dünya genelinde de aslında tablo benzer seyrediyor. Tabii sadece Türkiye'ye has değil bu. 195 ülkeye yapılan bir araştırma var, kapsayan. 2024'te yine 5-19 yaş grubunda hayatını kaybeden 1.4 milyon çocuk ve gencin ölüm nedenleri arasında özür dilerim, trafik kazaları 113.138 kişiyle ilk sırada yer alıyor.
0: Ben İstanbul'da yaşarken çok istemiştim doğrusu. Bir heveslenmiştim. Hem daha pratik olur iş yerime ulaşımla ilgili motosiklet kullanmak. Onun daha skutura yakın modelleri üzerinde, ama adli tıp hekimi olan bir arkadaşım dedi ki öyle bir vaka görüyorum ki her seferinde bu yönde yapılan kazalarla ilgili, ki kendisi de normalde hevesliydi kullanmaya. Ben dedi çıkarttım dedi bunu zihnimden. Yani bununla ilgili çok kolay değil dedi. Ve şunu da görüyorum, hani kask da takılmıyor.
1: Evet.
0: Ya da vücudun genelinde destekleyebilecek şekilde de herhangi bir önleyici materyaller kullanılmıyor. Bunu hafife almamak lazım. Yani, yaparız diye çıkılabilecek bir yöntem değil bunlar.
1: Tablo gördüm. İşte önde şoför, yani kullanıcı motosiklet sürücüsü baba belli ki. Ortalarında küçücük, 2-3 yaşında bir çocuk, bebek. Bebek diyebileceğim yaşta artık. Annesi arkada, yetmemiş arkada bir büyük çocukları da. 4 kişi bir motordalar ve hiçbirinde kask yok. Yani inanılmaz, ne cesaret ya, çünkü vücutları kaportaları motosiklet sürücülerinin, başka bir kaporta yok.
0: Evet,
1: koruyabilecek bir şey yok.
0: Biraz yağış olsun mesela, bugünkü hava ve bundan tabii sonraki koşullar hepsi çok belirleyici oluyor, hemen kaydırabiliyor tekerlekleri. Lütfen dikkat edelim diyelim bu üzücü istatistiklere bir rakam olarak eklenmemek için. Şimdi tabii Türkiye'nin son birkaç senedir de ekonomik modelleriyle ilgili atılan adımlarda önemli bir hedef vardı. O da tasarrufa sevk edebilmekle ilgili konudaydı. Sıradaki haberimiz sanki buna dair olumlu bir çizgi yakalandığını işaret ediyor. Bir cinsiyet farklılıkları da siz ekleyeceksiniz. Kim nasıl tasarruf edebilir?
1: Pozitif ayrımcılık yapacağız ki kadınlar kendisi yapmış bunu. Yani bir araştırma yapılıyor. Tasarruf sahipliği ile ilgili bir bankadan yapılıyor bu. Tabii kadınlarla başlayalım. Kadınlarda tasarruf sahipliği oranı %59,5 çıkmış. Erkeklerde ise %48,2. Yani kadınlar daha tutumlu. Bir kez daha görüyoruz, ama geçmişte de hep öyledir ya, annelerimiz ya da babaannelerimiz, anneannelerimiz hep anlatırlar ya da dedelerimiz anlatırlar. Tabii. İşte oğlum
0: mutfak erzağından mı bu kadar birikti denir.
1: Yani nasıl olur, para biriktir dedi, haberimiz yoktu, olmazdı falan diye. Kadınlar hep öyle. Bu konuda daha iyi. 2026'nın ikinci çeyrek sonuçları açıklanıyor. Tasarruf

0: tasarruf eğilimleri araştırmasında Türkiye'de tasarruf sahibi bireylerin oranı %53,6'ya yükselmiş. Önceki senelerde çeyrekte daha doğrusu 51,3'müş bu. Tasarruf sahipliği 3 ayda 2 puan artmış. Ne tasarruf ediliyor? Ya altın. Yastık altındaki altın yine ilk
1: aynen,
0: sırada.
1: Ön planda.
0: Tabii en çok o. Yani hani altında bir düşüş oldu. İşte vatandaşlar kaybettik gibi düşündüler ama bence hiçbir kayıp yaşamadılar.
1: Kaybetmedim.
0: Yok yani sürekli altın o değerini, kıymetini koruyor. Bu araştırmada bir de borcu olanların oranı %69'muş mesela. O da dikkati çekici bir nokta. Borçlulukta da ilk sırayı yine kredi kartı alıyor. Her 10 kişiden yaklaşık 3'ü borcu olmadığını da bildirmiş. Borç sahiplerinin %35'i gelirinin %10 ve 20'sini ödemelere ayırıyormuş. Önemli istatistikler var ama dediğim gibi kadınlarda burada en dikkati çeken tasarruf oranı erkeklere göre yüksek.
1: Sosyal medyada en çok gördüğüm içerikler hep bir ay harcama yapmayacağım. En azından bir borçlarımı yoluna sokacağım. Kredi kartlarımı ödeme yöntemimi ayarlayacağım. Günlük harcamalarında aşırıya gittiği bir tutum varsa, yani çok fazla alışveriş yapıyorsa ya da gereğinden fazla dışarıda yiyorsa, bir tüketim malzemesi unsurları varsa, bunu daha dizginleyen videoları çok fazla görüyordum. Bunlar da aslında bir zihindeki dönüşümü de sanki gösteriyor. Hoşuma da gitti doğrusu. İnsanların evlerini bir düzene sokma gayreti, fazlalıkları değerlendirme, yani gereksizi en azından ön plana çıkartma tablosu, bu dönüşümü yansıtması açısından da hoşuma gitmişti doğrusu. Şimdi genç bir kadını konuşacağız yine, madem tasarruftan ön plana çıktık. Evet. Bir de çalışkanlığını, aslında idealistliğini mi konuşalım dersiniz. 26 yaşında genç bir kadın hikayesini taşımışsınız. Sevgi Köse, nedir ayrıntılar?
0: Antep'te yaşıyor. Kadın personelin hep az olacağı bir alan aslında otomobil sektörü. Bu daha da az. Otokaplama ve araç bakım sektöründe sekreter olarak işe başlıyor bir kurumda. Ve sonrasında ustalardan işi öğreniyor. Ve tabii ki yine o klasik tepkiyle karşılaşıyor. Yapamazsın. Öyle mi diyor Sevgi Hanım da anladığım kadarıyla. Burada işte ustaların yanında gide gele artık işi anladığımız kadarıyla öğreniyor. İşi öğrendikten sonra artık o kaporta işlerini, kaplama işlemlerini yapıyor ama yetmiyor Sevgi Hanım'a. Patronu oluyor. Yani bir yer açıyor ve o yerde artık kendi işletmesi olarak hem çalışıyor hem de orayı işletiyor.
1: Hakikaten
0: başarı hikayesi.
1: Şimdi şöyle bir gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum. Sizin yanınıza da ihtiyaç duyacağız tabii ama beyler belki her konuya çok dikkat etmese de arabaları konusunda hakikaten hassaslar.
0: Evet.
1: Biraz ilgisi olan çok daha fazla bir seviyede hassas. Yani detayları daha net görüyor. Oluversin dedikleri bir süreç yok. O yüzden kolay bir sektörde değil. Bu anlamda tabii. Baktığımızda kolaylıklar diliyoruz sevgili.
0: 2025 yılında da bir yarışmada birinci oluyor bu araçları kaplamayla ilgili bir yarışmada.
1: O iddiasını baştan tabii koymuş yani. Zaten. Tebrik
0: Sevgi
1: ediyoruz
0: gerçekten
1: kendisine. Tatlı bir haberdi bugün haberler arasında. Tabii biz biraz bugünün serinliğini işaret ettik ama sıcak havanın haberleri hala devam ediyor.
0: Evet.
1: Yine Erzincan'da klima konusuna yeni bir çözüm getirilmiş Recep Bey tarafından. Neler yapmış?
0: Keşke bir fotoğrafları görülse. 3200 rakıma çıkıyor tepeye Erzincan'da. Ve tabii yaz olsa da Ağustos olsa da bazı yerlerde karlar erimez. Karların içinde bir oyuk açıyor. Güneş gözlüğünü takıyor sadece. İçine giriyor ve orada oturuyor. Orada serinliyor. 3200 rakımda dediğim gibi. Aslında tepenin fotoğraflarını görebilsek, yani dinleyicilerimiz bakarlar illaki. Bir tarafı bildiğiniz kurak, taşlık, topraklık bir arazi ama bir tarafta güneşi az görüyor herhalde ki kar birikmiş, Ergan Dağı'na çıkmış ve orada kar banyosu keyfi yapmış. Tabii orada sıcaklık 0'la 4 derece arasında değişiyormuş. O soğukta güzel görüntü oluşturmuş
1: nasıl
0: o da.
1: Nasıl güzel olur.
0: Üstünde şemsiyesini de takmış. Kardan korsan.
1: Ben görmedim bu fotoğrafı, hakikaten yayın sonrası hemen bakacağım ilk fırsatta.
0: Şöyle
1: şimdi
0: göstereyim.
1: Renkli bir haber oldu. Oo, çok güzel. Recep
0: de şemsiyesi
1: Recep
0: de var.
1: Sulu değil mi?
0: Evet.
1: Düzeltilmiş. Yani sulu soru değil de doğrusu.
0: Karlı karlı olmuş.
1: Ayrıca bu konuyla alakalı çıktı. Şimdi bu sefer buradan da Tekirdağ'a gideceğiz. Kış hazırlıkları başladı bir yandan
0: evet.
1: da. Siz de İMC usulü hoşunuza gitmiş herhalde.
0: Çok hoşuma
1: buradaki
0: gitti
1: Tekirdağ'da
0: hala yaşatılıyor olması.
1: Nasıl bir peki yardımlaşma programı?
0: Hanımlar yine işin içerisinde. Malkara'da Alay Bey Mahallesi'nde. Yıllardır da bunu yapıyorlarmış zaten. İşte o domatesleri topluyorlar. ve ondan kışlık az.

0: hazırlıyorlar. Salça yapımının yanı sıra yine bildiğimiz tarhana, işte kesme, kuskus, yufka, turşu gibi o ürünleri hep birlikte toplanıyorlar. O işte salçaları ya da domatesleri hep birlikte topluyorlar. İmece usulüyle yardımlaşarak bütün mahalleli onu bir araya getiriyor. Ve bahçeden tabii sofraya kadar uzanıyor. Ayrıca bunları da satıyorlar. Ondan para da kazanıyorlar tabii. Kasasına da 300-350 lira arasında salçalık domatesin. Kasa olarak 300-350 lira arasında satışını da gerçekleştiriyorlarmış. Şimdi Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de o kadınlarla görüşerek çalışmaları yerinde inceliyorlar. Onlardan nasıl yapılıyor bunlar diye, sonuçta halka da gittiği için. Oradan da bir destekleri var, ne güzel. Ama bu imece usulünün yaşatılması,
1: yardımlaşmanın ne güzel bir örneği
0: tabii,
1: olmuş.
0: Ya eskiden
1: bu yaz yapamadım açıkçası.
0: Mahallelerde olurdu ya, benim çocukluğumda hatırlıyorum. Ya bir karşı komşu, işte annemler,
1: tabii, bir araya diğer gelinir.
0: Teyzelerimiz hep bir araya gelir. Aşağıda o garajın orası komple dolar. Orada yufkalar, domatesler işte yapılırdı. Evet. Ama şimdi az görünüyor. Yani köylerde var ama şehirde bu tamamen neredeyse
1: daha bitti. Sık görebildiğimiz bir sabun
0: kişisel
1: değil.
0: Kişisel yapılıyor artık.
1: Keşke ben de oturduğumuz sitede komşulara haber versem. Kışlık domatesleri yapalım diye. Yazın yani kışlık domates böyle hazırlama hoşuma gidiyordu. Doğru. Doğrusu ama ben de yapamadım bu sene. Şimdi okulların açılmasına da az bir zaman kaldı. Bu hafta aileler için güzel bir haber de geldi. Onu da hatırlatalım mı?
0: Tabii, okula yeni başlayan çocuğu varsa memurların artık Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verilebilecek. 3 saate kadar o
1: ya anne, baba ya anne kullanacak.
0: Tabii, kullanabilecek. İşte orada en azından çocuğu biraz daha uyum işi kolay olsun diye. Zaten onlar erken başlayacak o çocuklar.
1: Birinci bu sınıf da, ve beşinci sınıfları kapsıyor
0: evet,
1: herhalde. Umarım onların da iş yeriyle ilgili tabloyu biraz daha hafifletebilir.
0: Tabii daha rahat olurlar.
1: Zihinler bu konuda hakikaten geriliyor ister istemez.
0: Kesinlikle.
1: Önemli bir karar bu da. 3 saatte dileriz bu tablo çocukların daha da rahat bir şekilde alıştığı süreci getirir. Aileler de rahat eder. Şimdi tabii son haberimiz aslında haber olarak da söylemek mümkün değil. Bu bizim biraz yaşam tarzımızı da biçimleyen bir dokunuşu var. Sizin de tabii duyarlılığınızı biliyorum. Sadece bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da değil aslında. Kendi karakteriniz itibariyle de gerçekten bu konuları daha fazla ön plana çıkarmayı önemsiyorsunuz. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramınız.
0: Doğru.
1: Yine büyük taarruzla ilgili Malazgirt zaferlerimizi hep bu hafta şehrin genellerinde kutladık. Maziyi hatırladık. Her sene daha da coşkumuzu artırmakla ilgili bir düsturumuz da var. Neler söylemek istersiniz siz de?
0: Çanakkale için ben şunu demiştim, hatırlarsınız. Biz bugünlerde rahat yaşayalım diye o günlerde çocuk kalmayı tercih ettiler çoğu. Genç kalmayı tercih ettiler. Annelerini, babalarını, eşlerini bırakmayı tercih ettiler. Hepsini vatan için yaptılar. Yıllar sonra, işte 7 yıl sonra diyelim hadi. Büyük taarruzda da bir şey değişmedi. Subaylar Savaşı olarak anılır Sakarya Meydan Muharebesi. Çok sayıda subayımız, 275 subayımızı, ki bunların arasında yarbay var, albay var, binbaşı var, teğmen var. Bir savaşta bunu çok az görür dünya. Topyekün bir halde Türk milleti. Bugünlerde hakikaten şurada bile benim için, radyoda ben rahatça anlatayım, rahatça konuşayım, sizinle görüşebilelim diye. Ve yarın o bayramı, İşte radyonun önünde o yine demir şeyler koyulmuş. Yarın burada da büyük bir coşku olacak. Rahatça kutlayalım diye aslında yine. Genç kalmayı, o günlerde subay kalmayı tercih ettiler. Allah hepsinden razı olsun. O güne dair bir anı, Trikopis'i anlatmak isterim ben. Tabii Çanakkale'de de hatırlarız. İngilizlerin hedefi neydi? Öğleden sonra akşama doğru beş çayında, daha bir ilk gününde gemilerle geçip İstanbul'da beş çayını içmekti. Hayalleri buydu. Ne oldu? Geçemediler. Değişmedi birkaç yıl sonra da. Trikopis'in bu kez de hayali. Soruyorlar işte, bir büyük taarruzun tabii geçmiş noktalarında kaybettiğimiz yerler oluyor savaşı. Efendim buraları aldınız diyorlar Amerikalı gazeteciler. Şimdiki hedefiniz Ankara mı diyorlar. Ben diyor kahvemi diyor. Kayserililer de aslında belki bilmiyordur. Talas'taki Amerikan Koleji'nde içeceğim diyor. Orada hala durur Amerikan Koleji. Neyse savaş tabii devam ediyor. Trikopis esir alınıyor, yakalanıyor. Gidemiyor tabii ki, o hayaller boş kalıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna getiriyorlar. İşte bir konuşma halinde Atatürk'e diyor ki, yani siz savaş sırasında neredeydiniz? Çadırın içinden Atatürk çadırın işte ön tarafını açıyor. Süngüler var binlerce. O süngeleri

0: Parlayan kısımlarını görüyor musun diyor Trikopis'e. Hemen onların önündeydim diyor. Niye kaybettiğimizi şimdi anladım diyor Trikopis. Çünkü bizim komutanımız diyor İngilizlerin gemilerinden yönetiyordu bu savaşı diyor. Siz ön cephedeydiniz diyor. Neyse Atatürk tabii esir gibi davranmıyor Trikopis'e ama çok sivri zekası olan bir isim Atatürk. Yani tabii. Hazır cevabı çok iyi. Zamanını bekliyor bir şeyler için. Sizin diyor büyük taarruzla verdiğinizi işte daha önceki savaşta verdiğiniz röportajı hatırlıyorum diyor. İsteğinizi yerine getireceğiz diyor. Hem sizinle birlikte esir alınan diğer arkadaşları diyor Talas'a gönderiyoruz diyor. Orada diyor kahvenizi istediğiniz yerde içersiniz.
1: Tüylerimizi diken diken edecek şekilde.
0: Gerçekten de Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'de Amerikan Koleji'nin artık nereden görüyorsa orada kahvesini içer. Allah hepsinden razı olsun. Evet. İyi
1: şimdi sizden hemen sonra illerimizi konuşuyoruz biz de. Siz de tanıyorsunuz Nezih Kuley'in hocamızla evet. beraber. Bir önceki hafta da Kastamonu'nu değerlendirmiştik. Tabii zamanımız içerisinde çok fazla detaylara giremiyoruz. Özellikle ilin, ilçelerin hikayelerini incelemek için ama tarihi bakımdan biraz daha girsek her bir ilimizin
0: tabii.
1: Kastamonu da onlardan bir tanesiydi keza. Birçok ilimizde de örneği var. Muhakkak bir okulunun öğrencilerinin o dönem mezuniyet yapamadıklarını, mezun veremediklerini tabii. hepimiz şahit oluyoruz. Her birinde ayrıca böyle bir keza Kayseri'de de öyle anılar çok fazla var. Borcu ödeyemeyiz ama ödemenin yöntemini hepimiz biliyoruz. Buradaki bahsettiğimiz özellikle de olumsuz haberlere konu olmamak bu borcun önemli bir vesilesi kesinlikle. De olabilir. Bir kere daha hatırlatmış olduk sizlerle beraber. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Kutlu olsun 30 Ağustos.
1: Gazeteci Armağan Canbaz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günün hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Az önce değerli hocamızın ismini zikrettim. Araştırmacı yazar Nezih Kule'nin stüdyoda bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Büşra, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, sağ ol. Biraz önceki konuşmaya bağlantılı bir konuşma. Yani yarın 30 Ağustos bizde adında Gazi olan bir şehrimizi konuşacağız, evet, bugün.
0: Şimdi hocam mikrofonu birazcık önünüze almanızı rica edeceğim.
1: Nasıl?
0: Gaziantep'i konuşacağımızı ifade ettiniz.
1: Nasıl?
0: Umarım
1: şimdi
0: sesiniz çok daha iyi gelecek. Biraz daha siz de böyle sandalyenizde gelebilirsiniz.
1: Tamam,
0: çok daha
1: çok
0: net
1: iyi
0: bir şekilde gelecektir. Şimdi dinleyicilerimizi hatırlatalım. Her bir ilimizin,
1: evet,
0: İsim hikayelerine bakıyoruz. İlçelerinin isim hikayelerine bakıyoruz. Nereye uzandığını. Gaziantep'le ilgili bayağı bir ayrıntılarda var hocam.
1: Evet.
0: Hangisinden başlayacaksınız bilmiyorum.
1: Bence önce isterseniz Gaziantep'in bizim tarihimizdeki bu gaziliği ve bunun önemi kurttu. Yani madem 30 Ağustos öncesi konuşuyoruz. Çok önemli bir şey. Gaziantep Kurtuluş Savaşı'nın en önemli direniş noktalarından bir tanesi. 11 ay boyunca işte bu ilk başlayan olay vardır. Şehit Kamil'in annesinin korumasıyla, o da bir ilçe adı olmuştur. Onları o zaman konuşuruz. Ama Gaziantep'ler ayaklanıp şehri işgal eden Fransızları atmaya, şehirden atarlar. Hatta bir şehrin bir bölümünü ele geçirirler. Fakat bir Gaziantep direnişi başlar ve Güneydoğu'daki bütün Fransız ordusu
0: püskürtü
1: toplarıyla, şeyleriyle Gaziantep'e saldırır. Ve Gaziantep'te 6.317 kişi ölür. Evet. Ve Gaziantep 9 Şubat 1921'de şehri tekrar Fransızlara teslim eder. Aslında bir Gaziantep düşmüştür. Fakat çok enteresan bir şey olur. Gaziantep'in düşmesi aslında büyük bir direnişin ve ateşini parlatmış olur. Herkes de şöyle bir inanç olur. Şehir düştü ama ülkeyi kurtaracağız. Biz direnebiliriz. Fransızlara teslim olmayabiliriz gibi. Çok da enteresan bir olay olur. Aynı gün biz Fransızlara Antep'te yeni, yani şehri Antep'i tekrar ele geçirdikleri gün şeyde Karadeniz'de, Karadeniz Ereğliler Alemdar gemisini bir Fransız gambotuyla İstanbul'a götüren gemiye saldırır. Fransız gambotuyla olan çatışmada gambotu ele geçirirler ve Kurtuluş Savaşı'nın aynı gün bir deniz savaşı kazanır. Enteresan bir durumdur. Bu Fransızlarda şöyle bir duygu oluşur. Biz burayı yönetemeyeceğiz. Yani bu topraklarda kalamayacağız diye. Ve gerçekten hemen Ankara görüşmeleri başlar. Ve o yaklaşık 7-8 ay sonra Fransızlar şeyden, hem Antep'ten
0: geri
1: çekilirler ve şey olur. Ve Kurtuluş Savaşı'nda gerçekten Antep'in, ve çok enteresan, Antep düşmeden bir iki gün önce meclis karar alır. Ve Antep'e Gazi adı verilir. Şey olarak.
0: 1921.
1: 21 yılında. Yani daha Kurtuluş Savaşı'nda biz işte büyük, daha hani Ankara'yı savunalım mı savunmayalım gibi şartları konuşulurken birden böyle büyük bir direnişin ortaya çıkması ve çok önemli insanların ortaya çıkması çok önemli. Mesela Karayılan gibi bir destan kahramanı ortaya çıkar. Herkesin konuştuğu böyle gerçekten. Sonra Doğan Bey, Şahin Bey falan gibi çok önemli hayatlarını veren liderler çıkar. Ve Antep gerçekten bizim Kurtuluş Savaşı'mızda, nasıl söyleyeyim, duygusal bir önderlik, evet, yapmayı başarır. Ama tabii ki Antep'in kendi, hani böyle çok duygusal bir şehir Antep'i anlatmak, öyle insanın, nasıl söyleyeyim, sesi titriyor belki gerçekten. Ama tabii ki büyük bir tarihinde şeyi.
0: Beşiği gibi,
1: beşiği,
0: değil mi?
1: Tabii yani.
0: Bulunduğu yer itibariyle.
1: Evet, 4000 yıllık, milattan önce 4000 yıldan gelen bir şey var. Yerleşim var Antep'te. Bunun tabii yansımaları var. Hem tarih olarak yansımaları var, hem dilimize yansımaları var, hem kültürümüze yansımaları var, hem de yemeklerimize yansımaları var.
0: Tabii kültür benden
1: sonra, evet çünkü, evet, benden sonra Tolunay Hanım da muhtemelen yemeklerini anlatacaktır. Ama biz isterseniz gene, hani konumuz şehirlerin adları olduğu için, Antep'in adı ile ilgili kısma gelelim. Şimdi burada çok enteresan, Antep'in Gaziantep olmadan önceki adı Ayıntap. Ayıntap içinde neredeyse ona yakın Ayıntap'ın ne olduğuna dair anlatılan şey var. Açıklama var. Kimisi öykü biçimde açıklamalar var. Kimisi dil etimolojiye dayalı olan açıklamalar var. Bunların hepsini şöyle bir üstünden geçelim ama ortak sonunda bir noktaya gelebiliyoruz. Sonunda ortak anlaştığımız bir ayın tabu ne olduğu konusunda da ortak bir şey oluyor. Şimdi şehir gene efsanevi olarak sorulduğunda şehirde şöyle bir söylenti var. Burada yaşayan Ayni adında bir şey vardı, kral. Tap adında da bir kraliçe vardı, Atep. Ayın Tep'ti bu. Bunlar bir araya, bunların şehri anlamına gelen Ayın Tap deniyordu. Hı hı. Denilen bir açıklama var. Fakat halk arasında hani Kastamonu'da olduğu gibi de gene çok böyle güzel bir hikaye var. Anlatılana göre Ayni diye bir kadı oraya tayin edilmiş. Hı hı. Gelen kadı çok rüşvetçi bir kadıymış. Her şeyde mahkemede insanlardan rüşvet, bu çok yaygın bir hikaye yalnız, hani şey gibi kaslı demoni gibi herkesten rüşvet alıyormuş. Fakat o kadar çok rüşvet almış ki artık benim rüşvet almama gerek yok, tövbe ediyorum artık rüşvet almıyorum demiş. Ayni tövbe etti diye halk böyle Ayni tövbe etti derken burasının adı Ayın Tabu olduğu gibi bir şey var.
0: Dönüşmüş.
1: Hikaye var, halk hikayelerinin böyle enteresan özellikleri var. Şimdi o yörede keldaniler var. Hani şu bir başka açıklama. Keldanilerin de kendi dilleri var, yerel bir dil. Hı hı. Ve burada da tap en güzel anlamına geliyor, en güzel. Keldani dilinde taba en güzel deniyor. Şimdi en tap diyor, yani en güzel.
0: En güzel.
1: En taptı buranın adı diyorlar. Sonradan işte en tap, en güzel. Hatta biz de bunu kullanırız galiba. Yani İngilizceden mi geçti bilmiyorum, yoksa keldani dilinden mi İngilizce geçti? Tap böyle yüksek düzey, üst düzey falan.
0: Doğru. Günlük dilde tap seviye denir
1: falan böyle. Belki de keldani dilinin bir etkisi bizim dilimizdeki. İşte en güzel anlamında olduğunu söylenen şeyler var. Ayın tabın. Şimdi aslında yaklaştığımız nokta şu. Şehrin suyunun bol ve

0: güzelliğinden ötürü ayın tap sözcüklerinin birleşmesinden bol su anlamına geldiğini söyleyen şey var. Bir açıklama
1: Bilmiyorum.
0: var. Evet. Şimdi bu burada şöyle açıklanıyor. Tap güçlü, su da aynı çeşme gibi yani.
1: Su kaynaklarını işaret ediyor
0: Evet
1: herhalde.
0: öyle. Bol pınarın, bol suyun
1: Geçti gibi
0: olduğu bir
1: yani.
0: yer anlamında kullanılıyor ama gerçekten de öyle.
1: Doğru.
0: Gaziantep platosunda çok fazla şey var. Pınar, su kaynağı falan var. Orası oldukça zaten tarımın elverişli olması, fıstıkçılığın gelişmesinde de bu su kaynaklarının falan önemi
1: Temel
0: var.
1: sebebi var.
0: Var böyle bir şey de var. Hani Antep'in adı ile ilgili yaklaşım da var. Bir başka şey de ışık pınarı anlamına geldiği söyleniyor. Evet. Yani burası rutubetsiz, çok güneşli. Biraz da beyaza yakın bir toprak yapısı var. Çok güneş vurduğu zaman parlak bir şehir haline gelir. Bundan dolayı da ışık pınarı anlamına gelir diyor. Yani bazı bilim adamları da böyle bir iddiaları diyorlar ki ayın tap ışık pınarı. Bir pınar var yalnız, bakın su
1: Muhakkak bir
0: pınarı
1: işareti var.
0: var.
1: Yani bugüne kadar konuştuğumuz illerin her birinde çok zengin
0: Evet.
1: içerikler vardı ama detaylar olarak Gaziantep
0: Gaziantep'in
1: platosundan
0: hikayelerle güçlü olan şeylerinden dolayı belki
1: çeşitliliği yüksek biraz
0: çeşitliliği çok
1: rivayetlerle ilgili.
0: çeşitliliği yüksek. Bunda böyle konuşuruz. Belki haftaya gene Gaziantep'e devam edilir
1: Şüphesiz.
0: diye de
1: Şüphesiz.
0: düşündüğüm için. Şimdi çok enteresan bir şey var. Gaziantep Kültür Derneği'nin bir başka açıklaması var. Diyor ki Hazreti Halife Ömer zamanında buralar hani Müslümanların eline geçti ve o zamanki kayıtlarda yazıyor ki diyorlar şeyde buranın adına Anter Diyarı denirdi diyorlar. Anter işte bir isim aslında Türklerin de kullandığı bir isim şey olarak. Anter o yörenin yerel yöneticisinin adı olduğu söyleniyor. Yerel yöneticisinin adının Anter
1: Evet.
0: olduğu ve daha da enteresan Anter orayı çok kıymetli bir elmas taşı olan bir yüzüğünü satarak Antep Kalesi'ni yaptırdığına dair bir hikaye var. Ve çok ilginç kayıtlarda Kale-i Füsus olarak geçiyor Antep Kalesi'nin adı. Kale-i Füsus da yüzük kalesi demek. Aslında Yüzüklerin Efendisi gibi çalmışlar mı acaba bizim hikayeyi diye düşündüğüm oluyor benim. Yüzük Kalesi
1: Bu da doğru bir bilimsel göndermiş olalım. Bu kadar geçmişi varken
0: değil mi ya,
1: yeni çağda neden olmuş hocam.
0: bizde böyle çok enteresan bir şeyi var.
1: Hocam bugün Gaziantep'in ilinin
0: Sadece ilini konuşacağız herhalde.
1: isminin hikayelerine bakabildik. İlçeleri hiç geçemiyoruz bugün.
0: Ben şeyi bu suyla ilgili bir şey daha güçlendireyim istersen sana. Şehir merkezinde çok hani sonunda geliyoruz güzel kaynak iyi pınarla ilgili bir şey oldu belli Ayıntap'ın.
1: Evet.
0: Bunu güçlendiren çok fazla şey var.
1: Bilgiler.
0: Büşra şey ismi var, yer ismi var. Mesela şehir merkezinde Büyük Pınar, Çağkuyu, Çağlayan, İncesu, İncili Pınar, Güllüce, Su Boğazı gibi suya batmaz falan çok sayıda böyle suyla ilgili yer adı var. Bunun da hani bu şeyi
1: Aslında her bir bu bahsettiğiniz detaylarla ilgili Pınar'a dayanmasının bir kanıtı olarak
0: evet bir
1: karşımıza çıkıyor.
0: panada dayanıyor.
1: Zengin bir il olmasını daha şimdiden gösterdi zaten hocam. Yani
0: Evet.
1: isminin hikayesiyle ilgili bir tabloda bile sadece bir program konuşabildik. Ne mutlu bize
0: Evet.
1: böyle bir tarihe sahip olan bir coğrafyada yaşıyor olmak. Önümüzdeki hafta ilçelerle devam
0: İlçelerle
1: edelim.
0: devam ederiz.
1: Eksik olmayın. Araştırmacı yazar Nezi Kuley'in bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Şimdi de Gaziantep'in mutfağını konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Tornay Sandıkçıoğlu bizlerle. Tornay Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sabahın erken saatlerinden başlatacak derecede bir mutfağı var Antep'in. Hangisiyle başlayalım?
1: Tabii doğru, haklısınız. Önceki konuşmacılar da belirtti, yani Antep anlat anlat bitecek gibi değil. Gerçekten de Gaziantep adıyla müsemma bir yer. Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü de mutfağına da yansımış aynı zamanda. Evet. Çünkü Antepli hanımlar yoklukta aş kültürünün en güzel örneklerini vermişler ve tescilli örneklerini vermişler. Ülkemizde en çok tescilli yiyeceğe sahip, tescilli yemeğe sahip ilimizden bahsediyoruz. Ayrıca bazı ürünler Avrupa Birliği tarafından da tescillendi. Dolayısıyla mutfağın da, mutfak kültürünün de lider illerinden birisi Antep. Şimdi Antep dediğimiz zaman tabii tek tek yemeklerini saymaya kalkarsak burada değil bir 10 program bile yetmez diye düşündüğüm için bazı öne çıkan yemeklerinden bahsedeceğim ve genel olarak anlatmaya çalışacağım. Kendine özgü özellikleri var Gaziantep yemeklerinin. Mesela bütün yemekleri kendi mevsiminde yapmak ya da kuruttukları mevsimde kuruttukları yemekleri diğer mevsimlerde kullanmak mutfağın bir özelliği. Yine ekşileri çok önemli. Hani her yerde genelde biz ekşi deyince ne biliriz? İşte aklınıza ne gelir? Limon gelir. Belki koruk gelir. İşte sumak gelir. Ama bunları tek tek birebir bazı bölgelerde yoğun görürüz. Fakat Antep'te hani her birinin kullanım alanı ayrıdır. Nar ekşisi ayrıdır, sumak ekşisi ayrıdır, sumağın tozu ayrıdır, koruğun pekmezi ayrıdır. Dolayısıyla ekşileme dediğimiz yemek türlerini çok yoğun görüyoruz. Ve her birinin kullanım yeri ayrı dedim, örnek vermek isterim. Mesela bamyaya koruk ama sarmaya erik. Lahana ve pancar sarmasına nar ekşisi, sulu salataya sumak ekşisi konulur gibi. Her birinin kullanım yeri de mutlaka ayrıdır. Yine et dediğimiz zaman akla işte kuzu, koyun, yani küçük baş hayvan eti gelir. Dana etiyle de tabii yapılabilir ama küçük baş hayvan kullanımının çok yoğun olduğunu görürüz. Etin de hangi bölümünün hangi yemeğe konulacağı genelde bellidir kıstas olarak. Mesela bamya, gerdan atı koyulurken lahmacuna daha çok döş ve kaburga konur. Çiğ köfteye but eti tercih edilir gibi. Şimdi bunlar çok önemli ayrıntılar çünkü yemeğin kalitesini ve güzelliğini, hani bizim Antep mutfağı deyince herkesin gözünde canlanan o güzel mutfağın kalitesini ortaya çıkaran unsurlar çünkü. Baharatlar da yine bölgeye özgü ama bizim her yerde gördüğümüz bu kırmızı biber, karabiber, sumak gibi baharatlar yerine bu aspir ya da zahter gibi, tarhun gibi daha farklı ya da mayana dedikleri rezene gibi daha farklı baharatların da kullanıldığını, çeşitli aşlara katıldığını görüyoruz. Ve bunlarla yapılan işte ünlü yemekler, yoğurt kullanımı Antep'te çok özellikli bir şeydir ve yoğurdu yemeklerde kullanmak bir maharettir gerçekten de. Süzme yoğurdu torbasına aldıktan sonra işte sürekli karıştırarak, unla karıştırarak, yumurtayla bazen karıştırarak bir meyane yapmak ve yemeğin suyundan ona yavaş yavaş koyarak, ılıtarak yapılması sadece bizim bir çorba çeşidi olarak tanımlayabildiğimiz bir şey değildir. Çünkü bununla çok ciddi aşlar yaparlar, yemekler yaparlar. İşte bunların en ünlüleri belki Gaziantep'e gidip yiyenler olmuştur. İşte lebeniye olsun, şüveydiz olsun, yuvalama olsun, bu tarz bütün aş olarak nitelendirdiğimiz yemeklerin işte kimin içinde parça et vardır, kimin içinde nohut vardır, kimin içinde pirinç de yapılır. Farklı farklı bunların türleri vardır ama her birinin temeli bu yoğurtlu hazırlanan meyanedir. İç, yani o kıvamını arttıran meyanedir. Ve bunun da güzel olması tabii ki torba yoğurduna, hazır yoğurttan zaten olmaz. Torba yoğurdundan süzülmek vasıtasıyla yapılan o temelinden, bazından gelir. Yine Antep'te tabii herkesin aklına ilk belki gelen lahmacun ya da kebaplardır büyük ihtimalle.
0: Baklava gelir.
1: Evet, baklava, yani tatlı severlerin ilk aklına gelen baklava doğal olarak. Ama bu lahmacun ve kebap kültürü de çok derin. Kebabı sadece hani böyle soğanlı ya da soğansız olmasından ziyade hani bir şişe saplanıp çevrilen bir şey olarak düşünmeyin. hani yeni dünya kebabından tutun da farklı böyle malzemelerle, meyvelerle, sebzelerle zenginleştirilen mesela patlıcan kebabı, soğan kebabı, sarımsak kebabı, işte zerdali kebabı, yani böyle yeni dünya kebabı gibi çok böyle farklı farklı kebap türleri vardır. Ve bunların sadece hani dediğim gibi bir zırhta kıyılarak konulmasından ziyade önemli olan etin neresinden yapıldığı, hangi mevsimde yapıldığı, nasıl dizildiği, işte patlıcanın terletilip terletilmediği gibi birçok ayrıntısı vardır. Yine lahmacun da Antep'te tek çeşitli olan bir şey değil. Biz genelde bir kebapçıya gittiğimizde Antep lahmacun mu, Urfa lahmacun mu belki sorusunu duyuyoruz. Ama Antep'in içerisinde de yaz lahmacunu ayrıdır, kış lahmacunu ayrıdır. Bazı lahmacunlar mesela biraz o Kurtuluş Savaşı'nda, daha önceki hocamız anlattı, Kurtuluş Savaşı'ndaki o uzun yokluk döneminde, uzun sıkıntı döneminde o kadar zenginleştirmişler ki ellerindeki malzemeyle yapma işini. Mesela ayvalı lahmacun, zeytinli lahmacun gibi türleri de var Antep lahmacunlarının ve elinde olan malzemeyi iyice kıyarak, baharatlarla zenginleştirerek yemeğine katmış Antepli kadınlar. Ve inanılmaz çeşitlerden bahsediyoruz. Sadece hani kebap zincirlerinde olan lahmacun türleri değil, yemek kebap türleri değil. İnanın şehirde çok güzel farklı kebaplar da var.
0: Bizler de tabii yemekleri, böylesine mutfağın çeşitliliğini kendi mutfaklarımıza biraz sizlerden de öğrendiklerimizle bir kattığımız zaman, mesela tarhun özellikle son zamanlarda tanıştığım bir bitki oldu. Hakikaten seviyeyi başka bir yere taşıdı. Damak lezzetini başka bir yere taşıdı. Yer yer damağı da böyle çeşitlendirmek, bir farklılaştırmak da insan aslında duygusal anlamda da bir destek veriyor. Bence psikoloji zaten yemek tabii etkileyen de bir daldı. O yüzden Gaziantep bu anlamda önemli bir mutfak. Sizin vesilenizle de tanımış olduk ki sadece bir aslında giriş yapabildik değil mi? Evet, o kadar da değinemediğimiz içerik tabii var. Ama o anlatışınızdan bence dinleyicilerimize de bu enerji ulaşıyor. Tuğna Hanım, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz
1: ben
0: değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum. 30 Ağustos'ta kutlu olsun bu arada.
0: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu bizlerle oldu. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Sertaç Canmaz, Büşra Tayırdam. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Erdoğan, İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zincire özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönünde tutumumuzu muhafaza ediyoruz dedi. ABD ve Venezuela petrol anlaşmasına imza attı. ABD Başkanı Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirdi. Trump anlaşmayla ülkesinin Venezuela'daki 65 milyar varili aşkın petrol rezervinin büyük bölümünde kontrol sağladığını belirtti. Nepal Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından bir kez daha sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından

bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Öte yandan sınırın Çin tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişi öldü, 550'den fazla kişi kayboldu. Nepal'de afet bilim insanlarının yıllar önce yaptığı uyarıları yeniden gündeme getirdi. Bundan yaklaşık 6 yıl önce yayımlanan bir makalede Nepal, Çin ve Hindistan'daki 47 buzul gölünün potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Araştırmada buzullar eridikçe büyüyen göllerin ani taşkınlara yol açabileceği uyarısında da bulunuldu. Ankara merkezli Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 37 kişiden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Şüpheliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki sahte ve anonim hesaplara yönelik düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirileceğini açıkladı. Düzenlemeyle hesapların kimler tarafından açıldığı tespit edilecek, sosyal medya hesaplarının sahiplerine ait kimlik bilgileri Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tutulacak, yalnızca adli süreçlerde erişilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ve ekonomik destekten ailelerinin yanında kalan 196 bine yakın çocuğun faydalandığını duyurdu. Mardin'de inşa edilen Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesinin açılış töreninde konuşma yapan Göktaş, geçici koruyucu aile modelinin önemini vurguladı. Muğla'nın Menteşe, Ulaköy, Cizve, Fethiye ilçelerinde ormanlık, Bodrum ilçesinde de makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da zeytinlik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınların yoğun müdahaleyle söndürüldüğü bildirildi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere bitti. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konya Spor Kocaeli Spor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız bugün de. Hayat radyoda başlıyor.
2: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden.

Bazı yollar bizi bir yere götürür. Bazıları ise kendimize. Hayatın içinde hepimiz zaman zaman bir labirentin ortasında buluruz kendimizi. Bazen bir kararın eşiğinde, bazen bir ayrılığın ardından, bazen de hangi yöne gideceğimizi bilemediğimiz günlerde. Çünkü labirent yalnızca taş duvarlardan oluşan bir yapı değildir. İnsan zihni de bir labirenttir. Kalbi de, hafızası da.

Hayatta bazen yönümüzü bir sokakta değil, kendi içimizde kaybederiz. Yanlış seçimler, kararsız kaldığımız anlar, cesaret edemediğimiz adımlar ve peşimizi bırakmayan korkular görünmez bir labirentin duvarlarını örer. Bir yanımız geçmişin izlerine takılırken diğer yanımız henüz yaşanmamış yarınların kaygısıyla meşgul olur. Oysa çoğu zaman çıkışı bulmamızı engelleyen yolun karmaşıklığı değil korkularımızdır. Belki de hayat kaybolmamak değil, her kayboluşun ardından kendimize giden yeni bir yol bulabilmektir.

Belki de hayatın en karmaşık labirenti içinde yürüdüğümüz değil, içimizde taşıdığımızdır. İnsan bazen kendi düşüncelerinde, bazen korkularında, bazen de cevabını yıllardır aradığı sorularda kaybolur. Psikolog Carl Gustav Jung'un söylediği gibi, insan dışarıya baktığında rüya görür, içeriye baktığında ise uyanır. Mevlana'nın çağrısı da aynı kapıyı aralar. Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara. Yunus Emre ise bu yolculuğun özünü tek bir dizede anlatır. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Doğan Cüceloğlu da insanın en büyük keşfinin kendini tanımak olduğunu söyler. Belki de gerçek çıkış önümüzde açılan bir kapıda değil, kendimizi anlamaya cesaret ettiğimiz anda saklıdır. Çünkü içimizdeki labirentin yolu başkalarına değil, önce kendi yüreğimize çıkar.

Belki de hayatın amacı labirentten çıkmak değildir. Çünkü insan her çıktığını sandığı labirentin sonunda yenisine girer. Çocukluk başka bir labirenttir. Gençlik başka. Aşk başka, anne olmak, baba olmak, yaşlanmak hepsi ayrı bir yol. Ve belki de insan çıkışı bulduğu gün değil, kaybolmaktan korkmadığı gün büyür. Çünkü bazı yollar bizi eve götürür. Bazıları ise kendimize. Mevsim

gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

yüzünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil baş harfi.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden 'Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını' okuduğumda büyük bir keyifle 'Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş'" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler nerede'yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: Ağustos başı. 4. bölüm. Yazan Sevinç Çokum. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Yusuf Köksal Engür, Muhtar Nuri Bilge Zobu, Bir Ses Melih Laçinkaya, İzzet Can Başak, Necip Hüseyin Köroğlu, Veli Canan Sanan, Mülazım Refik Gökhan Özkara, Kayalı Süleyman Ferdi Atuner, Efendi Hafız Ersan Uysal, Selim Ali Karakaya, Seyit Birant Yapar, Yüzbaşı Hüseyin Bey Metin Beyen.
1: 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde çarpışan Yusuf, cepheden döndükten sonra Söğüt'te arabacılık yapmaya başlar. Mütareke günleridir. Yusuf, Demirci Şemsi Efendi'nin kızı Esma'yı sevmektedir. O sıralarda Yüzbaşı Hüseyin, Efendi Hafız gibi Bilecik'in ileri gelenleri Söğüt Kuvayi Milliyesi'ni kurarlar. Yusuf gönüllü olarak yeniden askerliğe döner. Bu defa Bursa ve civarında Asi'yi kovalamaktadır. Yusuf'u gizliden gizliye seven Esma, keçilerini otlatmak için çıktığı tepelerde yiğit bir kadın olan Ayşe Ana ile karşılaşır. Milli mücadeleye hazırlanan bu şehit anası Esma için bir kurtuluş sembolü olur. O yıllarda Bilecik dağlarında bir kaçak yaşamaktadır. Kayalı Süleyman denen bu efe Söğüt taburunu küçümsemekte ve haraççılıkla geçinmektedir.
2: Buyur muhtar emmi. Geç otur şöyle.
3: Oturalım bakalım. Karakoldan çağırdılar denince pek telaşlandım. Hayrola, yaramaz bir iş mi var onbaşı?
2: Asker kaçaklarını arıyoruz muhtar. İşte şu kağıtta isimleri yazılı. 3 gün içinde teslim olmaları gerek. Yoksa ailelerini süreceğiz buradan. Bize yardımcı olmanı isteriz muhtar emmi.
3: Hay hay Yusuf onbaşı. Lakin benim elimden ne gelir ki?
2: Kaçakların aileleriyle konuşmanı isterim. Onlara tuttukları yolun yanlışlığını anlatmalısın.
3: Nereye süreceksiniz onları?
2: Ankara'ya, Adana'ya. Gayrı Söğüt'te oturamaz onlar. Düşman gelip dayanmış. Bu çocuklarsa vatan hizmetinden kaçıyorlar. Olacak iş mi muhtar emmi?
3: Vallahi doğrusun. Yerden göğe haklısın. Düşmandan kaçılır mı ki hiç? Vay ödlekler vay. Ama kabahati de bütün bu çocuklarda bulmayalım canım. Yani yamalı bahçeye döndü bunlar. İstanbul hükümetini mi dinlemeli yoksa Ankara'yı Mustafa Kemal'in meclisini mi?
2: Bak şartta Ermenilerle muharebeye girildi. Yunanlılar neredeyse buralara gelip dayanacaklar. Bu çocuklar teslim olsunlar.

0: meydana çıksın diyeceklerimiz var.
1: Sizi ben çağırdım.
2: O mu çağırmışsınız?
3: Evet, çağırdım. Buyurun.
0: Bizi Adana'ya gönderecekmişsiniz.
1: Evet.
0: Ankara mankara demişsin ayrıca, doğru mu? Biz köyümüzden ayrılmayız onbaşı, işte bunu demeye geldik.
1: Ben aldığım emri bildirdim size. Ancak şunu da merak ettim şimdi. Sizin yüreğiniz nasıl bir yürek ki asker kaçaklarına yanıyor da memleketin elden gitmesine yanmıyor? Demek o kaçaklara hala oğul evlat diyebiliyorsunuz. Söyleyin bana, böyle yüreksizler ne zamandan beri adam sayılıyor?
0: Peki yetmez mi bunca kan döküldü? Bak sen de cepheden döndün. Çocuklarımızı verelim vermesine. Ancak düşmanın hakkından gelebilecek misiniz ha? Neyinize güveniyorsunuz onbaşı?
1: Neyimize mi? Evet. Sorduğun soruya bak. Yüreğimizdeki imana güveniyoruz elbette. Eğer çocuklarınızı teslim ederseniz kimse dokunmayacak, merak etmeyin. Şerefli birer asker olarak cepheye gidecekler. Siz de başınızı dik tutup evladınızla gurur duyarak oğlum cephede diyeceksiniz. Kimse size kaçağın babası demeyecek.
0: Peki yüzbaşı Hüseyin Bey'in onları cezasız bırakıp bırakmayacağını nereden bilelim?
3: Evet, nereden bilelim?
1: Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben yüzbaşıyı yumuşatırım. Ona kaçakların pişman olduklarını söyleyeceğim.
0: Sözüne güvenelim mi onbaşı?
3: Evet. Güvenelim mi? Evet.
1: Güvenin. Sözümüz sözdür.
0: Arkadaşlar çocukları teslim etmeliyiz. Bizim dedelerimiz savaştan, düşmandan kaçmadı.
4: Kaçmadı.
0: Evet. Kaçmadı. Evet. Torunları da onlara layık olmalı. Evet. Hadi arkadaşlar, evet, gidip getirelim onları. Evet. Getirelim. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
5: Etemin adamları. Abim de aralarında olmadı. Bu yana geliyorlar. Necip abi. Çok şükür kavuştuk.
6: Vay vay, bizim izletmiş bu.
5: Hoş geldin abi. Ne zamandır görmedik birbirimizi.
6: Öyle oldu. Burada biraz mola verelim.
5: Aa, iyi iyi. Gel çök şöyle. Nasılsın?
6: Harbire at koşturuyoruz işte. Gördüğün gibi.
5: Kulağımıza bazı haberler geldi. Çetelerin dövüşmediği söylenir. Doğru mu abi?
7: Kim çıkarıyor bunları? Çekilmek zorunda kaldık. Çünkü ateş yağmuru altındaydık. Bir yanımız çöktü. Bir sürü şehit ve yaralı vardı. Çekilmeyip de ne yapacaktık?
5: Belki haklısın. Aslında bu Gediz Muharebesi yıprattı bizi. Yağmur, çamur, yaralılar, şehitler, yorgunluk ve bezginlik. Askerlerin yüzünden okudum sadece bunlar. Ama toparlanırız yine. Çünkü kumandanlarımız İzzettin ve Arif Beyler yaman adamlar doğrusu. Bu Gediz Muharebesi bana şunu öğretti abi. Daha pişmemişiz.
7: Neden o?
5: Ordu muntazam bir şekilde teşkilatlandırılmazsa başımızı uzun zaman kayalara çarpıp duracağız. Neyse. Karnın aç mı? Sana bir şeyler ikram etmek isterdim. Ama peksimetten başka bir şey yok.
7: Buraya gelmeden önce karnımızı doyurmuştuk. Kavurma yedik söyleme sahip.
5: Kavurma mı? Bizimse peksimet kemirmekten ağzımızda diş kalmayacak.
7: Etemin sayesinde açlık filan çekmiyoruz.
5: Etemin başına buyruk hareket ettiği söylenir. Onun çetelerini de düzenli birliklere katmak isterler.
7: Bizi kimse nizama sokamaz. Bugüne kadar eşkıyanın, asilerin hakkından biz geldik. Bu unutulmasın. Hadi eyvallah kardeşim.
5: Gene karşılaşırız bir yerde belki. Güle güle abi.
8: Beni çağırmışsın Yusuf abi.
7: Evet Veli, gel bakalım. Otur. Sana bir vazife vereceğiz Veli. Sen bu sene idadiye başladın değil mi?
8: Evet Yusuf abi.
7: Güzel. Bak Veli, dinle beni şimdi. Feyzi Paşa nizami birlikleri kurmak için çabalayıp duruyor. Esas muharebeler bundan sonra başlayacak. Şu Gediz'in acısını çıkartmak lazım. Söyle bakalım, sen mektepten çıkınca ne yapıyorsun?
8: Bizim boz eşeğe bakıyorum. Hmm. Bahçe işleriyle uğraşıyorum. Hmm. Camiyi süpürüyor, kandilleri parlatıyorum. Sonra da ders çalışıyorum.
7: Hmm. Demek bahçe işleriyle de uğraşıyorsun. İyi kazma sallıyor olmalısın.
8: Elbette. Neden sordun Yusuf abi?
7: Şundan. Askerlerimiz Gündüz Bey taraflarına siper kazıyorlar. Halk da bunlara yardım ediyor. Ben seni oraya göndermek isterim. Askerlere yardım edeceksin.
8: Siper kazmaya mı? Hı-hı. Sahi mi?
7: Sahi ya. Şimdi git babana söyle durumu. O da memnun olacaktır.
8: Peki, peki Yusuf abi.
2: Haydi arkadaşlar, oyalanmayın. Siper kazmada şüpheli kadar olamadınız.
5: Dikkat! Mülazım Refik Bey bu tarafa geliyor.
4: Sen kimin oğlusun Veli?
8: Efendi Hafız'ın.
4: İsmi yok mu babanın?
8: Olmaz mı? Cemil'dir ismi. Ama ona herkes Efendi Hafız der. Efendiliğinden ötürü.
4: Senin sesin güzelmiş, öyle mi?
8: Öyle derler. Babamınki kadar değil tabii.
4: Öyleyse bir şeyler oku bize.
8: Bilmem ki olur mu?
4: Askere güç vermemiz gerek. Daha bir şekle çalışmaları için. Anlatabildim mi Veli?
8: Evet efendim.
4: Öyleyse hadi oku bir şeyler.
8: Söğüdün Erenleri türküsünü okuyayım mı?
4: Tabii. Hadi bakalım.
8: Söğüdün

0: Ne var, ne oluyor?
1: Bir takım adamlar var kumandanın. Biri Kayalı Süleyman olduğunu söyler.
2: Kayalı Süleyman mı? Nasıl olur? Aylardır aradığımız adam burada ha? Hani nerede Kayalı Süleyman? Sen misin?
0: Benim.
2: Sen Kayalı Süleyman. Ayağınla gelip teslim oluyorsun öyle mi? Yok yok, Kayalı Süleyman olamazsın.
0: İşte adamlarım, onlara sor. Evvel çaltıydı mekanımız. Sonra bu dağlara geldik. Teslimim. Kendi isteğimle geldim.
2: Soğuğa ve açlığa dayanamadın demek. Bu işlerin sonu böyle biter. Nasıl olsa seni bir kaya kovuğunda bulacaktık Kayalı Süleyman.
0: Bana bak mülazım efendi. Ben buraya kendi ayağımla geldim, teslim oldum. İşte şu çocuk. Onun sesi beni kovuğumdan çıkarttı.
2: Bu çocuğun sesi mi?
0: Evet. Çoluk çocuk siper kazıyor. Bense namert gibi kaçıyor saklanıyorum dedim kendi kendime. Utandım. Ama senin bundan kendine pay çıkarmaya hakkın yok. Boşuna gururlanma. Kayalı'yı bu çocuk dize getirdi. Gayrı mahkemeye mi çıkarız yoksa dar ağacına mı gideriz, bu senin bileceğin iş. Cezamız neyse razıyız.
2: Pekala pekala, anlaşıldı. Kayalı Süleyman'a bir kazma getirin.
0: Şey, yani ben...
2: Evet Süleyman, siper kazacaksın. Madem ki sen de bize katıldın, artık bir neferimizsin sen de.
0: Sağ ol kumandan, sağ ol.
3: Hadi, hadi kaldır.
4: Veli, Veli hadi kalk oğlum. Mektebe geç kalacaksın. Yoksa öğlene kadar uyumaya mı niyetlisin? Veli hadi dedim.
5: Baba çok uykum var.
4: Bak şuna. Mektebe göndermesen mi, ne yapsam? E gitme bari. Çarşı camini süpürecek adam lazım. İdadi senin neyi neydi sanki?
5: Tamam baba, kalkıyorum.
4: Hadi, yüreğim dar bugün. Bir de seninle uğraşmayayım.
5: Tamam kalktım işte. Kazma sallamaktan her yanım tutulmuş.
4: Bir rüya gördüm Veli. Hayır olsun.
5: Hayırdır baba, anlatmayacak mısın?
4: Ertuğrul Gazi Bey'imizin türbesini gördüm. Türbe kandillerle donanmıştı.
5: Sonra baba?
4: Birden sanki bir rüzgar esti. Ve kandiller birer birer söndü. Sönmesiyle birlikte içime tarifsiz bir sıkıntı girdi. Bunun bir anlamı olmalı. Neyse, hayır olsun diyelim gene de.
6: Oo, buyur Yusuf. Hoş geldin.
4: Hayrola?

0: Bir haber mi aldın?
1: İç açıcı olmayan bir haber getirdim efendi hafız. Yunanlar Bursa Uşak üzerinden bu sabah erken saatlerde harekete geçmişler.
0: Ya.
1: Düşman topuyla, piyade ve süvari alaylarıyla yürümeye başlamış sabahın erken saatlerinde. Bir kol Yeniköy'e doğru ilerliyormuş.
0: Demek gördüğüm rüya bu kara güne işaretmiş. Ya bizim kuvvetlerimiz, onlar nerede?
1: Kuvvetlerimizin büyük bir bölümü Ethem'in peşinde. Yenişehir, İnegöl ve Bilecik'te bir miktar kuvvetimiz olduğu söylenir.
0: Geyve'de milli kuvvetlerimiz yok mu?
1: Var, var da yeterli değil. Düşmanı durdurabilirler mi bilemeyiz.
0: Düşmanı durdurmalıyız. Bu geliş durdurulmalı.
1: Evet. Ama nasıl?
0: Bilmiyorum Yusuf. Bilmiyorum.
2: Yine siz çöktün. Düşmanın yüzünü göremedik doğru dürüst be Selim. Kovalamacı oynar gibiyiz. Savaş böyle mi olur? Hasmınla şöyle yüz yüze gelmedikten sonra.
3: Düşmanın yüzünü görüp de ne olacak Seyit kardeş?
2: Ne bileyim. Şu sisin ardındalar. Nefeslerini işitiyorum sanki. Şunların üzerine bir hücum edeydik.
3: Çocuksun sen Seyit. Harp dediğin hesaplı kitaplı olmalı. Kumandanlar da elbet hesaplı davranacaklar. Mahalle kavgası mı bu?
2: Hadi be Selim, sen bile inanmadın söylediklerine. Ne zamandan beri o tepe senin, bu tepe benim yürürüz. Tabanlarımız oyuldu gayrı. Yeniliyor muyuz yoksa? Biz yürüdükçe düşman da yürüyor.
3: Trenlerle İnönü'ne asker sevk ediliyormuş. Demek İnönü'nde yüz yüze geleceğiz düşmanla. İşte sana savaş Seyit. Canın sıkılıyordu.
2: Bu sis... Gözüm seçmiyor etrafı. Karşı tepede bizim askerler olmalı.
3: Yere yat çabuk.
4: Vay canına. Mermiler yağmur gibi yağıyor. Karşı tepe düşmanın yatağıymış meğer. Alayımız dağılıyor.
3: Seyit dur nereye? Dikkat et vurulacaksın.
2: Kayalı Süleyman. Kayalı Süleyman vuruldu.
3: Evet Kayalı bu. Başından yaralanmış. Süleyman Efe. Süleyman Efe duyuyor musun beni? Yardım et Seyit. Tut kollarından. Hadi, hadi yardım et de çadıra kadar taşıyalım. Sanki erimekte olan bir mum. Kayalı Süleyman efsanesi son buluyor. Ama neden? Süleyman Efe. Benim ben Selim. Tanıdın mı?
5: Selim?
3: Selim. Oh. Çömlekçi Musa'nın oğlu. Söğütlü Selim. Oh. Hatırladın mı?
5: Evet.
3: Hani bir gün dağlardan inmiştin. Söğüt hamamında karşılaşmıştık. Bacaksızın tekiydim hani. Kafa tuttum sana. Karşımda koskoca bir Kayalı Süleyman vardı oysa.
5: Oh. Ehlivan Musa'nın oğlu. Demek sen de asker oldun.
3: Evet.
5: Çağrın var mı asker?
3: Var elbet.
5: Söğüt'e bir daha gidemem ben. Göremem Söğüt'ü gayrı.
3: Hayır Kayalı Süleyman, göreceksin. Hepimiz döneceğiz. Evlerimize, sokaklarımıza.
5: Orada bir çardaklı kahve vardır. Bilir misin?
3: Bilmem mi? Bahar yaz oldu mu sarmaşıklarla donanır üstü. Evet. Asmayla, mor salkımla.
5: Ben belki bir daha gidemem oralara. Benim için de git o çardaklı kahveye. Olmaz mı? Benim için de.
3: Süleyman Efe. Süleyman Efe. Neden böyle oldu? Neden?
6: Asker kaçaklarını yakaladınız mı onbaşı?
7: Evet yüzbaşım. Yakaladık ve hana kapattık.
6: Hepsini asacağız onbaşı. Ne o? Yüzün değişti. Yoksa acıdın mı onbaşı? Yo. Bunlara acımamak lazım. Harpten, düşmandan kaçmak ne demekmiş görsünler. Niye öyle bakıyorsun? Şu aklından geçenleri deyiver bakalım.
7: Aslında onları kazanabiliriz yüzbaşım.
6: Bu ödlekleri mi?
7: Bu biraz da bize bağlı. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
6: Yani bunlar adam olabilirler mi?
7: Bunlar hain değil yüzbaşı. Bunlar ana kuzusu.
6: Adam olurlar mı diye sordum onbaşı. Bırak şimdi tafsilatı.
7: Bana kalırsa evet yüzbaşım adam olurlar.

0: Ya. Pekala. Dinle öyleyse.
1: Sizi yüreksizler. Demek er meydanından kaçmaya yeltendiniz ha? Benim gözümde et ve kemik yığınından başka bir şey değilsiniz. Onbaşı, imam çağrıldı mı?
2: Neredeyse gelir yüzbaşım.
1: Yazıklar olsun. Düşmana karşı duracağınız yerde kaçtınız demek. Siz ne işe yararsınız söyleyin bakalım. Hayvanlar bile cephede mühimmat taşıyor, siz nesiniz? Yazıklar olsun.
2: İmam efendi geldi kumandanım.
1: Ecdadınız size emanet etmedi mi bu toprakları? Söyleyin. Toprağını, evini, malını, namusunu korumayan adam ne işe yarar? Cevap verin.
3: Bu ağır sözlerin altında kalamayız yüzbaşı. Çek tabancanı vuracaksan vur hepimizi.
4: Vur.
3: Namaz sözlerin en ağır işkencelere denktir.
1: Hayret. Bu da kim? Sen mi dedin bu sözleri?
3: Evet, ben dedim.
1: Bak içinizden bir yiğit çıktı. Aferin. Yürekli biriymişsin. Cephede gösterseydin ya şu yiğitliğini. Biraz geç kalmadın mı?
3: Elbet biz de dövüşmesini biliriz yüzbaşı.
1: Bakın hele.
3: Biliriz.
1: Yoksa şimdi pişman olduk. Bizi er meydanına salın mı diyeceksiniz?
3: Evet.
1: Onbaşı. Bunlar dövüşebilir mi? Ne dersin?
2: Bana öyle geliyor ki dövüşebilirler yüzbaşım.
3: Evet, dövüşürüz.
1: Yürekten mi söylersiniz?
4: Yürekten mi?
3: Evet.
1: Pekala. Onbaşı, çözün şunların iplerini. Eğer bir daha firar ederseniz, işte o zaman yandınız. Yandınız ki hem nasıl?
3: Kurtulduk. Kurtulduk ki ben.
5: Sağ olun. Sağ olun.
6: Ağustos Başı adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Erdoğan, İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirebileceğini söyledi. Güler, dün Ankara'da düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolundaki tarihi bir eşik daha aşılmıştır, dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'ya bağlı akademinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampını Rum tarafının girişimleri üzerine iptal etmesine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona'ya mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik İzolasyonlarının sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatına uyması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere bitti. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak dinleyebilirsiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura 2. sırada yükselen Ay Yıldızlar son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan'la karşılaşıyor. Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, iç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde ve Tokat'ta yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Eskişehir ve Trabzon 25, İstanbul, Sinop, Malatya ve Erzincan 27, İzmir ve Mardin 34, Edirne, Denizli, Diyarbakır ve Adıyaman 32, Çanakkale, Kırklareli, Muğla ve Kilis 30, Bursa, Kocaeli, Van ve Tunceli 28, Aydın 33, Antalya 35, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 31, Hatay ve Gaziantep 29, Konya, Zonguldak ve Samsun 24, Nevşehir 21, Tokat ve Erzurum 23, Bolu ve Kars 22, Giresun ve Rize 26 derece. Haberleri dinlediniz.

0: hediye.
1: Alfa abi, sağdan.
2: Tamam.
3: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
4: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
5: Reklamlar.

Günaydın. Bugün 29 Ağustos 2026, günlerden cumartesi. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan Bölge Gündemi programıyla sizlerleyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri, gündeme yön veren haberleri, son dakika bilgilerini bir saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız, muhabir bağlantılarımız ve ayrıntılı haber dosyalarımızla bölgenin nabzını birlikte

0: tutacağız. Bölge gündemini yapımcımız Gülistan Fırat hazırladı. Teknik yönetimde Murat Özgür Batu, Mahmut Bayhan, sunumda ben Derya Can. Saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini derlediğimiz sıcak haber köşemizle başlayacağız programımıza. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış detaylarıyla aktarmaya çalışacağız. Van, Adıyaman, Bitlis muhabirlerimizden güncel gelişmelerle ilgili bilgi alacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji konusundaki taleplerin karşılanması için EPDK'ya yapılan başvuru sonucunda Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 49 yıllığına Organize Sanayi Bölgesi'ne dağıtım izni verdi. Bu konunun detaylarını Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İlkay Akcan'la konuşacağız. Güncel spor olaylarını gazeteci Fatih Avcı ile değerlendireceğiz. Haber turumuzun ardından bölge ajansıyla veda edeceğiz.

0: Sıcak Haber.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ajanslara şu saat itibariyle düşen son dakika gelişmelerini, haberlerini aktaralım şimdi sizlere. Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Keban Su ve Balık Festivali kapsamında vatandaşlar Mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Coşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü. Katılımcılar, festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları sırada şiddetli rüzgarın da etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, 7. Keban Su ve Balık Festivali'nde yaşanan kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin ikinci günündeki etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Merkez Kayapınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1060 gram metamfetamin, Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramalarda da 1350 gram sukunkla 7 sentetik hap ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda ikisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki iki çocuk adli kontrol kararıyla bırakıldı. Üç zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Malatya'da fuhuşa aracılık ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince fuhuşa aracı

0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar'la birlikteyiz. Efendim, bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın. Mutlu hafta sonları Sayın Beyar.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz bölgemizdeki durumla ilgili?
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde tozlaşma hadisesi bekleniyor. Yarın pazar sabah saatlerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre 2-3 ile 4 derece civarına azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarımız değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli 50 ile 70 km hız, yer yer 80-90 km saat şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bugünkü maksimum hava sıcaklıklarımıza gelirsek Diyarbakır 32 derece, Şanlıurfa 31 derece, Mardin 35 derece, Siirt 37 derece, Batman 35 derece ve son olarak Şırnak 35 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar.
0: Aktardığınız son güncel hava raporu bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle, Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları, Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Van-Hakkari yolunun 12 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri arasında eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos tarihinden itibaren trafiğe kapatılmış, trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresi, Alo 159 bölgesel ücretsiz danışma hattı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonuna başvurabilirsiniz.

Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.18'i gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün ilk gazetemiz Batman ili Son Söz gazetesi, manşetini aktaralım. 16 yılda

8 milyon yolcuya ulaşıldı. Detaylar ise şöyle. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından modern terminal binaları, yeni apronuyla hizmete sunulan Batman Havalimanı, bölge ulaşımının önemli merkezlerinden biri oldu. 29 Ağustos 2010'da başlayan hizmet yolculuğunda 16 yılı tamamlayan havalimanı, geçen sürede yolcu ve uçuş trafiği konusunda önemli rakamlara ulaştı. Verilere göre Batman Havalimanı 16 yıllık dönemde 7 milyon 800 bin yolcuya hizmet verdi. Diyarbakır'dayız. Olay gazetesinin manşetini seçtik sizlere bugün sevgili dinleyicilerimiz. Devlet yaptı, tehlike bitti. Diyarbakır'da ofis semtinde tamamlanan yeraltı yaya geçidinin haberi detaylarsa şöyle. Diyarbakır'ın ofis semtinde tamamlanan yeraltı yaya geçidi hizmete açıldı. Devlet Demiryolları tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle Yenişehir ve Bağlar arasındaki ulaşım daha güvenli hale gelirken vatandaşların raylardan kontrolsüz geçiş yapmasının önüne geçildi. Devlet Demiryolları, demiryolu hattı boyunca kontrolsüz geçiş noktalarını kapatarak yayalar için güvenli bir güzergah oluşturdu. Bölge sakinleri uzun süredir bekledikleri bu hizmetleri duydukları memnuniyeti dile getirdi. Elazığ'dayız. Elazığ Hakimiyet Gazetesi manşetini aktaracağımız bir diğer gazete. Asayiş için kararlı mücadele. Haber başlığının detayları ise şöyle. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun da kentte huzur ve güven ortamının konulmasına yönelik çalışmalarına verdiği destek yanında Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da göreve başlamasının hemen ardından kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına hız kazandırdı. Sırada Gaziantep ile Oluşum gazetesi var efendim. Suriye'ye yatırım zamanı manşetinin detaylarını aktaralım. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'na katıldı. Fuarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altınkaya ve iş dünyasının çok sayıda temsilcisi de yer aldı. Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkması hedeflenirken, Suriye'de tekstil, inşaat, enerji, gıda ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapılması konusunda çağrıda bulunuldu. Hakkari'ye misafir ediyoruz sizleri ve İl Sesi gazetesinin bugünkü manşeti Hakkari'de hayvanların kışlık yemeği yazdan hazırlanıyor. Hakkari'de kış mevsiminin uzun ve sert geçmesi nedeniyle besiciler 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen dağlarda biçtikleri otları köylere taşıyarak hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Sırada Malatya ili Malatya Lider gazetesi var efendim. Birinci sayfa haberini aktaralım şimdi de. Kapalı Çarşı çevresinde dikkat çeken dönüşüm 3,5 yıl sonra yeniden canlanıyor. Detaylarsa şöyle. Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Kapalı Çarşı etrafındaki Ziraat Bankası ve arka bölümdeki binalar bulunduğu alanlarda yeniden can bulmak için yapı çalışmasına başlanıldı. Yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra şekillenen bölgede yeni binaların alt katlarında 4 bankanın hizmet vermesi, üst katların ise ofis olarak kullanılması hedefleniyor. Mardin'deyiz. Mardin İletişim Gazetesi'nin manşetini aktaralım sizlere yerel gazete turumuzun devamında. Aile güçlendikçe toplum güçlenecek. Bir dizi ziyaret ve açılış programına katılmak üzere Mardin'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve toplumu güçlendirmenin önemine dikkat çekerek aile güçlendikçe toplum güçlenecek. Toplum güçlendikçe geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz açıklamasında bulundu Bakan Hanım.

Sırada Siirt ili Siirt'te Son Söz gazetesi var efendim. Manşetini aktaralım. Yapay zeka Siirt fıstığına el atıyor. Detaylarsa şöyle. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Batman'da üreticilerin fıstıkta karşılaştığı hastalık, zararlı ve verim kaybı sorunlarına karşı yapay zeka destekli çözüm geliştirildi. Boğaziçi Teknopark tarafından yapılan açıklamayla Boğaziçi Teknopark Batman Girişim Ofisi bünyesinde gerçekleştirilen FATGES, Antep ve Siirt fıstığına özel eğitilen yapay zeka altyapısıyla üretim süreçlerinde destek olup dijital destek sağlamayı hedefliyor. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa defterdarlığında vergi borçlarına müjde sürmanşet haberiydi Baraj gazetesinin. Detayları aktaralım sevgili dinleyicilerimiz sizlere. Şanlıurfa defterdarlığı vergi dairelerine borcu bulunan mükellefler için önemli bir ödeme kolaylığı duyurdu. Yapılan düzenleme kapsamında şartları sağlayan borçlular vergi borçlarını daha düşük tecil faiziyle taksitlendirebilecek. Bu tür ödeme imkanlarının da birçoğundan faydalanabilecek. Saatlerimiz 10.25'i gösterirken yerel gazete turumuzun son ili Şırnak, Şırnak Haber Gazetesi'nin sür manşeti, haber başlığı ve detayları şöyle. Habur'da ihracat yoğunluğu zirve yaptı. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur sınır kapısı 26 Ağustos'ta ihracat taşımacılığında Türkiye'nin en yoğun sınır kapısı oldu. Bir günde 1659 ihracat yüklü tırın çıkış yaptığı Habur, en yakın rakibi Kapıkule'yi 761 araçla geride bıraktı diyerek yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Van gündemi.
1: Yerel gazete turumuzu tamamladıktan sonra gazeteci ve muhabir bağlantılarımızla bölge illerimizdeki haberleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Van'dayız. Van ve ilçelerindeki gelişmeleri öğrenmek üzere muhabirimiz Gülşen Günay telefon hattımızın diğer ucunda. Buyurun lütfen.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileyerek Van gündemine başlıyorum. Van'da Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 21 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheliden 17'si tutuklandı. 24 Ağustos tarihinde ilçenin Hastane Caddesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada 13 kişi yaralanmış, emniyet güçleri tomalar ve göz yaşartıcı gazla olaya müdahale etmişti. Olayda ağır yaralanan 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerince başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 17'si işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. Van'da çocuklar yaz tatilini buz pistinde geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Edremit ilçesinde faaliyet gösteren buz pateni pisti sıcak yaz günlerinde çocukların ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği kentte piste gelen çocuklar hem paten kayarak eğleniyor hem de serinliyor. Spor adası olarak adlandırılan alanda aynı anda 30 çocuk kayabiliyor. 120 kişilik tribünün de bulunduğu tesiste 45 dakikalık seanslar halinde hizmet veriliyor. Pistte 7 antrenör çocuklara eşlik ederek paten kaymayı öğretiyor. Fotoğraf sanatçıları Van'da bu kez sıra dışı bir olayı görüntüledi. Fotoğrafçılar 400 kilometre yükseklikten 28 bin kilometre hızla hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ayın önünden geçişini Van semalarında fotoğrafladı. Dünyanın çevresinde 28 bin kilometre hızla hareket eden 400 kilometre uzaklıktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ayın önünden geçişi yalnızca birkaç saniye sürdü. Van'ın Gebaş ilçesinde de saatler öncesinde ekipmanları ve makineleriyle hazırlık yapan Van Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Murat Doğan ve Berat Bozan da o sıra dışı anları kareledi.

0: kendine yansıttı. Fotoğraf sanatçısı Murat Doğan, uluslararası uzay istasyonunun ayın önünden geçişini merakla bekliyorduk. Arkadaşımla buraya gelip hazırlığımızı yaptık ve Ay'la birlikte aynı karede buluşturmayı başardık. Bizim için eşsiz bir andı diye konuştu. Van'da kedi evi hizmeti açıldı. Bir diğer haberimiz Van gündeminden. Sahipsiz ve terk edilmiş kedilere güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kedi evi hayvan bakım evinin yanında ek olarak inşa edilerek hizmete sunuldu. 30 kedi kapasiteli alanda tedavi ve karantina süreçleri tamamlanan kedilerin barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Kediler veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Tedavileri ve karma aşıları yapıldıktan sonra kısırlaştırma işlemleri de tamamlanarak kedi evine alınıyor. Bakımları da ilgili personel tarafından günlük olarak yapılıyor. Van ve İran arasında yeni dönemin müjdesi verildi. Uçak seferleri yeniden başladı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Salı ve Cuma günleri Van Tahran'la Van Tebriz arasındaki uçuşların başladığını kaydetti. Haftada iki gün karşılıklı olarak yapılacak seferlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve turistik hareketliliği arttırması, karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırması bekleniyor. İlk uçuş dün itibarıyla gerçekleşti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, aynı gün içerisinde Tahran-Van, Van-Tebriz, Tebriz-Van ve Van-Tahran güzergahlarında uçuş yapılacağını kaydetti. Özgökçe, Van'ın İran pazarında daha çok tanınması ve yeni destinasyon arayışındaki İranlıların kente yönelmesi, hava ulaşımındaki bu hareketliliğe bağlı. Özellikle İran'la ticaret yapan iş insanlarımız için bu uçuş hattı ciddi bir ihtiyaçtı diye konuştu. Evet, Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar yarın Beşyol'da bulunan valilik binası önünde Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program vali ve garnizon komutanının tebrikleri kabul etmesiyle ve halkın bayramını kutlamasıyla devam edecek. Programda Silahlı Kuvvetler Bando Komutanlığı tarafından marş dinletisi de sunulacak ve halk oyunları gösterileri yapılacak. Akşam saatlerinde ise Evrimit Uygulama Oteli'nde bir resepsiyon verilecek. Hava durumu meteorolojinin sarı kodla uyardığı illerden biri olan Van'da bugün kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer sağanak yağış da bekleniyor. Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda yetkililer uyarıyor diyelim. Sözü Van'dan size bırakalım Derya Hanım.
1: Muhabirimiz Gülşen Günay, Van ilinden derleyip aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz.
2: Adıyaman gündemi.
1: Adıyaman ve ilçelerindeki gelişmeleri ise TRT Adıyaman muhabiri Ahmet Arslantaş aktarıyor. Buyurun lütfen.
3: Teşekkürler Derya Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
3: Orman yangınlarına erken müdahale edilebilmesi için Adıyaman'da köylere traktör arkası yangın söndürme tankeri dağıtıldı. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından orman köyleri için alınan 36 traktör arkası yangın söndürme su tankerlerinin 20'si düzenlenen tören ile köy muhtarlarına teslim edildi. Diğer 16'sı ise 2 hafta içerisinde verilecek. Vali Abdullah Küçük, özellikle yangın riskinin çok olduğu, ormana sınır köylerde dağıtım başlatıldığı ve diğer köylere de dağıtım yapılacağını kaydetti. Zengin florası ve yüksek enzim değeriyle ön plana çıkan Adıyaman balığı hasat şenliği düzenlendi. Pelikan ilçesi Karagöl köyü Havuzbaşı yaylasındaki bal hasat şenliğinde kıl çadırlar kuruldu, halaylar çekildi. Adıyaman valisi, vali yardımcısı Bilal Göksun, Pelikan kaymakamı Özgür Pehlivan, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülkadir Akkan başta olmak üzere birçok davetlinin katıldığı hasat şenliğinde davetlilere bal ikram edildi ve bal süzmesi yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülkadir Akkan, Adıyaman'ın bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ana arı üretim merkezinin kurulacağı müjdesini verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman ziyaretinde Sosyal Güvenlik Kurumu il binasının inşaatında incelemelerde bulundu. Depremde ağır hasarlanan il müdürlüğü binasının yerine inşa edilen binanın inşaat çalışmalarında gelinen durum hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Aydın, binanın yakın zamanda bitirileceğini dile getirdi. Son haberimiz olsun, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kadın kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Atmalı Kadın Kooperatif Başkanı Nurcan Güvenç, Eliyaman Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülay Çelik, Fortuna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkan Yardımcısı Şirin Yıldırım ve beraber

0: kooperatif yöneticilerini kabul eden Vali Abdullah Küçük, kadın kooperatiflerinin yürüttüğü çalışmalar ve üretim alanları hakkında bilgiler aldı. Kadınların üretime ve istihdama katılımının kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Abdullah Küçük, yaşamın her alanında ve her sektörde alın teri emeğiyle üreten kadınların destekçisi olacaklarını kaydetti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: TRT Adıyaman muhabiri Ahmet Arslan Taş, çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Bitlis gündemi.
1: Bitlis ve ilçelerindeki gelişmeleri ise TRT Bitlis muhabiri Özkan Olcay'dan öğreniyoruz. Kulağımız sizde, buyurun.
3: İyi yayınlar diliyorum. Ben de hemen Bitlis gündemini aktarmaya başlıyorum. Bildiğiniz üzere Bitlis geçtiğimiz hafta yoğun bir gündem geçirdi. Özellikle Malı Zaferleri'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin bir ayağı da Ahlat İlçesi'ne gerçekleştirildi. Bu kapsamda 23 ve 25 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca Ahlat İlçesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde birçok etkinlik düzenlendi. Spor oyunları, geleneksel atlı oyunlar, konserler, jandarma, çelik kanatlar gösterisi, solo türkü gibi birçok etkinlikler 3 gün boyunca vatandaşlarla buluştu. Özellikle etkinliklerin 3. günü olan 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bakanlar ve askeri erkanla birlikte Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk programında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik alanına, burada etkinlik alanında vatandaşlara hitap etti. Toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, özellikle bizleri üstünü kabulle karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah dayanıksın, kıyamete kadar kayım eylesin diyorum ifadelerini kullandı. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörist Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacaktır diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin safhası sökülmüştür. Türkiye 100 yılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz açıktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra MHP ile Devlet Bahçeli ile ve beraberindekilerle birlikte Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Erdoğan burada Anadolu'yu yurt yapan şehit ve gaziler ile ecdat için dua etti. Selçuklu mezar taşlarının Türk İslam medeniyetinin tarihi ve kültürel mirasının yansıtığına dikkat çeken Erdoğan, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdat mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı. Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından ise MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'taki Devlet Bey konağında da ziyaret etti. Öte yandan kabine 3. kez Ahlat'ta toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Cumhurbaşkanı üyesine kabine 3. kez topladı. Toplantı ele alınan konulara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir kez daha Beh ve Buhar ile birlikte Kubbetü İslam ünvanına sahip 3. şehir olan Ahlat'tayız. Ahlatlı kardeşimizle beraberiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız Çanlı Zafer'in 950. sene devriyesinde aziz milletimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanı içerisindeyiz ifadelerini kullandı. Geceyi Ahlat Cumhurbaşkanı künyesine geçiren Erdoğan, 26 Ağustos Çarşamba günü Muş'un Malazgirt ilçesine geçerek buradaki Malazgirt Zafer etkinliklerine katıldı. Öte yandan MHP'de Bahçeli ise kabine toplantısı sırasında Ahlat'ta partililer ve vatandaşlarla buluştu. Malazgirt Zafer'in 955. yıl dönümü etkinliklerinin kapsamında Ahlat'a gelen MHP lideri Bahçeli, vatandaşlar ve partililer bir araya geldi. Yoğun programın arasında Ahlat uygulamalı oteline geçen Bahçeli, Van Gölü kıyısında bulunan otelde vatandaşlar ve MHP teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Kök Bürük Ligi finali Ahlat'ta yapıldı. Ahlat Çesim Malik Zafer'in 955. yıl dönümü etkinliği kapsamında düzenlenen Türkiye Kök Bürük Türkiye finali büyük heyecana sahne oldu. Yine alanda bulunan hipodromda geçen final karşılaşmasında Ulu Pamir Kök Bürük Spor Kulübü ile Ulu Pamir Şumkar Kök Bürük Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Vatandaşların yolunu gösterdiği müsabaka sonunda dereceye giren takımlara kupası ve madalyaları verildi. Sürüye yıldırım isabet etti. 36 küçükbaş hayvan telef oldu. Gürümak ilçesinden bir haber. Bu dün yaşanan bir hadise. Gürümak

0: ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 36 bir küçük baş hayvan telef oldu. Anlam bilgiye göre ilçeye bağlı aşağı Kolbaşı köyü mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi olay. Bölgede hayvanların otatan Rahmi Erkoç'un sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 36 küçük baş hayvan telef oldu. Olayın ardından ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bilgi verilerek gerekli işlemler başlatıldı. Son bir haberimiz Adıcavaz ilçemizden. Adıcavaz cevizinde yüksek rekolta beklentisi bekleniyor. Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezinden biri olan Bitlis'in Adıcavaz ilçesinde yeni sezon öncesi üretilde yüksek rekolta bekliyor. Van Gölü kıyısında Süphanda'nın eteklerine yetiştirilen Adıcavaz cevizi ince kabuğu, iri ve dolgun iç yapısı, aroması ve yağ oranıyla yürün dört bir yanında yoğun talep görüyor. Özellikle Adıcavaz 13 ve Kazankaya çeşitleri ile öne çıkan ilçenin kendi özgü iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürü yetiştirilen Adıcavaz cevizinin bu yıl verimli bir sezon bekliyor diyelim ve sözü burada bitirelim ve bitiş gündemini bu şekilde bitirmiş olalım.
1: TRT Bitlis muhabiri Özkan Olcay, derleyip aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz size.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, organize sanayi bölgelerinde yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında enerji geliyor. Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi de enerji konusunda önemli bir adım attı. EPDK'ya yapılan başvurunun ardından bölgeye 49 yıllığına elektrik dağıtım lisansı verildi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Yatırımcıya üretime nasıl yansıyacak? Tüm bu detayları Elazığ 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü İlkay Akçağan'dan dinleyeceğiz. Sayın Akçağan, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Derya Hanım.
0: Efendim, öncelikle hayırlı olsun diyelim bu 49 yıllığına elektrik dağıtım lisansı alınması konusunda. Efendim, Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi açısından ne anlam ifade ediyor bu durum?
1: Şimdi önce iyi yayınlar diliyorum TRT GAP dinleyicilerine.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi 16.07.2026 tarihinde EPDK'dan dağıtım lisansını aldı. Şimdi organize sanayi bölgelerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de hizmetlerini kesintisiz, düzenli ve en ucuz yaparak bunu yatırımcılarına sunmaktır. Bunun en önemli o seferin görevlerinden biri de budur. Bu nedenle şimdi enerjinin düzenli verilmesi, kesintisiz verilmesi ve ucuz verilmesi konusunda en ucuz, en iyi şeyi elde etmek amacıyla bu kanun kapsamında bu şeyler yapılıyor, yani yapılmıştır. Şimdi biz de OSEB dağıtım lisansını alarak yeni kurulan bir OSEB altyapısını düzenli şekilde yaparak buradaki yatırımcılara kesintisiz ve olabildiğince en ucuz tarif eden enerji temin ederek dağıtımı yapmak üzere bu işlemler yapılmıştır.
0: Evet. İlkay Bey, siz de ifade ettiniz efendim. Organize sanayi bölgelerinde enerji gerçekten de yatırımcı açısından belirleyici bir konu. Bu lisansla birlikte bölgedeki enerji sorununda nasıl bir rahatlama bekleniyor?
1: Şimdi enerji altyapılarını işte burada enerji dağıtıcıları, başka dağıtıcılar vasıtasıyla yapılıyor. Bunlardan altyapılarını sürekli yenilemekteler, yani düzenlemekteler. İyiye doğru bir gidiş var ama bunu arızasız, bunu düzenli bir şekilde verilmesi konusunda tam inisiyatif alamamaktadırlar.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili açığı biz dolduruyoruz. Yani bu enerji aldığımızda biz bu hattın onarımların bir kısmını biz OSEB olarak üstlendik, biz yaptık. Yani daha iyi bir enerji kesintisi, sürekli enerji elde etmek amacıyla yaptık bu işleri. Üzerimize aldık yani bir takım vazifeleri. Ve OSEB içerisinde de kendimiz hizmet vererek anında çok hızlı arızalara, enerjinin yönetilmesiyle ilgili kararlarda çok hızlı inisiyatif alarak yatırımcıların ihtiyacı olan enerjiyi dediğim gibi düzenli ve hızlı bir şekilde vermek şeyini elde ettik.
0: Evet. Sayın Akçağan efendim, ifade ettiniz tabii ki ama başvuru sürecinden de biraz bahsetmenizi rica edelim. Çünkü bu noktaya gelmek mutlaka kolay olmamıştır. Nasıl bir süreç yürütüldü?
1: Şimdi bu süreçte tabii ilk önce Sanayi Bakanlığımızın onayladığı projeler üzerinden altyapıyı tamamlamamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani altyapı ihale edildi. Süreçler oldu. Tamamlandıktan sonra EPDK'nın bu konuyla ilgili geliştirmiş olduğu mevzuatlar var. Sanayi bölgeleriyle ilgili. Bu kapsamda 140 bin enerji piyasası düzenleme kurulunun tabi olduğu o sebeple uygulamakla olduğu yükümlülükleri ve bunlara ilgili belgeleri, bilgileri temin
0: evet.
1: ediyoruz. Tabii bunları yaparken de müteşebbis heyet kararlarımızla beraber bir ortak görüş olarak bu enerji piyasa düzenleme kuruluna gidiyor. Bunların istediği bir takım evraklar var. Yani o evrakları da yerine getirdikten sonra kanun kapsamında enerji piyasası düzenleme kurulu bu sebeple dağıtım lisansını veriyor.
0: Evet.
1: Yani biz de altyapıyı tamamlamıştık zaten. Bu konuda belgelerle beraber, projelerle beraber EPDK'ya başvurduğumuzda bu konuda herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yani normal süreç içerisinde dağıtım lisansını temin ettik.
0: Evet. Peki Sayın Akçuan, yatırımcı açısından bakalım şimdi de efendim. Yeni yatırım yapmak isteyen bir sanayici için bu gelişme ne kadar önemli? Enerji konusunda daha güçlü bir altyapı yeni yatırımları teşvik edecek midir?
1: Elbette ki yani şimdi söylediğimiz gibi yani bu şeylerde özellikle ismini vereyim FEDAŞ'ı veya bu elektrikli temin eden kuruluşlarla altyapı düzenleme çalışmaları var. Bu çalışmalar zaman zaman kesintileri, aksaklıklara neden oluyor ilimizde. Bu yaşanıyor da yani iyiye doğru gelişme varken yapılırken bu faaliyetler bir takım da şey var, eksiklikler neden oluyor. Şimdi bizim sanayide elektriğin düzenli verilmesi, kesintisiz verilmesi, kaliteli verilmesi çok önemli. Şöyle ki imalatı herhangi bir süreç içerisinde elektrik kestiğiniz zaman makinelerin arıza görmesi söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda ham madde israfı gibi şeyler söz konusu olabiliyor ve bunlar yatırımcının mağduriyetine neden oluyor. Bunların riskin ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle altyapının çok iyi olması lazım. Enerji teminin çok iyi olması lazım ki düzenli ve kesintisiz kaliteli enerji verelim. Bu temin ettiğimiz zaman bu yatırımcı açısından da bir güvence oluyor bir
0: Evet.
1: şekilde. Dolayısıyla OSB'ler ve Elazığ OSB bu yönden büyük bir teveccühü var. Yani şu anda yeni kurulmuş bir OSB olmasına rağmen %74'lük bir doluluk oranına sahip şu anda. Ve gittikçe de artıyor. Yani bir yıl içerisinde tahmin ediyorum komple bütün parçalarını satacağız. Yani yatırımcılara tahsis edeceğiz. Yatırımcılara. Bu da yatırımcıların bu konudaki enerji konusunda da şey yapmasında bir teliş noktası oluyor. Enerjinin
0: Evet.
1: düzenli ve kesintisiz verilmesi bir teliş noktası oluyor. Yatırımcılar da dışarıdan gelen yatırımcılarımız da var ya bu konuda ilgili olarak. Yani çevrede bulunan başka illerdeki yatırımcılar da OSB'nin düzensiz ve kaliteli elektrik vermesi nedeniyle gelmek isteyenler, tercih sebebi olanlar, bunu ön plana alanlar var. Bu nedenle yani OSB'lerin özellikle bizim OSB'mizin yani bu konudaki altyapısının iyi durumda olması yatırımcının buraya gelmesine bir tercih sebebi.
0: Evet, mutlaka efendim.
1: Evet.
0: Peki efendim, son olarak bölgede önümüzdeki dönemde enerji altyapısına yönelik yeni yatırımlar ya da kapasite artırımı planlanıyor mu?
1: Tabii yani bu OSB'miz yeni kurulmuş OSB ama dedim ya %74'lük bir doluluk oranı

0: var ve tahmin ediyorum bir yıl sonuna kadar ikinci etapta ihaleye çıkaracağız. Bunu da hızlı bir şekilde satışı mümkün görünüyor. Biz üçüncü etap için de bir şey yapacağız, bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla şu anda bizim enerji ihtiyacımız 3 katına kadar bir enerji talebimiz olacak aşağı yukarı. Bu TEDAŞ'la yapılan görüşmelerde, TEDAŞ'la yapılan görüşmelerde bu imkanı sağlayacaklarını beyan ettiler. Yani bu mümkün görünüyor. Bu enerjinin dediğim gibi yeni bir şahsı kurdular, trafo merkezi kurdular. Oradan da enerji temin edip bu 3 etap içinde ileriki yıllarda temiz, dediğim gibi düzenli, kesintisiz bir elektrik hizmeti vermeyi planlamaktayız.
1: Evet efendim. Sizden birkaç cümleyle çok kısaca Elazığ'a yatırım yapmak isteyen sanayicilere mesaj rica edelim efendim, sohbetimizi bitirmek adına.
0: Evet. Şimdi Elazığ konum itibariyle, altyapısı itibariyle, lojistik imkanlarıyla bölgede cazibe merkezlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Buranın bir geçmiş bir yerleşik hayata dönük bir geçmiş kültürü, üniversiteleri birikmiş bir şey var. Sanayiyle ilgili bir birikim var. Gelişmekte olan bir yer. Ben sanayicilerimizi bekliyorum. Yani
1: evet.
0: İnşallah taleplerini iletirler bize. Biz de gereken kolaylığı gösteririz. Yani burada yatırım imkanlarını kolaylaştırdık. Yani özellikle bizim müteşebbis heyetimiz ve baştan beri bu konuda tüm gerekli tedbirleri, kolaylıkları göstermekte.
1: Bu imkanları değerlendirmek lazım,
0: evet,
1: değil mi efendim? Doğru.
0: Tabii, değerlendirmek evet. Lazım. Bekliyoruz sanayicilerimizi. Yani karma evet. Bir organ sanayi bölgesi. Aşağı yukarı şeyi de tamam, arıtma tesisimiz de tamam. Yani bir problem olmayan bir organ sanayi bölgesi
1: evet.
0: Şu anda. Ben yatırımcıları bekliyorum. Yani bizimle görüşsünler, itibata evet. Geçsinler, değerlendirmeyi alalım.
1: Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İlkay Akçan, efendim Organize Sanayi Bölgesi'nin gelecekteki yatırımları, üretim kapasitesi açısından vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyor. Hoşçakalın diyoruz size.
0: Sağ olun, iyi günler dilerim. İyi
1: çok yayınlar. Teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek üzere başka programlarımızda başka konu başlıklarıyla. Spor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, spor dünyasında liglerin başlamasıyla birlikte sahadaki mücadele de arttı. Tribünlerin coşkusu, bölge takımlarımızın performansı, yapılan transferler, yapılacak olanlar ve sporun öne çıkan başlıklarıyla bugün yine dop dolu bir spor gündemiyle sizlerleyiz. Tüm bu konuları değerlendirmek üzere de spor basınının yakından tanıdığı isim konuğumuz gazeteci Fatih Avcı bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Avcı.
1: Hoş bulduk. Mutlu hafta sonları dinliyorum tüm dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel dileklere kulağımız sizde. Buyurun lütfen. Neler oldu efendim spor dünyasında?
1: Spor dünyasında gerçekten oldukça önemli gelişmeler var. Ama önceliklerimizden başlayacağız. Sonra da Avrupa'daki temsilcilerimizden voleybol filenin sultanlarına kadar uzunca bir süre gelişmeleri aktaracağız, yorumlayacağız. TFF 1. Lig'de, Trendyol 1. Lig'de başlayacağız. Hafta erken başladı ve dün oynanan 4 müsabakayla 4. hafta müsabakaları Trendyol 1. Lig'de start aldı. Keçiören Gücü Ümraniye Spor'la 2-2 berabere kaldı. Pendik Spor'la Bandırma Spor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarıyer deplasmanda Antalya Spor'u 2-1'le geçerken Muğla Spor dün oynanan maçta Bolu Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bugün 4. hafta müsabakalarında Trendyol 1. Lig'de 4 müsabaka var. Kayseri Spor, Bursa Spor'u ağırlayacak. Saat 19'da bir diğer maçta İstanbul Spor, Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Ve 21.30'da bölge temsilcimiz Batman Petrol Spor, Sivas Spor'u ağırlayacak. Yine bu akşam bir başka önemli bölge temsilcimiz, Güneydoğu temsilcisi Mardin 1969 Spor sahasında seyircisiyle buluşacak ve tarihinde ilk kez de Van Spor'la karşı karşıya gelecek. Güneydoğu

temsilcisi, Mardin Spor Doğu temsilcisi Van Spor'u ağırlayacak. Bu maçın başlama saati de 21.30. Haftanın kapanış müsabakasına baktığımızda Manisa Futbol Kulübü Iğdır Futbol Kulübü ile pazar akşamı saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Dördüncü haftası oynanıyor dedik Trendyol 1. Lig'in. Şöyle bir puan çetveline baktığımızda temsilcilerimizin durumu ne diye. Zirvede Kayseri Spor'u görüyoruz 9 puanla. Mardin 1969 Spor Kulübü oldukça önemli bir başarı elde ediyor. İlk 3 hafta sonunda 7 puanla lider Kayseri Spor'u yakından takip ediyor ve potanın içerisinde. Yine bir başka bölge ekibimiz Batman Petrospor'da oynamış olduğu 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik elde ederek 7 puanla 4. basamakta yer alıyor ve genel anlamda başarılı bir sezon başlangıcına imza attıklarını ifade edebiliriz. Ve Süper Lig. Süper Lig'de haftanın açılış maçı dün Gençlerbirliği ile Doğu temsilcisi Erzurum Futbol Kulübü arasında oynandı. Bu maçta 1-1'lik eşitlik vardı sahada. Bugün Süper Lig'de 3 müsabaka var. Saat 19'da Konya Spor Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Bölge ekibimiz Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray saat 21.30'da başlayacak müsabakada. İstanbul'da Göztepe'yi ağırlayacak. Yarın Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları kapsamında 3 maç var. Eyüpspor, Alanyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Samsunspor, Fenerbahçe müsabakaları oynanacak. Pazartesi ise ligde bölge ekibimiz Ahmet Sportif. O da sezona güzel bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Ahmet Sportif pazartesi saat 21.30'da başlayacak maçta Avrupa yorgunu Trabzonspor'u ağırlayacak. Yine bir başka haftanın son maçında Beşiktaş'ta sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Tabii 3. hafta oynanacak. 2 hafta geride kalırken Gençlerbirliği'nin 7 puanla maç fazlasıyla zirvede olduğunu söylemek mümkün. Yine bölge ekibimiz Ahmet Sportif oynamış olduğu 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek 3 puanla 9. sırada yer alıyor. 3. haftaya girilirken yine bir başka bölge takımımız Gaziantep Futbol Kulübü de oynamış olduğu 2 maçta 4 puan elde etti ve 5. sırada yer buldu kendisine. Spordan başka önemli gelişmeler de var demiştik. Hafta içerisinde Fenerbahçe oldukça önemli bir başarı elde ederek temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda rakibini deplasmanda mağlup ederek Lyon'u hem de önemli bir efektif başarı gösterdi. 2 tur atladı Şampiyonlar Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında kalmayı garantilemişti. Takımlarımızın Perşembe ve Cuma günü çekilen kurallarda hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Galatasaray buna göre sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK'la karşı karşıya gelecek Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katıldı Fenerbahçe ve uzunca bir süre sonra ilk kez iki takımla birden mücadele ediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri ise şu şekilde belli oldu. Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti Fenerbahçe. Tabi Galatasaray'la bakıldığında bir alt torbadan katıldığı için Fenerbahçe'nin rakiplerinin bir anlamda bir nebze daha zor olduğunu söylemek mümkün. Her iki takımımıza da 36 ligli Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yürekten başarılar diliyoruz. Trabzonspor ve Beşiktaş'ta ülkemizi yine Avrupa'da lig aşamasında temsil edecek takımlarımız oldu. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçında elenince rakibi Ferencvaros'a bu kez UEFA Konfederasyon Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Trabzonspor'un rakipleri ise Freiburg, Kızıl Yıldız, Kaps, Hertz, Jablonek ve CSKA Sofya ile eşleşmiş olduğu Trabzonspor. Yine Beşiktaş'ın rakipleri de bu anlamda belli olmuştu. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Beşiktaş'ta dün çekilen kurada Marsilya Union, Crystal Palace, Hapoel Beer Sheva ve Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ile ve bir de Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Yine Filenin Sultan

0: insanlarından bahsetmeden olmaz.
1: Mutlaka, evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da oynanan müsabakalarda 4'te 4 yapmıştık. Dün beklenmedik bir yenilgi aldık. Kaza
1: Evet.
0: mağlubiyeti diyelim Polonya
1: Evet.
0: karşısında. Ama Filenin Sultanları da ikinci olarak gruptan çıktı ve bir üst turda yine yarın önemli bir müsabakaya çıkacak. Onları da tebrik ediyoruz. Milletler Ligi şampiyonu olarak gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda kendi sahamızdan bir kupa final bekliyoruz. Kadınlarımıza da, Filenin Sultanlarına da, voleybol milli takımımıza başarılar diliyoruz.
1: Efendim, size çok teşekkür ediyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar dileğimizle gazeteci Fatih Avcı, güncel değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler efendim. Uğurluyoruz sizi. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar, hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler. TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programının bugün de sonuna geldik efendim. Yapımcımız Gülistan Fırat'tı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, Murat Özgür Batu vardı. Sunumda ben Derya Can. Az sonra yine radyomuz yapımı Hayatın İçinden programıyla sizi baş başa bırakacağız. Hayatın İçinden konu ve konuklar için dinlemenizi rica ederiz. Yarın aynı saatte yeni bir Bölge Gündemi programıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir hayatın içinden programıyla sizlerleyiz. Gününüzün keyifli geçmesini umuyor, yayın ekibimizi sizlere tanıtıyoruz. Programımızı Gülistan Fırat hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Mahmut Bayhan ve Murat Özgür Batu ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor. Programımıza başlıyoruz. Efendim her hafta olduğu gibi sizleri düşündüren, bilgilendiren içeriklerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi hatırlatmak isteriz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebileceksiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabileceksiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımız da Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Göksel'den Bir Seni Konuşurum'la başlamıştık programımızda. Şimdi ise Blok 3 dinleyeceğiz. Sebebi Var diyecek.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim saatler 11.10'u göstermekte. TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nda Hayatın İçinden programı başlamış bulunmakta. Bakalım kıymetli yapımcımız bizler için bugün ilk bir saatimizde neler hazırlamış. İlk güncelimiz Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan fıstık olacak. Bölgede yeşil altın olarak da nitelendirilen fıstıkta hasat başladı. Bölgedeki son durumu Ziraat Yüksek Mühendisi Cindo Bozkaya'dan öğreneceğiz. Duydunuz mu gördünüz mü köşemizde ise Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel Adıyaman'da taziye geleneğini anlatacak bizlere. Ama şimdi yine müzikle devam edelim. Emel Sayın, gülmek sana yakışıyor diyecek.

0: Efendim, bölge ekonomisinin önemli değerlerinden biri, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden de aslında ve Gaziantep denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan Antep fıstığından konuşacağız. Antep fıstığını anlatacağız. Hasat dönemi başladı. Yeşil altın olarak nitelendirilen Antep fıstığı yalnızca bir tarım ürünü değil elbette. Üreticisinden, sanayicisine, baklavacısından, ihracatçısına kadar geniş bir ekonomik zincirinde önemli bir parçası. Özellikle Gaziantep ve çevresinde binlerce üreticinin geçim kaynakları arasında yer alan Antep fıstığında hasat dönemi, üreticinin bütün bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını alma açısından da büyük önem taşıyor. Kıymetli bir konuğumuz var. Ziraat Yüksek Mühendisi Cindo Bosko'ya bizlerle Gaziantep'te fıstık hasadını konuşacağız. Sayın Bosko, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. Öncelikle tabii Antep fıstığında üreticilerin uzun süredir beklediği hasat dönemi başladı. İşte bir yıl boyunca yapılan bakım, gübreleme, sulama ve diğer tarımsal çalışmaların ardından şimdi ürünleri ağaçlardan toplama zamanı. Öncelikle bu yıl Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı nasıl başladı? Tarlalarda ve bahçelerde şu anda nasıl bir hareketlilik var efendim? Bunu sorarak başlayalım.
1: Öncelikle şunu belirtmeye çalışalım. Geçen yılın kuraklığından dolayı verim çok düşüktü zaten. Şu anda bahçelerde hasat toplanıyor. Ben de aynı şekilde bir çiftçi olarak bugün fıstıklarımı topluyorum. Şimdi genel olarak baktığımızda üreticinin ne kadar zor durumda olduğunu daha önceki durumlarda da farklı platformlarda belirtmemize rağmen çiftçinin bu sıkıntıları bir türlü giderilemiyor. Yani şöyle bakacak olursanız, mesela bu yaş fıstık olarak baktığımızda geçen seneki fiyat 235-250 civarındayken bu yıl baktığımızda yine aynı fiyatlarda ama gübre fiyatları, ilaç fiyatları, her şey artmış durumda. Buna bağlı olarak çiftçinin bununla mücadele etme durumu çok zorlaşmaktadır. Buyurun.
0: Geçtiğimiz yıl kuraklık var demiştiniz efendim. Bu
1: Evet.
0: yıl peki yağışlar nasıl geçti? Daha iyi gibi görünüyordu ama bunun rekolte etkisi oldu mu? Hasada etkisi var mı? Olacak mı sizce?
1: Şöyle, geçen sene zaten yok yılıydı.
0: Evet.
1: Kuraklıkla birlikte bu yılın mahsulünü, yani karagöz dediğimiz mahsulünü de dökmeye başladı. O yüzden bu yıl da yok yıl olarak geçti ve artı Nizip bölgesini bazında bakacak olursak bu süper hücre fırtınası dediğimiz olayın belli bölgeyi çok aşırı derecede etkilemiş olması, o bölge çiftçilerinin var olan ağaçlarını bu sefer tekrar üzerinde hiçbir yaprak kalmadı. Tekrar bir bakım, ikinci bir bakımla ağacı kurtarmaya çalışmaları
0: Evet.
1: ve mahsul zaten yine gitti bir sonraki yıl içerisinde baktığımızda. Şimdi şu anda baktığımızda ağaçların üzerinde bir gelecek yıl için bir umut var. Ama bunun için bu yıl iyi bir bakım gerektiriyordu. 2 yıl üst üste mahsul olmayınca da çiftçiler buna bakmakta zorlanıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Antep fıstığı bir bebek gibi düşünün. Çok iyi bakmanız gerekiyor. İyi bir bakım ve beslemeyi sağlayamadığınız durumda direkt size negatif anlamda sonuçlar vermeye başlıyor.
0: Evet, bu hani yok yılı dediniz ya, bir var yılı bir yok yılı, bu
1: Evet.
0: her sene değişen, yani bu sene var seneye yok, öbür sene var öbür sene yok gibi mi, yoksa mesela dediniz ya 2 yıl şimdi de yine yok yılı oldu, 2 yıl üst üste yok yılı
1: Evet.
0: oldu dediniz ya, bu neye göre değişiyor efendim, hava şartlarına göre
1: Şimdi
0: mi değişiyor?
1: Antep fıstığı periyodisite gösteren normalde kendi yapısında
0: Evet.
1: 2 yılda bir mahsul veren bir bitki çeşidi. Ama siz bunu bakım beslemeyle, sulamayla yok yılına da %70-80 civarında bir verim sağlayabilirsiniz. Eğer bu koşulları sağlayabilirsiniz bitkiye. Şimdi geçen sene zaten kuraklık olduğu için
0: Evet.
1: bitki kendini toparlamak için, kendini kurtarmak için üzerindeki bu yılın kara gözünü dökmeye başladı. Çünkü bitki ilk başta bütün canlılarda olduğu gibi ilk başta kendi devamlılığını sürdürmek için mücadele eder. Bütün canlıların tamamında bu söz konusudur. Antep fıstığında da aynı durum söz konusu. Şimdi geçen seneki kuraklıktan dolayı eğer o mahsul gitti, bu yıl yok yılın

0: düştü. Bu yıl şimdi bazı sıkıntılar çıktı. İşte süper hücreydi, diğer kısımlar falan oldu. Bir çiftçilerin bakım beslemesine bağlı olarak eğer iyi bir bakım besleme sağlansa gelecek yıl normalde var yılı. Yani iyi bir rekolten bekleniyor. O da çiftçinin bakım beslemesiyle alakalı tabii ki.
1: Tabii o çiftçinin aslında şeyle alakalı, bakımıyla alakalı. Burada tabii burada da işte gübreleme, ilaçlama ya da işte bu tarz maliyetler ortaya çıkıyor galiba. Sizin de biraz önce
0: Aynen.
1: bahsettiğiniz gibi.
0: Evet. Bakım besleme bir de sulamayla çok etkiliyor. Yani sulama da doğru koşullarda. Yani en doğru sulama şekli damlama sulama şekli olması gerekiyor. Yani fiskeyle ya da sarma sulamayla toprağın yapısını daha olumsuz yönde etkilememek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu bölge için baktığımızda Fırat yanı başımızda akmasına rağmen yeterince faydalanamıyoruz. Sondaj kuyuları zaten yasaklandı bölgesi itibariyle. Sondaj kuyuları da vurulamıyor. O yüzden çiftçiler bu anlamda biraz zor durumda ve biliyorsunuz fiyatlar bazında da fiyatların oluşmaması, bir taban fiyatının olmayışı piyasanın bu anlamda çiftçileri çok zor durumda bırakıyor.
1: Peki siz tabii ziraat yüksek mühendisisiniz. Bu sulama konusuna biraz girdiniz ya biraz önce. Ondan da biraz bahsedelim isterim. Damlama sudan bahsettiniz. Biraz tarımda vahşi sulama gözlemliyor musunuz efendim? Yani burada suyu biraz hor kullanma durumu var mı sizce tarımda özellikle?
0: Bence çok fazla var. Yani şöyle bizde çiftçilik yani bilimsel bir yönteme dayalı yapılmıyor. Yani o yüzden köylü gözüyle bakılıyor. Yani tabiri caizse suyu salıyorsunuz baktığınızda çünkü suda toprakta şey vardı, tuzluluk oranı vardı. Siz ne kadar çok fazla sularsanız tuzluluk oranını o kadar yukarı çıkarırsınız. Yüzeyi tamamen de tuzlaştırdığınızda bu sefer bir bitkinin beslenmesini yani orada gelişmesini engellemiş olursunuz. Antep fıstığında kök bölgesine siz suyu değdirdiğinizde belli bir süre sonra kök çürüklüğüne bağlı olarak ağacı 100 yıllık, 200 yıllık ağaçlarınızı kurutmaya başlarsınız bu sefer.
1: Evet.
0: Çiftçilerimiz bunu söylememize rağmen illahi sonucu gördükten sonra vazgeçmeye başlıyorlar. Yani fiskiydi, salma sulamaydı. Bunlardan mümkün mertebe kaçınılması gerekiyor. Damlama sulama, yeraltı damlama sulama yapılması gerekiyor. Yeraltı damlama sulama siz yaptığınızda besin elementlerini de çok rahat bitkiye ulaştırabiliyorsunuz, ağaca ulaştırabiliyorsunuz.
1: Aslında
0: O yüzden
1: suyu da çok fazla kullanmamış ve bir şekilde harcamamış oluyorsunuz, değil mi efendim?
0: tabii. Yani az önce belirttiğimde yeraltı suyu biz çoğunlukla kullanıyoruz. Onun da ne kadar değerli bir hazinemiz olduğunun farkında olup ona göre de kullanmamız gerekiyor aynı zamanda.
1: Evet efendim. Peki hasat nasıl gerçekleşiyor? Özellikle tabii sadece ağaçtan toplamak yetmiyor fıstığı. Hasadın doğru zamanda yapılması, ürünün zarar görmeden toplanması ve sonrasında uygun şekilde işlenmesi de kalite açısından önemli diye düşünüyorum. Bu süreç nasıl oluyor efendim?
0: Bu süreçte de baktığımızda yeni yeni bazı şeyler yani lisanslı depoculuktan bahsedersek ürünün en son saklama koşullarında. Yani bir bütün olarak baktığımızda mesela nasıl ki diyoruz ki ağacı korumamız gerekiyor. İlk toplanmasından başlayalım. Ağacın gözlerine zarar vermeden onu toplamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Dallarını kırmadan bir sonraki yılın mahsulüne zarar vermeden onu toplamanız gerekiyor. Onu topladıktan sonra uygun koşullarda işte kavlatma şekli, kurutma şekli bunların düzgün olması gerekiyor. Aflatoksin oluşmaması için uygun koşullarda saklanması gerekiyor. Birçok yerlerde maalesef aflatoksin oluşurken işte güvelenmeler oluyor. Güvelenmeler için işte son zamanlardaki şey sıkıntısını görüyoruz. Fümigasyon olayları sonucunda zehirlenme olayları, ölümler gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Ve birçok depocular bunları çok bilinçsiz bir şekilde kullanıyorlar. O yüzden lisanslı depoların bu anlamda daha önem kazanıyor ve orada daha uygun koşullarda nem ve sıcaklıklar sağlanarak bu ürünler daha rahat sağlanabiliyor. O yüzden bu lisanslı depoculukların da artması gerektiğine inanıyorum.
1: Evet. Şimdi birçok noktada tabii fıstık üreticiliğinin olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Antep fıstığını diğerlerinden ayıran temel özellikler nelerdir efendim?
0: Şimdi Antep fıstığın diğer her bitkinin kendine göre bir şeyi vardır, bir bakım beslemesi vardır ama Antep fıstığı biraz daha hassastır bu konuda. Yani gerekli bakım ve beslemeyi sağlamadığınızda, gerekli koşulları sağlamadığınızda çok rahat sizi birkaç yıl ürünsüz bırakabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani ürün alsanız da almasanız da o bitkinin gerekli besin maddelerini vermek zorundasınız. Bunu ne olursa olsun çiftçiler bunu göz ardı edebiliyor. Yani nasılsa bu yıl mahsul yok. İşte bir ağaca 10 kilo gübre vermem

0: gerekirken ben 3 kilo gübre vereyim ve bunu kurtarayım falan gibi bir mantığa sahip olabiliyorlar. Tabii ki gübrelemeden konu açılmışken de bunu da rastgele vermemek gerekiyor. Bir toprak analizi veya yaprak analizinin yapılması gerekiyor. Bitki besin elementinin topraktan hangisini alamadığını, hangisinin eksik olduğunu da belirleyip ona göre bu koşulları sağlanması gerektiğine inanıyorum.
1: Evet. Bu konuda peki çiftçilere destek olan, bilgi veren ya da çiftçilerin danışabilecekleri bir mecra var mıdır efendim? Yani toprak analizi yapmak adına işte ne kadar gübre kullanması gerektiğini ya da sulamayla alakalı neler yapması gerektiğine dair çiftçilerimiz nereye başvurabilirler?
0: İlçe tarım müdürlüklerine bu konuda başvurabilirler. Nizip Belediyesi'nin son 2 yıldır kendi bünyesinde kurduğu bir zirai analiz laboratuvarı var. Ve ücretsiz toprak analizi ve yaprak analizi yapıyor. O anlamda çiftçilerimizin buralara bir şekilde topraklarını ulaştırıp bu analizleri yaptırmaları gerekiyor. Biz de aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi bölgemizdeki çiftçilerden işte topraklarını alıp götürüp analizlerini yaptırabiliyoruz bu anlamda.
1: Evet efendim. Peki tabii bu hasat dönemlerinde işçilik de olması gerekiyor. Belki ihtiyaç duyuluyor.
0: Evet.
1: Bu konuda ihtiyaç ne durumdadır ya da sağlanabiliyor mu efendim işçilik?
0: Yani işçilik şöyle düşünün. Geçen yılki işçiliğe baktığımızda 1500 liraydı. Ürün boz yaş fıstık 250 liraydı. Bu yıl 2000 lira. Yaş boz fıstık yine 250 lira. Gübre örnek veriyorum 20 bin liraydı. Şimdi 30 bin lira. Her şey bir %25, 30 veya 50 civarında artarken fiyatlar aynı şekilde şeyde duruyor.
1: Ya
0: Tabii.
1: maliyetiniz ciddi şekilde artıyor ama fiyatlar
0: Tabii.
1: aynı kaldı diyorsunuz değil mi efendim?
0: Tabii. Siz yani Antep fıstığının kökünü temizlemeniz gerekiyor. Altındaki otları temizlemeniz lazım. Budamasını yapmanız gerekiyor. Bakımını yapmanız gerekiyor. Sürümünü yapmanız gerekiyor. Sulamasını yapmanız gerekiyor. Bütün bunlar birer işçilikle oluyor. Ve işçilik maliyetleri sürekli artıyor. Artarken de üründeki fiyat sabit veya aşağı doğru indiğinde çiftçiler bu anlamda çok zor durumda kalıyorlar.
1: Evet efendim. Ya bir de tabii şey var. Özellikle bunu çok fazla duyuyoruz. Özellikle büyük şehirlerde. Şimdi değerli bir tarım ürünü olması nedeniyle Antep fıstığının adını veya coğrafi kimliğinin farklı ürünlerde de yanlış kullanılması da zaman zaman gündeme geliyor. Yani bambaşka bir fıstığı Antep fıstığı deyip satmaya çalışabiliyor insanlar. Antep fıstığının gerçek değerini ve marka kimliğini korumak için üretici, tüketici ve denetim mekanizmaları açısından nelere dikkat etmek gerekir efendim?
0: Antep fıstığının bu anlamda dediğiniz gibi birçok şeyde kullanıldığında, mesela baklava kullanıldığında Antep fıstığı olmazsa olmazdır. Çünkü o aroması olması gerekiyor. Bir başka ürünü alıp işte dışarıdan o aromayı katıp bir şekilde verilebiliyor. Bu mekanizmalar maalesef sağlanamıyor. Nasıl ki fiyat politikasında bir dengesizlik söz konusuysa, bu anlamda da bir dengesizlik var. Yani tamamen bir denetimden yoksun bir ürün söz konusu. O yüzden çok değerli bir ürün ama birçok konuda denetimler yok. Fiyatın, taban fiyatın oluşturulmasından tutun son tüketiciye ulaşana kadar.
1: Evet. Biraz kıymetini bilmek gerekiyor galiba, değil mi?
0: Maalesef evet. O
1: Evet.
0: konuda bilmek gerekiyor.
1: Peki gençlere ne söylersiniz? Fıstık üretimine sizce yönelmeliler mi? Yani biraz maliyetlerden bahsettiniz, biraz da yani buruk da konuştuğunuz farkındayım.
0: Evet.
1: Ama gençler fıstık üretimine yönelmeli mi sizce? Çünkü gerçekten yeşil altın mı diyoruz? Orada yeşil altın deniyor fıstığa.
0: Evet.
1: Geleceğine dair neler söylersiniz yeşil altının ve gençlere ne tavsiyede bulunmak istersiniz?
0: Ya bizim sadece ülkemizde baktığımızda baklavalık, işte çikolatada falan kullanılan sanayi ürünü olarak baktığımızda bizim bunu daha ham madde olarak daha farklı alanlar yaratmamız gerekiyor. Bir yurt dışına gibi İtalya gibi mesela biz onları gönderiyoruz. Onlar işte farklı ürünler oluşturarak bunu piyasaya sürüyorlar.
1: Evet.
0: Bizim de bunu bu aşamaları geçmemiz gerekiyor. Bu aşamaları geçtiğimizde de geleceği olan bir ürün. Çünkü çok yıllıklı bir bitki. Benim mesela kendi ağaçlarım var. Atalarımdan kalan 200-300 yıllık ağaçlarımız var. Yani çok uzun vadede size mahsul verebilecek bir bitki çeşidi. O yüzden eğer toprağı seviyorlarsa, üretmeyi seviyorlarsa ve ülkemiz için üretmemiz gerekiyor. Ben bunu her zaman inanıyorum. Ben kendim de üretiyorum. Hala da üretmeye devam ediyorum. O yüzden de üretmekten hiçbir zaman vazgeçmememiz gerekiyor. Bugünün koşulları belki bunlar olabilir. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yarın çok güzel günlerin olacağını ve üreticilerimizde çok güzel günleri bekleyeceğine inanıyorum.
1: Evet efendim. Hep şey derler. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. En iyi gübre ya da en iyi ilaç çiftçinin gölgesidir derler. Çiftçi

0: orada olduğu sürece, o gölgesini ağacına verdiği sürece galiba çok daha güzel ürünler yetişecektir. İyi ki varsınız tabii ki, iyi ki üretiyorsunuz. Bizler de sofralarımızda bunları tabii ki kullanıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Bir
1: Rica ederim.
0: mesajınız var mıdır iletmek istediğiniz? Sonra...
1: Ben sadece gençlere ve ülkemdeki insanların hiçbir zaman üretmekten vazgeçme emirleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü bugün koşulları belki zor olabilir ama yarın bu koşullar illaki değişecektir. Ve herkes kazanacaktır, hepimiz kazanacağız. Hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerektiğine inanıyorum.
0: Teşekkürler Sayın Bozkaya. Hasat
1: Rica ederim.
0: döneminde de size kolaylıklar, bereketli olsun istiyoruz, diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun, kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ziraat Yüksek Mühendisi Cindo Bozkaya bizimle birlikteydi. Gaziantep'te fıstık hasadı başladı. Bunu konuştuk efendim. Şimdi ise Seçkin Tutuş dinleyeceğiz. Bahçelerde Mor Meni diyecek.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Efendim saatler 11.33 göstermekte. Müzikle devam ediyoruz. APO ve Sibel Can seslendiriyor. Kıyamam sizlerle.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Efendim, duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bugün rotamızı Adıyaman'a çeviriyoruz. Hayatın en zor anlarından biri hiç şüphesiz bir yakınımızı kaybetmek. Böyle zamanlarda insanın acısını paylaşmak, yalnız olmadığını hissettirmek ve geride kalanların yanında olmak büyük bir anlam taşıyor. Bizim inanç ve kültür dünyamızda da vefatın ardından gerçekleştirilen taziye, yalnızca tabii bir başsağlığı dilemekten ibaret değil, aynı zamanda dayanışmanın, komşuluğun, akrabalığın, kardeşliğin ve acıyı paylaşmanın da güçlü bir ifadesi. Peki Adıyaman'da bir taziye nasıl gerçekleşiyor? Taziye evinde neler yapılır? Kimler hangi sorumluluğu üstlenir? Taziyenin dinimizdeki yeri nedir ve bu geleneği gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz? Bunları konuşacağız. Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sayın Sinan Temel bizlerle. Sayın Temel, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Öncelikle tabii taziye kültüründen biraz bahsedelim isteriz. Taziye nedir? İslam kültüründe taziyenin amacı ve anlamı nasıl tarif edilir sizce? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Adıyaman'da nasıl karşılanır taziye?
2: Tabii. Sözlerime başlarken sizleri ve değerli dinleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum ve Adıyaman'dan kucaklar dolusu muhabbetler iletiyorum efendim. Bu kadim geleneğimizin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması noktasında yaptığımız bu yayından dolayı da sizlere özellikle hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü bunun yaşatılması, bilinmesi ve nesillere aktarılması lazım. Çünkü bu geleneğimi sizin de bahsettiğiniz gibi yakınını kaybeden insanlara hem destek olmak, hem acılarını paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme açısından büyük bir öneme sahiptir. Toplumumuzda eskiden beri böyle bir geleneğimiz vardır. Tabii bu geleneğe sahip olmak hem insanlara verilen değer, komşuluk, akrabalık bağının güçlü olması, paylaşma ve dayanışma duygularının sağlam olması hem de inancımızdan gelen bir kaynak. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de cenaze sahibinin acısının paylaşılması noktasına taziyenin yapılması, ziyaret edilmesi ve bunun da 3 günden fazla sürmemesi noktasında hadisleri var. Buralardan hareketle insanlarımız taziye evinde bir cenazesi olan birisi olduğu zaman özellikle tanıdık olsun olmasın, bu çok önemli, hemen sahip çıkar gider, acılarını paylaşırlar. Tabii bu süreç içerisinde şekil değiştirdi, süreç şey oldu. Geleneklerimiz, ritüellerimiz değişti. Evet. İzniniz olursa özellikle yeni neslin bilmesi, dünle bugün arasında bir kıyaslama yapabilmesi için eskileye ait birkaç cümle sarf etmek istiyorum.
1: Tabii ki, tabii ki efendim, buyursunlar.
2: Eskiden cenaze olan bir evde, tabii şimdiki gibi modern hizmetler yoktu. Duyulur duyulmaz hemen komşular, akrabalar gelirler, cenaze sahibine teselli ederler, cenazenin üzerine örter. Hatta bıçak kollar cesedin şişmemesi için de. Evet, evet. Bunlar bir görev olarak yapılır. Bu arada hemen bir kısmı mezarlığa gider. Mezarlık yerini ayarlamak için. Bir kısım insanlar hemen teneşir, tabut temin etmek için gider. Bir kısım insan hemen çarşıya gider, kefen alır. Bir kısım insan hemen cenazenin yıkanacağı sıcak suyun hazırlanması için kazanlar kurulur. Bir kısmı hocayı getirir. Yani çok ciddi bir seri bir dayanışma bu söz konusuydu eskiden. Bu da bir cenaze sahibinin acısını paylaşma noktasında çok önemliydi. Bu arada su ısıtılır, teneşir gelir, cenaze yıkanır. Tabii bu sürece fazla detaya girmek istemiyorum. Mezarlık yeri hazırlanır ve cenaze yıkandık,

0: Daha sonra yıkanırken bu arada günümüzde olmayan kalmayan bir geleneğimiz vardı. Özellikle cenaze olduğuna dair bu evde o mahalleye, o çevreye duyurmak için hoca duasını yaparken aynı zamanda yüksek bir yere genelde dama çıkar ve sela verirdi. Burada bir cenaze olduğuna dair bir duyuru
1: Evet.
0: şeklinde selayı verirdi.
1: Evet.
0: Bundan dolayı da çevrede duyardı. Tabii cenaze yıkanır, kefenlenir, tabuta konur ve omuzlara alınırdı. Bakın günümüzde bu yok. Belki bir kolaylık olarak görülüyor ama eskiden o cenazenin omuzlanması, hani cenazeme omuz verme, sırt
1: Evet.
0: verme anlamında da bir anlam kazanırdı. Evden alınır ve camiye götürülürdü. Cenaze namazının kılınacağı Adıyaman'da merkeze cami olan Ulu Cami'de olurdu genelde. Tabi cenaze camiye gidene kadar cenazeyi sırtlanan ve eşlik eden herkes Allah rahmet eylesin deyin ki Allah rahmet eyle duasını sesli olarak camiye kadar söylerlerdi. Dualar edilirdi. Bu arada şöyle bir inanç vardı. Cenaze geçerken gördüğünde hemen sırtlanıp 7 adım atacaksın inancından hareketle esnaflar, yoldan geçenler hemen tabutun altına girer, duasını eder ve sırayı başkasına verirdi.
1: Evet.
0: Öylesine bir sahiplenmeyle camiye gider. Camide cenaze beklerken taziyeler alınır. Namaz kılındıktan sonra camiden mezarlığa da aynı şekilde gidilirdi. Yani ben hatırlıyorum rahmetli babamın, amcamın, babaannemin, dedemin cenazelerini hep omuzlarımıza götürdük. Bu yük değildi bizler için. Ayrı bir paylaşma, ayrı bir dayanışma, ayrı bir aidiyet, bir bağ kurmaydı,
1: Evet.
0: bir vedalaşma süreciydi. Bu anlamda bu omuzda da götürmenin önemini biz yaşadık. Tabii günümüzde insanlarımız pek bilmiyor, o kadar da zamanda olmuyor. Bir de şehir büyüdü. Şehir büyüdüğü yürüyerek omuzda da götürmek de zorlaştı artık. Öylesine bir cenazeyi mezara kadar götürme söz konusuydu. Mezarın başında defnedilirken dualar, Kur'an-ı Kerimler okunur. Cenaze defnedilir. O da helallik dilenir. Ve çıkarken ilk taziye cenaze sahipleri sıraya girerek orada yapılırdı. Sonra taziye evine gidilirdi. O zamanlar şimdiki gibi taziyelerimiz yoktu. Cenaze sahibinin evine veya yakındaki o sokaktaki bir komşunun evinde hazırlık yapılırdı. Kadınlar için, erkekler için ayrı ayrı. Ve cenaze için gelen insanlar başsağlığını diler. Kur'an-ı Kerim'ini okur, aşırılarını okur. Varsa katkı bulunmak için şekerini, çayını falan getirir. Ve bu acı paylaşma en aşağı 3 gün sürerdi. Tabii bu bir günümüzde bir zorluk olarak görülebilir. Yani özellikle oradaki ev sahipliği yapan insanlar için o misafirleri karşılamak gereği gibi onlara ikramlarda bulunmak önemliydi. Bu da büyük bir yorgunluk getiriyordu. Tabii cenaze sahibi yapmıyor bunu. Oradaki komşular sahiplenme yapıyordu.
1: Evet.
0: Yemek son zamanlarda bir cenazede yemek yapma meselesi gündeme geldi. O zamanlar cenaze sahibi asla yapmazdı. Ve yakın komşular, akrabalar hemen birileri sahiplenir bu görevi, sıraya koyar ve insanlar yemeklerini yapardı o cenazeye gelenlere, sahiplenirdi, ikramlar edilirdi. Tabii bu ikram edilirken şu akla gelebiliyor, o kadar insana kapkacak nasıl hazırlandı? Konu komşulardan kaşıklar, çatallar, tabaklar, kazanlar getirilir ve insanlara ikramlar yapılırdı. Daha sonra bu hizmetleri belediyeler üstlendi. Kolay da oldu, kolaylık da oldu gelişen şartlar içerisinde. Cenaze olur olmaz genelde morgdan, hastaneden hemen mezarlığa, pardon camiye, oradan namaz kılındıktan sonra da mezarlığa hep cenaze belediye araçlarıyla götürülür. Halen
1: Evet.
0: günümüzde de bu şekilde yapılıyor. Bir başsağlığı süreci dileniyor mezarlıkta. Ve günümüzde özellikle yanılmıyorsam önceki belediye başkanlarımızda Necip Bey zamanında başladı Adıyaman'da taziye evleri. Büyük bir kolaylık oldu. Taziye evlerine gidiliyor. Başsağlığı dileniyor. Bu cenaze sahipleri için çok önemli. O insanların hem acılarını paylaşmak hem geleceğe, yani yaşama hazırlamak. Bir anda o acısıyla toplumdan kopan, günlük hayattan kopan insanları yavaş yavaş normal hayata alıştırma bakımından bu paylaşmak çok önemliydi. Hatta 3 gün süren genelde taziyelerden sonra yetmiyor. Yakın akrabalar kendi evlerinde gidip gelmeye başlıyorlardı. Bu anlamda bakın hemen hemen herkes bilir. Allah herkese hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Ama cenazesi olan insanların bu taziye geleneği noktasında yaşadığı haleti ruhiyeyi hemen hemen herkes bilir. Bu anlamda bu taziye geleneğimizin mutlaka yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılması lazım. Bu bir hem dini bir vecibe, hem sosyal bir gereklilik, evet, hem insani, evet, bir vazifedir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum efendim.
1: Evet. Ya Sayın Temel, tabii kaybettiğimiz rahmetli olanları Allah'tan rahmet dileyelim elbette. Amin. Özellikle amin. Depremde kaybettiklerimiz tabii çok amin. Hala amin. Kalbimizde bir yara amin. Olarak amin. Kalmış durumda. Tabii taziye bir insanın yakınını kaybettiği ilk günlerde günlük hayatın kendi böyle günlük hayat sorumluluklarını bile yerine getirememesi çok normal karşılanabilir, zorlaşabiliyor bunların hepsi. Böyle zamanlarda akrabaların, komşuların ve dostların devreye girmesi büyük önem taşıyor. Günümüzde ama biraz baktığımızda cenaze süreci, o taziye süreci biraz da sanırım, bilmiyorum ama yani şöyle de söyleyeyim. Şimdi babasını kaybetmiş bir evlat insanlara çay ikram ediyor. İşte evet. Ya çayım evet. açık olmuş, biraz daha demli koyabilir misiniz evet. diyebiliyorlar evet. o çocuğa. Evet. Yani biraz acısını yaşamayı evet. Yaşayamıyor insanlar. Evet. Biraz o konuda hani taziye kültürü, hani dediniz ya biraz önce, ben hatırlıyorum 90'larda çocukluğumdan hatırlıyorum. Evet. İnsanlar bir cenaze olduğunda ellerinde bir tencereyle gelirlerdi ziyarete evet. öncelikle.
0: Tabii yemekler tabii.
1: Evet, yemekle gelirlerdi. Hani derler ki onlar yemek yapamazlar, acılarını yaşasınlar. Biz onlara bu konuda destek evet. olalım. O konuda biraz bozulma olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bunu biraz daha sanki anlayışla evet. gitmek lazım değil mi taziyelere?
0: Şimdi ben birkaç yerde bunu gündeme getirdim. Hem evet. düğünlerimizin sadece düğün salonlarında yapılması, oraya mahkum olması, hem de cenazelerimizin sadece taziye evinde olması. Ya biraz önce söyledim. Taziye geleneklerimizde bu önceden yaşanan paylaşmaya, dayanışma, sahip çıkma meselesi akrabalık ve komşuluk ilişkilerini güçlendirir ve evet. devam ettirirdi. Ama şimdi taziye evine cenaze sahiplerine bu görev düştüğü için, evet. Bu zorunluluk olduğu için cenaze adısına mı yansın, giden yakında mı evet. yansın, yoksa gelenlere çay mı ikram etsin, yemek mi ikram etsin?
1: Evet, evet.
0: Bu anlamda birçok şeyi kaybettik. Yani hızın ve hazın esiri olmuş günümüzde geleneklerimizi kaybetmeyelim derken, bu sizin dediğiniz, özellikle vurguladığım bu konuyu özellikle ben söylemek istiyorum. Yani belki eskiden biraz zorluk vardı ama o zorluk insanlar birbirine bağlardı, dayanışırdı. Ben hatırlıyorum, benim yakınlarımın cenazesinde koşturan yakınlarımın ben halen saygıyla, hürmetle eğiliyorum.
1: Evet.
0: Çünkü bana hizmet ettirmezlerdi. Misafiri karşılardı, efendim, mesela yemeğini yaptırırdı, efendim, işimi görürdü ve beni hazırlardı topluma. Ama şimdi yalnızlaşıldı. Yani taziye evleri bir kolaylık oldu ama bu kolaylık yanında beraberinde birçok şeyimizi aldı götürdü diyebiliyorum. Yani tabii, ben bunu evet. sizin bu düşüncenizle hareketle, cesaretle söylüyorum. Bunu bulunduğum ortamda da söylüyorum. Bunun bilinmesi lazım.
1: Evet evet. Yani Sayın Temel, zaten doğuda bu taziyevi kültürü var. Evet. Ama batıda bu da yok. Ben şey gördüğümü hatırlıyorum. Yani tabii ki belediyeler cenaze sürecinde destek oluyorlar ama onun dışında o evdeki misafirlere falan biraz hizmet edebilmek adına işte 7'sidir, 14'dür böyle şeyler de var biliyorsunuz. Bunlarda insanlara pide ve başka şeyler ikram edebilmek adına kredi çekmeye çalışan cenaze sahipleri maalesef. Bile gördüm. Maalesef tabii bu biraz yani üzücü olabiliyor tabii ki. Ama taziyeye giderken biz biraz dayanışma kültürünü yaşatmamız gerekiyor galiba. Siz de çok güzel aktardınız zaten bunları. Bunun dışında tabii o sonraki süreçte nasıl oluyor süreç? Yani taziye sanırım 3 gün sürüyor değil mi Adıyaman'da da?
0: Taziye 3 gün sürüyor. Evet. Özellikle eskiden, günümüzde de var genelde. Kadınlar taziye bittikten sonra tekrar ziyaretlere devam ederler.
1: Evet, evet.
0: Giderler, gelirler. Bu paylaşmayı, dayanışmayı sürekli hale getirirler. Hatta cenaze evine sahip çıkarlar. Buna sen sahola gidiyorum derler cenaze sahibine. Hı-hı. Nereye gidiyorsun? Falancalara sen sahola. Yani bu demektir ki cenazesi olmuş bitmiş ama bu taziye dileklerini, dayanışmayı devam ettirecek bir gelenekti.
1: Evet.
0: Bu önemliydi yani günümüzde. Bu dayanışma önemli. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bu insani, bizi biz yapan, toplumumuzdaki evet, evet. birlik, beraberlik, dayanışma bağlarını güçlendiren bir gereklilik. Sizin de dediğiniz gibi bunu sadece taziye evine münhasır kılmayalım ve cenazede yapılması gereken yemek, çay, ikram, gitme gelme işlerini cenaze sahibine değil, konu komşunun, akrabaların üstlenmesi gerekir. Bir yabancı gibi gelip basalı dileği Fatiha'yı verip gitmek değil, onun yanında durmak, onun yapması gereken işleri yapmak gerekiyor özellikle.
1: Evet. Peki Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder mi böyle günler boyunca?
0: Tabii,
1: o nasıl tabii. olur? O süreç nasıl olur tabii. efendim?
0: Şimdi cenaze taziyelerde genelde Fatiha, aşır bilen aşır evet. okur, kısa Kur'an-ı Kerim ya da Rızaliyallahi Fatiha diye cenazeye Fatiha'lar verdirilir.
1: Evet.
0: Ondan sonra hatim, Kur'an-ı Kerim bilenler hatimler indirirler. Tabi cenazeden sonra özellikle üçüncü gün mevlüt okutulur. Halen bu mevlüt geleneğimiz vardır taziye evinde. Eskiden bir de helva yapılırdı. Topa evet. Havlesi dedik. O zamanlar öyle helvası da derlerdi. Pekmezden, küncüden güzel, günümüzde markalaştırılmaya çalışılan bir tatlı çeşidi. Üçüncü gün onlar yapılırdı. Mevlütle birlikte dağıtılırdı. Daha sonra yedisi, kırkı, elikinci gecesi diye gelenekler vardı. Kırkını okutmak diye bir şeyler vardı. Hatimler indirilir, dualar yapılır. Yine insanlar, konu komşu, akrabalar bir araya gelir. Kur'an-ı Kerim okur, dualar ederlerdi. 52. gecesi vardı. Tabii günümüzde yok tabii. Bunların bir kısmı İslam evet. kaynaklarda olmadığını söyleyenler var. Ama eskiden bu 40. gecesi, 52. gecesi, 7. gecesi geleneği kuvvetliydi, yapılırdı. Hatta işte 52. gecesinde kemikler ayrılır falan gibi gerekçelerle birlikte bu yerine getirilirdi. Ama günümüzde bu pek kalmadı. Taziyeden sonra bitiyor. Sadece ben rastlıyorum, az da olsa yapılıyor. Kırkında akrabalar çağrılır, kelime-i hatim yapılır. Kelime-i hatim getirilir, onlar evet. hatimleri yapılır, dualar edilir. Tatlılar ikramı yapılır, dualar edilirdi. Bakın bunun aynı taziye geleneği gibi bu bir arada gelmenin, dua etmenin belki dinin aslından olmasa bile sonradan ortaya çıkmış güzel davranışlardır. İnsanlar birbirine bağlayan, dinin şeyinden çıkmadan, aslından çıkmadan bir dayanışma, bir paylaşma olarak görüp bu konuya sahip çıkmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Evet efendim. Son sorum olsun. Özellikle gençler tabii ki. Eskiden biraz daha akraba kültürü, komşuluk kültürü daha fazlaydı evet. ve herkes birbirini tanıyordu. Şimdi çoğu genç akrabalarını tanımıyor elbette. Çünkü çok fazla birbirine gitme gelme şeyi olmuyor. Bu konuda gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani özellikle taziye kültüründe en azından cenazelere, düğünlere gitmek gerekir diye düşünüyorum. Değil mi efendim? Siz ne söylersiniz?
0: Efendim çok önemli bir konu yapmak bastınız. Söylemek istediğim ama unuttum bir meseleydi. Tabii gençler gençlik çağına gelmeden önce büyüklerin görevi bu. Elinden tutacak, taziyeye götürecek belli bir yaşa geldikten sonra. Oradaki ortamı görecek, yaşayacak. Taziye nasıl dilenir, orada neler yapılır. Hatta biraz yakınlar çocuklarına işaret eder. Hadi suyu sen dağıt, hadi şunu sen getir diyerek bir sorumluluk verirlerdi. Günümüzdeki gençlerimize ben bunu özellikle söylüyorum. Eğer büyükleriniz unutmuş size bunu yaptırmamışsa siz bu geleneklerimize sahip çıkın. Gidin taziye sahiplerine destek verin, onları hazırlayın. Çünkü bu ölüm herkesin başına gelecektir.
1: Evet, evet.
0: Bugün senin ihmal ettiğin, gitmediğin bir taziyede yarın senin başına geldiği zaman sen etrafında insanları, dostları arayacaksın. Bu duruma düşmemek için özellikle gençlerimiz sahip çıksınlar. Yani bu eskiden kalma adettir, gelenektir demesinler. Çok önemli, insani bir görev olarak görsünler efendim.
1: Evet. Çok teşekkürler Sayın Temel. Çok kıymetli mesajlar paylaştınız. Sağ olun, var olun efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel bizlerleydi. Adıyaman'da taziye geleneğini konuştuk. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Gülten Çadırcı dinleyeceğiz. Altın yüzüğüm kırıldı diyecek.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Kıymetli dinleyenler, ilk bir saati geride bıraktık bile. Dolu dolu geçen bir saati geride bırakmış olduk. Bakalım programın ikinci saatinde neler konuşacağız. Bugünlerde evlerde hummalı bir çalışma var. Yaz sebze ve meyvelerini kışa taşıyabilmek amacıyla kurutmalar, konserveler, turşular, reçeller yapılıyor. Bütün bu hazırlıklar yapılırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Diyarbakır Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Mesude Önen'le konuşacağız. Takvim Yaprağı'nda bugün bölümümüzün ardından Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Eğitmeni Derya Aktağ Aykaç bu hafta Gaziantep yöresine ait Ali Nazik adlı yemeğin yapımını anlatacak bizlere ve günün seçkisinde ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi adlı şiirini paylaşacağız. Şimdi ise İrem Derici dinleyelim. Durum çok acil diyor.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Mustafa Sandal dinleyeceğiz. Kadere bak.

0: Kıymetli dinleyenler, yaz mevsiminin bereketi yavaş yavaş kış sofraları için hazırlanmaya başladı. Bugünlerde evlerde adeta tatlı bir telaş var. Tezgahlarda domatesler, biberler, patlıcanlar, mutfaklarda reçel tencereleri, turşu kavanozları, bir yandan sebze ve meyveler kurutuluyor, bir yandan konserveler hazırlanıyor. Aslında bu hazırlıklar sadece kışın tüketilecek yiyecekleri saklamak anlamına gelmiyor elbette. Aynı zamanda annelerden, anneannelerden ve büyükannelerden bizlere aktarılan önemli bir de mutfak kültürünü de yaşatıyor hanımlarımız diyelim, kadınlar. Ancak yazın taze ürünlerini kışa taşırken lezzet kadar hijyen, doğru hazırlama, uygun saklama ve gıda güvenliği de büyük önem taşıyor. Özellikle konserve gibi uygulamalarda yanlış yöntemler ciddi sağlık risklerine de yol açabiliyor. Bunların hepsini konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz çok kıymetli Diyarbakır Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Mesude Önen. Sayın Önen, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? İyisiniz
1: umarım.
0: Teşekkür
1: ediyorum. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bu telaşı sokaklarda bile görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Sitenin böyle duvarlarında rengarenk biberler, artık. Patlıcanlar.
1: Aynen. O bizim balkonlarımızın kolyesi diye ben nitelendiriyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor.
0: İlk geldiğimde Diyarbakır'a 2 yıl önce Ağustos ayının sonuna doğru gelmiştim. Tam da bu döneme denk gelmişti. Her yerde birileri bir ateş yakıyor. Patlıcanlar, öbür tarafta
1: közleniyor.
0: İşte közleniyor, kurutmalar. Şaşırmıştım açıkçası. Ciddi bir çalışma vardı çünkü şehrin her noktasında. Öncelikle şöyle başlayalım. Tabii yaz mevsiminde bol ve taze ürünler, kış aylarında da tüketebilmek amacıyla yapılan hazırlıklar bunlar.
1: Evet.
0: Anadolu'nun pek çok noktasında da yapılan hazırlıklar. Öncelikle kış hazırlıklarının kültürümüzdeki yerinden biraz başlayalım istiyoruz. Sizce insanlar geçmişten bugüne neden yazın bereketini kışa taşımaya ihtiyaç duydular, duyuyorlar?
1: Ya aslında yani bizim kültürümüzde tabii ki bir kadınların kendi mutfaklarında bir üretim etkinliği var. Köylerimizden başlıyor.
0: Evet.
1: İşte ektiğimiz tarlalarımızdan ürünler toplanıp işte mutfaklarımızda gerek kurutma, gerek dondurma, işte gerek farklı yöntemlerle saklama şekillerimiz var. Tabii eskiden bu alım gücünüyle alakalı bir sistemdi. Yazın bereketini ucuz olduğu için
0: evet.
1: Ne yapıyorduk? İşte biz kurutma yapıyorduk, reçellerimizi yapıyorduk. Gerekli zamanında çıkan sebzeleri biz kışında yiyebilmek için tüketiyorduk. Biliyorsunuz eskiden kışın, yani benim çocukluğumda bizim soframızda kışın biber göremezdik, domates
0: evet.
1: göremezdik,
0: evet.
1: patlıcan göremezdik. Ne yapıyorlardı bizimkiler, büyüklerimiz? Bunları işte gerek konserve yapıyorlardı, gerek kurutuyorlardı. Kışında soframızlarda yerdik bunu. Ama şimdi artık biliyorsunuz tüketim çılgınlığı var. Kışında yazın meyvesini, yazın sebzesini tüketebiliyoruz. Aslında bu iyi bir şey mi? Tabii ki değil. Bunu herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok ama bu hem ekonomik olarak bizi çok etkiliyor, hem de sağlığımız en önemli. Sağlık açısından yazın işte GDO'su daha düşük. Bu peksimet dediğimiz ürünler var zirai şeyinde kullanılan. Onların kullanımı daha az. Hormonları daha az. O yüzden de sağlıklı bir tüketim için kışa hazırlık yapıyoruz.
0: Evet efendim. Peki bu hazırlık sürecindeki zaman dilimi hangi zaman dilimidir? Yani sebze ve meyveleri seçerken mevsiminin hangi dönemini değerlendirmek daha doğru olur ve kış hazırlığı için doğru zaman ne zaman?
1: Şimdi Mayıs ayında başlıyor bizim hazırlıklarımız. Yani bizim şimdi aşçılar olarak, biz profesyonel olarak baktığımızda biz bezelyeyle başlarız.
0: Anladım, evet.
1: Lahanayla sonlandırırız.
0: Ürün gamınız daha geniş.
1: Tabii
0: o zaman,
1: genişliyor. Evet. Yani Mayıs ayından işte Ekim ayına kadar olan süreçteki sebzeler, biliyorsunuz bütün meyve sebzeleri
0: evet, evet.
1: Belirli bir ay dilimleri var. Orada çıkan ürünleri hem en olgun, en böyle daha lezzetli, daha vitamin derecesi yüksek olan ürünleri toparlayıp kurutmalarda, reçellerde, işte gerek turşularda yapılıyor. Bizim başlangıç tarihimiz Mayıs'tır.
0: Biz Mayıs'ta başlarız.
1: Evet. İşte Mayıs'ta bezelyeler ayıklanır. Hı-hı. İşte çileklerden reçeller yapılır. Bu şekilde yavaş yavaş hazırlık aşamasına başlanılıyor.
0: Evet. Peki kış hazırlık yapacağımız sebze ve meyveleri seçerken nelere dikkat etmek gerekir? En güzel görünen ürün her zaman en doğru seçim midir?
1: Evet.
0: Yoksa neye dikkat etmek gerekir?
1: Ya aslında bu yine bölgesel olarak bence değerlendirilirse daha iyi olur. Biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde evet gerçekten şanslı bir bölgedeyiz. Çünkü bizim tarlalarımızda ürünleri direkt birinci elden alıp da işte biz tüketimlerimizi yapabiliyoruz. En önemlisi tabii ki sera ürünlerinin olmaması lazım. Tarla ürünü olması lazım. Tarlada toplanan işte domatesler, patlıcanlar, biberler, bunları koşullarına uygun, gerek kurutulacaksa ona göre işte bir sistemi var. İşte biberler, patlıcanlar, işte kabak, acur dediğimiz.
0: Evet.
1: Bunların hepsi işte içleri oyulur, temizlenir, belirli bir ipe dizilim şekli vardır. Bir de biz bölge olarak da sıcak bir hava iklimimiz olduğu için nem oranımız düşük. O yüzden biz istediğimiz gibi patlıcanı, domatesi

0: Domatesi, en sulu, en kaba sebzeyi bile nem olmadığı için direkt sıcakta kurutabiliyoruz. Bu da bizim için hem sağlık açısından çok iyi, hem de bölge olarak hani tarım açısından iyi bir bölgedeyiz biz.
1: Evet efendim. Peki şey tabii siz biraz daha profesyonel baktığınız için mutfaktaki o hijyen konusuna da bir değinmek isterim.
0: Evet.
1: Çünkü aslında biz yaz meyvesini kışa taşırken ya da sebzesini kışa taşırken oradaki hijyensizliği de taşımış olabiliyoruz bazen.
0: Evet.
1: O yüzden hijyen nedir, neden
0: Ben
1: önemlidir o
0: hep
1: konuda da konuşalım.
0: söylerim, çok doğru bildiğimiz yanlışlar var, çok yanlış bildiğimiz doğrular var.
1: Evet.
0: Biz öncelikle eğer bir konserve ya da bir kurutmaya gireceksek, dediğim gibi sera ürünü olmaması lazım. Mevsiminde en iyi ürünü alıp ona göre işte işleme almamız lazım. Bu hem ekonomik açısından bizim cüzdanımızı etkiliyor, hem de sağlık açısından bizi etkiliyor. O yüzden hani böyle yara bere olmaması lazım. İşte çok hormonlu ürün olmaması lazım. Yine mevsiminde olan ürünleri almak lazım. Şimdi biz Mayıs'tan başladık, Mayıs ayıyla işte ta Ekim sürecine kadar olan meyve sebzeleri kurutma, işte pişirme yöntemiyle
1: Evet.
0: yapmamız lazım. Şimdi genelde ev hanımları ne yapıyor? Herkes direkt bir kavanoz tüketimi şu an hiçbir yerde artık başladı.
1: Evet,
0: Hangi
1: bulamıyorsunuz.
0: evet mağazaya gittiğinizde böyle tepe tepe şeyler karşınıza çıkıyor. Kavanozlar
1: Kavanozlar,
0: çıkıyor.
1: evet.
0: Tabii ki burada bunlara dikkat edilmesi noktalar var. Artık çağımız teknoloji çağı olduğu için internette ya da farklı sitelerde işte bir ürünü nasıl yapıyorsan dediğinde anında çıkıyor karşına.
1: Karşınıza çıkıyor,
0: Ama
1: evet.
0: biz ne yapıyoruz? Biz daha çok annemizin, babaannelerimizin yaptığı yöntemlerle
1: Evet.
0: bir de bizim profesyonel mutfaklarda yaptığımız sistemi birleştirerekten biz üretimimizi yapıyoruz. O yüzden kadınlar özellikle işte bu şişeleri kaynatmaları lazım. Kapak olayına çok dikkat etmeleri lazım. Biliyorsunuz konserveden çok zehirlenmeler
1: Evet,
0: oluyor.
1: evet.
0: Onların artık bir kapatma, böyle vakumlu sistemli makinalar çıktı. Ucuz. Aslında bütün mutfaklarda olması gerek. Yani o hava akımını direkt kestiği için
1: Evet.
0: zehirlenmeyi, detoksiklenmeyi de önlüyor. O yüzden onlara dikkat etsinler. Ürünlerini çok iyi yıkasınlar. İşte bizim sirkeli sularda ürünlerimizi bekletip işte haşlama, şoklama, o sistemi çok iyi bilmeleri lazım. Gerek kavanoz, gerek buzluklarda bunları muhafaza edebilirler.
1: Bu şey mi peki daha önce kullanılmış kavanoz veya kapak yeniden kullanılmaz gibi bir şey de vardır.
0: Cam şişeler kullanılabiliyor. Yine steril edilme şartıyla
1: Şartıyla.
0: evet kaynatılması lazım 90 derecelik şeylerde, kaynar suda. Ama kapakların kesinlikle değişmesi lazım. Çünkü niye? Kapakların iç astarında fabrikasyon olarak belirli bir solüsyon bıraktıkları için
1: Evet.
0: onların zedelenmemesi lazım. Biz bir defa kullandığımızda onlarda çizilmeler oluyor, yarıklar oluyor. Onların tekrar ürünlerle birleştirilmemesi lazım.
1: Çünkü hava alabilir, değil mi?
0: Hava
1: Bıçakla
0: alabilir.
1: açabiliyoruz
0: Çünkü
1: bazen.
0: paslanma
1: Evet,
0: olabiliyor. O
1: evet.
0: solüsyonun etkisini yitirdiği zaman ciddi anlamda ürün kendi kendine toksin yaratıyor.
1: Evet. Şimdi kurutma konusu.

0: Mesela atıyorum bir domatesi kurutmak istiyoruz. Şimdi marketlerde evet her çeşidi var ama biz bunu tabii eskiden Diyarbakır'ın benim çocukluğumda hatırladığım kadarıyla işte damlarda kurutulurdu. Bir dam kültürümüz vardı bizim. Artık o yok. Ama nedir? Artık biz kendi balkonumuzda işte camlı alanlarda yapabiliyoruz ya da köylerimizde yapabiliyoruz bunu. Sadece ürünleri kuruturken patlıcanı eğer kurutacaksak işte onların bir oyulma şekli var. İşte oyulan kısım aşağı gelmesi lazım. İpleri muntazam bir şekilde dizilmesi lazım. En azından bir ya da iki parmak aralıklarla dizilmesi lazım ki ürünler birbirine yapışmasın. Yapıştığı zaman ne olur? Bir yapışmadan kaynaklı küflenmeler olur. Bu da Allah korusun çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Domatesleri eğer kurutacaksak muhakkak kaya tuzuyla domatesleri 4'e 6 dilime böldük. Kalın kısmı, sulu kısmı üste gelecek şekilde işte bir bez üzerine atmamız lazım. Kaya tuzuyla bunları tuzlamamız lazım. Eğer açık alanda yapıyorsak muhakkak üzerlerine hani bir süreden sonra tülbent atılması lazım. Tülbent de neyi engeller? İşte sineğin konmasını engelleyecek, tozun bulaşmasını engelleyecek. Ama böyle camlı balkonlarda bizim kendi şu anki evlerimizin balkonunda yaptığımız zaman tülbente de gerek kalmaz. Sadece kaya tuzuyla tuzlamalarını önereceğim. Hem bozulmayı engelliyor, hem kararmasını engelliyor, hem de ürünün daha iyi muhafaza edilmesini sağlıyor.
1: Tabi burada şeyi sormam gerekiyor. Site kenarlarında duvarlara asılanlar çok
0: Evet.
1: hijyenik oluyor mu, onu sormam gerekiyor. Çünkü
0: Ya
1: açık
0: tabii ki,
1: hava,
0: evet.
1: özellikle tabi sinek olabilir, böcek olabilir, toz
0: Evet.
1: olabilir. O konuda ne söylersiniz?
0: Ya tabii ki aslında ben biraz sinek böceği artık geçtim
1: Evet.
0: biliyorsunuz artık jeneratörler devrede, araçlar çok hani
1: Evet,
0: gidip
1: evet.
0: geliyor. Onlardan çıkan işte gözle görünmeyen gazlar ürünlerimize
1: Yani
0: bulaşıyor.
1: sinek ilacı yapan araçlar
0: Tabii
1: var.
0: tabii
1: Onlar
0: çok
1: direkt
0: güzel.
1: oraya
0: Evet.
1: şey yapıyor.
0: Şimdi bunlar hepsi yani bunları düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Ama biz de şu an mecbur durumda bunu yapıyoruz. Çünkü benim köyüm yok,
1: Evet.
0: olmayabilir.
1: Evet.
0: Ya da siz geldiniz Diyarbakır'ımıza,
1: Evet.
0: bölgeyi tanımıyorsunuz. Ya evinizde ya balkonunuzda ya da işte site alanlarında yapmanız lazım. Dikkat etmek lazım. Yani bu zararlı gazlardan aslında uzak
1: Evet,
0: tutmak lazım.
1: evet. Çok önemli galiba, değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Tabii güneşte kurutmak da hijyen açısından biraz konuştuk ama güneş alan her yer kurutma yapmak için uygun mudur? Böyle onu nasıl kontrol etmemiz gerekir? Kuruduğunu nasıl
0: Şimdi
1: anlarız? Bunu da aslında
0: yine
1: konuşmak
0: bölge
1: gerekiyor.
0: olarak yine şanslı bir
1: Evet, çok
0: bölgedeyiz.
1: şanslı
0: Çünkü
1: burası.
0: niye kuru bir hava akımımız
1: Evet,
0: var bizim?
1: evet.
0: Hani nem oranımız çok fazla değil işte bir Akdeniz ülkesi gibi bir Ege gibi. Balkonlarda da yapabiliyoruz bunu. Ama dediğim gibi balkonlarda da yaptığımız zaman iplere nasıl diziyoruz? İşte cama değmemesi lazım. Yani bunu aslında kurutma askıları var. Bizim hani çamaşırlık olarak kullandığımız aparatları şeyde de kullanabiliriz, kurutmada da kullanabiliriz. Sadece bir hava akımının olması lazım ve güneş alması lazım. Bu kriterlere uyduktan sonra biz her alanda yapabiliriz. Ben de mesela meyvelerimi bile ben kendi balkonumda kurutuyorum. Şimdi tam böyle incir mevsimi, işte erik mevsimi. Bunları işte tüketeceğimiz kadar en iyi ürünü alıp işte belirli kesim teknikleri var. İşte tülbentin üzerine seriyorsunuz. Çünkü su oranı çok yüksek olan ürünler çok çabuk küflenmeye de
1: Evet,
0: meyilli.
1: onu
0: O
1: soracaktım aslında.
0: yüzden mesela meyve kuruttuğumuz zaman muhakkak tülbent tarzı ya da bizim böyle beyaz patiska dediğimiz ürünlerimiz var. Balıkçılarda zaten her yerde satılıyor.
1: Evet.
0: Onu güzel böyle kurutabileceğimiz bir masanın üstü olabilir, bir yer olabilir. Onu serdikten sonra etli, sulu kısımlar üste gelebilecek şekilde sıra sıra dizilip güneşte kurumaya bırakıyoruz. Hava akımı kuru olduğu için de bunlar da çok kısa bir süreçte oluyor. Mesela patlıcan, biber bunlar 7 ile 10 gün arasında rahat
1: Kuruyabiliyor.
0: kurutulabiliyor. Evet. Mesela erik olsun, domates olsun daha böyle sulu ürünler, şeftali olsun. Bunlar da böyle bir 20 gün gibi bir süreçte kuruyabiliyor.
1: Kuruduğunu anlıyoruz, değil mi
0: Tabii
1: efendim?
0: tabii evet.
1: Turşuyu da biraz

0: konuşalım. Şu an bizim evde de turşu yapılıyor. Evet. Birçok evde turşu yapılıyor şu anda. Sizi bulmuşken sorayım efendim. İyi bir turşunun sırrı nedir?
1: İyi bir
0: Bu filmdeydi galiba. Sirkeli mi, limonlu mu
1: O değişiyor ama tabii ki ben hani bir şef olarak benim damak zevkime göre tabii ki sirke.
0: Sirkeli,
1: Ama
0: evet.
1: sirke hangi sirke? Kendi evimizde yaptığımız
0: Aa,
1: sirkeler.
0: evet.
1: Yani o prebiyotik açısından çok faydalı. Zaten gerçek yapılan ev usulü sirkelerden yapılan turşulardan olabildiğince tüketmemiz lazım. Çünkü bağırsak florası için bulunmaz bir nimet.
0: Evet.
1: Ama şimdi artık böyle hazır sirkelerden yapılıyor ya da hazır turşu suları var sirke
0: Evet.
1: olarak. Evet. Onların hepsinde muhakkak katkı maddesi vardır. Olabildiğince biz bunları köylerde ya da kendimizin yaptığı çok basit usullerde işte üzüm sirkesi, elma sirkesi onlarla evimizde yaptığımız sirkelerle turşularımızı kurabiliriz. Tabii bunlar için de önceden hazırlık yapmamız lazım. Biberin en güzel olduğu dönemde işte salatalık turşusunun kıttının çıktığı dönemde mesela acur ne oluyor? Haziran'ın başında artık devreye giriyor.
0: Evet.
1: Şimdi toplanıyor, alınıyor, tuza basılıyor. Ben de öyle yaptım. Kıttımı işte biberimi bir de acuru bunları tuza bastım. Ekim gibi, Ekim 1 gibi bunlar artık turşu olarak farklı bir aşamaya geçecek. İşte domatesler, lahanalar, işte farklı ürünler giriyor. Mesela yeni çıkmış çağlalardan bile hani turşu yapılıyor. O da ne zaman? Mayıs ayında toplanıyor.
0: Evet, o zaman
1: Evet,
0: toplanıyor.
1: tuza yatırılıyor. Sirke olarak da kullanılabiliyor. Burada tuz kalitemiz çok önemli. Kesinlikle kaya tuzu olması lazım.
0: Evet.
1: Çünkü rafine tuzlarını kullandığımız zaman hem ürünün yumuşamasına neden oluyor hem de iyi olmuyor. Daha çok böyle herkesin evinde hani peynir tuzu dediğimiz kaya tuzu kullanmamız lazım. O da ürünleri hem muhafaza ediyor hem de istediğimiz sonucu almamızı
0: Bu
1: sağlıyor.
0: limon tuzu ve limon arasında bir fark var galiba,
1: Tabii
0: değil
1: ki,
0: mi? Onu
1: tabii ki.
0: kullanmakta hangisini tavsiye
1: Limon,
0: edersiniz?
1: limon tuzu tabii ki sirkeler şey turşularda limon tuzu kullanılıyor. Limon tuzu biliyorsunuz yani belirli ürünlerin yani asitik ürünlerin kurutulmasıyla yapılan bir işlem. O yüzden fabrikasyon bir işlem olduğu için
0: Evet.
1: limon tuzunda da ürünleri muhafaza etme özelliği var. Limon da tamam asidik ama bir limon tuzunun kapladığı alanla taze limonun kullandığı alanların arasında tabii ki farklılık oluyor.
0: Evet efendim. Şey de sorayım artık, tamamlayalım söyleşimizi. Dondurmalık ürünler, donduruyoruz, meyveleri donduruyoruz. Bu
1: Evet.
0: konuda tavsiyeniz nedir efendim?
1: Ya biz blaç dediğimiz bir sistem var böyle mutfaklarda kullandığımız şoklama sistemi. Kesinlikle ona uymaları lazım. Yine mevsiminde en iyi ürünü alıp 90 derece, 100 derecelik kaynamış bir suya ani bir şoklama yapıp
0: Evet.
1: anında buzlu bir suyun içine almak işte bu şoklama oluyor. Bu hem meyvelerin rengini koruma açısından hem de mikropları anında durdurma açısından yapılan bir sistem. Bunu yapıp iyicene yine tülbent gibi temiz bir havlu gibi steril olması lazım. İyicene su oranlarını aldıktan sonra kuruttuktan sonra bunların gerekli poşetleri alabilirler,
0: Evet.
1: saklama kaplarını alabilirler. Sadece vakumlama sistemine dikkat etmeleri lazım. Yani ürünü koyduğumuz kabın içindeki oksijeni çekmek lazım. Hava akımını çekmek lazım ki
0: Evet.
1: oksijenlen ürünler etkileşim yapmasın diye. Çünkü bunlar olmadığı zaman buzluğa girdiğinde su oranları donuyor. Ürünün lezzetini çok bozuyor. Hani yediğiniz zaman böyle bir buzlu bir tat gelir.
0: Evet.
1: Bilin ki ürünler işte sulu bir sistemde şey
0: Ya da
1: yapılmıştır.
0: havayla böyle bir temas
1: Evet,
0: halinde kalmış gibi.
1: dondurulmuştur. Onun için de zaten şimdi teknoloji gerçekten çok biliyorsunuz artık gelişti. Artık dolaplarımız ayrı, buzluklarımız ayrı. O
0: Evet.
1: yüzden de elimizden geldiğince tabii ki mevsimindeki sebze meyveleri alıp dondurma, kurutma, turşu olarak saklayıp kışın da tüketebiliriz.
0: Taze gibi aslında. İlk günkü aynen. gibi yiyebiliriz değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Sayın Önen çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle efendim.
1: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Böyle güzel bir sohbeti benimle yaptığınız için. Sonsuz teşekkürlerimi
0: sağ olun, var olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz
1: teşekkür
0: sizlere.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim Diyarbakır Profesyonel Aşçılar Dernek Başkanı Sayın Mesude Önen bizimle birlikteydi. Kış hazırlıklarında dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk kendisiyle. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Bedri Aysel'i dinleyeceğiz. Evlerinin önü yonca diyecek.

Bugün 29 Ağustos 2026 günlerden Cumartesi. 1448 Hicri Rebiülevvel 16'dayız. 1442 Rumi Ağustos 16'dayız efendim. Günün kısalması 2 dakika ve ilk sayfada takvim yaprağının Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cümlesi var. Diyor ki, bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır diyor. Arka sayfaya baktığımızda ise Oscar Wilde diyor ki, insanların çoğu kendileri değil başkalarıdır. Düşünceleri başkalarının düşünceleridir ve yaşamları başkalarını taklittir ve tutkuları ise alıntılardır diyor başkalarından. Günün tarihi 972 yıl önce bugün 29 Ağustos 1054 Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Orta Asya'dan İran yolu ile gelerek Azerbaycan'ı tamamıyla fethetti. Ve günün tarihi 171 yıl önce bugün 29 Ağustos 1855 Türkiye'de ilk defa telgraf iletişimi başlamıştı. Ve 90 yıl önce bugün 29 Ağustos 1936 Unkapanı ve Azapkapı arasındaki Atatürk Köprüsü'nün temeli atıldı diyelim. Ve günün tarihi 87 yıl önce bugün 29 Ağustos 1939 Hitler Polonya'ya Danzig kenti ve çevresiyle ilgili bir ultimatum göndermişti. Alman diktatörü Adolf Hitler Ağustos'un ikinci yarısında Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık paktı imzalamış ve bu arada gizli olarak da Polonya'yı paylaşma konusunda da anlaşmıştı diyor. Yine takvim yaprağının arka sayfasında günün tarihi bölümünde takvimimiz ve peynirli, domatesli, menemen günün yemek listesinde, makarna, salata ve karpuz da yine günün yemek listesinde sizlere aktardık efendim. Funda Arar dinleyeceğiz. Şimdi dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını diyecek.

0: Kıymetli dinleyenler, bugün Tadı Damağımda köşemizde Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan Ali Nazik'i konuşacağız. Gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Kendisi Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Eğitmeni Derya Aktağ Aykaç'la konuşacağız bu güzel yemeği. Hoş geldiniz Sayın Aktağ Aykaç programımıza.
1: Hoş buldum Ahmet Bey. İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim.
0: Şimdi söylerken bile benim ağzım sulandı. Ali Nazik yemeğini anons ederken bile ağzım sulandı.
1: Kesinlikle.
0: Neler söylersiniz? Bir hikayesi var mıdır? Belki ismi nereden gelir? Tarihi nedir? Biraz bunları konuşalım mı isterseniz?
1: Tabii ki. Ali Nazik yemeği Ahmet Bey Gaziantep yöresine ait. Evet. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenmiş bir yemektir. Yani Güneydoğu Anadolu mutfağının böyle özellikle Antep şehrinin simge lezzetleri arasındadır. Halk arasında da bazı kaynaklarda adı Yavuz Sultan Selim kadar öyle hatırlıyorum. Hangi Ali, hangi nazik eller yaptı bu yemeği sorusundan geldiği rivayet edilse de kelime kökeni aslında Arapçada ala ve nazik, yani şişti pişmiş et ifadesinden de evrilerek dilimize yerleştiği biliniyor. Hatta efsanesi şöyle hatırlıyorum. Halk arasında şöyle bir rivayeti vardı. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim bir sefer sırasında Antep civarında konaklıyor. Padişah da yöre halkı tarafından közde patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve üstünde et eşliğinde özel bir yemek sunuluyor. Yemeği çok beğenen padişahın eli nazik mi diye bir soru sormasından hangi eli nazik yaptı bu yemeği diye bir tabir kullanıyor. Evet. O zamandan beri de Ali Nazik, hani hangi eli nazik bu yemeği bulmuş diye söyleniyor, diye biliniyor.
0: Evet efendim. Şeye de benziyor, Hünkar Beğendi'ye de biraz benziyor.
1: Evet,
0: aslında
1: evet,
0: Ali Nazik'i de Hünkar beğenmiş tabii ki. Yavuz Sultan Selim beğenmiş.
1: Evet.
0: Ama Hünkar Beğendi ile farkı nedir peki efendim?
1: Şöyle, içerisindeki harmanlanan bazı sebzeler kullanılıyor. Onda sebze karışımı olmadan bu köz patlıcan daha yoğun planda oluyor.
0: Evet.
1: Yani içerisindeki malzemelerin artırılıp azalmasıyla yöreden yöreye değişen yemeklerimizden biri bu da.
0: Anladım. Anladım efendim. Peki yavaş yavaş isterseniz malzemelere bir geçelim.
1: Tabii ki. 4 adet büyük boy patlıcana ihtiyacımız olacak. 300 veya 350 gram kıyma, 2 adet büyük boy yeşil biber, 1 adet büyük boy soğan, 3 diş sarımsak, 5 kaşık süzme yoğurt, yeteri kadar sıvı yağ diyelim, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve sosu içinde 2 tepeleme kaşığı tereyağı ve yarım tatlı kaşığı pul biber diyelim.
0: Evet efendim, peki nasıl yapacağız bu güzel yemeği?
1: Haydi başlayalım öyleyse.
0: Başlayalım
1: biraz meşakkatli. İlk olarak ne yapacağız? Pazardan, marketten alıverdik, getirdik tezgahımıza. Bırakmıyoruz, patlıcanımızı güzelce bir yıkıyoruz Ahmet Bey. Ardından ne yapıyoruz? Eğer evde yapacaksak 250 derecelik fırında köz diyelim. Ocak üstü üzerinde de yapılan közmatik aparatları çıktı. Onu da kullanabiliriz. Veyahut yan tarafımızda veya yakınımızda odun fırını varsa ona götürmemiz daha makul olur.
0: Belki de tam zamanı, çünkü her yerde bir ateş yakılacak bu haftalarda,
1: evet,
0: değil mi? Patlıcan közlemek için.
1: Kışlık hazırlıklarımızı, evet, görüyoruz. Teyzelerimiz pazarlardan seçiveriyorlar.
0: Evet,
1: hemen
0: evet,
1: iki tane böyle çalı yakıp da üstünde közlüyorlar. Bayılıyorum teyzelerimize, i̇şte, özellikle bu mevsimde.
0: Evet, tam.
1: Yakalarsak o teyzeleri onlara yaptırmamız
0: onlara,
1: daha makul.
0: Evet, patlıcanı onlara yaptırırsak çok daha güzel olacaktır. Çok daha lezzetli de olacaktır belki odun ateşinde,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Şimdi tütsülenmiş, biz pişirme tekniklerini anlatırken tütsülenmiş,
0: evet,
1: gıda her zaman bizim için bir tık daha lezzeti ön plana çıkarıyor Ahmet Bey. Bunun için de o isin gıdanın içine sinmesi tercih ettiğimiz lezzettir diyebilirim sizlere.
0: Evet, Ali Nazik için çok,
1: evet,
0: doğru bir zamandayız o zaman. Evet,
1: çok çok
0: efendim.
1: Çok. Ne yaptık? Patlıcanlarımızı yıkadık, közledik. Ardından burada da bir püf nokta vereyim. O kabuğunu nasıl rahat soyarız? Özellikle ateşte közlediğimiz veya ev ortamında, fırında közlediğimiz patlıcanı sıcak sıcak, daha o harı gitmeden dolap poşetine, kilitli dolap poşetine bırakıp o içerideki ısı salınımı patlıcanla temas edince kendiliğinden kabuğunu dışarıya atıveriyor. Orada bir püf nokta diyelim.
0: Evet.
1: Közledik, kabuğundan arındırdık. Daha sonra ne yapacağız? İçine alıp güzelce bir tavamızın içerisinde yağda kavuracağız. Şimdi bunu çiğden de kullananlar oluyor. Şimdi iki teknik olarak vereceğim ben size. Ne yaptık? İçini güzelce soyduk, bir yağda kavurduk ve köşeye aldık. Ardından biberimizi, sarımsağımızı güzelce yine tavada kavurduk. diğer kavurmuş olduğumuz patlıcanlarımızla birleştirip köşeye alıyoruz. Ardından süzme yoğurdumuzu sarımsakla homojen karıştırıp patlıcanla biber karıştırdığımız o karışımımızla karıştırdıktan sonra servis sunum tabağımıza alıyoruz Ahmet Bey. Orada dinlenme aşamasındayken biz tavamıza ne yapacağız? Kıymamızı alıp biraz yağ ilave edip güzelce kavuracağız. Kavrulduktan sonra orada da yine fine brunoise, yani en küçük doğrama yöntemiyle doğradığımız biberimizi ve sarımsağımızı ilave edip kıymayla beraber o karışımımızı güzelce bir kavuracağız. Ardından ne yapıyoruz? Sunum tabağımıza yerleştirdiğimiz sarımsaklı közdeki patlıcanımızın üzerine o hazırlamış olduğumuz köfteli harcımızı ilave edip son aşamada da tereyağımızda kırmızı pul biberimizi güzelce jostlatıyoruz ve sunuma alıyoruz. Tarifimiz bu kadar.
0: Yapanlara afiyet olsun diyelim.
1: Afiyet olsun.
0: Peki
1: diyelim.
0: Burada bir önemli bahsetmek istediğiniz bir püf noktası var mıdır efendim? Yani şuna çok dikkat edin dediğiniz bir şey var mıdır? Tekrar sorayım.
1: Evet, patlıcanları közledikten sonra üzerindeki o siyah isleri, siyah kabuklarını almaya özen gösteririm. Çünkü yemeğimizin görselliğini bozabilir. Ardından bahsettiğimiz gibi kıymayı önce bir kavurduk, daha sonra sebzelerimizi ilave edip tekrardan bir kavurma işlemi yaptık. İlk aşamada yaptığımız patlıcanı da kavurma işlemi bizim için bir püf nokta. Çiğden de kullanılabiliyor ama bir tık daha lezzeti ön plana çıkarmak istersek önce patlıcanımızı kavuracağız. Ardından daha sonra sebzelerimizi kavurup birleştireceğiz ve süzme yoğurdumuzu çok az bir suyla açabiliriz. Bu da bir teknik diyelim size.
0: Evet. Peki yanında ne tavsiye edersiniz?
1: Şöyle tırnaklı Diyarbakır pidemiz harika olur ve mevsimindeyken reyhanlı buzlu bir reyhan şerbetiniz harika gider Ahmet Bey.
0: Evet.
1: Ama bir menü olarak da bir pirinç pilavı, bulgur pilavı da yanında olabilecek lezzetler arasında tabii ki.
0: Evet, lütfen daha fazla konuşmayalım yoksa
1: bir sesiniz gitti hissettim zaten.
0: Bayılacağım şimdi burada.
1: Afiyet olsun yapacaklara.
0: Yapanlara afiyet olsun diyelim efendim. Tekrar çok teşekkürler. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Lezzetli bir tariften bahsettiniz. Sağ olun efendim.
1: Hoşçakalın diyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Efendim, Tadı Damağımda köşemizde Gaziantep yöresine ait Ali Nazik yemeğini konuştuk. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Eğitmeni Derya Aktağ Aykaç bizlerleydi. Tekrar teşekkür ediyoruz ve şimdi Yalın dinleyeceğiz. Değmez diyecek.

0: Günün seçkisi.
1: Kıymetli dinleyenler, bugün Günün Seçkisi bölümümüzde Yahya Kemal Bayatlı'nın Sessiz Gemi adlı şiirini paylaşacağız sizlerle.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Efendim şimdi ise Patricia Gali tarafından bestelenen şiirin şarkı halini Hümeyra'dan dinleyeceğiz. Sessiz Gemi sizlerle.

Efendim bugün de Hayatın İçinde'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dolu dolu geçen bir programı tamamlamış bulunuyoruz. Programımızı Gülistan Fırat hazırlamıştı. Programın yönetiminde Atilla Özuğur bizlere destek oldu. Teknik masada Mahmut Bayhan ve Murat Özgür Batu vardı. Sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Yarın aynı saatte çalacak sinyalimizle birlikte yeni bir Hayatın İçinde'ne davet ediyoruz sizleri. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Son eserimiz Ajda Pekkan'dan geliyor. Eğlen güzelim diyor. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kazılcı hale getireceğini söyledi. Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı ifade edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Trendyol Süper Lig'de bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den aklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuşma yapan Erdoğan, Müslümanların başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz, dedi.
2: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, İhtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, Dumlupınar'da kazanılan zaferin Türk milletinin Anadolu'daki varlığı ve bağımsızlığını yeniden tescillediğini vurguladı. 30 Ağustos, Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesidir diyen Bahçeli, Dumlupınar'da emperyalist hesapların boşa çıkarıldığını ifade etti. Devlet Bahçeli, Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir vurgusunu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Mustafa Çiftçi, başkente dün düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz ifadesini kullandı.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Jandarma teşkilatımızın yıllardır dağda, ovada ve kısada verdiği destansı mücadele bu hedefe ulaşmamızın en sağlam teminatlarından biridir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getireceğini söyledi. Güler dün Ankara'da düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır, dedi. Yaşar Güler, üzerimize düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye, sürecin her aşamasını titizlikle takip etmeye devam edeceğiz, diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, rütbe terfi törenindeki konuşmasında Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini de değerlendirdi. Yaşar Güler, bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz, dedi. İsrail basını terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'de feshedilmesinin Türkiye için büyük bir zafer olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir başarı elde ettiğine dikkat çekilen haberde söz konusu gelişme İsrail'e stratejik tokat olarak yorumlandı. Haberde terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi kararının Suriye ordusunun baskısıyla Türkiye'nin desteği ve diplomatik çabalarının sonucunda alındığı vurgulandı. Terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonun bölge için dramatik bir gelişme olduğu belirtilen haberde bu gelişme Ankara'nın bölgede şimdiye kadarki en önemli hamlelerinden biri denildi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağının bir kez daha altını çizdi. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'ya bağlı akademinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampını Rum tarafının girişimleri üzerine iptal etmesine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona'ya mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta Türk çocuk ve gençlerin dünyayla bağ kurmasının engellenmesinin iki halk arasındaki güvensizliği derinleştirdiğinin de altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de konuyla ilgili açıklamasında çocuklarla aynı yerde Türk kulüpleriyle A-Milli futbol takımının eğitimlerinin buluşacağını vurguladı. Üstel, bu organizasyonun Rum engellilerine verilecek en güzel cevap olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda ummanlı anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatına uyması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Washington'u uyardı. Washington'un baskı politikasından vazgeçmesi ve İran'ın haklarını tanıyarak saygılı bir dile yönelmesi halinde diplomasinin yeniden işler hale gelebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela önemli bir petrol anlaşmasını imza attı. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağı ve ülkenin enerji arzını ciddi biçimde güçlendireceği vurgulandı. Washington'la Caracas'ın imzaladığı petrol anlaşması, Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmesinden yaklaşık 9 ay sonra gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirdi. Trump anlaşmayla ülkesinin Venezuela'daki 65 milyar varili aşkın petrol rezervinin büyük bölümünde kontrol sağladığını belirtti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de petrol konusundaki mutabakatı doğruladı. Rodriguez, anlaşma kapsamında 17 stratejik sahanın geliştirileceğini, 100 milyar doların üzerindeki yatırımla Venezuela'ya 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı ifade edildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Bu arada soruşturmanın mali boyutu da devam ediyor. Bu çerçevede suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el koyulmuş, 50 şirkete kayyum atanmıştı. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Gülistan Dokun'un son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin olarak plaka tanımlama sistemi ve iletişim kayıtlarında yeni bulgular elde edildiği bildirildi. Gülistan Doku'ya ait çeşitli kişisel eşyanın intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Öte yandan 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı da genişletilirken, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçleri de güncellendi. Kemik iliği naklinde tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin yeni iyileştirmelerin de hayata geçirildiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürüyor. Başkent Kiev yakınlarında düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü. Kiev bölge valisi Timur Tikhachenko, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine gece düzenlediği hava saldırısında 42 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeden 380'den fazla kişi de tahliye edildi. Rus ordusu Odessa'yı da hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Afet bölgelerindeki arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara destek olan askerler çamurlu yamaçtan sürünerek girdikleri hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından bir kez daha sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Sınırın Çin tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasında da 5 kişi öldü, 550'den fazla kişi ise kayboldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getireceğini söyledi. Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Alihan

0: günde 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da TÜMOSAN Konya Spor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 4. haftası dün oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Sonuçlar şöyle: Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Eminevim Ümraniye Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Bandırma Spor 1, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0 ve Antalya Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2. 1. Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 19'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Bursa Spor maçı TRT Spor, İstanbul Spor Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük maçı da TRT Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak. Saat 21.30'da da Batman Petrol Spor Ekenler Beton Sivas Spor ve Mardin 1969 Spor Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmaları oynanacak. Bu maçları da TRT Spor'la TRT Kürdi ve TRT Tabii Spor 6'dan canlı yayında izleyebilirsiniz. Amelie Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura 2. sırada yükselen Ay Yıldızlılar son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan'la karşılaşacak. Amelie Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turuna da galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar J grubu ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yendi. Amelie Erkek Basketbol Takımı grubundaki 2. maçını 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Eskişehir ve Trabzon 25, İstanbul, Sinop, Malatya ve Erzincan 27, İzmir ve Mardin 34, Edirne, Denizli, Diyarbakır ve Adıyaman 32, Çanakkale, Kırklareli, Muğla ve Kilis 30, Bursa, Kocaeli, Van ve Tunceli 28, Aydın 33, Antalya 35, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 31, Hatay ve Gaziantep 29, Konya, Zonguldak ve Samsun 24, Nevşehir 21, Tokat ve Erzurum 23, Bolu ve Kars 22, Giresun ve Rize 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 33-36. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Muğla sınır yolunun 7-12. kilometreleri arası yapım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Sertabul Mut Beşçatal yolunun 40-42. kilometreleri arasında Mutçayı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar

0: ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Çalışma Hayatı programı ile sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Tarkan Zengin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bildiğiniz gibi her hafta çalışma hayatının farklı konularında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çalışma hayatı Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren bir konu olduğu için her hafta farklı konularla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu hafta çalışanların dinlenme haklarını konuşacağız. Bildiğiniz gibi dinlenme hakkı farklı izinleri kapsayan bir konu. Bizde de anayasamızda düzenlenen bir hak, yani anayasanın 50. maddesinde çalışanlara verilen bir hak. Nitekim anayasamızın 50. maddesinde dinlenmek çalışanların hakkıdır hükmü yer alıyor. Ve orada aynı maddenin devamında ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir hükmüne de yer veriliyor. Anayasal hak olan dinlenme hakkını bütün iş yerlerinde gerek işçi gerek memur statüsünde çalışan herkesin kullanması gereken bir hak olduğunu ifade edelim. Burada tabii dinlenme hakkı kapsamına hangi tür izinler girer dediğimizde bu da yine mevzuatımızda düzenlenmiş. Örneğin yıllık ücretli izin, işte yaz dönemlerinde çalışanların yoğun olarak kullandığı yıllık ücretli izin var. Yine ara dinlenmesi dediğimiz, iş yerlerinde ara dinlenmeleri var gün içerisinde. Hafta tatili var, bu işçilere memurlara göre değişebiliyor. Yine resmi tatiller dediğimiz tatiller var. Analık izni dediğimiz ya da doğum izni dediğimiz kadınlar için izinler var. Bunlar temelde dinlenme hakkı kapsamındaki izinler. Burada tabii biraz sonra vereceğimiz bilgiler mevzuatımızda asgari düzeyde düzenlenmiş süreler. Bunlar hem toplu sözleşmelerle hem de çalışanlarla işverenler arasında yapılan bireysel iş sözleşmelerinde bu süreler artırılabilir. Şimdi örneğin bunlardan en yaygın olanı dediğimiz yıllık ücretli izin hakkı. Burada yıllık ücretli izne hak kazanmak için bir kere işçilerde hemen söyleyelim. İşçiler açısından bir işçinin yıllık izin süresini kullanabilmesi için temel şart o iş yerinde deneme süresi dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olma şartı var. Eğer bir yıl o iş yerinde en az çalışmışsa bu işçimiz kanuna göre, iş kanununa göre kıdem süresine göre de izin gün sayısı var. Örneğin bir yıldan beş yıla kadar kıdemi olan ya da orada çalışma süresi olanlara 14 gün izin veriliyor. Beş yıldan fazla çalışma süresi, 15 yıldan az kıdemi varsa, yani çalışma süresi varsa bu işçilere 20 gün, 15 yıl ve daha fazla kıdemi olanlara da 26 gün yıllık izin veriliyor. Burada bu gün sayıları dediğim gibi asgari belirlenen süreler. Bu süreler hem toplu sözleşmelerle hem de bireysel iş sözleşmeleriyle artırılabiliyor. Nitekim örneğin kamuda çalışan kamu işçilerinin bu sürelere genellikle bir hafta ekleniyor. Yani 14 gün 20 gün olarak, 20 gün 26 gün olarak toplu sözleşmeyle bu süreler artırılabiliyor. Bu yıllık ücretli izinde belli kesimlere de yine bir olumlu sayılabilecek, yani süreyi artıran düzenlemeler var. Örneğin yeraltı işlerinde, madenlerde çalışanlara bu bahsettiğimiz kıdem süresine göre her bir süre 4 gün artırılarak veriliyor. Yine 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçiler için de yıllık izin hiçbir şartta 20 günden az olamıyor. Yani diyelim ki 50 yaşından büyük bir işçi bir iş yerinde işe başladı ve bu kişi 2 yıldır orada çalışıyor. Mevzuata göre 2 yıl kıdem süresi olduğu için normalde

14 günden az izin verilemezken 50 yaşından büyük bir işçi olduğu için bu işçiye 20 günden az izin verilemiyor. Yine yıllık izinle ilgili uygulamada en çok karşılaşılan meselelerden birisi de şu: yıllık izin kullanırken izin süresine denk gelen hafta tatili ya da genel tatil günleri izin süresinden düşülür. Yani bu şu anlama geliyor: örneğin bir işçimiz yıllık izne çıktı, 20 gün izin aldı, o 20 gün içerisinde örneğin 1 Mayıs resmi tatili olan güne denk geldi ya da işte 19 Mayıs diye bir güne denk geldi. Bu tür resmi tatillerde o izin süresinin sonuna ekleniyor. Yani yıllık izin kullandığımızda eğer bu tür hafta tatili, genel tatil günleri izin süresinden düşülüyor. Aynı zamanda işçilerin hafta tatilleri de bu yıllık izinden düşülüyor. Dolayısıyla daha fazla izin yapma imkanları söz konusu oluyor. Tabii işçi ve memur farklılığı söz konusu. Yani burada şimdiye kadar bahsettiklerimiz işçilerin yıllık ücretli izin haklarıydı. Memurlarda da yıllık izinde hizmet süresine göre değişiyor. Orada 1 yılla 10 yıl hizmeti olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara da 30 gün yıllık izin veriliyor. Memur ve işçi arasında böyle bir farklılık var. Bir de uzun yıllardır memurların özellikle bu hafta tatiline denk gelen sürelerinin de yıllık izinin sonuna eklenmesi talepleri, yani işçilerdeki uygulamayı memurlar da talep ediyor. Ancak uygulamada memurlar gün sayısı olarak kullanabiliyorlar. İş yerlerinde en yaygın dinlenme haklarından biri olan konu da ara dinlenmesi. Burada iş kanununda, yani işçilerde ara dinlenmesi mevzuata göre düzenleniyor. Orada örneğin 4 saat veya daha kısa süreli işlerde çalışanlara en az 15 dakikalık bir ara dinlenmesi verilmek zorunda. 4 saatten fazla 7,5 saate kadar, 7,5 saat dahil olmak üzere süren işlerde en az 30 dakika, 7,5 saatten fazla süreli işlerde ise en az 1 saat ara dinlenmesi veriliyor. Bu süreler asgari yine süreler ve aralıksız verilmesi esastır. Yani bir işveren 1 saat ara dinlenmesini örneğin 4'e bölüp 15'er dakika olarak verme imkanı yok. Bunlar fasılasız olarak aralıksız verilmesi esas. Bu ara dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmıyor temel olarak. Yine işveren tüm işçilere aynı anda ara dinlenme vermek zorunda değil. İşin niteliğine göre bunu farklılaştırabilir. Yani bunu vardiyalı olarak da değişik saatlerde de kullandırabilir. Tabii memurlarda da işçilerdeki gibi bu belli sürelerle ilgili bir ara dinlenmesi verilmesi söz konusu olmuyor. Orada özellikle günlük çalışma süresinin ortasında bir yemek ve dinlenme kurumun kendince belirleniyor. Kamu kurumlarında genellikle belli bir sürede bu ara dinlenmeleri veriliyor. Tabii hafta tatili var. Bu dinlenme hakkından bir başkası da hafta tatili dinlenmesi. İşçilerin temel haklarından birisi bu. Tatil gününden önce belirlenen iş günlerinde çalışmış olmak şartıyla 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi kanunen zorunlu. Şimdi biz genellikle bu hafta tatilini özellikle işçilerde ve özel sektörde pazar günü olarak biliyoruz ama mevzuat bir günü işaret etmiyor. Belirlenmiş olan haftalık çalışma süresini doldurmak şartıyla 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde bir işçinin 24 saat, yani tam bir gün kesintisiz hafta tatili hakkı söz konusu. Burada hafta tatili hakkını memurlarda yani hem cumartesi hem pazar hafta tatili olarak kullanılıyor. Yine kamudaki kamu işçileri cumartesi ve pazar kullanıyor. Kanun en az bir gün hafta tatili verilmesini söylüyor. Ancak işverenler, yani bu bazı

Bazen özel sektörde de böyle. Kamuda zaten cumartesi ve pazar eğer çalışılan yer nöbet usulü bir çalışma düzeni yoksa zaten tatil olarak 2 gün veriliyor. Özel sektörde de bunu yapma imkanı var. Nitekim yapan özel sektör iş yerleri de var. Bunlar tekrar edelim asgari süreler toplu sözleşmelerle, işveren uygulamalarıyla ya da iş sözleşmeleriyle bu süreler artırılabiliyor. Yine dinlenme hakkının önemli konularından biri de ya da önemli maddelerinden biri de izinlerinden ulusal bayram ve genel tatil izinleri dediğimiz izinler. Bizim mevzuatımızda bu hani hangi günlerin ulusal bayram, hangi günlerin genel tatil oldukları mevzuatta yer alıyor. Bizde mevzuatımızda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusal bayramı olarak görülüyor. Yine 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos günü resmi bayram günlerimiz olarak yer alıyor. 1 Ocak günü, 1 Mayıs Emek Bayramı, yine 15 Temmuz günleri de resmi tatil olarak mevzuatta yer alıyor. Bunların yanı sıra bizim ulusal bayram genel tatil günlerinde bunların dışında 2 dini bayramımız var. Ramazan bayramı. Burada Arefe günü saat 13'ten itibaren olmak üzere toplamda 3,5 gün. Kurban bayramında ise yine Arefe günü saat 13'ten itibaren olmak üzere toplamda 4,5 gün mevzuatımıza göre ulusal bayram ve genel tatil izinleri var. Tabi bazen özellikle dini bayramlarda öncesi ve sonrasıyla birlikte idari izinler de verilebiliyor. Bunlar ayrı o hükümetin aldığı kararlarla yapılan verilen izinler. İşçiler bu bahsettiğimiz ulusal bayram ve tatil izinlerinde izinlidirler. Çalışmasalar dahi o günün tam ücretini alırlar. Şayet bugünlerde çalışılmasını eğer işçi kabul eder ve çalışırsa da işçiye o güne ilişkin ilave bir ücret ödenmesi gerekir. Bu çalışmaların karşılığında işverenler izin veremezler. Yani örneğin bayramda gel çalış, ben sana bayramdan sonra izin vereyim diyemez. Çalıştıracaksa hem zaten çalışılmadığı için o gün ücret alınıyor, bir de ilave bir ücret de ödenmesi gerekiyor. Dinlenme hakkının son izinlerinden biri de analık izinleri. Bildiğiniz gibi yakın zamanda analık izni toplamda 16 haftaydı, 24 haftaya çıkarıldı. Burada da doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere hem işçiler hem memur çalışanlar 24 hafta doğum izni kullanabiliyorlar. Sevgili dinleyiciler, dinlenme hakkının temel olarak hangi izinleri kapsadığına dair bunları ayrıntılı olarak hem sürelerini hem şartlarını sizlerle paylaştık. Çalışma hayatı programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.40'ı gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz Spor Dünyası Spor Gündemi programında. Ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Spor Gündemi programımızda Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programına hoş geldiniz. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmen arkadaşımız Oğuzhan Yılmaz ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir cumartesi günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi Süper Lig'de dün Gençler Birliği Erzurum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Şimdi bu maçı konuşacağız tabii ki teknik direktör Celal Kıbrızlı ile. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi hafta sonları, iyi programlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi Sayın Kıbrızlı, dün Gençler Birliği iki maçını 3 puanla kapatan, toplam 6 puanı olan, evet, Gençler Birliği 1-1 berabere kaldı kendi, evet, sahasında. Nasıl bir karşılaşmaydı ki Erzurumspor'un da puanı yoktu? Nasıl bir karşılaşma gördünüz? Eksikler neydi iki taraf içinde?
1: Şimdi tabii baktığımız zaman bu tip maçlar her iyi giden takım için zor maçlardır. Çünkü karşınızdaki takım lige yeni çıkmış, yeni transferlerle oluşturulmuş bir takım. Ve gençlere yönelik iki hafta bir takımlar, oyuncularla oynamaya çalıştı Erzurumspor. Ve iki tane mağlubiyet aldı. Gol atmadan 3-0 ve 4-0 gibi farklı skorlarla kaybetti. Tabii ki bu maça daha değişik bir kadroyla, daha tecrübeli, deneyimli futbolculardan kurulu bir kadroyla çıktı. Gençler Birliği futbol takımı ise her ne kadar teknik adam, teknik kadro oyuncularını uyarsa da oyuncular bu tip maçlarda nasıl olsa biz iki maç kazandık. Yani hem Fenerbahçe ki şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Fenerbahçe. İşte Şampiyonlar Ligi'nde de kaldı. Güçlü bir ekip, güçlü transferler yaptı. Bu takımı yeniyorsunuz. Arkasından gene son yılların kulüp olarak herkesin işaret ettiği Göztepe takımını deplasmanda yeniyorsunuz. Tabii ister istemez motivasyonunuz üst yapıyor. Tabii bu da iki tarafı karşılaştırdığınız zaman nasıl olsa biz kazanırız düşüncesi hakim olunca o zaman da sahadan istemediğiniz skorla ayrılıyorsunuz. Burada tabii Gençler Birliği taraftarları Ankara'da Süper Lig'de tek takım olan Gençler Birliği'ni desteklemeleri de çok çok önemli. Hemen hemen stadyumun tamamına yakını dolması. Bu da önemli. Artı pozitif bunlarda. Maça geldiğimiz zaman da maçın başında tabii ki Gençler Birliği'nin istek ve arzusu var. Bu arada direkten dönen topu var. Pozisyonları var bir iki tane. Ondan sonra bu geçiş yapıldıktan sonra Erzurumspor takımı oyuna yavaş yavaş ağırlığını vermeye başladı. Ve ilk yarı karşılıklı ataklarla ve Erzurumspor'un yakaladığı 2-3 tane pozisyon var. Bunlar kaleci İrfan Can Eribayat tarafından kurtarıldı. Ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya baktığımız zaman ikinci yarıya Erzurum takımının biraz daha istekli arzulu başlaması var. Niçin? Baktık ki Gençler Birliği takımı fazla tempolu oynamıyor. Bu tempoyu Erzurumspor takımının yükseltmesi gerekir düşüncesiyle tempoyu yükseltmeye çalıştılar. Ve savunmadaki büyük hata anlaşamamazlık. Ki bu anlaşamamazlık tabii ki İrfan Can Eribayat'la önde oynayan Zuzek'in ve takım kaptanının Bursa'nın yeni oynamaları, birbirine alışık olmamaları, burada bir pozisyon hatası yaptı ve buradan fırsatçı golcü Eren faydalandı ve golü attı. Bundan sonra gene baktığımız zaman Erzurumspor'un atakları var. 55'te atılan bu golden sonra iki tane daha Erzurumspor'un kaçırdığı pozisyon var. Gene golcü Eren'in karşı karşıya kaçırdı. Bu da gene savunma hatasından kaynaklanan bir pozisyondu. Bundan sonra maç Gençler Birliği takımına dönmeye başladı. Gençler Birliği istekli arzulu oyunu başladı. Baskılı oyunu başladı. Ve bundan 66. dakikada mükemmel yeneliklik bir golle, Traore'nin golüyle gençler bir yakaladı. Bundan sonra gene istikrarlı oyun devam etti. Gençler Birliği daha öndeydi bu oyunlarda. Tabii oyuncu değişiklikleri var. Ama tabii baktığımız zaman Gençler Birliği'nin kulübesinde, bench'te, yedek kulübesinde tabii oyunu değiştirecek fazla oyuncunun olmaması da Gençler Birliği için bana göre olmaz da olmazlardan bir tanesiydi. Çünkü buraya artık Süper Lig'de kulübeyi de zenginleştirip rekabeti de yansıtmanız lazım. Benim burada

0: gördüğüm kadarıyla Diyabete'yi verdi Gençler Birliği Premier Ligi takımına. Burada da bir eksiklik var. Burada oyun kurucu bir oyuncunun bulunması gerekir Gençler Futbol Takımı için şu kalan 5-6 günlük transfer döneminde. Çünkü 4 Eylül'de bitiyor Cuma günü transfer. Ve burada bir de gene santfor eksiği görüyorum ben Gençler Birliği'nde.
1: Evet.
0: Bir oyun kurucu orta sahibi de santfor alırsa Gençler Birliği'ndeki rekabet daha da kızışır diye düşünüyorum. Baktığımız zaman toplu oynamada eşitlik görünüyor. Erzurum takımının biraz üstünlüğü var 52-48. İsabetli şutlarda Gençler Birliği 16'ya 5, Erzurumspor'u 9'a 4 var. Başarılı paslarda Erzurum'un biraz daha üstünlüğü var. 364'e 220. Köşe vuruşlarında gene Erzurum'un üstünlüğü var 5'e 3. Faullerde ise Gençler Birliği'nin 15-11 fazlalığı var. Ve baktığımız zaman Gençler Birliği şu anda gene maç fazlasıyla 3 maçta toplamış olduğu 2 galibiyet 1 beraberlikte 4 gol atıp 2 gol yemesiyle 2 artı avarajıyla 7 puanla ligin şu andaki gene zirvesindeki takım görüntüsünde. Gençler Birliği takımı bana göre alınacak bu rekabeti kızıştırıcı oyuncularla birlikte daha üst çizgiye çıkacağı düşüncesindeyim. Çünkü Metin Diyadin Hoca'nın da teknik kadrosunun da oyuncu grubuyla daha samimi oluşları, daha iç içe oluşları, hem oyunculara bir baba, hem bir abi, hem bir arkadaş, en son bir teknik adam olarak yanaştıkları için bu başarı da devam edecek diye düşünüyorum. Erzurum takımını tabii ki almış olduğu bu 2 haftalık 3-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerden sonra gol atamaması, bu Gençler Birliği gibi başarılı lig takımı karşısında 2 haftalık başarılı lig takımını almış olduğu beraberlik Erzurum Spor için de büyük bir moral olarak geri dönüş yaptı diyebilirim. Ben Gençler Birliği'nin iyi olduğunu, Erzurum Spor'un da bundan sonra daha farklı bir oyun formatıyla sahada olacağı düşüncesindeyim.
1: Peki bu kaleci biliyorsunuz Erzurum Spor'da değişti. Bu değişikliği nasıl buldunuz? Özellikle çok eleştiri almıştı, evet, kendi sahasındaki, evet, 4-0'lık mağlubiyette yaptığı hatalar kalecinin. Evet. Ertuğrul Taşkıran geçti. Ne fark vardı?
0: Ertuğrul tabii ki ligi tanıyan bir kaleci, kadroları tanıyan bir kaleci, rakip oyuncuları tanıyan bir oyuncu. Yani bu tip kalecilerden sizler vazgeçemezsiniz. Ben konuşmamın başında ne dedim? Yani Erzurum Spor takımı gençlerden kurulu bir takımdı. Ama bu maça daha tecrübeli, deneyimli oyuncularla başladı. İşte Ertuğrul kalede, stoperde Mustafa Yumlu. Bunlar hep yaş oranlarına baktığımız zaman yüksek tabii yaşları. Olgun yaşlı diye, evet, oyuncular. Bu da bir pozitiflik tabii burada. Ki Ertuğrul dün bayağı iyi bir maç çıkardı. Ertuğrul'un kalede oluşu takıma da bir güven getirmiş. Çünkü o iştirek arasından sonra artık kimsenin telafisi olmayan yer orası. Onun için Ertuğrul'la ben Erzurum Spor'un takımın devam edeceği, Mustafa Yumlu gibi deneyimli, tecrübeli bir oyuncu da stoper olarak, savunmanın göbeğinde oyuncu olarak oynayacağı düşüncesindeyim. Tabii ki yaş olgunlaştıkça hareketlerde biraz kısıtlama oluyor ama o da oyuncuların kendilerini profesyonel olarak olduklarından, profesyonel yaklaşıklarından hem antrenmanlarda olsun hem normal hayatlarında kendilerine düzenli bir şekilde devam edecekleri düşüncesindeyim. Böyle olduğu müddetçe de Erzurum takımı bana göre zorlansa da gene bu transfer döneminin son döneminde alacağı 2-3 oyuncuyla birlikte rekabetinde gene kızışacağı ve Erzurum takımının da bundan faydalanacağını düşüncesindeyim. Çünkü ben gençlerim Erzurum Spor'da görev yapmış bir kişi olarak oraların potansiyelini de çok iyi bilen birisiyim. Rekabetin olduğu yerde de başarı gelir. Başarı da çıtayı yükseltmek demektir.
1: Siz bir teknik direktörsünüz. Yıllarca teknik direktör olarak çalıştınız. Önemli, evet, planlamalarda, önemli projelerde çalıştınız.
0: Evet.
1: Şimdi kısa kısa cevap isteyeceğim. Bir,
0: tabii,
1: yani iki teknik direktör profilini de soracağım. Fatih, evet, Tekke. Geçen sene gerçekten çok önemli işler yaptı.

0: yaptı. Evet. Ve bu senede tam bunun meyvesini aldı. Özellikle getirdiği futbolculara değer kattı ve o evet. futbolcular çok iyi bir ücrete başka yerlere transfer oldular. Evet. Ve bu sene Trabzonspor bir değişiklik yaptı. Evet, gençler de var ama yanına önemli, geçmişi gerçekten çok iyi olan futbolcular, bir tanesi Salah, bir tanesi Fabinho, bunları evet. aldı. Ama bir Avrupa evet. maçı, bu Avrupa maçında iki maçta da yenildi ve gerçekten evet. hakemin de biraz böyle Ferencvaros tarafını koruduğunu düşündüm ben. Bilemiyorum evet. siz ne dersiniz. Evet. Ama bu maçın ardından hiç kimseye haber vermeden Sayın Fatih Tekke, ki ben çok beğeniyorum geçen seneden beri evet. bir kadro, o kadroya değer katıyor. Evet. İstifa etti ve döndü. Fatih Tekke'nin durumunu, istifasını nasıl açıklayabilirsiniz?
1: Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, Karadeniz insanının hırçınlığı vardır. Karadeniz insanının agresifliği vardır. Karadeniz insanı birden sinirlenir, gerilir ve Karadeniz insanı sonradan bir anın relax olur ve ondan sonra sağlıklı düşünmeye başlar. Şimdi bu maçta bir kere şöyle söyleyeyim. Hakemin slogan olması kendine aşırı bir güven vermiş. Niye? UEFA Başkanı'nın evet. slogan olması onlara bir rahatlık veriyor. Ve hakem bana göre Trabzonspor'un lehine düdük çalmadı.
0: Evet.
1: Ve Trabzonspor takımının yani o ikili mücadelelerde, temaslı oyunlarda hep aleyhine çaldı. Ve hep toleranssız Ferencváros takımına karşı tanıdı. İç sahada oynanan bir maçta zaten saha sizin, taraftar sizin, taraftar müthiş bir seyirci toplumu var Macaristan'da. Yani Budapeşte'de bu da bir avantaj. Hepsi, bir de hakemin artısı eklenince o zaman sizin oradan rahatça çıkmanız mümkün değil. Burada istifa etmesi bana göre biraz duygusal evet. istifa bu. Ve Fatih Tekke orada kendisi belki de yönetici, yani teknik kadroda kardeşi Salih Tekke de var.
0: Tabii.
1: Yani ona da danışabilirdi en azından kardeşine.
0: Şöyle
1: yani.
0: Bir şey Sayın Kıbrıslı, özellikle hani siz de bunu biliyorsunuz. Siz de evet. Gençler Birliği'nde Ankara Gücü'nde çalıştığınız evet. zaman Ankara'nın evet. değişik takımlarında çalıştığınız zaman evet. biraz daha farklı duygusal olabiliyorsunuz. En ufak bir hatada, hatanızda veya sıkıntıda bunu daha fazla içselleştirebiliyorsunuz. Mesela İsmail Kartal'da, Fatih Tekke'de bu çok yansıyor. Evet. kişiliklerine, karakterlerine evet. bu da etki etmiş olabilir. Bunu da kabul ediyoruz.
1: Evet. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim size. Aynı duygular içinde ben Çaykur Rizespor şampiyonluğa giderken 4 maç kala sinirlenip istifa ettim ve bıraktım ve 4 evet. maç sonra playoff'tan Çaykur Rizespor takımı Süper Lig'e çıktı. Yani evet. maalesef işte bu tip şeyleri yapıyorsunuz. Burada size bana göre Trabzonspor başkanı ve yönetiminin almış olduğu karar mükemmel bir karar. Fatih Tekke'nin göstermiş olduğu aceleci tavır var. Ama bu farklı mağlubiyetten sonra mahcubiyeti var. Bundan dolayı istifa etmesi var. Çünkü ona aşırı bir güven var Trabzonlular tarafından, Trabzonsporlular tarafından. Çünkü biz her yer Trabzon sloganıyla yola devam ediliyor. Bu da var ama yönetimin almış olduğu kabul etmeme kararı da çok çok önemli. Şimdi burada tekrar başkan, yönetim, teknik kadro, futbolcu grubu, çalışan ekip, profesyoneller, Trabzon medyası, Trabzon taraftarları kenetlenerek Trabzonspor'un bundan sonra oynayacağı ilk maç, ki pazartesi günü Ahmet'le oynayacak Diyarbakır'da. O maça tek yumruk olarak sahip çıkmaları gerekiyor. Bundan sonra da Trabzonspor katılacağı Avrupa Konfederasyon Kupası maçlarında da başarılı olacağı düşüncesindeyim. Bazen bu fevri hareketler maalesef teknik adamlar yapıyorlar. Ama tabii ki gene söylüyorum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yönetimini de kutluyorum. Yola tekrar Fatih Tekke'yle devam etmeye açısından. Fatih Tekke'de bundan sonra alacağı kararlarda anlık değil, teknik kadro

0: Dolayısıyla da konuşup ki orada çok deneyimli antrenörler var, eski futbolcular var. Yani Orhan Çıkçıkçı var, aynı şekilde gene bir kaleci Metin var. Yani bu orada grup kaliteli de bir grup olarak onlarla da danışıp bundan sonra kararlarını o şekilde alacağı düşüncesindeyim. Bu kararlar pozitif yönde olursa hem Trabzonspor kazanır hem de Türk futbolu kazanır diye de düşünüyorum.
1: Özellikle Fatih Tekke'yi anladığımız kadarıyla camiadan da şampiyonluk baskısı geliyor ve hatırlar mısınız geçen hafta kendi sahasında oynadığı karşılaşmanın ardından bir basın toplantısında şunu söyledi. Bu kadro tam da bir teknik direktör için kovulmalık bir kadro dedi. Acaba burada bir sinyal vermiş miydi Fatih Tekke? Hani yönetim anlamında biraz rahatlatılması, yönetim anlamında biraz daha destek verilmesi, bu sportif direktör olur, psikolojik olarak olabilir veya kamuoyunu biraz daha sakinleştirmek için olabilir. Belki bu da çok farklı bir baskı yaratmış olamaz mı Sayın Fatih Tekke'de?
0: Olabilir. Çünkü oradaki söyleyip esasında futbolculara bir mesaj yok. Futbolcular diyor ki biz size anılma güveniyoruz, öyle bir kadro kurduk ki diyor. Bu kadronun hata yapma lüksü yok diyor, hata yapma payı yok diyor. Onu her maçımızdan puan ve puanlar almak zorundayız diyor. Tabi bir de Avrupa yolunda da farklı skorla kaybetmeleri. Bir maçtan sonra tabii ki hakeme yüklenmedi hiç. Hakeme de yüklenebilirdi, orada belki deşarj olabilirdi, onu da yapmadı. Ve bu şekilde bir davranış içinde oldum. Ben Trabzonspor'un bundan sonraki mücadelelerinde daha sabırlı olacağı düşüncesindeyim. Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'da hem de Avrupa maçlarında daha farklı bir Trabzonspor izleyeceğiz diye de düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un rakiplerine baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde Freiburg, Kızıl Yıldız, Kuype, Hertz, Jablonec, CSK Sofya gibi takımlarla 3 deplasman 3 içeride oynayacak. Buradan da Trabzonspor ileriye doğru yürür diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrızlı. Kolay gelsin. Ellerinize emeğinize sağlık. Yarın tekrar buluşacağız, görüşeceğiz. Yine yorumları yapacağız Süper Lig'de. İyi günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrızlı konuğumuz oldu.
2: Reklamlar. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.05'i gösteriyor. Spor gündemini dinliyorsunuz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Programımızın açılışı

0: dışında öncelikle Süper Lig'de dünkü Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuştuk. Bir birlik bir beraberlikleri vardı Sayın Kıbızlı'yla ve şimdi de Avrupa Kupalarını konuşacağız spor yazarı Okan Can'la. Okan Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hafta içinde Avrupa Kupalarında 3 takımımız da sahaya çıktı ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Beşiktaş Avrupa Ligi için çok önemli bir skor almıştı ilk karşılaşmada. İkinci karşılaşmada yenilmesine rağmen Avrupa Ligi'nde kaldı. Trabzonspor'sa 1-0 yenilmişti. Esasında iyi bir takımdı Ferencvaros. Geçen sene Fenerbahçe maçında zorlu bir rakip olduğunu görmüştük. Trabzonspor yeni bir takım. Yeni hazırlanan, yeni bir araya gelen bir takım aynı zamanda. Çok transfer yaptı, geldi gitti. Biraz da onun şeyiyle, maçın başında da hakemin de biraz farklı tavırlarıyla Trabzonspor 4-0 yenildi ve Konferans Ligi'ne kaldı. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu 3 takımın saha sonuçlarını, sonra kuralları konuşalım.
1: Öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım bence. Ben Fenerbahçe adına büyük, yani tarihi bir akşam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe adına büyük bir dönüşüm ve değişim adına büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Yıllardır süren o makus klasik olacak belki ama tarihi bir şekilde tersine çevirdi. Çünkü ben kendi adıma benim beklentim dışında bir maç oldu. Benim beklentim dışında bir benim Lyon'un tura daha yakın olduğunu düşünüyordum. Hatta ilk bazı ön yargılarım vardı çıkan kadroyla ilgili ama Fenerbahçe hem çok sakin hem çok akıllı hem de çok bilinçli oynadı. Bizim geçtiğimiz senle yaptığımız bir takım sohbetler, söylediğimiz şeylerin de uygulandığını da gördük bu açıdan. Benim beklentim öyle değildi. Yani önde baskı yapmama, pres yapmama, oyunu biraz daha geride bekleme gibi daha akıllı, daha rasyonel tercihler vardı. Ama şunu söylemek lazım, bu İsmail Kartal adına büyük bir eşikti. Yani İsmail Kartal'ın böyle bir tur atlamaya, yani turu böyle atlamaya Şampiyonlar Ligi'nin takımını götürme ihtiyacı var ki tartışmalar nezdinde çok itibarınız da çok büyük. Hani eleştiriler vardı ki ben de İsmail Kartal'ı eleştirenlerden biriydim. Kendimi de söylemem lazım. Bu açıdan Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi, 12 yılda da Türkiye'de şampiyon olamayan ve her sene heyecanla başlayıp ligin yarısında, Avrupa Kupalarının yarısında bir an tartışmalar içinde kalan bir takımdan bir anda Şampiyonlar Ligi'ne geçmesi büyük bir galibiyet. Bu galibiyetin anlamı belki 10 yıl 15 yıl sonra daha çok anlaşılacak. Belki bir sürü şeyin başlangıcı olan bir yıldan bahsediyoruz Fenerbahçe adına. Sahaya dönersek Fenerbahçe niye farklı yaptı? Bir kere Fenerbahçe topun arkasında kompakt ve daha düzgün kaldı. Sorunları hala var mı? Var. Sorunları o günkü maçta bir takım sorunlar var mıydı? Vardı. Ama bir kere hem fiziki açıdan daha fazla efor sarf etti. Rakibe çok az alan vermeye çalıştı. Bir kere oyunu ikinci bölgede daha geride tutarak onların orta sahadaki ilk maçtaki fazla adam opsiyonunu yok ettiler. Bir de bazı oyuncuların bireysel performansları çok ciddi bir şekilde avantaj sağladı Fenerbahçe'ye. Yani Fenerbahçe adına hem oyuncu değişiklikleri, hem oyun kurgusu, hem diziliş şekli, ki ben Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 gibi değil, daha çok 4-4-2 gibi oynadığını düşünüyorum. Yani Talisca'nın biraz daha ikinci forvet konumlandığını gördüm. Bu hem defans, yani rakibin defansını önüne tutmasına da biraz engel oldu. Hem de Talisca ile Vedat'ın biraz daha geride orta sahada rakibin alanlarını önünde kendilerini hani pres değil de alan markajı, alan presi yaparak onların da orada çoğalmasını engellediler. Yani Fenerbahçe'den nereden bakarsanız bakın büyük galibiyet. Çok ihtiyaç olan bir galibiyetti. Müthiş bir tarihi bir gece olduğunu söyleyebilirim Fenerbahçe adına.
0: Peki sahaya özellikle Oğuz Aydın çıktığında çok büyük tepki geldi Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a. Oğuz Aydın'ın oyununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Esas Oğuz Aydın bu mu? Beklenen Oğuz Aydın bu mu? Yoksa teknik direktörler Oğuz Aydın'a bu rolü biçmemişler miydi?
1: Şimdi ben Oğuz Aydın'ın en iyi maçı, ben Nottingham maçında da çok beğenmiştim Oğuz Aydın'ı geçen yıl. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
0: Evet.
1: Nottingham deplasmanında Fenerbahçe'ye evet. Oğuz Aydın

0: buna benzer performansı var. Çok insanlar hatırlamıyor belki ama ya bence oyuncunun kendi performansı çok iyiydi. Yani bir kere çok diriydi. Çok akıllı oynadı. Rakibin kanadında bir takım yerlerde Archie Brown çok yardımcı oldu. Top oyuna çok konsantreydi. Tabii ki İsmail Kartal'la yaptığı konuşma mutlaka vardır. Özgüveni mutlaka yükselten, mental açıdan biraz daha güçlendirmiş Oğuz Aydın vardı. Yani onu kabul etmek lazım. Ama Oğuz Aydın'ın da kendisinde bir farklılık vardı. Yani bu çok ciddi bir fark. Yani, ama takımda da mesela yani ben mesela yani Kant şeyden önce kadro açıklandığında ben şey diye bir şey yazdım. Yani Fenerbahçe'nin Kanteri Genduzi'nin mükemmel oynamasına ihtiyacı var diye yazdım.
1: Evet.
0: Gerçekten mükemmel oynadılar. Yani bugün kimse yanlış anlamasın. Kante bence Şampiyonlar Ligi biletinin %40 %30'larda bir paya sahip buralarda olması. Yani çok çok müthiş yapıyor Yücel.
1: Evet.
0: Çok çok başka bir şey yapıyor. Yani anlatılacak bir şey değil bu. Dolayısıyla her oyuncu çok iyi oynadı. Bazı oyuncular ama daha iyi oynadı. Onu söylemek lazım. Daha farklı oynadılar. Yani iyi oynamaktan kastım yani mesela Vedat da muhteşem oynadı. Ama Kante her şeyi yani başlangıçta tıfı Kante ama yani onu söylemem lazım.
1: Özellikle de çok basit göstermeden yani çok basit gösteriyor ama çok önemli açıklarını kapatıyor Fenerbahçe'nin.
0: Yani evet bu tek sıkıntı Fenerbahçe'de Kante bağımlılığı yaratmaması gerekiyor bu durumun. Çünkü Kante ikame edebileceğiniz bir oyuncu yok. Yani dünyada da yok. Yani bu yani bir başka bir Kante bulma çabasını bulamıyorsunuz. Öyle bir şey değil bu. Yani dolayısıyla takım içinde de bulamazsınız. Dolayısıyla orada Fenerbahçe'nin o bağımlılık olmaması iyi olur. Ama şöyle söyleyeyim. Bir oyuncudan daha bahsetmek lazım. Greenwood.
1: Evet.
0: Çok enteresan bir oyuncu. Yani biz zaten hani çok büyük fark yaratacağını biliyorduk ama ben şeyi gördüm Greenwood'da. Yani Osimhen'in Galatasaray'da arkadaşlarına yarattığı konfor alanı vardı ya.
1: Evet.
0: Onu yarattığını gördüm. Yani bu çok değişik bir özellik. Yani siz topla gidiyorsunuz, topu diye oynatıyorsunuz. Bir anda rakibi dripping yaparak rakibin 3 kişi yerleşimini bozuyorsunuz. Yani her şeyi yapıyor. Bir de oyun içindeki oyun ahlaki kültürü de çok değerli oyuncunun. Yani yani biraz nasıl egolardan da uzak bir oyuncu olduğu için takım içerisinde başka bir ruh veriyor bence arkadaşlarına. Özel bir oyuncu Fenerbahçe, ama şöyle şunu da söylemek lazım, Fenerbahçe'nin oyununda hala sorunlar var. Yani bu oyuncuların çok iyi performansı ve bu kazanılan maçtan dolayı hani belli bir şeye girmemek gerekiyor. Yani hala sorunlar var. Oyuncuların çok iyi oynamasına ihtiyacı var. Bazı oyuncuların yeni transferlere ihtiyacı var. Bir takım unsurlar hala devam ediyor. Muhteşem bir gece. Kazanımlar çok büyük. Mesela yarın akşamki maç Fenerbahçe'den çok değerli. Oradan çıkacak bir galibiyet. Fenerbahçe çok rahatlatacak ama eğer olur da bir puan kaybolursa Fenerbahçe bazı tartışmalar tekrar yaşar. Dolayısıyla Lyon maçını unutup sadece çünkü sonra tekrar bakmak lazım. Çünkü Yücel bakın burada kritik nokta şu. Fenerbahçe Lyon deplasmanında akıllı bir oynaması gerektiği gibi oynadı ama Lyon'da oynadığı oyunu Süper Lig'de oynadığında sıkıntı yaşayabilir. Yani o oyunu oraya özel bir, o takım özel bir oyundu. Yani bekledi, daha topun arkasında kaldı, daha kompakt durdu. Süper Lig'de bırakmanız gereken zamanlar olacak. Süper Lig'de önde basmanız gereken, yani önde basmak derken rakibi set oyununa hapsetmeniz gereken zamanlar olacak. Dolayısıyla Süper Lig'de size sizin Lyon'a karşı oynadığınız oyun oynayacak takımlar olacak. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet. Peki Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerini nasıl buldunuz?
0: Ben gelinecek en makul kuraldım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde yani çok kolay grup yok. Yani bazı gruplar daha zor oluyor. Bana göre çıkabileceği bir grup var. Yani evet Liverpool, Atletico Madrid, Liverpool biliyorsunuz teknik adam değişikliği yaşadı. Yani ben Barcelona, Bayern gelmesindense işte ne bileyim Real Madrid gelmesindense Liverpool, Atletico Madrid gibi takımları. Bence ki en zor takımlardan biri orada Atletico Madrid, Aston Villa.
1: Evet.
0: Ama onun dışında ben Fenerbahçe'nin 9-10 puan barajının üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer doğru oynarsa hatta 12-13 puanı çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer iyi transferler ve oyun gücü artarsa bence Fenerbahçe'nin çıkabilecek bir grup. Hayal kurduracak bir grup değil.

0: ışık olarak alabilir.
1: Ben Galatasaray'ın o gruptan bir 10 puan yani şey 10-12 puanının üzerinde olacak. Yani şimdi geçen seneki Galatasaray, yani Galatasaray'ın hala oyunuyla ilgili çok öngörü koyamıyorum. Şimdi Leao'yu aldılar.
0: Evet.
1: Şimdi Osimhen sonrası Leao, şimdi eskiden Galatasaray sadece Osimhen'e bağımlıydı. Şimdi Osimhen'den sonra bir game changer, bir oyun değiştirici, bir karar verici de aldı Galatasaray. Şimdi Sané, Osimhen, Leao çok üst düzey oyuncular bunlar. Bence bir orta sahada ihtiyacı var. Bence stoperde ihtiyacı var. Şimdi bu eklemeleri yaptıktan sonra oyun gücünde bir artış olursa ben Galatasaray'ın da 10-12 puan alabileceğini düşünüyorum ama bizdeki durum şöyle oluyor. Biz genelde beklentileri biraz ya çok zor ya çok kolay olarak görüyoruz. Gücümüzü yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray adına konuşuyorum. Gücümüzü kendimizi gerçekten doğru şekilde belirlersek ben yani mesela orada Lille var. Lille'i çok evet. Herkes hani şeyi görüyor hani geçebilir diyor ama Lille çok iyi bir takım. Evet. Aston Villa ile oynayacak mesela. Yani
0: mesela Stuttgart da iyi bir takım. Çok Stuttgart değişik bir takım. Sağlam bir takım.
1: Yani evet hani bu rakiplere saygı duymamız lazım. Evet. Ben o açıdan biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Ama ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 24'ün içinde olacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın çok güçlü bir kadrosu oldu. Yani Leao, Osimhen, Sané yani bugün rakiplerin çoğunda böyle bir kadro yok. Yani dolayısıyla doğru oyunlar bir şekilde ilk 24'ün içinde kalırlar diye düşünüyorum. Tabii bu sırada lig devam ediyor. Süper Lig şampiyonluğu çok önemli. Süper Lig'deki rekabette de yani takımlar hem Avrupa hem lig yaptıklarında biraz uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Bu dengeyi kurabilirlerse ben iki takımımızın buralardan ilk 24 içinde kalacağını düşünüyorum. Ama şeye çok karşıyım. Bizim takımlar Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorunda Yücel. Yani şampiyonluktan daha değerli. Yani Fenerbahçe ikinci olarak Galatasaray'ın daha fazla gelir elde edecek. Yani her yıl bu grupların içinde olmak kadar değerli bir şey yok. Hem maddi açıdan hem oyuncu getirmek daha kolay. Hem de oyun gelişmesi, zihinsel gelişim hem de kulüp kültürü açısından bunlara ihtiyacımız var. Siz bir anda 30-35 milyon euro yakın para kazanıyorsunuz bir anda. Bir de bunun evet. Grup maçlarındaki gelirleri olacak. Galibiyet primleri olacak. Yani 50 milyon euroya kadar para kazanabilirsiniz. Bir de bir oyuncu transfer ettiğinizde bir oyuncu sayı gelmek için ekstradan 2-3 milyon maliyet yüklemeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelecek oyuncular var. Dolayısıyla bu bizim bazı yorumcularda da gördüm. Yani Süper Lig şampiyonluğu daha önemli diyen. Çok vizyonsuz geliyor bana böyle şeyler çünkü. Bakın bir Şampiyonlar Ligi'ne katıldı Fenerbahçe, hava nasıl değişti?
0: Tabii. Peki Beşiktaş deplasmanda 1-0 yenildi ama ilk maçta 3-0 galip gelmişti. Ve bir grubu var Beşiktaş'ın da, çektiği bir grup var. Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace, Hapoel Berşeva bunları kendi sahasında ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim deplasmanına gidecek. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın grubunu?
1: Güzel. Geçen hafta biz seninle Alanya maçının zor olacağını hatırlıyor musun? En zor
0: evet.
1: maç olacak diye konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Bir orada hani ilk defa Beşiktaş için zor bir takım çıkacak. Zor bir takım olacaktı. Zor bir maç olacaktı. Ya ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın hala bence transfer ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş'ın 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var. Çünkü son 4-5 yıl Beşiktaş çok kötü kullandı. Hem teknik adam tercihleri hem başkanlar hem oyuncu trafiği çok fazla olan bir takımdı. Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar çok yoğun trafikten sonra takım kültürünü, yani oyundan bahsetmiyorum. Yani personel devamlılığı, kültür devamlılığı, kültürün tekrar oturması, sadeleşmesi gerekiyordu. Şimdi bunun için de hem İtalyan hem de transferlerde bir zamanın ihtiyacı var. İşte bu Alanya maçı gibi maçlar da olacak. Avrupa maçlarında da göreceğiz. Yani bir takım sıkıntılar olacak. Tabii ki Leverkusen çok zor bir deplasman olacak. Ama yani ben Beşiktaş'ın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Crystal Palace yani mesela İngilizlere karşı içeride oynamak dışarıda çok fark etmiyor. İngilizler hızlı top oynuyorlar. Hatırla geçen sene Nottingham Fenerbahçe'ye evet. girip Türkiye'de iç sahada yendi. Hani ben bir İngiliz takımıyla içeride veya dışarıda oynadığımda kazanırım deme konusunda çok şey değilim. Yani sıradan da olsa 3 puan yazmam. Bu her zaman benim için riskli gelir. Ama onun dışında Beşiktaş hani Marsilya ile işte hani en azından Omonia deplasmanı var.

0: Hapoel İstisal deplasmanı var. Yani çıkar bence Beşiktaş buradan. Ama bazı transferleri de ihtiyacı var. Oyunda bazı sıkıntılar da oluyor. Gelişmekte olan takım gelişmeye de ihtiyacı var. Ama bazı oyuncuları da ben mesela seninle daha önce konuştuğumuz için söylüyorum. Ya ben mesela Çerni ile ben Beşiktaş'ın çok hani devam etmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. NDD ile de mesela devam etmemesi gerekiyor. Yani bazı yerlerde kalitenin artması gerekiyor Beşiktaş'ta. Yani tüm ligi Vlahovic, Trossard, Orkun Kökçü üzerinden döndüremeyebilirsiniz. Kadro derinliği de çok zayıf. Dolayısıyla çünkü yani Trossard çok özel bir oyuncu, Vlahovic çok özel bir oyuncu ama orada biraz çeşitlendirme ihtiyaç var. Yani mesela Fenerbahçe gidiyor, işte merkezde Kante sizi yapıştırıyor birbirine. Bir yerde Asensio var, bir yerde Greenwood. İşte arkadan Vedat'ın size yarattığı alanlar var. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın da biraz orada bazı bölgelerde kalite artısına ihtiyacı oluyor. Ama Beşiktaş bence bu gruptan çıkar. Önemli olan Beşiktaş'ın şu, aynı anda hem lig hem Avrupa bunu götürebilecek mi kadro yapısıyla, bunu görmek lazım. Ama riskleri var.
1: Peki Trabzonspor'un grubu. Trabzonspor konferans liginde devam edecek. Ferencvaros'a elendi. Freiburg kendi sahasında, Kızıl Yıldız deplasmanda, Kuopion deplasmanda, Hertz kendi sahasında, CSKA Sofia deplasman, Jablonec kendi sahasında.
0: Şimdi bir güzel nokta var. Şimdi 4 takım da Avrupa'da oynadığı için süper ligde. Bu takımlar ortalama olarak aynı eforu, yani hani hiçbir takım birbirine avantaj sağlamamayacak.
1: Evet.
0: Maç ertelenme ihtiyacı, işte biri Avrupa'dan geldi, öbürü bir haftalık maç yapmalı gibi tarzlar bir şey. Bence bu çok değerli. İkincisi şu, biz geçen hafta Fenerbahçe maçının sonra olacağını yine sahne konuştuk. Ama en önemlisi Fatih Tekin'in bir istifa kararı geldi Yücel. Bunu da sahne konuştuk. Yani şimdi böyle bir kadro kurduğunda Trabzonspor beklentisini çok farklı yerlere çıkardı bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde. Şimdi geçen yılki kadro, geçen yılki zihniyet, geçen yılki kültürü Beşiktaş, Trabzonspor bir anda vazgeçti. Şimdi büyük bir makas seçtikliğinden sonra
1: evet,
0: kendi teknik adamı üzerinde kurduğu orantısız bir baskı var artık. Şimdi ben Trabzonspor'un işin çok zor olduğunu düşünüyorum. Rakiplerin kim olduğundan bağımsız olarak söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Şimdi hem Avrupa hem Süper Lig, bir maç orada kaybet, gel burada ligde İşte kendi evinde belki büyük bir derbi kaybet, Trabzonspor krize girer. Trabzonspor için bence çok olumlu konuşamıyorum. Bir tane çok rahat hani söylediğim için ben Fatih Tekin'in bir şekilde devam edemeyeceğini söylemiştim. Ben edemeyeceğini de düşünüyorum. Yani Salah, hani Fabinho, işte şimdi başka oyuncular konuşuluyor. Yani kendi kendini baskı altına aldı. Şampiyonluk
1: evet,
0: baskısı altına aldı.
1: Evet.
0: Trabzonspor için zor ya Yücel. Yani bence bir teknik adam alternatif mutlaka bakacaklardır. Yani bir iki maç daha Trabzonspor sallanırsa çok kolay değil. Bir anda Yücel her şeyi, yani kitap okuma şeklini değiştirdi Trabzonspor. Yani o kitap okuma şekli değişince okuduğunu da anlamaya başlıyorsun. Çünkü geçen yıl çok özel bir şey yapmıştı.
1: Evet.
0: Ondan vazgeçti. Ben açıkçası biraz zor, yani Trabzonspor için zor olduğunu düşünüyorum. Yani sağ içinden bağımsız konuşuyorum. Sorunlar çıktığında o sorunların nasıl yönetildiğini ben çok öngöremiyorum. İlk sinyal Fatih Tekin istifasıyla geldi. Tam geri adım attı belki ama o sondan çok kaçamayacak Trabzonspor Fatih Tekin ile ilgili.
1: Hani Okan Can, vardır ya böyle bazen içinizde bir sıkıntı olur. Bu sıkıntıyı paylaşamazsınız, devam edersiniz. Ben Sayın Kıbrıslı'ya da sordum bunu. Dedi ya, geçen hafta kazandığı karşılaşmanın ardından, Başakşehir maçının ardından, tam kovulmalık bir kadro dedi bir teknik direktör için. Esasında orada düşüncelerini bir anda ortaya çıkarmıştı. Bunu spor yazarı Nihat Erence ile de konuştum. Yönetimin yanına birini vermesi lazım. Çok işle uğraşıyor Fatih Tekke. Bir kere Trabzonsporlu. En büyük baskıyı oradan. Kamuoyu baskısı. Trabzonspor'un spor yazarlarının baskısı. 4 şampiyonluk baskısı. 5 Salah nasıl yönetilecek? Salah'a göre nasıl bir oyun oynanacak? Muçi'yi nasıl değerlendirecek? Onuachu biraz küskün ve ne yapacağını bilmiyor. Ya bütün oyun şablonu, bir senenin verilen emeği biraz başka bir noktaya çekildi. Yani o anlamda Fatih Tekke'nin çaresizliğini anlayabiliyorum ben. Hani hem camianın evladı, camianın

0: çocuğu, o da şampiyon olmak istiyor ama o baskıyı bir anda belki de test etmek için de yapmış olabilir.
1: Bir de Yüce abi, bizim yerel teknik adamlarımızın bazı, ya ben buradan çok rahat söyleyeyim, ben kendi adıma mesela Lyon maçının yılını düşünmüyorum, Fenerbahçe'nin sorunlarını bitken, yani ben hala bazı hem İsmail Kartal hem Fenerbahçe tarafında oyun içerisinde bazı sorunlar hala var.
0: Tabii.
1: Ama şimdi büyük galibiyet bir sürü şey bir anım şey yapar, yani masa altı iter ve siz kazandıkça konuşulmaz, yani kriz zamanlarında ortaya çıkar böyle şeyler. Şimdi Trabzonspor durum şöyle farklı. Fatih Tekke kendine göre bir hikaye yazdı takım oyununda. Kendi oyununu, kendi oyuncularını seçme. Şimdi Salah'tan sonra Salah'a göre ne oyunla ilgili bence bir kafası hala karışık. Yani hoca orada işte oyunu dönüştüremiyor mesela. Çünkü tek bir oyun üzerine daha çok kafasında hep bir şablon var. Yani mesela İsmail Kartal'dır hep aynı oyun üzerinde kafası oturuyor. Yani işte 4-2-3-1, ya onun işi işte sadece stratejileri farklı, taktik şeyleri farklı, hani oyun planları farklı ama günün sonunda belli bir oyun bağlılığı var. Şimdi Fatih Tekke'de de o var. Şimdi dönüşememek hocayı kilitliyor. Şimdi geçen yıl kadrosuna bak, oyuncu seçimlerine bak, yaş grubuna bak. Şimdi Salah geldiğinde nasıl oynayacağını hoca ben çok karar verememiş. Az önce söyledin ya, yani Başakşehir maçında böyle bir kadro sahaya sürdüğünde, yani işte o hocanın kafa karışıklığı da oradan geliyor aslında.
0: Evet. Oradan yani, esasında işareti vermişti, alarmı yani, vermişti Fatih Tekke.
1: Yani işte Salah elinde buldu. Ben şimdi soracağım. Hoca orada bence sıkıntı yaşıyor. Yani çünkü hoca yıllardır tek bir kapısına, tek bir oyuna odaklanmış. Yani çünkü bizdeki teknik adamların biraz da kendi geldikleri oyun kültürü, işte çalıştığı takımlar, işte ne bileyim beğendiği teknik adamlara ben aldıkları bilgiler üzerine kendi futbol şeylerini mantetini oturtuyorlar. Ama şimdi Avrupa'da bununla ilgili eğitimler alanında oyun denemeleri, oyun çeşitlilikleri, saha içindeki dönüşümler, ya yani Guardiola bir maçta bir tane farklı dizi kullanabiliyor. Şimdi bizde bunlar çok fazla olmuyor. Yani dolayısıyla bu çeşitlendirme olmadığı anda bir iki oyuncu size sorulmadan transfer edildiğinde elinizde ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ben Salah'ın yarattığı ağırlık da bu. Bir de şöyle bir şey var Yücel. Salah gibi oyuncu getirdiğinde takımı dengecik bir iki tane daha yıldız olması lazım. Şimdi Salah, ya Salah ve diğerleri oluyorsunuz siz bir yerde.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'de işte Greenwood var bir yerde, işte Kante var, işte ne bileyim Asensio var. Yani takımın şeyleri, kolonları tek bir kişi üzerine değil 4-5 kişiye yayılmış. Yani herkes bir yerde yıldız aslında. O dengeyi kurabiliyorsunuz. İşte Galatasaray'da Sané, Osimhen, Leao geldi. İşte tabii ki Galatasaray'ın Osimhen bağımlılığı çok vardı ama işte Salah çok farklı bir profil. Yani evet. Merkeze çok güçlü bir isim koyuyorsunuz ve gerisi bir yerden sonra başka oyuncu grubu oluyor. Zor, Trabzonspor'un işi zor. Yani Trabzonspor'un o bir de ben Fatih Tekke sorusu yabancı teknik adam getireceklerini düşünüyorum. Eğer olur da giderse Fatih Tekke'den sonra da öyle de bir kaos da olabilir. Yani yabancı teknik adamın Trabzonspor'da da gelip uyum sağlaması da kolay olmuyor. Yani Trabzonspor için çok kolay bir dönem değil Yücel. Yani bunu baştan söylemek lazım.
0: Şöyle ki Ferencvaros maçının ardından otobüste bir fotoğrafı vardı Sayın Tekke'nin. Orada gördüm, çok düşünceliydi, açıklamalarını yapmış basın toplantısında. Ama Trabzonspor taraftarı gerçekten çok büyük bir destek verdi otobüse bindiğinde. Bilmiyorum gördün mü o videoyu? Çok destek de veriyor. Yani eğer Trabzonspor camiası Fatih Tekke'ye desteğini esirgemezse buradan başka bir noktaya da evrilebilir Trabzonspor. Yani daha güçlü çıkabilir o anlamda.
1: Yani Yücel, valla pek böyle bir ihtimal, hani ben mesela ben Trabzonspor'un geçen iki hikayesinden çok keyif almıştım, bunu söylemem lazım. Ama o bahsettiğin ihtimalin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çok kolay değil yani oyunu tabii buradan dönüştürmek. Oyunun evet, hakikaten kapısı çok karışık. Maçlarda görüyorsunuz onu.
0: Evet.
1: Yani sonrasında da görüyorsunuz, oyunda da görüyorsunuz. Yani Salah çok özel bir oyuncu, yani çok büyük bir oyuncu. Yani mesela Beşiktaş'a gelse uyardı.
0: Evet.
1: Yani Trabzonspor bilmiyorum, yani çok riskli, zor. Yani bir de Trabzonspor çok güzel bir hikayesi vardı. Ben o hikayeyi de üzüldüm.
0: Evet.
1: Bilmiyorum
0: evet,
1: nasıl olacak. İnşallah iyi olur Trabzonspor ama Fatih Tekke'yi zor günler bekliyor. Bir de Yücel bir kere istifa edip Tekrar dön-

0: Çok yani doğru.
1: Orada bir, ya o nasıl söyleyeyim ben size, o, hani bir kulağa su kaçtığında
0: evet.
1: kaçtı ya bir kere. Yani o bence doğru bir strateji değildi Fatih adına. Yani bir kere ligin, orada o şey, oy boşluğu açtınız bir anda. Yani.
0: Evet, bu ligin yalnız, Fatih Tekke'ye de bu ligin Trabzonspor'a da ülkenin de Trabzonspor gibi büyük bir camiaya da ihtiyacı var. Onun için hani ihtimamla kucaklamak, sarmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ellerin yani, emeğine sağlık.
1: Rica etmeyeyim. Fatih Hoca'nın kendini çok güvenli ve konforlu bir alanda hissetmesi lazım. Yani evet. Trabzon camiasının onu mutlaka yaratması gerekiyor hocaya.
0: Evet, geçen hafta da burada bunu söylemiştik. Umarım bunu değerlendirir Trabzonspor camiası. Çok teşekkür ediyorum. Yine saat 17 haber bülteninin ardından birlikte olacağız.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Arif abi. Sağdan.
5: Tamam.
6: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
7: Hangar gibi. Hangar gibi.
8: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
2: Reklamlar.
9: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
10: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
9: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.37'yi gösteriyor. 15'te haber bültenimiz var. Haber bültenimize kadar birinci ligi konuşacağız. Spor gündemi programımızda sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi birinci ligi konuşacağız şimdi. Ve spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Bu sefer stüdyo konuğumuzsunuz.
2: Çok teşekkür ederim Yücel. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Biz de Eskişehir havasını buraya getirdiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz.
2: Yakın olduğu için iklimler aynı.
1: Evet, sormayın. Şimdi birincilik gerçekten hani ben çok sert ve çok mücadeleci bir lig olduğunu düşünüyorum ama şu ana kadar dünkü maçlar hariç nasıl değerlendiriyorsunuz yaşanan mücadeleleri, ardından golleri, alınan sonuçları?
2: Elbette tabii bir defa ilk 3 haftada özellikle tabii zirveye oynayan takımların, favori olan takımların isimleri belliydi.
1: Evet.
2: Hem kadro yapısı hem işte üstlükten gelen takımlar, örneğin işte Bursaspor'un önemli bir yatırım yapması ve borçları kapatarak gitmesi, kadroyu iyi kurması, iddialı bir şekilde lige merhaba demesi, her ne kadar işte deplasmanda mağlup oldu dediğiniz gibi ama genel kanı şu: geçen yıla göre bu sezon daha kaliteli, daha gollü, daha keyifli geçecek. Bir de TEF 1. Liginde şu bir gerçek: bu playoff sistemi tuttu.
1: Evet.
2: Nasıl tuttu? Bildiğiniz gibi ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e merhaba demesi, üçüncü olan takımın finalde rakibini beklemesi, 4-5-6-7'nin playoff oynayıp oradan bir takım üçüncü takımla tekrar finalde kapışması çok önemli bir artı. Böyle olunca ne oluyor? 20 takımlı ligde en az 10 takım bu ilk 7'ye girmek için mücadele ediyor.
1: Tabii.
2: Geriye 10 takım kalıyor. 4 takım da küme düşme potasında olduğu için 4 takım da ona ilave oluyor. Bu defa 8 takım arasında gidip gelen bir küme düşme olayı var. Hani geçtiğimiz yıllarda bu biraz işte Hatayspor'un ve Adana Demirspor'un erken veda etmesi bu bir tabii lige ayrı bir alt tarafı fazla bir heyecan getirmemişti. Ama üst tarafı için işte bu sene baktığımızda üst tarafta olağanüstü bir mücadele var. Nasıl bir mücadele var? İşte bir Kayserispor gerçeği.
1: Ben burada bir parantez açalım. Atilla Gerin hocaya.
2: Elbette.
1: Gerçekten çok değer veriyorum. Geçen sene Eyüp'te başardıkları zayıflayan bir kadroyla lige tutunması, ardından bu sene Kayserispor'da elinden birçok futbolcu gitmesine rağmen, transfer yasağı olmasına rağmen, son anda açılmasına rağmen çok büyük bir potansiyel gösteriyor Atilla Gerin hoca. Onun için kutlamak lazım.
2: Elbette. Kayserispor'da. İşte Karagümrük de öyle. İşte kadro yapısını korudu, şirket olması, Süleyman Hurman'ın olması, teknik direktörün devam etmesi, İşte Bursa Spor gerçeği, yine işte Batman'ın o taraftar kitlesi önemli bir etken. Bugün baktığımız zaman birinci ligdeki taraftar sayıları Süper Lig'de birçok takımdan daha

0: fazla.
1: Çok doğru.
0: İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u bir kenara koyduğumuz zaman taraftarları belli zaten. Bilet satışı belli. Bir Bursa'da 30-34 bin, 35 bin. Kayseri'de işte bir 15-20 bin civarında bir taraftar. Batman'da 10 bin civarında, stadyumları küçük olmasına karşın. Bu şunu gösteriyor. Birinci ligde hem kadro yapısı hem teknik direktörlerin takıma verdiği destek diyelim. İşte evet. Atilla Hoca. Yani baktığımız zaman işte İstanbul'daki potansiyel Kayseri. Hoca da ilk defa belki Kayseri'ye, belki Anadolu'ya böyle tam bir sorumlulukla açıldı. Ve nereye geldi? Ateşten bir gömlek giydi. Çünkü belki transfer açılmayacaktı. Belki sıkıntılar devam edecekti. Tabii. Ama Kayseri camiası birlik beraberlik içerisinde, yayınlarımızda söylüyoruz. Nedir bu birlik beraberlik? Şehirdeki bencillik bitti. Bencillik aynı, yani Bursa'da da öyle. Bursa büyük bir örnek. Evet. Bunu kaybeden takımlar hep kayboluyor. Hep söylüyoruz. İşte yıllar önce bir Çanakkale Dardanel vardı.
1: Yani bu bencillik dediğiniz kendini düşünmek.
0: Aynen öyle. Evet. Yani aynen öyle. İşte bu genelde hep söyleriz. Türbündeki taraftar işini yapacak. Biz de türbündeki taraf çoğunluğu işini yapmıyor, aşağı karışıyor. Evet. Yönetim işini yapmıyor, işin sahaya giriyor. Şunlar şunlar oynamalı diyor yeri geldiği zaman. Medya yeri geliyor, karışıyor. Futbolcu başka işe karışıyor. Ve o zaman ne oluyor? Çorba oluyor deyim yerindeyse. Evet. Ve bunu aşan takımlar, işte Bursa bunu aştı, iyi gidiyor. Kayseri bunu yavaş yavaş açtı, iyi gidiyor. Karagümrük'ün büyük avantajı var. İşte Süleyman Durma gibi önemli bir, orada bir başkanın olması, sporun içinden gelmesi önemli. Bunun işte sıkıntıları yaşayan takımlar var mı? Elbet var. İşte Sivas örneği. Biraz daha Sivas toparlansa, biraz daha birlik beraberlik içerisinde, yani son bir ayda yakaladığı yönetimsel anlamda birlik beraberliği daha önceden yakalamış olsaydı Sivas belki şimdi daha iyi yerlerde olurdu. Bakın işte Batman, bir Mardin, ayrı bir ligi hava evet. getirdiler, ayrı bir heyecan getirdiler, türbinler doluyor Batman'da. Ne oldu? Futbolla da anılmaya başlandı. Daha önceden işte nedir? Batman yöresi, işte turistik bölge, petrol bölgesi, ama şimdi bir futbol kültürü geldi. İşte Bodrum derince ne geliyordu akla? Tatil geliyordu. Şimdi bir futbol kültürü var. İşte bir Muğulların lige gelmesi, Bodrum'la aralarında bir tatlı rekabetin olması. Hatta şöyle bir şey var. Yani yeri gelmişken söyleyeyim. Muğla Spor bildiğiniz gibi maçlarını ışıklandırma olmadığı için Bodrum'da oynuyor.
1: Evet.
0: Ve daha yeni yeni aynı şekilde oluyor. Ne oluyor? Bu da bir Bodrum'a hareket getiriyor. Tamam, işte mutlaka oradaki turizmden dolayı oteller kazanıyor. Ama futboldan dolayı da o şehirlere büyük bir akın oluyor. İşte bugün ne maçı var? İşte Kayseri, Bursa. Ne olacak? Bugün bir Kayseri'de bir futbol kültürü, bir futbol şenliği olacak. Alışveriş yapılacak, Kayseri'nin o yöresel ürünleri çantalarına konulacak. Hatta işte bugün arkadaşlar Kocaeli'nden Konya'ya gidiyorlar. Ne oldu? Yol boyunca duruyorlar. Alışveriş, hatta beni de aradılar biraz önce arkadaşlar Kocaeli'den geçerlerken Konya'ya. Şu bir gerçek. Bir defa futbolumuzun büyük avantajı var. Bu kültürü iyi yansıtmamız lazım, ama ilk 3 haftaya baktığımızda, ilk 3 haftada özellikle geçen hafta hakemlerimizin biraz daha yani hataları çok, ama özellikle VAR konusunda çok bekletiyorlar. Niye bekletiyorlar? Hiç mi Avrupa Kupası
1: hani seyretmiyorlar? Doğru yapsınlar da beklesinler.
0: Elbette.
1: Bakın, başka bir şey söylüyorum
0: elbette,
1: size.
0: Elbette.
1: Doğru karar versinler de biraz beklesinler. Çünkü oturacaktır.
0: Risk alacaklar.
1: Risk alacaklar, ama risk alması için de tecrübe sahibi olması lazım. Tecrübe sahibi olacak ki o topun nereye geldiğini, ne yapabileceğini, nasıl çarptığını, o futbol sahasından gelecek. Çoğu evet akademi mezunu ama futbol sahasından gelen biri değiller.
0: Umarım babadan oğula bu işler fazla geçmesin.
1: Özellikle yabancı VAR hakemi için de babadan oğula geçti biliyorsunuz.
0: Ya bir de ben şöyle, ben yabancı hakeme karşı değilim, ama örneğin nereden geliyor? Macaristan'dan geliyor. O Macaristan Federasyonu buraya kalkıp da en formda hakemini gönderir.
1: Göndermez.
0: Kimi gönderir? Dinlenmeye çektiği, yeni klasman
1: yetişmesini
0: yükselmiş,
1: beklediği.
0: Yetişmesini beklediği insanı gönderir diye düşünüyorum.
1: Evet. Pekala, şimdi dün karşılaşmalar oynandı, 4 karşılaşma oynandı. İsterseniz o 4 karşılaşmayı kısa kısa konuşalım, ardından bugünün önemli maçına geçelim.
0: Elbette. Tabii Keçören'le başlayalım isterseniz.
1: Evet.
0: 2-2'lik bir maç Ümraniye ile. Tabii Ankara takımı bildiğiniz gibi 1. Lig'de Keçören Gücü, Ankara'yı temsil eden bir takımımız. Ümraniye kendi yağıyla kavrulan bir takım. Tabii burada Ümraniye daha maçın başında, hatta ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçti.
1: Evet.
0: 2-0 öne geçti. Hatta işte daha 1. dakikada Oğulcan Çalışkan kendi kalesine attı.

0: Keçören'de. Ardından işte 11. dakikada Blanco farkı 2'ye çıkardı. Tabii bu skor bir anda tabii Keçören takımını abandone etti.
1: Evet.
0: Hatta 1-0'lık skorlar bazen tehlike arz etmez. Evet. 2-0'da böyle biraz rehavet olur. İşte bunun sonucunda 34. dakikada işte Oğulcan bu defa rakip kaleye gol attı Diouf'un pasıyla. Bu gol ilaç gibi geldi. Yani devre arasında biliyorsunuz soyunma odasına 2-0 mağlubiyette giderseniz kafalar önde olur. Ama 2-1 giderseniz ki Keçören öyle gitti. Bu defa ne oldu? Osman Zeki Korkmaz akıllı bir teknik direktör mutlaka demiştir. Hadi aslanım hadi koçum işte 2-1 yakaladık bu maçı döndürürüz diye. Yine 71. dakikada diyor sahanın önemli isimlerden bir tanesi. Skoru 2-2'ye getirdi. Tabi Osman Zeki Korkmaz yönetiminde 4 maçta 5 puan aldı. Orta sıralarda yer alıyor. Geçen sene de bildiğiniz gibi playoff'a adını yazdırmıştı. Yine öyle olur mu? Sürpriz yapabilir. Çünkü taraftar baskısı yok, yönetim baskısı yok. Orada böyle anlaşanlı yöneticiler yok, öyle diyelim, iş adamları yok, böyle güzel bir aile ortamı, yakınında takip ediyorum maçlarında zaman zaman gidiyorum,
1: bilen, parayla evet. Takım yöneten bir başkan
0: yani
1: yok.
0: Şöyle ayaklarını yorgana göre uzatıyorlar, evet. O çok doğru ve Keçören yani 2-0'dan 2-2 olunca iyi mi? Elbette iyi. Mağlup olabilirlerdi.
1: Tabii. Çok tabii, sarsardı.
0: Çok önemli. Bildiğiniz gibi hafta arasında da maçlar oynayacak. Keçören evet. Hafta içinde Bolu'ya gidecek. Ümraniye Tayfun Albayrak yönetiminde 4 maçta 3 beraberlik aldı. Yani 3 tane beraberliği var baktığımız zaman. Evet. Hafta içinde de Muğla ile evinde oynayacak. Tabii Ümraniye ile ve Keçören'in hedefleri biraz farklı. Ümraniye geçen sezon ligde zor kalmıştı. Son haftalarda aldığı puanlarla Keçören playoff oynamıştı. Yine ben Keçören takımının yine playoff içerisinde yer alabileceğini tahmin ediyorum. Hı
1: hı. Pendik Bandırma, Antalya Sarıyer.
0: Elbette. Tabii Pendik Spor bildiğiniz gibi onlar da böyle mütevazi bir kadroları var baktığımız zaman. Bandırma Spor playoff anlamında hep böyle lig kapısından dönen takımlardan bir tanesi. Mustafa Gürsel yönetiminde iki kere direkten döndü bildiğiniz gibi. Olmadı. Hoca da ayrıldı. Ertuğrul Aslan şu anda bildiğiniz gibi Bandırma'da. Tabii Bandırma deplasmanda Bajin'in golüyle 1-0 öne geçti. Ama sonrasında işte 1-1'lik bir skor oldu. Amide Faya ile beraber. Böyle gidip gelen bir maçtı. Pendik'te özellikle Turam'ın kaçırdığı çok sayıda pozisyon vardı. Gollerle çok burun buruna geldi. Kaçırdı. Baktığımız zaman Pendik işte 4 maçta 5 puanı var. Umut Eskiköy yönetimindeki Umut Hoca da oranın altyapısından gelen, orayı bilen bir kişi. Pendik'in bir yönde de geçmişten kaynaklanan borçları da var. Bir yönde onu da ödemeye çalışıyorlar. Bir ara böyle Eyüp Spor'la organik bağları vardı. Şimdi onu pasifize ettiler bildiğim kadarıyla. Biraz yerel yöneticilerin destekleriyle Pendikli devam ediyor. Bandırma'ya da baktığımızda 4 maçta 6 puanı var. 3 beraberliği, 1 galibiyeti var. Mağlubiyeti yok. Ertuğrul Aslan yönetiminde iyi gidiyorlar. 5. maçında da hafta arası bildiğiniz gibi yine maçlar var. 5. çok önemli bir müsabakaya çıkacak. Evinde Antalya Spor'la oynayacak. Bir yönde Bandırma için de bu maç kritik bir maç. Çünkü evet dışarıda puan alıyorsunuz. İçerideki maçlarda mutlaka galip gelmeniz gerekiyor. Bu arada sevindirici bir haber. Bildiğiniz gibi Bandırma stadının ışıkların olmadığı için, ışıklandırma evet. olmadığı için maçlarını genelde işte 17'de oynuyordu. Hadi kış günü Ekim, Kasım fark etmiyor. Tabii bunu da ben yeni öğrendim. Orası bir askeri bölge olduğu için uçakların işte evet, inişleri, kalkışları ondan dolayı farklı bir sistem uygulayıp Bandırma stadının ışıklandırması konusunda da çalışmaların başladığını öğrendim. Çok bu güzel. Da güzel bir olay. En azından Bandırmalı taraftarlar da artık gece maçlarında bir yönde türbündeki yerlerini alırlar diye düşünüyorum. Tabii dünün en sürpriz takımı bildiğiniz gibi Sarıyer takımı evet. oldu. Antalya'yı 2-1 deplasmanda mağlup etti. Antalya Spor iyi gitmiyor.
1: Evet.
0: Hatta hafta arası yine bildiğiniz gibi transfer yasağı geldi. Evet bu transfer yasağını bir şekilde çözüyorlar. İşte yalvar yakar. Diyorlar ki ne olur işte bir izin ver. Bir iki transfer daha yapalım. Geçici 6 aylık süreyle o özellikle yabancı futbolcuların menajerlerinden kağıtlar alıp yoksa evet. borçlar kapanmıyor.
1: Evet.
0: Yani nasıl söyleyeyim?
1: Bir nefes alma.
0: Nefes alma oluyor. Esasında çok da avantajlı bir duruma geçmişlerdi maç içerisinde Sarıyer karşısında. Genç Ensar çok genç bir oyuncu, bu oyuncu takımını 1-0 öne geçirmişti. Güray

0: Kural çok güzel ortaladı. Çok güzel kafayla gol attı. Ama tabii sonrasında sıkıntılar var. Nasıl sıkıntılar var? Güray Vural'ın işte gereksiz kırmızı kart görmesi maç içerisinde. Önce sarı kart, ardından kırmızı kart, ki Güray çok deneyimli bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Üstlüklerde oynayan bir oyuncu. Kesinlikle kendisini attırmaması gerekiyordu. Ama işte futbolda bunlar var. İşte deneyimli oyuncular, işte bunun kim bedelini ödedi? Caner ödedi bak, senelerce ne yaptı?
1: Şöyle ki, hani birincilik deneyimleri bu kadar fazla değil. Süper Lig evet.
0: Ama örnek olmamız moralleri gerekiyor.
1: Moralleri bozulabiliyor. Süper Lig'de birincilik arasında çok büyük fark var.
0: Elbette. Ama siz orada bir yönde artık öğretici rolündesiniz. Evet, yaşınızdan dolayı ağabeysiniz. Genç oyuncular örnek olmak zorundasınız. İşte nitekim 60. dakikada Batuhan Kör penaltı dışından skoru 1-1'e getirdi. Öyle bir penaltı olmaz. Kaleciyle savunma oyuncusu araya giriyor. Futbolcuyu yere düşürüyor. Yani bu enteresan. 81. dakikada Furkan Gedik 2-1'e getirdi deplasmanda. Bu galibiyet ilaç gibi oldu Bülent Bölükbaşı'nın öğrencilerine. 4 maçta 7 puana ulaştı Sarıyer. Esas da kadroları da iyi baktığımız zaman iyi de gidiyorlar. Sarıyer takımı işte Muğla 2-0 yendiler. Esenler Orak'ta 1-1 berabere kaldılar. Batman'a 2-1 yenildiler. Antalya'da 2-1 galip geldiler. Hafta içinde de Pendik Spor'la yine bir İstanbul derbisi oynayacaklar. Seyic gibi, Silva gibi, Poco gibi, Doğan Can gibi, Batuhan Kör gibi, Efe Can gibi, Barış Alıcı gibi önemli oyuncular var. Antalya'da işler iyi gitmiyor.
1: Evet.
0: Umarım Bülent Korkmaz toparlar ama iyi gitmiyor. Yani bu şekildeki puan kayıpları Antalya'nın playoff şansını azaltır. Biraz da dikkat ediyorum. Geçtiğimiz programda da konuştuk. Antalya'nın zemini öyle olmamalı ya.
1: Evet.
0: Yani öyle bir bölgede öyle bir zemin olmamalı. Türbinler daha fazla dolmalı. Çünkü zor günde de takımın yanında olmaları gerekir diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Ama Sarıyer 3 puan değil 6 puan değerinde derler ya. Zorlu bir deplasmandan galip gelerek evine şen döndü. Tabii günün bir diğer maçı Muğla Spor Bolu Spor arasında 2-0'lık bir galibiyet Muğla. Bildiğiniz gibi maç Bodrum'da oynandı. Baktığımız zaman tabi Bolu Spor iyi gitmiyor. Bolu Spor ateş hattında.
1: Evet.
0: Belki de bu ligin en getirisi. 4 maçtan da puan alamadı. Daniel Farrar'ın hani işi zor. Suyu ısındı demeyeyim ama
1: evet,
0: biraz erken.
1: Zor.
0: Ama iş oldukça zor. Ligde 9 gol yediler.
1: Evet.
0: 1 gol atabildiler. Puanları yok. İşleri çok zor. Muğla Spor'a da baktığımızda Yalçın Koşukovak yönetiminde toparlanıyorlar, iyi gidiyorlar. Dün de çok önemli dediğim gibi işte önce Yasin'in 2 tane golü var, 2-0'lık galibiyet, ama işte orada Poyraz Efe'nin müthiş bir pası var, çok önemli bir pozisyonu. Baktığımız zaman yine işte Bolu'dan 52. dakikada Argüen'in kırmızı kart görmesi, baktığımız zaman ne oluyor, yaklaşık bir 30 dakika, yani baktığımızda 30-35 dakika 10 kişi oynuyorsunuz, zaten geriye düşmüşsünüz. Bolu'nun işleri çok zor. Muğla yavaş yavaş toparlanıyor. Çünkü Silbaş'tan bir kadro oluşturdu. İyi biliyorum hoca o bölgede. Yeşil Beyaz takımın o bölgede hem yönetimiyle hem işte eski futbolcuların takıma sahip çıkmasıyla birlikte ben Muğla'nın lige renk getirdiğini düşünüyorum ve başarılı olacaklarına da inanıyorum. Başarı nedir? Hep söyleriz. Lige yeni çıkan takımlar, yani tamam hedef işimizde gizli kalsın ama öncelikte kalmak.
1: Evet.
0: İşte Vanspor'un düştüğü durum.
1: Bu lige tutunmak.
0: Tutunmak. Yani hep Süper Lig'de de aynı şeyleri konuşuruz ya işte Erzurum'un düştüğü durum, aynı şekilde işte Çorum'un düştüğü durum. Oralarda olmalı. Bir Ahmet'in ayrıcalığı var, taraftar kitlesi var. Bölgesinin işte o mutlaka
1: iyi bir kadro
0: kurması lazım. Yani kolay değil. O nedenle bu ligin de ayrı bir havası var. Bu ligde tutunmak da çok zor. Bu ligden yukarı çıkmak da çok zor.
1: Doğru. Peki son 4 dakika içindeyiz. Bugünün en önemli maçı Kayserispor Bursaspor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yani ikisi de şampiyonluğa oynayan, ikisi de yukarıya oynayan, zirveye oynayan bir maç olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Önce deplasman takımı Bursaspor Karagümrük'e 2-1 mağlup oldular.
1: Evet.
0: Futbolu keyif verici değildi. Yerel medya da bayağı eleştirdi. Bursa'nın kadrosu çok iyi. Anlatmaya gerek yok. Üst taraftan Avrupa kupalarında oynayan üst düzey oyuncuları var. Mustafa Er yönetiminde 28 yaş ortalaması. Ama baktığımızda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kayseri takımı evet çok iyi bir kadroya sahip. İşte yaş ortalaması baktığımız zaman 30 civarında. Kaleci Gökhan Değirmenci 37 yaşında. Cenk Şen en genç 25 yaşında. Benur Keser gibi, Sinan gibi

0: Seferi gibi önemli bir golcü var. Bodrum'da aldı bildiğiniz gibi. 3 maçta 3 gol attı. Hastane gibi yine bu ligi bilen Bolu'dan işte Ahmet'e giden önemli bir oyuncu. 3 maçta 9 puan aldılar. Mağlubiyetleri yok. Gol yemediler. Gol yemedi Kayseri ligde. Şu anda da maç fazlasıyla lig ilk sırada Kayseri takımı. Çok zorlu bir mücadele bugün. Ömer Faruk Güldibi yönetiminde. Saat 19'da Trabzonspor ekranlarında hep beraber izleyeceğiz. Çok zorlu bir maç. Bursaspor taraftarları da maça gitti. Mustafa'ya bir maç ceza verilmişti. İtiraz ettiler. Kaldırıldı dün jet hızıyla. Bu da bir lobiciliğin başarısı diye düşünüyorum. Atilla Gelin çok önemli bir sınavı.
1: Evet.
0: İyi bir kadro var. Umarım çok keyifli, kavgasız, gürültüsüz, karsız bir maç olur diye düşünüyorum.
1: Ben hatta şunu da söyleyeyim. Kayseri'de birçok maç yayınında bulundum. Kayseri'de TRT Spor'un yaptığı yayınlarda. Hatta Kayseri Spor'un Süper Lig'e çıktığı maçta biz oradaydık, yayındaydık. Kayseri Spor taraftarı biraz böyle sabırsız.
0: Elbette.
1: Bu tip Kayseri Spor, Bursa Spor güç dengeleri eşit olan iki takımın maçında sabırlı olmanız lazım. Evet, takımınızı destekleyeceksiniz ama sabırsız değil, sabırlı. Çünkü bu maçta bir gol atarsınız iş biter. Maçın başında da atarsınız, maçın sonunda da atarsınız ama takımın oyuncularını yıpratmamanız lazım. Heyecanlandırmamanız lazım.
0: Bununla birlikte devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani 11 futbolcunun kaçını değiştirirsiniz?
1: Hani Bursa Spor için de aynısını
0: söylüyorum. Tabii. İşte yani, 4 Eylül'de transfer bitiyor.
1: Evet.
0: Kaçını değiştirirsiniz 4 Eylül'e kadar? En fazla 1. O da
1: 2. Hadi.
0: 2. O da bulabilirsiniz. Bulamayacağınız için çok doğru bir tespit. Kayseri taraftarının diğer tabii takımlar için de geçerli. Takımlarda iyi günde değil kötü günde de sahip çıkması evet. lazım. Bakın bu ligde eğer bir sezon daha Kayseri kalırsa, bir sezon daha Sivas kalırsa kanıksıyorlar. Bu defa hedef küçülüyor.
1: Evet. Yukarı
0: heyecan
1: çıkmayı,
0: kalmıyor.
1: Yukarı çıkmayı hedefliyorsunuz ama %100'ken %80'lere iniyor.
0: Elbette.
1: Alışıyorsunuz.
0: Elbette. Ligi. İşte bu takımlardan bir tanesi Karagümrük.
1: Evet.
0: Bugün İstanbulspor'la
1: kısaca alayım bir dakika.
0: Evet. İstanbulspor'la oynayacak. Maçın favorisi Karagümrük derim ama İstanbulspor'un da şansı var. Mardinspor, Vanspor'la mücadele ediyor evinde. Ahmet Çingöz yönetiminde bildiğiniz gibi 3 maç 7 puan, 29 yaş ortalaması. İyi gidiyorlar. Vanspor 3 maçta 3 puanı var. Geçen hafta galip geldiler. İşleri oldukça zor Vanspor'un. Yani kolay değil. Maçlarını özellikle İstanbul maçlarını dışarıda oynuyorlar Akhisar'da. Kolay değil. Ben Mardin'in sağ ve seyirci avantajıyla galip geleceklerini umut ediyorum. Öyle gözüküyor. Batman Petrol Sivas maçında da yine keyifli bir 90 dakika. Baktığımız zaman yenilgisi yok Batman Petrol'ün Selçuk Şahin yönetiminde. Çağlar Akbaba gibi, Omar Iberi gibi, Metehan Yasir gibi önemli oyuncuları var. 3 maçta 7 puan aldılar. 2 galibiyet, 1 beraberlik. Sivas'ta bir toparlanma süreci İsmet Taşdemir yönetiminde. Galibiyetleri yok. 1 yenilgi, 2 beraberliği var. Reyman Ayallat'ın toparlanıyor. Geçen hafta evet. gollere merhaba dedi. Varan Ötemi gibi, Hamilton gibi oyuncuları var. Zorlu bir mücadele ama Batman'ın taraftar desteğiyle bu maçtan galip geleceğini tahmin ediyorum.
1: Kendi taraftarıyla çok farklı bir oyun oynuyor Batman Petrolspor. Gerçekten o taraftarın baskısı futbolcularını da bir anda itiyor kazanmak için. Ben Batman Bolu maçını seyretmiştim kendi sahalarında. Ki Bolu da biraz sıkıntıları olan bir takımdı. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Tekrar görüşeceğiz. Tekrar stüdyomuza bekliyoruz.
0: Sağ olun. Yakın olduğu için büyük avantaj. Ben de çok teşekkür ederim. Bütün ekip arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu ve birinci ligi konuştuk. Birinci ligde bugünün maçlarını ve dünün maçlarını konuştuk sevgili dinleyiciler. Az sonra haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Bu arada kadın basketbolunu konuşacağız. Kadın basketbolcularımızın da önemli bir organizasyonu var. Bunu konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Türkiye'de insansız hava araçlarına ilgi

0: hızla büyüyor. Yılbaşından bu yana İHA pilotluğu başvurularında rekor artış yaşandı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Böylece İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456 oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangını havadan ve karadan müdahale ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Doğayla 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Karbondioksit emisyonunun ve petrol kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da TÜMOSAN Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklamlar.
3: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
4: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
3: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
4: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.11'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Teknik yönetmen arkadaşımız Oğuzhan Yılmaz bizlerle birlikteydi. 14.30'da nöbetini devretti. Kendisine iyi dinlenmeler diliyoruz ve Atilla Aliler bizlerle birlikte saat 19'a dek birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Şevet.
0: Şimdi dün Ankara'da Süper Lig'de bir karşılaşma vardı. Evet. Siz de bunu izlediniz. Nasıl bir karşılaşmaydı? Özellikle Ankara takımı olarak Gençler Birliği'ni nasıl buldunuz? Metin Diyadinli Gençler Birliği.
1: Valla sezon başlarken hiç böyle beklemiyordum. Yani ben Ankara'da Fenerbahçe'yi yenecek, gidip Göztepe'yi İzmir'de yenecek. Arkasından da dünkü maçında bana göre galibi zaten Gençler Birliği'ydi. Çok iyi bir kadro yapısına sahip değil Gençler Birliği. Baktığınız zaman diğer takımlarla kıyasladığınız zaman elit bir kadro yapısı yok. Güçlü bir kadro yapısı yok ama elindeki malzemeyi Metin Diyadin o kadar güzel kullanıyor ki. Özellikle o orta sahadan ileriye çıkışlarda üçüncü bölgedeki çoğalmalar, üçüncü bölgedeki hücum bölgesindeki variyeteler, birebir paslaşmalar çok akılcı ve tam bir futbol resitali gibi, öyle ders verir gibi çalıştırmış takımını. Ben çok beğendim. Yani ligin 3. haftasında 7 puan toplamış ve lider durumda şu anda. Dünkü maçta da bir kere hakikaten kaleci İrfan Can Eğribayat o takıma çok büyük güç katmış. Müthiş bir güç katmış. Bu bakımdan da Fenerbahçe bence büyük bir gücünü kaybetti.
0: Şöyle ki hani eğer Gençler Birliği'ni bırakıp İrfan Can Eğribayat'a döneceksek, İrfan Can Eğribayat Göztepe'nin iyi bir kalecisiydi. Adana'dan geldi, evet. Zaten o zaman da iyi kaleciydi. Geleceği olan bir kaleciydi ama Fenerbahçe'de biliyorsunuz hani böyle takımlarda ufak bir hata yaptığınız zaman hemen yedeğe alınırsınız, diğer kaleci geçer.
1: Evet.
0: Bu Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da, Trabzonspor'da da böyleydi.
1: Evet.
0: Şimdi en ufak bir sallantıda İrfan Can Eğribayat kenara geçtiği için ve uzun süre sonra formasını alamadığı için çok büyük sıkıntılar yaşadı. Şimdi en azından bir kaleye geçti.
1: Kesin.
0: Arkasındaki kalecinin daha iyisiyim diyerek oynuyor o güvenle.
1: O bir. İkincisi de şu, gerçekten o kalede birinci kaleci olması nedeniyle, ikincisi de oynadıkça güveni geliyor. Oynadıkça kendini
0: çok
1: geliştiriyor.
0: Çok iyi kaleci. Çok
1: evet,
0: iyi kaleci.
1: Çünkü refleksleri bu kadar iyi bir kaleci çok zor Türkiye'de.
0: Tabii.
1: Geçmişe baktığım zaman da gerçekten muhteşem topları çıkarıyor, çok iyi kokluyor. Golde de zaten, o golde de gerçekten Gençler Birliği kaptanının çok büyük bir hatasıydı. Bakmadan hani futbol oynarken biraz da gözünüz etrafta olacak. Hem kendi oyuncularınızın hem rakip oyuncuları, ki hele ki ceza alanı içerisindeyseniz, kendi birinci bölgenizdeyseniz orada çok daha dikkatli olmak lazım. Bir hatalı geri pasında çok akıllı bir şekilde Erzurumsporlu golcü girdi araya, aşıtma topla 1-0'ı yakaladı. Sonra ama gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Adama Traore'nin belki jeneriklik bir gol.
0: Belki de sezonun gol. Golü.
1: Olabilir. Olabilecek kapasitesi de kalitesi de var.
0: Fenerbahçeliler Marcus Rashford'un gollerini görüyorlar. Greenwood'un gollerini görüyorlar.
1: Greenwood'un, evet, çok güzel.
0: Emin olun izlemeyen varsa izlesin golü. Onların golünden hiç de aşağı kalır
1: değil,
0: bir gol.
1: Değildi ve çok güzel bir goldü. Hatta 2-1'i de yakaladılar. Ama offside nedeniyle ikinci gol sayılmadı. Ya tabii artık şu çipli topların bir an önce gelmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ama getirilmeyecek biliyorsunuz. İşte, nedenini söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Çok fazla hakem programları, hakem yorumcu programları olduğu için bu programlarda da Süper Lig'in reytingini yukarıya doğru çıkardıkları için gerek yok.
1: Konuşacak konu olsun diyorlar değil mi? Yani
0: hani mutlaka. Güzelliğin yanında bunları konuşalım. Güzelliği konuşmaya,
1: evet,
0: gerek yok,
1: evet,
0: biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Hakemlerimiz Dünya Kupası'na gidecek. Hazırlık yapıyoruz. Onları yetiştiriyoruz.
1: Bizim hep öyle değil mi ama? Adama, evet, göre iş veriyoruz. İşe, evet, göre adam değil. Mutlaka adama göre bir

0: yaptığı müdahalelere bakıyorum. Öyle yerinde öyle zamanında oyuncu değiştiriyor ki diyorsun ki tam oyundan düştüğü anda adamı alıyor, yerine koyduğu adamda hiç eksikliğini hissettirmeden takır takır oynuyor. Genç bir kadrosu var elinde ve çok da iyi oynuyorlar. Ben Gençler Birliği böyle giderse bu sene ligde gerçekten adından söz ettirecek takımlardan biri olur diye bekliyorum.
1: Şöyle ki Metin Diyad'ın biraz biliyorsunuz işine karıştırmaz. Gençler Birliği'ni iyi bilir. Evet, yeter ki Metin Diyad'ını kızdırmasınlar.
0: Evet.
1: İşine karışmasınlar. İsteklerini yerine getirsin Gençler Birliği yönetimi.
0: Tabii Karadeniz düşüncesi ve ruhu var Metin Diyad'ın. Hemen çabuk sinirlenebiliyor o yüzden.
1: O da olabilir yerde. Ama Gençler Birliği'nin altyapısından gelmiş bir insan.
0: Tabii,
1: oradaki
0: tabii.
1: Bütün tornavidasından tutun çimine kadar, çiminden tutun sabunluğuna kadar hepsini çok iyi bilen
0: çok
1: biri.
0: Çok iyi bilir çünkü kaptanlık yaptığı dönemlerde sık sık konuşurduk. O zaman da bir takım eksikleri bilmem takım içerisindeki olumsuzlukları falan Metin Diyad'ından rahat rahat öğrenirdiniz. Metin Diyad'ın takım kaptanı olarak her şeye hakimdi. Futbolcu arkadaşlarına hakimdi. Teknik heyetin yaptığı oradaki yapması gereken veya yapılması gerekenlerin eksikliğini anlatırdı. Takım içerisinde malzemecisinin bile eksikliğini söylerdi.
1: Tabii.
0: Çağırırdı o zaman Hacı vardı. Hacı ile Muharrem'i çağırırdı. Tek tek söylerdi bak bunu böyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız, bu neden yok, bu niye olmamış, bu forma neden yıkanmamış veya.
1: Çünkü İlhan Cavcav'ın tedrisatından geçmiş aynen. öğrencisiydi.
0: İşte böyle bir teknik direktörü bulmuşsa Gençler Birliği yönetimi sonuna kadar sahip çıksın arkasında.
1: Ama geçen sene iki kere yolladı, üç kere geldi.
0: Bu sene de biliyorsunuz eğer bu sonuçları almamış olsaydı şimdi belki gönderilmişti yani. Onun için Metin Diyad'ine sahip çıkmak artık bu kulübün yönetiminin bir borcudur. Bir borcudur. Başka şansı yok. Kimi getireceksiniz bundan sonra bu takımı? Hele bu malzemeyle. Şu kadroyla.
1: Yabancı bir teknik direktör getirdiğiniz zaman sözleşmesi var, o su var, bu su var.
0: Bir de kadroyu oynatamaz yani. Tabii. Gerçekten böyle top oynatamaz. Elindeki kadro o kadar kısıtlı ve sınırlı bir kadro ki. Ve onunla oynamaya çalışıyor adam. Ben Metin Diyad'ın şapkadan gerçekten tavşan çıkardığını gördüm, inanıyorum da. Her maçta bir tavşan çıkarıyor mutlaka. Bu şekilde devam ederek Gençler Birliği adından çok söz ettirecek. Temennim inşallah bu sene ligde iyi bir yer tutması. Seneye de Gençler Birliği yönetimi eğer akılcı bir şekilde programlı planlı giderse borçlarını biraz daha kapatıp transfer tahtası açılırsa, iyi bir transfer de yaparsa birkaç bölgeye Metin Diyad'ın o kadroyla daha da büyük başarılar.
1: Ben şöyle bir şey diyeyim, fazla transfer yapmasın. Metin Diyad'ın bu takımı ligde tutar.
0: Tutar, %100 tutar. %100 tutar.
1: Ona yani benim çünkü de şöyle bir şey oluyor, tam rahatlıyor kulüpler, ardından bir transfer yapıyor, ona borcunu ödeyemiyor. Diğer yönetim geliyor, kötü bir durum oluyor, ardından transfer yasağı, borçlar yine dağılıyor.
0: Ondan sonra teknik direktör gidiyor, hadi evet. Her şey sıfırdan başlıyor.
1: Hiç gerek yok. Bence Metin Diyad'ınle elindeki imkanlar
0: evet, devam etsin. Doğru, evet, haklı.
1: Başka bir konuya geçelim. Talişka, evet. Fenerbahçe'de dün tabii çok fazla bu köpürtüldü. Şimdi sene başından itibaren de Fenerbahçe'nin attığı gollerin %60'ını atmış bir oyuncu. Kesinlikle. 1,5 senede 50'ye yakın gol atmış bir oyuncu. Ve tam Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. Ve Talişka'nın başka bir kulübe transferi konuşulmaya başladı. Belki olur belki olmaz onu bilmiyorum ama dün gerçekten önemli bir mesaj attı. Hani bu yaşadığımız güzel günleri bir kalemde silmek
0: sinyallerini vermeye başladı yani.
1: Evet. Sosyal medyadan verdi bu sinyali. Şimdi ama şunu da düşünelim. Beşiktaşlı taraftarlar çok yakından bilecekler. Beşiktaş'ta oynarken de Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kadrosu vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktı. Önemli başarılar elde etti. Ve Talişka Çin Ligi'nden gelen büyük bir transferle gitti. Şimdi hani bir şey var ya, herkes yaşadığını yaşatır veya yaşadıklarını.
0: Doğru.
1: Böyle bir şey. Şimdi Talişka tabii çok bozulmuş. Ama daha evvel de yaşadığı var Beşiktaş kulübünde.
0: Evet.
1: Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Aziz Yıldırım belki daha iyi bir kadro kurmak istiyor. Daha iyi bir futbolcu. Bir de 10+4+2 gibi bir durum var.
0: Tabii elindeki yabancılar var. O evet. Yabancıları şimdi mesela bir transfer daha yaptı. Evet. Yeni bir transfer evet. Geldi. Yabancı transferini yapabilmesi için orayı bir boşaltması gerekiyor. Evet. Şimdi elindeki mevcut kadro içerisinde de herhalde teklif alabileceği, satabileceği.

0: geleceği, gönderebileceği Talisca vardı. Bunu değerlendirdi. Yani bunun kulüpte tarafından baktığınız zaman, Hocapeden baktığınız zaman yadırganacak bir iş hali yok.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Çünkü gol atabilir zaten. Futbolcunun görevi ne? Gol atmak. Yani defansta da oynasanız sizin, sadece kaleyi savunmak değil, gol atmak da göreviniz aynı zamanda. Talisca evet bunu çok iyi başardı. Çok iyi goller de attı. Takımı da sırtladığı zamanlar oldu. Şimdi bu kadar vuruş tekniğine ve yeteneğine sahip bir futbolcunun bu kadar 50 tane gol atmış olmasında yadırganacak bir şey yok. Gayet doğaldır. Ama eğer kadroda farklılıklar gerekiyorsa, eğer teknik ekibin ve futbolla ilgilenen, işte başında Oğuz Çetin olmak üzere, evet, o ekibin gerçek anlamda takım içerisinde bir takım yapılanmaya, yeniden reorganizasyona gitmesi gereken noktalar varsa, oralarda da tamamen inisiyatif teknik ekibindir, yönetimindir.
1: Şöyle bir şey oldu. Büyük ihtimalle bunun da neden olarak düşünülebilir. Hatırlar mısınız, Alex döneminde de, evet, Aykut Kocaman, Alex bir bunalım yaşatıldı spor yazarları, spor basını tarafından. Hatta seyirci kötü tezahürat yapmıştı Alex'e. Aziz Yıldırım ayağa kalkıp alkışlamıştı statta. Unutmadıysam Aze Alkmaar maçıydı, hiç unutmadıysam.
0: Olabilir, doğru.
1: Şimdi bu geçen haftaki Konya Spor maçında veya ondan evvelki maçta Asensio çağrılmaya başladı.
0: Evet.
1: Şimdi bu anladığım kadarıyla kulüpte de bir rahatsızlık yaratmaya başladı. Asensio, Talisca birbirine vurdurmak, çarpıtmak. Bu da bir neden olabilir diye düşünüyorum.
0: Doğru bir neden. Yani tespitiniz doğru. Bana göre nedenlerin en önemlisi o. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Şimdi Muriç var.
1: Evet.
0: Talisca var ve Asensio var.
1: Evet.
0: Şimdi eğer Muriç'le Asensio oynatırsanız daha büyük bir başarı geliyor. Çünkü Asensio'nun orayı toparlama, oyunu yönlendirme, kanatlara iyi yıkma, oradan içeriye doğru drive etme, servis yapma çok önemli özellikleri olan bir oyuncu. Talisca sadece topu alıp dönüp müsait durumdaysa vuruyor. Mesela son maçında oynadığı işte
1: Lyon maçında
0: bir pozisyonunu çok net gördüm. Topu aldı, sağ tarafında gerçekten çok müsait durumda arkadaşı var, vermedi. İmkansızı yapmaya çalıştı. 2-3 kişinin arasında topu vurmaya çalıştı. O da olmadı falan. Zaten o maçta gerçekten çok verimli olamadığını, evet, gördük. Ama gerçekten eğer oyun sistemi içerisinde, İsmail Kartal'ın sisteminde Talisca mı Asensio mu derseniz, bana göre Asensio. Asensio daha ağır basacaktır. Çünkü aynı zamanda 4-5 tane özelliği var Asensio'nun. Yani Talisca'nın sadece bir özelliğe sahip. Evet, gelirse, yakalarsa, vurursa gol atma yeteneği ve gol atabileceği şansı çok fazla. Ama Asensio sadece gol atmıyor. Attırıyor, oynatıyor, oynuyor, yönlendiriyor. Takımı maestro gibi yönetiyor içeriden. Bunlar çok önemli özellikler. Zaten Vedat Muriç gibi de bir santrforunuz var. Şimdi Lukaku da geldi.
1: Evet.
0: Şimdi zaten bu kadar forvet hattında güçlü bir yapıya sahipseniz sizin Talisca'ya ihtiyacınız kalmadı demektir yani.
1: Şöyle şunu da konuşuyorlar. Talisca küçük maçları, daha doğrusu ne diyelim, şampiyonla oynamayan takımların Anadolu maçlarını Talisca çözüyor.
0: Evet.
1: Ama şampiyonluk olarak da, şampiyonluk maçları da birbirleriyle oynadığı takımların takımlar oluyor.
0: Evet.
1: Burada fazla öne çıkamıyor.
0: Çıkamıyor.
1: Ve,
0: evet,
1: mesela penaltı vuruşlarında da bir penaltı kazanılıyor. Biri kaleye atacak, o penaltıyı kullanmak için gidiyor. Talisca onun elinden alıyor. Bu da rahatsızlık yaratıyor.
0: Yaratmıştı zaten. Ben onları, evet, da o zaman gerçekten hissediliyor. Bir de tabii futbolcular arasında aynı şöhrete, aynı üne, aynı başarıya sahip futbolcular arasında kıyaslamaya girilmişse bir takımda, evet, orada birisini mutlaka göndermek zorundasınız. Çünkü ikisinin aynı takımda verimli olmasını beklemek çok hayal olur. Her dakika rekabet halinde, her dakika tribünlerin tezahüratıyla yönlendirilecek bir durum ortaya çıkacak. O zaman da hem futbolcunun performansı düşecek, hem morali bozulacak, hem kapasite olarak da belki vermesi gereken çok altında bir kapasiteyle oynamaya başlayacak. Bu durumu yaşatmadan çözebildiği, bu hale getirdiği için aslında Aziz Yıldırım'ın tebrik etmek lazım. Yani

0: iş bir şekilde çözülecekti yani.
1: Evet.
0: Çünkü hani her şey dışarıya yansımıyor. Kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Fenerbahçe'nin içinde yaşananlar da, Galatasaray'ın içinde yaşananlar da, geçen sene Beşiktaş'ın içinde yaşananlar da ortadaydı. Dışarıya ne kadar yansıdıyordu biz o kadarını biliyoruz. Ama içeride fırtınaların koptuğu belliydi. İşte o fırtınaları çözebilmek için yönetimlerin inisiyatifini doğru kullanması gerekiyor. Bana göre Aziz Yıldırım burada çok akılcı bir inisiyatif kullanarak yapmıştır. Ha, burada elbette ki futbolcunun gidişi, futbolcunun gönderilişi daha önceki futbolcular gibi yemekhaneden değil. Yani evet, çok ona yakışır şekilde, ona layık bir şekilde yapılacak bir şeydir yani. Çok
1: ki Fred'i yollarken de güzel bir törenle gönderildi.
0: Çok çok. İşte artık bunlar olmayacak. Ben onların geride kaldığını düşünüyorum. Aziz Yıldırım o konuya çok önem veren bir insandır. Özellikle yani sahiplenme duygusunun ağır olduğu kulübü, gerçekten sahiplenen kulüple ilgili aidiyet duygusuyla bağlı olan futbolcularının hepsinin, o futbolcuların kulübe kazandırdıkları katkılarının hepsini göz önünde bulundurarak onlara çok güzel uğurlama yapar. Yapacak kapasitesi de var zaten. İsmail Kartal'a bakıyorsunuz, insancıl yönü çok yüksek, evet, bir insandır, teknik direktör. Futbolculuğunda da öyleydi. Yani ben tanıdığım kadarıyla böyle hiç etliye sütlüye karışmaz, kimseyi incitmez, kimseyi kırmaz.
1: Evet. Öyle bir terbiyesizlik hiç yapmamıştır sahada.
0: Evet. Onun için doğru gönderileceklerine eminim ben.
1: O zaman şunu konuşalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın daha başkan olmadan evvel, başkan adayı olduğu dönemde kaleci Ederson'la ilgili bazı sözleri vardı. Ederson'un yediği hatalı goller,
0: evet,
1: de vardı.
0: Evet,
1: ki
0: evet.
1: Ederson büyük kalecidir, onun kazandırılması lazım dedi. Bir de ki Ederson'u görüyoruz, önemli bir çıkış halinde şu anda Avrupa Kupası maçlarında özellikle. Bir de Oğuz Aydın için birçok kulüp, Beşiktaş, Trabzonspor, bunun yanında Ahmet Futbol Kulübü transfer etmek istedi. Oğuz Aydın'ı vermedi ve şunu söyledi bir televizyon programında Aziz Yıldırım: çok değerli bir oyuncumuzdur, onun gelişimini sağlamamız gerekli dedi. Ve gerçekten iki oyuncu da Fenerbahçe'de çok üst düzey oynamaya başladı. Bir başkan dokunuşu olduğu görülüyor anladığım kadarıyla. Hani Talişka'yı nasıl, evet, bir, evet, sorun var gibi gördüğü anda başka bir pozisyon aldı.
0: İşi büyütmeden
1: bunda da evet, önemli bir hamle yaptığını düşünüyorum.
0: Çok önemli bir hamle. Şimdi bir başkanın bir futbolcusuna güvenmesi kadar önemli bir şey yoktur. Yani çıkıp da spor kamuoyunun ya da bütün camianın önünde ben bu futbolcunun gelecek bekliyorum, bu futbolcunun takıma büyük katkısı olacağına inandığım için takımımda tutacağım demesi o futbolcuyu zaten ateşlemiştir. Yani hiç oynamayacak insan bile elinden gelenin, hatta gelmeyenin bile verilmesiyle orada kendini göstermeye çalışır. Çok ciddi anlamda çok doğru stratejiler belirleyip yapıyor aslında. Aziz Başkan bunu söylerken herkes diyor ki ya acaba bak
1: tutarsa.
0: Acaba tutarsa, yok futbolcuya böyle mi davranıyor? İşte hani pohpohluyor, gaz veriyor falan filan değil. Gerçekten bakıyor. Kaç yıldır bu işin içerisinde artık görüyor yani. Biz de baktığımız zaman görüyoruz yani.
1: O zaman şöyle bir
0: yani,
1: şey, dinleyicilerimize de çok da fazla uzatmayalım. Çünkü başka bir konuğumuza bağlanacağız. Şöyle bir şey, Semih Şentürk anlatıyor bunu.
0: Evet.
1: Sakattım diyor. Sahaya çıkacak Zico döneminde. Sakattım ve sahaya çıkacak durumum yoktu diyor. Bandajla orada kısa koşular yapıyordum diyor. Bir baktım diyor, Sayın Aziz Yıldırım geldi. Ne bu durum demiş. Efendim biraz ağrım var demiş. Ne demiş ya, senin gibi adama bu bandaj yakışır mı demiş. Çık at bakayım onu demiş, bir koş bakayım demiş. Korkumdan diyor, ağrım olsa da koştum diyor. Ve diyor ben maça çıktım, maçta gol attım diyor. Futbolcu kazanmasını da biliyor.
0: Çok doğru. Yani diyorum ya, o stratejiyi o kadar iyi öğrenmiş, o kadar artık hani futbolcu şey olmuş, sarrafı olmuş bakınca, evet, hangi futbolcunun ne yaptığını, karakterini bile çok iyi analiz ediyor. Bu da tabii sadece futboldan anladığıyla ilgili değil, insan sarraflığıyla.
1: Tabii.
0: Büyük bir iş adamı, yıllarını vermiş, birçok ilişkileri olan bir insan, çok doğru bir tespit bana göre. Bugün Ederson'u da görüyoruz. Öbür taraftan dönüyorsunuz, bakıyorsunuz
1: Oğuz Aydın muhteşem bir futbol oynadı.
0: Yani evet, şimdi bunların geçen seneki oyunlarına bir bakın.
1: Evet.
0: Yani bir de
1: kopuk kopuk.
0: Tabii bir de bugünkü oyuna bakın. Demek ki bir dokunuş lazımmış. Aziz Başkan bu dokunuşu yapmış ve o dokunuş da çok yaramış. Bundan sonra da daha da ileriye gideceğinin işaretleri.

0: Var zaten.
1: Peki, kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.38'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi kadın basketbolunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü çok önemli bir organizasyon var ve bu organizasyona katılacak kadın milli takımımız ve bu konuyu konuşacağız konuğumuzla. Konuğumuz basketbol yorumcusu Sayın Ayşegül Aydemir Kazmaz. Sayın Kazmaz, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kadın basketbolumuzu yıllardır TRT Spor'da da yorumladınız, bizim programlarımıza da yorumladınız. Kadın basketbolumuz önemli bir organizasyon öncesinde hazırlık maçları yaptı. Nasıl buluyorsunuz kadın basketbolumuzu bu turnuvaya gitmeden evvel?
2: Şimdi tabii öncelikle hazırlık aşamasında belki daha uzun bir kamp olabilirdi tabii. Çünkü biliyorsunuz Mart'ta bir eleme grubu oynadık. Bu eleme grubunda 5 maç yaptık ve bu eleme grubundan önce de yeni bir antrenörle yola çıkmıştık.
1: Evet.
2: Dolayısıyla da hani o ilk elemelerde biraz takımın birbirine, yani antrenörle alışması süreci vardı. Andrea Moza'nın takımı Dünya Kupası'na götürmesi tabii ki çok önemli bir başarıydı, ama henüz aslında bir takımı eleme maçlarında oyun ve maç içi müdahalelerinde çok da güven veren bir şekilde yapmadığını konuşmuştuk, hatırlarsanız.
1: Evet.
2: Daha önce
1: şimdi belki dinleyicilerimiz hatırlamayabilir, siz de o eleme, Dünya Kupası elemelerinde,
2: evet,
1: İstanbul'daydınız ve sahadan, salondan gördünüz oyunu. Ne farkı vardı Türk antrenörlerden veya ne vermeye çalışıyordu milli takımımıza?
2: Şimdi hani Türk yabancı diye ayırmaktan ziyade takıma henüz adapte olamamış, takımdaki oyuncuları, oyun karakterlerini henüz anlayamamış bir antrenör görüntüsü veriyordu.
1: Evet.
2: Ve genel kanıda şuydu, hani bundan da çok emin olmadığı için gerekli müdahaleleri yapamadığı ile ilgili. Çünkü kendi evimizde, İstanbul'da oynandı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Mart ayında dünya elemeleri. Dolayısıyla burada bizim 5 maçta 2 galibiyetle, evet, Avustralya ve Macaristan'ın arkasında 3. olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandık, ama baktığınızda Arjantin maçını 55-59 kaybettiğimiz,
1: evet,
2: maçı hatırlatmak isterim ben seyircilerimize. Burada favori olan takım biz olmamıza rağmen ve maçı hiç beklemediğimiz bir sonuçla bitmesi ve son çeyrekte sadece 5 sayı üretmiş olmamız ve o 5 sayı üretirken de bireysel performanslara kalması ve dışarıdan bununla ilgili ekstra bir organizasyonla maça müdahale edilmediğini gözlemledik. Dolayısıyla bence bu aslında takımla antrenörün henüz bir uyum yakalamadığını gösteriyordu bize. Tabii burada baktığımızda Kanada maçı çok güzel bir galibiyetti. Keza Macaristan maçında da uzunlardan boyalı alanda çok büyük dezavantajlar yaşamıştık. Oraya çözüm bulunamadı. Dorka Juhas'ın iyi oyununu orada durduramadığımız için Macaristan maçında da 89 sayı yemiş olduk.
1: Evet.
2: Orada da müdahalede biraz geç kalındığını düşünüyorum. Yani aslında kamp döneminin önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu süreç içerisinde ve hazırlık maçlarında takım ve antrenör birbirlerini daha iyi tanıdılar, daha iyi gördüler aynı ortamda. Çünkü Mart'taki eleme gruplarında biliyorsunuz, dikler oynadılar.

0: planda ve kısa bir kamp döneminden evet. sonra maçlara başlanmıştı. Birbirlerini çok tanıma için süreleri yoktu. Dolayısıyla da şimdi artık bu kamp döneminden sonra dünya şampiyonası müthiş bir organizasyon, çok büyük bir organizasyon ve kızlarımızı 8 sene sonrasında orada görmek bizim için çok büyük bir gurur tabii ki.
1: Şöyle ki iki oyuncumuz da milli takımın önemli oyuncularından Alperi Onar ve Manolya da bu kadroda sakatlıkları dolayısıyla bulunmuyor. Onların eksikliği nedir? Nasıl kapatılır veya bu kadro bu organizasyon için yeterli olur mu?
0: Şimdi şöyle, bir önceki eleme gruplarında da Tilbe yoktu uzun rotasyonunda. Hastalığı sebebiyle o dönemde basketbol sahalarından uzak kalmıştı. Şimdi Tilbe rotasyona geri döndü. Şimdi uzun rotasyonu bizim için daha kritik bir bölümdü. Dolayısıyla tabii ki Alper'in tecrübesi, oyuna kattığı şeyler tartışılmaz. Mutlaka çok büyük etkisi var ama kısa rotasyonunda daha çok alternatifimiz var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında orada hiçbir oyuncumuzun sakatlanmasını istemeyiz. Hepsinin de sağlıkla kadroda olmasını ve dünya şampiyonası tamamlamasını isteriz. Ama şunu söyleyebilirim ki mutlaka tecrübesinin katkısı, oyununun da katkısı çok büyük olacaktır. Ancak dediğim gibi kısa rotasyonumuz o açığı kapatabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Almanya'da Berlin'de oynanacak. Taraftarlarımız çok fazla ve siz de oraya gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Nasıl bir beklenti içindesiniz? Burada grubumuzda Belçika, Avustralya ve Porto Rico var. Nasıl bir sonuç alır milli takımımız?
0: Valla turnuvanın en sert iki grubundan birindeyiz aslında. Baktığımızda FIBA sıralamasında Belçika 5. sırada, Avustralya 3. sırada, Porto Rico 13. sırada, biz 16. sıradayız. Yani hepsi bizden yukarıda görünmesine rağmen Avustralya ile kendi evimizde oynadığımızda açıkçası tam pozisyonları hatırlamasam bile bir hakem faciası olduğunu hatırlıyorum
1: evet,
0: orada.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim orada 74-77'lik bir mağlubiyetimiz var ama gerçekten maçın son anlarında kaybettiğimiz bir mağlubiyetti bu. Ama orada Ezgi Makbader, Alana Smith, Stephen Talboz gibi fiziksel ve atletik açısından ve pot altında çok güçlü bir ekip Avustralya ekibi. Belçika'ya baktığımızda Emma Messeman, Julie Almond ve Julie Van Duut gibi ligimizden çok iyi tanıdığımız,
1: evet.
0: yıllardır ligimizde domine eden oyuncuların olduğu bir Belçika takımı var. Porto Rico takımı da açıkçası tehlikeli bir takım. Ancak Türkiye'nin hani boyalı alan ve kadro derinliğini avantaja çevirebilirsek Porto Rico maçı zaten mutlaka kazanılması gereken bir maç. Hani grubu değerlendirdiğimizde evet. böyle bakıyorum. Ama takımımızın avantajları var tabii ki. Genç ve enerjik bir ekip. Kısa rotasyonumuz çok geniş. Çok tecrübeli ve çok iyi kısa rotasyonlarımız var dediğim gibi. Tilbe'nin dönmesiyle beraber 4 numarada Tilbe Elif, Esra 5 numarada Kennedy Burke aynı şekilde hani birebir skor üretebilen, içeride ve dışarıda kullanabildiğimiz bir oyuncu. Ve en önemli aslında silahımız Berlin'deki Türk seyircimiz evet. olacak. Onları bizi nasıl İstanbul'da kendi evimizdeydik, Berlin'de de kendi evimizde gibi oynayacağımızdan hiç şüphem yok ve bunu ben artı bir avantaj olarak kenara yazdım.
1: Ve siz de orada arkadaşlarınızla birlikte evet. bulunacaksınız. Hem eski bir basketbolcu olarak hem de yorumcu olarak arkadaşlarınızla birlikte oradaki seyirciye bir artı ekleyeceksiniz. Peki kadın, son olarak sormak istiyorum. Çünkü sizinle TRT Spor'da yaptığımız programlarda kadın basketbolunda gerçekten Avrupa'da ve dünyada çok iyi yerlere gelen bir jenerasyonu konuşuyorduk programlarımızda. Şimdi bir duraklama dönemine mi girdik yoksa bir gerileme döneminde miyiz?
0: Ya aslında gerileme demeyelim de bir değişim dönemindeyiz demek
1: Peki.
0: bence daha doğru olabilir. Çünkü şu anda genç bir jenerasyonumuz var. Bunlarla beraber dünya şampiyonasına katılabilmek de o aslında o değişim dönemlerinde de bu sancılar hep olur. Bir gerileme dönemi yaşadık açıkçası.
1: Evet.
0: Bizim işte Avrupa şampiyonlarında madalya alan, dünya şampiyonlarında Tabii. ilk beşe giren, olimpiyatlara giden

0: öyle bir seri bir kadromuz vardı. Tabii o kadrodan sonra hep benim söylediğim bu planlı, programlı, projeli, hedefli, yani hedefli bir takım hiç kurulamadı. Hep gidenlerin yerine monte edildi, gidenlerin yerine monte edildi. Ama şimdi daha genç bir jenerasyon var. Bunlar da birlikte oynamaya başladıkça bence o geçtiğimiz jenerasyonları yakalayacaklar diye düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi bir hedefler konulmalı bu çocuklara. İşte buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz ve bu kadro artık kemikleşmiş bir kulüp takımı gibiydi. Hatırlarsanız eski tabii, dönemdeki tabii. Bu olimpiyatlara giden ekip. Aynı şekilde bunlar, bu ekipte aynı o şekilde kemikleşirse ve Allah hepsine sağlık versin.
1: Tabii ki.
0: Bir sıkıntıları da olmazsa bu süreç içerisinde çok iyi tecrübeler yaşadılar. Atina'daki Avrupa Şampiyonası'nda çok gerçekten olabileceğini, bunun olabileceğini gösterdiler. Dünya elemelerinde bunu gösterdiler. Dolayısıyla çok güzel bir ışık var burada. Bu ışık iyi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun için de ama bir plan, proje mutlaka olmalı. Bunu kızlarımıza hedef gösterilmeli. O hedefler doğrultusunda hazırlıklar yapılmalı. O doğrultuda çalışmalar yapılmalı ve alttan gelenleri de buna monte edebilmemiz için yavaş yavaş o kadroları, nasıl ki voleybol birçok kadro oluşturuyor, çok da geniş bir tabii oyuncu havuzu var ama oluşturuyor, bizim de o havuzları oluşturabiliyor olmamız gerekiyor ve bunu da gençlerden itibaren başlayarak hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Ben bu takıma tabii ki çok güveniyorum. Zorlu, kolay bir grup değil. Buradan çıktıktan sonra da D grubu da çok açıkçası zorlu bir grup. Amerika'nın, Çin'in olduğu, İtalya ve Çekya'nın olduğu. Dolayısıyla bizim grupta mutlaka başkalarının favori göstermediği Belçika ve Avustralya maçlarından birini aldığımız takdirde ve Porto Rico'yu da, 3. maçımız o, artık final maçı gibi görüyoruz. Onu aldığında hani buradan 2 olarak çıkmak, 1 olarak çıkmak avantajlı. 3 olarak çıkarsak işimiz biraz daha zorlaşıyor.
1: Tabii ki.
0: Ama neden olmasın? İlk maçımız Belçika'yla, tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu kadrosu var. Buradan dediğim gibi D grubundan ilerlesek de önümüzde daha zorlu bir yol olduğu için bizim mutlaka grupta 2 galibiyet alıp yolumuza daha iyi devam etmemiz gerekiyor. Umarım ev sahibi gibi olacağımız bir turnuva yaşarız.
1: Umarım.
0: Kızlarımız en iyi şekilde turnuvayı bitirirler.
1: Bizim stüdyomuzda spor yazarı Özgün Erdoğan da var. Onun da bir sorusu vardı size yönelteceği.
0: Tabii ki.
2: Ayşegül Hanım, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Şimdi tabii uzun yıllardır basketbolu takip eden, basketbolun içerisinde bulunan, özellikle kadın basketboluyla çok yakın ilgilenen bir basketbol otoritesiniz. Şimdi şöyle baktığımız zaman Dünya Kupası'na giden kadın milli takımımızın kadrosunu yeterli görüyor musunuz? Eksiklerin giderilmesi için yeterli çalışmalar yapılıyor mu? Özellikle bu elemelerde gördük ki uzun rotasyonunda gerçekten büyük eksiklerimiz var. Türk basketbolunda kadınlarda uzun boylu basketbolcu bulunamıyor. Bu sorunun giderilmesi için bir çaba, bir çalışma var mı?
0: Vallahi böyle bir çalışma olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. En son sorunuzdan başlayayım. Çünkü bu iş büyük bir taramayı gerektirir. Bu iş motivasyonu gerektirir, aileleri iknaya gerektirir. Hele ki voleybolun bu kadar yükseldiği bir süreçte uzun boylu kızlarımızı fiziksel temasın daha çok olduğu basketbola yönlendirmek için daha iyi projeler, daha iyi sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef böyle bir proje, böyle bir çalışma yok, hiçbir yerde yok yani benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla, ki zaten hani çok açıkçası içerisindeyim, hiç öyle bir şey olduğunu duymadım. Diğer yandan baktığımızda mesela çok basit bir şey söyleyeceğim size. Biliyorsunuz kadın voleybol milli takımı şu anda maçları yapıyorlar.
1: Evet.
0: Maçlar yapıyorlar. En son maça 2003 yılındaki milli takım oyuncuları davet edildi.
1: Çok doğru.
0: Ne kadar güzel, ne kadar gurur verici bir organizasyon değil mi? Onlar orada,
1: evet,
0: onore edildiler.
1: Evet, evet.
0: Mesela

Basketbol Federasyonu hiç böyle bir girişimi, hiç böyle bir motivasyon olayını görmüyoruz çok uzun zamandır. Ben bunlara takılıyorum ve bunları önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü bunlar bir bayrak yarışıdır. Oradaki motivasyon ve sinerji takımlara çok güzel sirayet eder. Oradaki birlikte hareket etme, onlardan aldıkları bir enerji, bir iyi söz, motivasyonu çok yüksek düzeyde tutar. Ve aynı zamanda da diğer insanları da işin içine katmak için çok güzel bir anlam katar. Der ki evet, eski voleybolculara böyle değer veriliyor ve burada onur ediliyor. Biz de aynı şekilde çok değerli basketbolcularımız var. Hepsi şu anda basketbol, bir kısmı basketbolun içerisinde halen rol alıyorlar.

0: Yarın da mutlaka bu milli takımlarımızdaki sporculara katacakları şeyler vardır. Mesela bu çok basit bir şey. Hani diyorsunuz ya bir şey yapılıyor ama. Mesela evet. bu yapılabilir bir şey. Bu organizasyon çok zor bir şey değil. Yani keşke bunları mesela evimizdeki elemelerde bunlar yapılabilirdi. Keşke böyle organizasyonlar yapılsa. Gelişmesi için dediğim gibi büyük genel taramalar yapılmalı ve bununla ilgili motivasyonlar büyütülmeli. Mesela 12 dev adam organizasyonu var ama üstünde adam yazıyor.
1: Evet.
0: Yani dev evet. adam yazıyor. Oraya biz kızlarımızın gelmesini bekliyoruz. Bunlar yeterli gelmiyor bana. Dolayısıyla da şimdi ilk sorunuza geleceğim. Bu kadro yeterli mi? Bu şu anda elimizdeki en iyi kadro.
1: Evet.
0: Yeterli olup olmamasını bununla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü saha içerisindeki verdikleri mücadeleyi çok iyi biliyorum elemelerden. Aslında her oyuncumuz orayı hak ediyor ve orada bir formanın hakkını veriyor. Ay yıldızlı formanın hakkını veriyor ve motivasyonları bu konuda çok çok yüksek. Bundan çok eminim. Ama en iyi kadromuzla çıkıyoruz. Önemli olan sahada o anda oynayan 5 kişinin, kenarda oturan diğer kişilerin girdikleri anda sahaya verdikleri efordur. Kim çıkarsa çıksın, şu an beni çıkarın oraya. Yine evet. elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: Dolayısıyla o milli formayı giydikten sonra iyisi kötüsü yok.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Aydemir Kazmaz. İyi yolculuklar diliyorum, başarılar diliyorum milli takımımıza.
0: Sağ olun. Ben de kadın basketboluna verdiğiniz değer için ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun konuşulması da çok kıymetli. Sizin aracılığınızla şu anda birçok insan bunu dinliyor ve haberdar oluyor. Bu da çok kıymetli. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de her zaman kadın basketbolunu o eski günlerindeki gibi, hani o programlarda TRT Spor'da hava atışı programındaki gibi sunmak, o dönemdeki gibi önemsemek istiyoruz. Çok teşekkürler, iyi yolculuklar.
0: Evet, son bir şey söyleyeceğim. Ben orada hep şunu söylüyordum. Kadın basketbolu ülke sporunun yüz akı diye.
1: Doğru.
0: Bunu şimdi tekrardan görmeye başladığımızı düşünüyorum. 8 sene sonra dünya şampiyonasında kadın milli takımımız, bu çok kıymetli.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler.
1: Saatimiz 15.55'i gösteriyor. Basketbol yorumcusu Ayşegül Aydemir Kazmaz'la kadın basketbol milli takımımızı konuştuk. Hedeflerini konuştuk. Önemli bir organizasyon öncesi, Dünya Kupası elemesi öncesinde ne durumda, bunları konuştuk. Gerçekten Sayın Doğan, şöyle bir durum var. Kadın basketbolu hani planlamasız belki bu noktaya kadar geldi, şu o dönemden, iyi dönemden, ama artık planlama gerekli çünkü önünde voleybol var.
2: Kesinlikle.
1: Bu voleybolu geçebilmesi için, yani bu rekabete girebilmesi için plan ve programı, özellikle kadın basketbolunun içinden gelmiş kişilerin yönetmesi lazım.
2: Kesinlikle. Ayşegül Hanım çok güzel bir noktaya değindi. 12 dev adam projesi diyor.
1: Evet.
2: Şimdi işin içinde adam olunca kadınları bekliyorsunuz oraya gelmesini. Evet. Tabii biraz daha şey kaçıyor.
1: Aile olarak düşünün.
2: Tabii.
1: 12 dev adam projesi var. Benim 2 tane kız çocuğum
2: Hadi
1: var.
2: Hadi götür bakalım.
1: Nereye götüreceğim? Nasıl götüreceğim? Bu çok hani ne bileyim soru işaretleri
2: evet, evet.
1: var.
2: Yani federasyonun bu konuda daha duyarlı, daha yaklaşımcı olması gerekiyor. Bu konuya eğilmesi gerekiyor. Biz sizinle biliyorsunuz daha elemelerden beri
1: evet.
2: özellikle uzun konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını, uzun kızların birçoğunun voleybola kaptırıldığını Tabii. hep söylemiştik.
1: Şimdi handbola kaptırıyorlar.
2: Evet, şimdi handbol da çıktı.
1: Evet.
2: Ama adam akıllı yatırım yapıyorlar,
1: evet.
2: çalışıyorlar.
1: Evet.
2: Yani basketbol federasyonu da bu konuda biraz eğilmesi gerekiyor. O alana bakan, o bölgeye bakan, kadın basketboluna bakan yöneticilerin biraz kafa yorması gerekiyor. Biraz çaba, çalışma gerekiyor. Plan, program yapması gerekiyor. Bu konuda bir takım yatırımlar veya atılımlar yapılması gerekiyor. Çünkü ülkeyi taramadan gerçekten bulamazsınız. Yani görüyorsunuz bazı federasyonlarımız Hakkari'nin bilmem neresinde
1: tabii,
2: bilmem
1: şeydi. Voleybolu konuştuk.
2: Evet.
1: Hakkari'den, Cizre'den ve oradan
2: Şevap'tan gidip voleybolcular bulup getiriyorlar.
1: Geçen hafta Antalya'dan Mega Spor kulübü 3 milli takıma oyuncu vermiş.
2: Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bütün bunları yapabilmek için sadece Hani düşün.

0: Düşünmek yetmiyor. Bunları hayata geçirmek lazım.
1: Tabii.
0: Bir plan ve program dahilinde uygulamak lazım. Oraya ciddi anlamda bir şey yapmak lazım. Siz yapmadığınız sürece kimse gelmez kendiliğinden.
1: Tabii.
0: Bir takım girişimlerin olması lazım. İnsanlar sizden o işi görmeleri lazım. Görecek ki getirecek. Biraz önce dedik ya, işte 12 dev adam. İki tane kızım var dediniz. Şimdi evet. Ben nasıl ne yapayım dediniz. Şimdi evet. Aynısını ben diyorum. Benim de iki tane kızım var. Şimdi 12 dev adamı mı götürürüm, voleybola mı götürürüm?
1: Evet.
0: Elbette ki kadın voleyboluna götürürüm. Çünkü daha atak. Daha tabii. Çalışması var. Evet. Ciddi anlamda
2: bir de
0: yatırım
2: var. Mücadele ama... yok. Kırılma, evet. Sakatlık yok. Daha evet. Az evet. Seviyede.
0: Burada zaten evet biraz önce Ayşegül Hanım da dedi ya, daha mücadele gerektiren, evet. Temaslı, çok daha temaslı tabii. Ve o yüzden güçlü ve uzun boylu basketbolcu kadınlarımıza ihtiyacımız var. Bunun için de Türkiye'yi taramak lazım. Yok mu ülkemizde 86 milyonda bu kadar şey çıkmaz mı?
2: Olmaz olur. Evet. Olmaz,
0: İş yeter
2: olur.
0: Ki siz isteyin, arayın, tarayın ve bulun. Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. O şaşalı yıllarını hep konuşuyoruz ya.
1: Tabii.
0: Kadın basketbolundaki o şaşalı yıllar kayboldu. Yok yani.
2: Şöyle
0: yok.
2: Diyeyim. Akdeniz bölgesinden kaç takım vardı?
0: Evet.
2: Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
2: O takımlar işte şu anda Mersin Belediye, Çukurova Belediye'ydi eskiden. Avrupa'da final oynadı. Avrupa'da şampiyonluğun kenarından dönmüştü.
0: Kesinlikle. Yüce Bey, ben Ankara'da kadın
2: şu anda
0: basket...
2: Süper Kupa finalini oynayacak Avrupa'da. Fenerbahçe ile Çukurova ÇBK Mersin.
0: Ankara'da kadın basketbol maçlarını izliyordum. Hafta sonları
2: evet.
0: Göreve giderdim. Bir sürü maç izlerdim ben ya.
2: Tabii.
0: Şimdi kaç tane maç var Allah'ını seversen Ankara'da. Onun için yani buralara sahip çıkmak, eski gücünü getirebilmek için neler yapmak gerekiyor? Biraz kafa yorsalar Basketbol Federasyonu bu konuda çok iyi olacak. Çünkü başarı yukarıdaydı, aşağı inmeye başladı.
2: Evet.
0: Hiç değilse o seviyelere tekrar çıkarıp yukarı doğru zorlaması lazım. Böyle düşüşe devam ederse yakında yok olur gider yani.
2: Yani evet, eskiden 7-8 takım vardı. Kayseri'de çok fazla takım vardı ama maalesef şu anda 2-3 takıma indi mücadele, şampiyonluk
0: evet,
2: mücadelesi.
0: Evet.
2: Bu hoş değil.
0: Yazık.
2: Kadın basketbolunu bu noktaya getirmemek gerekiyor.
0: Tabii ki, bakın Çukurova.
2: Evet.
0: Yani Avrupa kupalarında başarısını koydu mu? Koydu.
2: Tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe ile final kupa için oynayacak mı? Oynayacak.
2: Avrupa'nın en önemli iki kupasının sahibi kadın evet. Basketbol takımları.
0: Düşünün, bu kadar büyük başarıyı yakalamışız ama devamı yok.
2: Devamı gelecek. Böyle konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmak istiyoruz. Saatimiz 16'ya doğru ilerliyor. 16 haber bülteninin ardından yine birlikte olacağız.
3: Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Türkiye'de insansız hava araçlarına ilgi hızla büyüyor. Yılbaşından bu yana İHA pilotluğu başvurularında rekor artış yaşandı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Böylece İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456 oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti.

0: Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Doğayla 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Karbondioksit emisyonunun ve petrol kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümasoğan Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saatimiz 16.09'u gösteriyor. Haber bültenimizin ardından reklam ve şarkı ve daha sonra spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Ve saat 17'ye dek sadece ve sadece voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak da konuğumuz, devamlı konuğumuz Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte. Ama İstanbul'da değil bu sefer, farklı bir yerde. Bakalım nerede? Savaş Eskigürek, merhaba.
1: Merhabalar Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Siz neredesiniz? Çok... Önce bir dinleyicilerimize bir paylaşalım.
1: Vallahi Türkiye'mizin güzel yerlerinden bir tanesinde bu sefer Muğla Köyceğiz'deyiz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz sene de Bilge Hoca'yı 4. 30 Ağustos plaj voleybolu turnuvası için konuk etmiştik. Teveccüh gösterdiler. Beni bu sefer komiteye aldılar. Hazırlık komitesine aldılar. Davet ettiler. Yani nasıl söyleyeyim, anlatacak o kadar çok şey var, o kadar çok güzel şeyler var ki inanılacak gibi değil. Dünya çok küçük. Bizim Güller ablamızın bir lafı vardır: İyi insanlar birbirlerini buluyorlar diye. Yani çocukluğunda tribünde bıraktığım çocuk kocaman olmuş, burada voleybol oynarken Savaş abi diye geldi Ankara'dan.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra gazete yazılarımı okuyup sürekli paylaşan, beğeni yapan ve paylaşan bir okurum, siz Savaş Bey'siniz, o bildiğimiz Savaş Bey misiniz dedi. Eşiyle birlikte burada sarmaş dolaş olduk. İnanılmaz keyifli, inanılmaz duygusal anlar. Zaten Bilge Hoca ve ekibi böyle, nasıl söyleyeyim size, arı gibi çalışıyorlar. Pır pır her tarafta, bir yerlerde küçücük çocuklardan tutun da yaş kategorisindeki bütün oyuncularını seferber etmiş durumda turnuva için. Köyceğiz Belediyesi de zaten bütün imkanlarını seferber etmiş. Harika bir şey. Yani amatör diyesim gelmiyor ama amatör ruhla yapıldığı için o kadar güzel, o kadar keyifli bir organizasyondayım ki anlatamam size. Bir de çok güzel göl manzaralı bir odam var. Harika yani, öyle söyleyeyim size.
0: Çok güzel. Şimdi kadınlarda Avrupa Voleybol Şampiyonası devam ediyor ve ilk mağlubiyetimizi aldık. Evet, bu maça geleceğiz ama benim iki şeyi öne çekmek istiyorum. Birincisi, hani ilk maçımızda rakibimiz olan takım bizde fotoğraf çektirmek istedi. Dedik ki hani biraz zayıftı ama bizim yendiğimiz bütün milli takımların oyuncuları bizim oyuncularımızla fotoğraf çektiriyor. Bu gerçekten farklı bir şey. Kadın voleybolcularımız dünyada gıptayla bakılan önemli sporcular. İkincisi, 2003'teki o önemli bir kadroydu. O kadroyu orada Polonya maçından önce misafir etti federasyon. Bu iki konuyla başlayalım istersen.
1: Elbette. Şimdi Yüce Bey, biliyorsunuz eskiden daha az takımla, 12 takımla oynanan bir Avrupa Voleybol Şampiyonası vardı. Fakat gerek FIVB'nin gerekse SEV'in voleybolu her alana yayabilmek için Avrupa'nın her ülkesi, yani Cebeli Tarık'ın bile bir plaj voleybolu ve voleybol takımı var. Bütün dünyada, bütün ülkelerde voleybol her yere gitsin. Yani Türkiye gibi, İtalya gibi, Polonya gibi, Almanya gibi ülkeleri, Avrupa'da önemli ülkeleri, Avrupa'nın voleybolu geliştirmek üzere değerlendirilen bütün ülkelerine götürmek gibi bir hedefi var. Voleybolu Avrupa kıtasının tamamına yaymak gibi bir hedefi var. Böyle olunca da eskiden 12 takımla oynanan Avrupa Şampiyonası bildiğiniz gibi 2-3 seferdir 24 takımla oynanıyor.
0: Evet.
1: Böyle olunca da biz kendi çocukluğumuzdan da hatırlayınız lütfen. O zamanki futbolculara bakardık. Onlar Türkiye'ye geldiği zaman maçlarına giderdik. Kapıların önlerinde dururduk.
0: Ben çıkış tünellerinde stat'tan çıkarken otobüse binerken göreceğim diye çok sevinirdim. Orada beklerdim saatlerce.
1: Değil mi? Değil mi? Hani o zamanla şimdiki gibi telefonumuz yok. telefonumuz yok. Fotoğraf çekelim. İşte üstümüzde, başımızda, yani kağıt parçalara, küçük defterlerimize bile imza alırdık. Düşünün yani.
0: Tabii
1: şimdi
0: ki.
1: Aynı şeyi düşünün. Dünya ve Avrupa voleybol salonlarında, turnuvalarında bir numara olmuş. Dünya listelerine girmiş en çok takipçisi olan sporcuların doğal olarak işte Letonya gibi, işte Almanya hadi neyse bize yakın sayılır ama Macaristan gibi ülkelerin sporcuları televizyonda gördükleri dünya yıldızı oyuncularımız da doğal olarak onları ideal olarak da gördükleri için, bunu ifade ettikleri için de aynı şekilde Slovenler de bu şekilde o sporcularımıza fotoğraf çektiriyorlardı. Bu Türkiye'de voleybolun ne derece ileri gittiğini, voleybolun takibinin dünya üzerinde ne kadar ilerlemiş bir yere gelmiş olduğunun göstergesi. Buraya kadar herhalde sorunuzu yanıtlamış olurum.
0: Evet. Dedim
1: ikinci tarafa ki biliyorsunuz bizler için vefa duygusu gerçekten çok ama çok çok önemli. Şöyle söyleyeyim size, biliyorsunuz her zaman 2023 yılındaki Avrupa şampiyonluğumuz, Milletler Ligi şampiyonluğumuz sırasında da aynısını söylemiştik. Bu dünün olayı değildi. Biz bunun için 20 sene bekliyoruz demiştik. Bu kelimelerle anlatmıştık hatırlayacak olursunuz.
0: Evet.
1: İşte o Polonya'daki gene o tarihe gittiğimizde milli takımımızın baş antrenörü Nur içinde yatsın Deniz Esindüğü de milli takım kampı sırasında kaybetmiştik.
0: Evet,
1: İşte
0: evet.
1: O turnuvada oynayan milli formamızı giyen oyuncularımızın çoğu işlerinde bir iki tane işte Bahar Mert biliyorsunuz Akdeniz oyunlarında kafile başkanı olarak duruyor. Bir de şeyde Neslihan'da milli maçla ilgili yayın görevi olduğu için katılamadı. Onun haricinde çok uzun zamandır göremediğimiz Aysun'u bile görme imkanımız oldu. Çok sevindim. O ruh, o hal, işte Reşat Yazıcıoğulları, işte Deniz abi'den sonra, rahmetli Deniz abi'den sonra takımın başına gelmişti.
0: Evet.
1: Avrupa ikincisi yapmıştı. O da dahil olmak üzere ki Deniz abinin de aile ferdine o plaketi takdim ettiler. Tabii ki duygusal güzel anlar. Vefa, anılmak, hayattayken bir şeylere size takdim ediliyor olması gerçekten insanı böyle onore ediyor, ruhunu okşuyor. Burada da sağ olsunlar Bilge Hoca ve ekibi bütün herkesin içerisinde naçizane yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz destekler karşısında plaketler veriyor, bir şeyler yapıyorlar. Hatırlanmadan ziyade yaşarken bazı şeyleri görebilmek
0: evet.
1: Ruhumuzu okşuyor. Federasyonu da tebrik ediyorum. Her kim ne düşündüyse, böyle bir güzellik yaptıysa da hakikaten eline emeğine sağlık. Hep gülen yüzlerle hatırlayacağımız filmin sultanları kelimesinin çıkış takımı, öyle söyleyeyim size. Hepsi birlikte bir arada oldu. İşte iki eksikle birlikte. Allah onlara selamet versin. İnşallah çok daha güzel

0: Hani kirli bir sosyal medya var ve bu konuda bazı olumsuz eleştiriler de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bir defa benim spor anlayışım, spor ahlakım, bu gibi şeylerin yapılabileceği yönünde ne düşünmemi ne de konuşmama müsaade etmez. Biliyorsunuz ki çok şükür evladıma verebileceğim en büyük miras olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden 2021 ve 2023 yıllarında almış olduğum Türkiye'nin en büyük fair play ödülleri zaten bu bir apoleti taşımamızın en büyük sebebidir. Dolayısıyla şimdi siz hangi oyuncu, siz bir teknik direktör olun Yüce Bey, hangi oyuncu bu maçı kaybedin de bir sonraki kazanın dediğinizde nasıl
0: Evet.
1: sözünüzü geçirebilirsiniz? Yani böyle bir şeyi hakikaten benim aklım çok kabul etmiyor açıkça söylemek gerekirse. Ha, kaybedelim çok güzel olacak. Garantisi var mı? Hiçbir şeyin garantisi yok. Son top yere değmeden, son düdük hakem tarafından çalınmadan hiçbir şekilde bir şeyin garantisi yok. Belki şimdi Azerbaycan bizi yenecek.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Veya
0: Evet.
1: Azerbaycan'ı geçtik. İşte Slovenya, şey, Polonya karşısında şey, ne derler? Sırbistan karşısında ne yapacağımız belli mi? Yani biz kısa çöp uzun çek, uzun çöp kısa çöp çekmiyoruz ki. Biz spor yapıyoruz. Sporda nasıl seviniyorduk 2023 yazında hatırlayınız. 22 maç arka arkaya kazanmıştı bu takım. Sizce böyle bir riske değer mi? Yani işte biz Azerbaycan'ı yeneriz ama işte Sırbistan'dan sonra ne olacak? İşte Polonya ile karşılaşacağız, Sırbistan'la karşılaşacağız. Ya yani bunların artık herhangi bir sonu yok. Ayrıca bir de şöyle bir şey düşünmek lazım. Zaten o az önce bahsetmiş olduğunuz gibi çok da temiz olmayan sosyal medya içerikleri içerisinde ki bizim hakikaten sosyal medyada çok böyle şeyimiz var. Nasıl söyleyeyim? Hani düşman kelimesini kullanmak istemiyorum ama
0: Kirli bir
1: Türkiye'ye
0: ortam
1: karşı
0: var diyelim.
1: her
0: Evet.
1: türlü şeyi yapabilecek, konuşabilecek işte milletler var. Yani bizim kaybımızdan sevinç duyup bir başka takımı destekleyebilecek birçok ulus var. Yani bunlar tabii ki fanatizmin ve holiganizmin getirdiği şeyler ama maalesef sosyal medyada bunlara sıklıkla rastlıyoruz. Ama şöyle söylemek gerekirse her ne olursa olsun benim fair play anlayışım bu müsabaka içerisinde böyle bir tercih yapılabileceğini, mağlubiyet alarak kendi etabınızı tamamlayacak olmanızı çok şey görmüyorum, doğru bulmuyorum. Yani herkes elinden geleni yaptı. İyi, daha iyi hücum etseydik ki geriye düştüğümüz kadar ilk seti alıp ikinci seti kaybedip üçüncü seti kaybedip dördüncü seti aldığımız bir karşılaşmada hani bireysel olarak bakarız ama işte rotasyona tabi tuttu Santarelli takımı. Vargas'ı dinlendirmek istedi. Gayet normal. Çünkü artık telafisi olmayan, bakınız ne güzel söylüyoruz, Polonya'ya mağlubiyetimizin bir telafisi mümkün.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla eğer Azerbaycan'a biz kaybedersek Allah göstermesin, telafisi mümkün değil, evimizde oturmaya başlayacağız. Dolayısıyla Santarelli'nin tercihlerine biz saygı duymak zorundayız. Gönül tabii ki her maçı kazanmak istiyor ama işte 22 maç tarif 22 maç kazandığımızda da sonra da kaybettiğimiz maçlar oldu. Yani sonsuza kadar galip gelmek diye bir şey sporda, hiçbir branşta böyle bir şey yok. Tekrar tekrar söylemek gerekirse ben bunun bir düzen olduğunu bilerek isteyerek bir maç kaybedilebileceği manipülasyonunu çok doğru bulmuyorum içeri. Veya
0: Şimdi
1: çok özür dilerim, şunu
0: buyurun.
1: ekleyeyim. Şimdi İtalya ile finalde karşılaştık diyelim. İtalya'ya finalde kaybedersek Allah korusun. Ne oldu? Santarelli gene memleketine maç mı sattı olacak? Yani bunun
0: Olabilir.
1: sonu yok. Bunun sonu yok.
0: Olabilir. Şimdi bu arada Özgün Erdoğan da not almaya devam ediyor. Size
1: Ama
0: sorusunu
1: notlarımızı da açıklasın Allah aşkına. Alıyor alıyor kendine saklıyor. Kaç not vermiş bize?
0: Yok, paylaşıyorum. Genelde soru olarak paylaşıyorum hepsini.
1: Peki, sağ olun.
0: Şimdi şöyle bir sorum olacak. Biraz önce basketbol yorumcumuz Sayın Ayşegül Aydemir Kazmaz'la konuştuk. Kendisi Polonya maçına federasyonun 2023 kadrosunda yer alan kadın voleybolcuları davet ettiğini söyledi. Bu çok büyük bir vefa örneği aslında. Ve bunu basketbolda göremediğinden dolayı da bir üzüntü duyduğunu söylemişti. Bu hareket, davranış Voleybol Federasyonu'nun bir tasarrufu mudur yoksa federasyonu harekete geçiren içeride mercileri ve unsurları var mı bu konuda?
1: Şimdi bakınız, şöyle söylemem gerekirse açıkçası İstanbul'da olmadığım için çok fazla detaylı bilgim yok ama adımın savaş olduğu kadar eminim ki

0: inancınız olsun, bu işin içerisinde gene başkanımız Mehmet Akif Üstündağ vardır. Yani çocuklar böyle bir şey yapalım, böyle bir güzel bir fırsatımız oldu ki finale geldik biz, 2019'da da finale geldik. Üstelik de Ankara'daydık biliyorsunuz Yüce Bey. Evet. Sırbistan'a kaybettiğimiz finalde de orada da yapılabilirdi mesela. Ama işte mutlaka Türkiye Voleybol Federasyonu'nun vefalı yürekleri, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kurumsal bilinci ve her şeyden önce halkın içinden gelmiş olan bir federasyon başkanının bu gibi duygusallıkları, hele hele de öyle 14-15 bin seyircinin içerisinde böyle bir şey yapması ruhumuzu mest etmiş ve sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi voleybol örnek olmaya devam ediyor. Tıpkı benim cuma günkü yazımdaki gibi, işte Köyceğiz'deki bu turnuvada yöreye örnek oldu. Ya Köyceğiz'de deniz bile yok, onlar yapıyorsa biz denizin kenarında niye yapmayalım deyip bu sene hali hazırda Muğla bölgesinde 4 veya 5 daha amatör içerikli plaj voleybolu organizasyonları, şenlikleri, festivalleri yapılmaya başlamış. İşte ben Bilge hocamın kendisine de söyledim, lütfen amiyane tabirimi bağışlayınız, her köyün bir dilisi vardı. Köyceğiz'in de maalesef dilisi Bilge hocamız. O kadar böyle geniş şeyler düşünüp o kadar güzel örnekler yapıyor ki bir anın bile boş vakti geçmiyor desem yeridir. Dolayısıyla birileri bir şey yapacak, örnek olacak. İşte bugün Mehmet Akif Üstündağ Basketbol Federasyonu'na örnek olmuştur. Çok küçük bir hareket aslında bakacak olursanız. Bunu kim düşünmez ama yapılması bir de bu zamana denk geldi. İşte Bilge Hoca gibi, işte Erzin'deki Güntaç Hoca gibi, işte ne bileyim Antalya'daki Mahir Şaylan hocamız gibi, İstanbul'daki Şeref Tak hocamız gibi konuklarımızın her biri işte böyle örnek olacak kişilerden olduğu için de ben de göğsünü gere gere konuşuyorum böyle.
1: Şimdi Akdeniz oyunlarında da voleybol takımlarımız başarıdan başarıya koşuyor. Aldıkları sonucu nasıl değerlendiriyorsun şu ana kadar?
0: İki takımımız da, kadın ve erkek takımımız da namağlup yollarına devam ediyorlar voleybolda. Kadın takımımız namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı. Erkek milli takımımız da bu akşam saat 20 itibariyle finale çıkacak. O da namağlup durumda gidiyor. Finalde de rakibimiz muhtemelen İtalya olacak şeyde, kadınlarda, erkeklerde de aynı şekilde. Tesadüfün şöylesi, İtalya ile Yunanistan hem kadınlarda hem erkeklerde yarı finalde karşılaştılar. Dolayısıyla Türkiye'mizde saat 18'de oynayacağı karşılaşmada Fransa'yı yendiği takdirde İtalya Yunanistan galibiyle finalde oynayacak. Her iki takım da namağlup. Aynı şekilde kadınlarda da İtalya'da namağlup geliyor. Türkiye zaten namağlup finale çıktı. Şöyle söylemek gerekir, Akdeniz oyunları, hatta bir ara şunu da düşünmedim değil, yani o kadar güzel bir jeopolitik konumdayız ki dünya yüzeyinde. Karadeniz oyunları oluyor, varız. Akdeniz oyunları oluyor, varız. Ondan sonra Balkan oyunları oluyor, varız. Avrupa'da varız, dünyada varız. Bu kadar çok çeşitli başka da bir ülke yoktur herhalde ya. Bilmiyorum, yok. Ama mesela İtalya'dasınız, İtalya Balkanlar'da yok. Ya işte Karadeniz'de yok ama Türkiye'miz her yerde var maşallah. Bu bakımdan baktığınızda da Türkiye'nin esas sporu voleyboldur. Voleyboldaki gelişim süreci altyapılardan başlamak suretiyle geldiği nokta itibariyle dünyanın bütün organizasyonlarda yer almasını sağlayan güzel bir branştır. Özüne dönecek olursak hasılı kelam derler eskiler, Türkiye'miz 3-1 yendiği Sırbistan karşısında namağlup bir şekilde finale çıktı kadınlarda. İtalya Yunanistan karşılaşmasına bakıyorum, 3. set oynanıyor, 2-0 önde İtalya. 3. sette skor 23-22 İtalya'nın lehine, orada da 2 sayı aldığı takdirde finalin adı belli olmuş olacak. Saat 18'de Türkiye Fransa ile karşılaşacak, 21'de de İtalya Yunanistan'la karşılaşacak erkeklerde. Final ve üçüncülük karşılaşmalarının rakipleri de belli olmuş olacak Yüce Bey.
1: Şimdi oturarak voleybol kadın milli takımımızda Çekya'da aldığı sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Valla şöyle söyleyeyim, Çekya'da oturarak voleybol milli takımımız tarih yazdı. Şöyle ki bu zamana kadar biliyorsunuz Avrupa oturarak voleybol, para voley Europe'un iki tane organizasyonu var milli takımlar düzeyinde. Bir tanesi A kategorisi altınlık, bir tanesi de B kategorisi gümüşlük. Gümüşlük'te yer alıyordu milli takımımız ve yaklaşık 3-4 senedir gümüşlükten çıkamıyorduk. Bu sene itibariyle teknik kadroda bir ikisi kalmak suretiyle bütün elef şeylerimiz, oyuncularımız değişti. Yaş ortalaması 20'ye düştü. Boy ortalaması 1.70'e çıktı ki o tarafta voleybol için yüksek bir ortalama boy için. Bir, yani 170 santim, 1.40'lık bir şeyde filede 1.70'lik boyun uzantısı, yani ellerini kaldırdığında filenin çok çok üstüne çıkabilen bir oyuncu şeyimiz oldu, kadromuz oldu. Böyle olunca da namalup bir şekilde finale çıktık. Finalde de önemli takımlardan bir tanesi, turnuvanın önemli takımlarından bir tanesini yenerek, Çekya'yı yenerek namalup şampiyon olduk. Bu şeyin şöyle bir önemi vardı. Hem Avrupa Şampiyonası'nda gitmek hakkı kazandı milli takımımız, hem de altın lige yükselmiş oldu. Dolayısıyla bir organizasyonda iki tane kupa kazanmış oldu oturarak voleybol milli takımımız. Ve tabii bizleri yakından ilgilendiren ve sevindiren de turnuvanın en değerli oyuncusu Hafize Reyyan Gökten seçildi. En iyi servis atan oyuncusu Berfin Serfinaz Sidar seçildi ve Aleyna Oruç da milli takımımızın pasörü de en iyi pasör seçildi. Bunlar tabii ki göğsümüzü kabartan, Türk milletine biz de varız dedirtebilen bir oturarak voleybol kafilesinin haberlerini vermemize sebebiyet verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Tabii burada takımlarımız varken hakemlerimiz de var bu organizasyonlarda. Biraz da onlardan bahsedelim ve bir kısa ara vereceğim çünkü Köyceğiz bizi bekliyor.
0: Elbette, şöyle söyleyeyim Yüce Bey, Buse Bilecen Sezer, kendisi salon voleybolunda ulusal hakemdir ama oturarak voleybol kategorisinde uluslararası voleybol hakemimizdir. Daha önce Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı, Avrupa Liglerinde de yer almıştı ve bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Lig'de üçüncülük maçı yönetmek zorunda kaldı. Çünkü finalde Türk takımı olduğu için Türk hakem verilemiyordu. Ama onlar yeter ki final oynasınlar, kazansınlar, biz üçüncülük maçı yönetmeye razıyızlar. Bütün hakem arkadaşlarımız, Allah var. Onları da tebrik ediyoruz. Genç bir hakemimiz, gerçekten de dünyada biliyorsunuz Esin hocamız da dünyada iyi yerlere gelebilecek oturarak voleybol uluslararası hakemlerimizden. İkincisi de sevgili Buse hocamız, Avrupa'da ülkesizi başarıyla temsil etti. Üçüncü maçında görev yaptı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir müzik aramız var. Telefonumuzun diğer ucunda beklerseniz seviniriz. Ardından tekrar voleybol konuşmaya devam edeceğiz. Tabii.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.34'ü gösteriyor ve voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte bir kez daha. Savaş Eskigülek, hoş geldin bir kez daha.
4: Hoş buldum Yüce Bey.
3: Şimdi Köyceğiz Akademi Spor Kulübü kurucusu ve başkanı Bilge Kınalı. Sayın Kınalı, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Tekrardan TRT Radyo bir spor gündeminde olmak ve sizlerle birlikte olmak için olduğum için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de sizlere de çok teşekkürler ediyorum.
3: Çok sağ olun. Şimdi sizle ilk bağlantımızda Köyceğiz'i ve orada yaptığınız etkinlikleri konuşmuştuk. İsterseniz o dönemde dinlemeyen dinleyicilerimiz olabilir, rast gelmemiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Köyceğiz'de siz neler yaptınız?
5: Tabii ki. Biz 2019 yılında tamamen sadece bünyemizde veteran kadınlardan oluşan bir kulüp kurduk. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü olarak. Yıllarca voleybol oynamış olan kadınlarımızı tekrardan eşlerinden izin alarak tekrar sahalara döndürmeye başladık. Bu güzel bir akım oldu. Eşlerinden izin aldığımız, gidip yalvardığımız kadınlarımızla birlikte Köyceğiz veteran takımını oluşturduk. Muğla'daki ve civardaki ilçelerimizde veteran turnuvalarına katılmaya başladık. O dönem ilk yapmaya başladığımız için çok büyük bir akım oldu. Hemen hemen her kesimdeki kadın oyuncularımızı, lisede, ortaokulda oynamış olan kadınlarımızı tekrar sahaya döndürmüş olduk. Turnuvalara katıldığımızda almış oldukları kupa ve heyecan, tekrar sahaya dönmüş olmaları, o fileye temas etmeleri, işte adlarının anons edilmesiyle yaşamış oldukları heyecanın gerçekten tarif edilemez bir duygu. Kesinlikle ben de onlarla birlikte bu organizasyonla birliktelikte bir aile olduğumuzda gerçekten çok güzel anlar yaşadık. Böyle devam ederken dedik ki okullara başladık, tanıtmaya gittik. Sizler de yapabilirsiniz, işte 40 yaşındaki, 30 yaşındaki anneler yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz diye okul tanıtımlarına başladık ve böylelikle Köyceğiz'de voleybolu yeniden filizlendirdik. Eskiden de çok güzel başarılar elde etmiş Köyceğiz'deki voleybol takımı arkadaşlarımız. Bu sefer anneler çok

0: çocuklarını da getirmeye başladı antrenman alanımıza. Yani kimi zaman antrenmanda 60 kişi oluyorduk, kimi zaman 70 kişi oluyorduk. Artık bölmeye başladık. Sağ olsun o dönemin gençlik spor müdürümüz bize çok yardımcı oldu. Bu sefer okullarda, bahçelerde oynamaya başladık. Tek salon olması dolayısıyla bazı sıkıntılarımız olmuştu. Daha sonrasında çift salon oldu. Bu sefer altyapıya da girdik biz. Kız takımlarımız var. 7'den 77'ye yelpazemizi genişlettik. Hocalarımız kimi zaman alaylı olan hocalarımızla devam ettik. Kimi zaman belgeli hocalarımızla devam ettik. Bu arada sadece kız ve kadınların voleybol oynamasını değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk içeren bir kulübümüz var. Çünkü yönetim kurulumuz da bu gibi arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yani çok şanslıyım. Gerçekten başkan yardımcım bir sosyolog Setenay Hanım. Kadın farkındalıkları ve çocuk çalışmalarında çok güçlü çalışmaları var. Diğer türlü diğer bütün arkadaşlarım, hani her bir arkadaşım çok güzel emek veriyor. Kız çocuklarımıza akran zorbalığından tutun eğitimdeki, öğretimdeki başarılarında yardımcı oluyoruz. Ders planlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu konuda da PDR bölümünü bitirmiş olan genç arkadaşlarımız var kendi bünyemizde. Spor kulübümüzdeki olsun, isterse dışarıda olsun, her genç kadına ve her genç çocuğumuza, kız çocuğumuza dokunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra eğitimde maddi imkanı olmayan öğrencilerimize her yıl 15 çocuğumuza burs veriyoruz. Okul zamanlarında eğitim ve kırtasiye giderlerini karşılıyoruz. Üretim yapan kadınlarımızın pazarlarda ürünlerini satamıyorlar veya köyde oturan bir kadınımız oluyor. Onun ürününü kendi network ağımızda satışını sağlıyoruz. Çevre temizliği yapıyoruz. Aynı zamanda Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği başkanıyım. Sosyal sorumluluk konularında her iki dernek ve kulüp birlikte entegre çalışıyoruz. Dalgıçlarla gölü temizlediğimiz zaman kız çocuklarımızla ve üyelerimiz, kadınlarımız kıyı temizliği yapıyorlar. Sığlı ormanlarımızın temizliğini yapıyoruz. Kadına şiddet, bizim her yıl turnuvamızın bir teması var. Geçen yıl kadına şiddetti. İlk başladığımızda orman yangınlarımız vardı Köyceğiz'de. Onu bir tema aldık. Deprem zamanında depreme farkındalık çekmek için formalarımızı arkasında sesinizi duyan var yazdırdık. Yani hem kadına şiddet, yani amacımız şu değil. Gelsin çocuklar voleybolu öğretelim gitsin, öyle değil. Dokunabilmek. Evet. Evet. O çocuklardan, o kadınlardan en az birinin hayatını değiştirebiliyorsak bizim için ne mutlu. Böyle kocaman sevgi dolu bir yönetim kurulum var. Kulüp arkadaşlarım, üyelerimizin hepsi aynı şekilde. Sağ olsun Köyceğiz esnafımız, Köyceğiz halkımız ve diğer bütün Köyceğiz'deki bulunan STK'larımız da yaptığımız bütün işlerde, etkinliklerde, sosyal etkinliklerde bize yardımcı oluyorlar. Herkese, ama emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kıymetli. Çok da güzel şeyler biriktirmişiz, insanlar biriktirmişiz etrafımızda. Hani kimin kapısına çaldıysak sağ olsunlar kimse geriye çevirmiyor bizi. Yani ben şöyle geçmişe yönelik, Savaş Hocam bizimle çok güzel haber yapmış. O haberleri okuyunca biraz çok duygulandım, biraz utandım. Hani hakikaten biz bunları yapmış mıyız gibi oldu. Ama hani biz de bir arşivimizi tazelemiş olduk. Yani çok güzel bir şey.
1: Ellerinize
0: hem
1: sağlık.
0: Etrafımıza dokunuyoruz, evet. Hem çocuklarımıza dokunuyoruz. Köyceğimizin doğasını koruyoruz. Köyceğiz'de yaz kış sürdürebilir bir turizm, spor turizmi yapmaya çalışıyoruz. Belediye başkanımız bu konuda bize çok destek veriyor her konuda. Yani belediyemiz olmazsa biz kulüp olarak zaten bunları yapma olasılığımız sıfır. Hem Köyceğiz Belediyesi'ne hem halkımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz de size, yüreğinize, etrafınızdaki kimler yardım ediyorsa, kimler bulunuyorsa onlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi ki varsınız. Şimdi Özgün Erdoğan, Savaş Eski Güle'ye sözü vermeden program konuğu, stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte. Onun bir sorusu var size Bilge Hanım.
2: Bilge Hanım, şimdi tabii çok güzel şeylerden bahsettiniz. Özellikle Köyceğiz'deki

0: 7'den 77'ye tüm kadınları voleybol oynatmanız ayrı bir güzellik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında eskiden voleybol oynamış kadınları tekrar parkeye çıkarmak ayrı bir güzellik. Peki bu projeler kapsamında, yaptığınız saydığınız sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadınları tekrar işte 7'den 77'ye Köyceğiz'de kadınlarımızı, kızlarımızı voleybol oynatarak bunları sorumluluk projesi kapsamında da ele alırsak onların hayatlarına nasıl dokunuyorsunuz, neleri değiştirdiğinizi görüyorsunuz ve bunların voleybol olarak veya kendi hayatlarındaki geri dönüşleri nasıl oluyor?
1: Çok güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim, her bir kadın ben bunu yapabiliyormuşum, ya evet bu varmış, tekrar sahaya dönmenin duygusunun çok güzel olduğunu ve artık kadınlarımız evde oturduğu sürece kimse çalışıyor, kimse çalışmıyor, çünkü çalışmayan kadınlarımızda özellikle şu oluştu: ben istersem her şeyi yapabilirmişim. Bu çok güzel. Kız çocuklarımız için de şu var: hem örnek oluyor kadınlarımız kız çocuklarımıza, ben ileride de evlensem de, çocuk sahibi de olsam, iş sahibi de olsam, istediğim zaman bu voleybol oynayabileceğim, istediğim yerde de oynayabileceğim. Çünkü biz bunu çimde yapıyoruz, plajda yapıyoruz, kapalıda yapıyoruz, işte parka gittiklerinde orada oynuyorlar. Yani her yerde oynayabildikleri, ileride de oynayabileceklerini düşünüyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Çocuklarımız, özellikle gençlerimizle veteranları bir arada tutuyoruz. Bu hem birbirlerine örnek oluyorlar, hem birbirleriyle kaynaşması çok güzel oluyor. İleriye dönük çocuklarımıza da bir hayal kurma, milli takımda olabilir, bir üst takımda olabilir, hiçbir şey olmasa bile, yani profesyonel bir takıma geçmemiş olsa bile, hayatının her aşamasında bu tutkularından vazgeçmedikleri sürece bu yolda her an, alanda iş oynayabileceklerini kanıtlamış oluyorlar. Çok, geri dönüşler çok güzel. Mesela içine kapanık, arkadaşıyla konuşamayan veya kendini ifade edemeyen çocuklarımız maçlardan sonra hem zaman programını hem heyecanını yönetebildiği için onlardan da çok güzel geri dönütler alıyoruz. Aileler çok mutlu, kız çocuklarımız çok mutlu, kadınlarımız çok mutlu, ben daha çok mutluyum.
2: Ne kadar güzel. Savaş Eskigülek, siz de Köyceğiz'desiniz. Tabii ki Bilge Hanım'la birçok organizasyonda hem haber olarak hem yönetim olarak oralarda bulunuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz ya da Bilge Hanım'ı neler sormak istersiniz?
3: Öncelikle anlattığımın en az 8-9 katı kadar daha çok şey yapıldığını ifade etmek isterim.
2: Ne mutlu.
3: Ama benim Özgüner Bey'in de çok sevdiği bir konu var. Ondan da bahsetmemiz lazım. Bilge Hocam, karşılaşmalardan önce sizin altyapı oyuncularınız da kendi aralarında plaj voleybolu turnuvasına katıldılar. Onlardan da bahsetmenizi istiyorum. Neden biliyor musunuz Yüce Bey? O kadar güzel kızlar, o kadar güler yüzlü kızlar, o kadar böyle bir şeylerin farkında olan kızlar ki, bunların hepsi işte o sosyologdan da, emekli öğretmeninden de, işte ne bileyim, bir şeylerin ucundan tutabilecek duyarlılığı göstermiş, farkındalığı çok yüksek insanların oluşturduğu bir kulüp olduğundan ileri geliyor. Şöyle ki 40 yaşından sonra emeklilik hayatında antrenörlük belgesi alarak bu çocukların hayatına dokunmak isteyen karı koca çift var. Yani bunlar çok kolay rastlanacak şeyler değil, ama burası gerçekten cennetten bir parça. Dolayısıyla da yapmak için çok güzel imkanları var. Hepsinden önemli de çok güzel yürekleri var Yüce Bey. Ben Bilge Hocam'ın birazcık da o genç kızlarımızdan, geleceğin sultanlarından bahsetmesini istiyorum. Çok güzel oynadılar çünkü.
1: Teşekkür ederim. Ya biz gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Ben böyle daha da büyük bir heyecanla daha yeni projelere atlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim Savaş Hocam. Şimdi biz 2022 yılından beri bunu yaparken hep annelerle kızları bir arada tutmak istedik. Bu süreçte de çok güzel akım oldu ve kızlarımızı her zaman, evet, veteran turnuvası düzenliyoruz, ama bunların içinde de kulübümüzde oynayan Yıldız ve Küçük Kız kategorisinde olan genç kızlarımıza da onlara da bu turnuvanın içinde 3'er takımlık, bazen 4'er takımlık maç yapmalarını sağlıyoruz. Onlar da çok heyecanlı oluyorlar zaten. Bütün kış boyunca salonda

0: çalışıyorlar. Salondaki lig maçlarımıza katılıyorlar. İşte gelişim ligi, süper lig. Ama dört gözle hem ailelerimiz hem gençlerimiz yazın oynanacak olan bu plaj voleybol turnuvasına hazırlık yapıyorlar. Gerçekten öyle. O kadar çok emek var ki hani anlatamam size gerçekten. Top toplayan kızlarımız, maç aralarındaki top toplayan kızlarımız yine kendi kulübümüzdeki öğrencilerimiz. İşte sahayı tırmıklayan kızlarımız, sulayan kızlarımız, hepsi kulübümüzün öğrencileri. Ve kızlarımız da gerçekten plajda oynadıkları için bir sahada veteran oynarken öbür sahada genç kızlarımız oynadığı için çok büyük mutluluk duyuyorlar. Büyük bir gurur kaynağı onlar için de. Hakikaten birbirleriyle canla başla maç yapıyorlar. Onları izlemek, onlarla birlikte olmak gerçekten büyük keyif. Onlar da bu turnuvanın içinde yer aldıkları için çok mutlular. Yani Savaş Hocam, siz gerçekten bizi iyi gözlemlemişsiniz. Aynen Savaş Hocam'ın dediklerinin hepsini yapıyoruz. Dediği gibi hani kelimelere sığdıramadığımız çok fazla işimiz var. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ben yine söylüyorum, ben çok şanslıyım. Çok iyi bir yönetim kuruluna sahibim. Çok iyi ikinci başkanım var, Setina Hanım, muhteşem bir kadın. İnşallah bir dahaki sefere onunla bir röportaj yapabilirsiniz veya onunla da görüşebilirsiniz. Muhteşem bir insan. Hani hep birbirimize kilitlenmiş bir vaziyette devam ediyoruz. Kulübümüzdeki her velimiz, her sporcumuz tam bir aileyiz. Bu aile olma duygusunu da bu turnuvada kızlar sahada gösteriyorlar.
1: Ne mutlu. Peki kısa ve orta vadede neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kısaca alabilir miyim Bilge Hanım?
0: Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Kızlarımızın en azından hayatlarına dokunabilmek o bizim için önemli. Bir de tabii ki bir profesyonel bir kulübe bir oyuncu göndermek en büyük hedefimiz. Veya daha farklı sosyal projelerde çocuklarımızla ve kadınlarımızla birlikte olmak. Bu arada Erasmus projelerine yazıyoruz. Hani yurt dışına öğrenci gönderebilirsek bizim için ne mutlu. Çünkü ufukları en azından gelişmiş olur. Daha farklı pencerelerden bakabilmeyi öğrenirler. Kendi içimizdeki 18 yaşını tamamlayan kız çocuklarımıza temel eğitim antrenörlük belgelerini aldırıyoruz. Kimisine hakemlik belgeleri aldırıyoruz. Bu alanda ilerleyebilmek isteyen tüm öğrencilerimizi, sporcularımıza destek olup hangi alanda nereye gitmek istiyorlarsa biz onlara basmak olmak istiyoruz.
1: Harika. Savaş Eski Gürek.
2: Gene Bilgi Hocam'ı unuttuğu şeylerden bir tanesinden bahsedeyim ben. Şimdi az önce bahsettim ya, 40 yaşını geçmiş evli bir çift emeklilik hayatlarını geçirmek üzere gelmiş oldukları köyceğimizde voleybola olan çok eskiden voleybola olan ilgilerinden dolayı çocuklara destek olmuş. Bir şekilde yolları Bilgi Hoca ile kesişmiş ve ikisinde şimdi antrenörlük belgeleri var ve çocukların hayatlarına devam ediyor. Benimle birlikte saat 9'dan itibaren korta geliyor bu çiftimiz ve bu çocuklar hani öğrencileri tabii ki kendi evlatları gibi de görüyorlar elbette. Maç aralarında gitti şimdi diyor gölgeye gideceksiniz, orada duracaksınız diyor. Çocuklar hadi top oynamak istiyor ama hayır diyor, gölgeye gidip oturacaksınız diyor. Her biri şeyle tek tek ilgileniyorlar. Bir gıda teknikeri kardeşimiz var. Gene kulübün sporcularından. Dün akşam birlikte sohbet ederken dedi ki bana ben dedi çevremde böyle bir insan bulamadım. Çok seviyordum. Çocukluğumdan beri çok seviyordum voleybolu ama ne bir kulübümüz vardı. Biz annemizin örgü yünlerinden kendimize bazen file yapardık. Bazen onu bile yapmazdık. İki ağaç arasında o ipleri kurup olup olmadık. Elimize hangi top gelirse voleybol oynardık. Ama Bilgi Hoca'nın önderliğinde ben de artık dedi bu çocuklara dedi bir şeyler yapmak istiyorum. Birinci kademe eğitim aldım. Antrenörlük kursumu aldım. İnşallah onu geliştireceğim. Ben de dedi en azından birkaç çocuğun elinden, kız çocuğun elinden tutmak istiyorum. Benim yaşadıklarımı yaşamasın diye. Yani bir bakıyorsun hani bir burada Köyceğiz Gölü var ya, böyle bir küçücük taş attı Bilgi Hoca ama o kocaman dalgalarla harika bir hale geldi. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Ekibin lideri bu güzel ruhlu, güzel kalpli Bilgi Hocamız diye bahsediyoruz ama elbette ki şöyle söyleyeyim, size. İkiz çocukları var Bilgi Hocam'ın, 17 yaşındalar. Biri Fen Lisesi'nde okuyor, ikisi de Fen Lisesi'nde okuyor ve ellerinde nasıl söyleyeyim?

0: tırmıkla kumun içerisindeki yabancı maddeleri çekiyorlar. Çok kurumuş da şey, kum, onları suluyorlar. Her biri o kadar özümsemiş ki voleybolu, plaj voleybolunu. Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Bize de bunları anlatmak düşüyor. Eline emeğine sağlık Bilge Hoca'nın, Setenay arkadaşımızın, işte Ayşen arkadaşımızın, İstanbul'dan gelip burada da destek veren birçok arkadaşımız var. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarımız var. Bu bir ekip. Para verseniz, ilan verseniz bu kadar insanı bir arada toplayamazsınız.
1: Çok doğru. Bilge Kınalı, çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Yolunuz açık olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgiyle kalın.
1: Çok sağ olun. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü kurucusu ve başkanı Bilge Kınalı bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigürek, son olarak aktarmak istediklerin var mı? Bunları da alalım senden.
0: Elbette, az önce de belirtmiş olduğum gibi milli takımımızın rakibi İtalya oldu. Yunanistan'a 3-0 yendiler ve yarın saat 18'de TRT Spor'dan ya da Yıldız'dan yayınlanacak karşılaşmada bir Akdeniz şampiyonluğu haberini inşallah bir sonraki programımızda alacağımız konukla sizlerle birlikte kutlayabiliriz. Ama yarın tabii ki sürprizimiz şöyle: Türkiye'mizin milli takımlarda şampiyonluk yaşamış, Akdeniz oyunları şampiyonluğu yaşamış sevgili Deniz Hakyemez'le birlikte biz erken gireceğiz tabii ki yayın, ama evet, olası bir Akdeniz oyunları şampiyonluğunu konuşacağız inşallah.
1: Gerçekten de çok önemli. Tabii biz bunları söylerken dinleyicilerimizin aklı karışabilir. Akdeniz oyunlarında final oynayacağız. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, evet, daha sonra final oynayacağız diye düşünüyoruz.
0: İnşallah. Onun daha zamanı var. O Eylül ayında.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok çok selam.
1: Sağ olun. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikteydi. Saatimiz 16.54'ü gösteriyor. Az sonra 17 haber bültenimiz var. Sizin ekleyeceklerinizi şimdi düşünebiliyor musunuz? Köyceğiz'de hem insana yatırım yapılıyor, hem voleybola yatırım yapılıyor, hem de voleybol oynamış insanların çocukları ya da torunları, onlara da yatırım yapılıyor esasında. Muhteşem bir kuşak yetiştiriliyor voleybol anlamında.
3: Tabii projeye baktığınız zaman sadece voleybol değil.
1: Evet.
3: Yani o sosyal sorumluluk projeleri, insanlara dokunması, aileleri çocuklarıyla birlikte bir spor organizasyonunun içerisine almaları falan, bunlar o kadar önemli şeyler ki. Yani çocuğun gelişiminde, yetişmesinde, ebeveynin özellikle baktığınız zaman dokunabileceği, dokunamayacağı noktalarda işte bunlar tampon oluyorlar. Bilge Hanım gibi insanlar tampon oluyorlar ve bunları bir araya getiriyorlar. Çocuklarıyla, aileleri voleybol oynuyor.
1: Evet.
3: Yeni kuşak, eski kuşak. Eski voleybolcular, yeni voleybolcular. Ve burada bir birliktelik sağlanıyor, ama onun altında yatan aslında sadece bir birliktelik değil, aile kurumunu da güçlendiriyorsunuz. Tabii, oradan tabii güçlenerek çıkıyorsunuz. Çok akılcı ve gerçekten düşündüğünüz zaman çok güzel projeler bunlar. Yani hani programın başında basketbolda ki konuda konuştuğumuz zaman demiştik ya, voleybolda gerçekten büyük işler yapılıyor. Hakikaten büyük işler yapılıyor. Ama kimse bunların yani Bilge Hanım gibi insanlara herhalde bir görev vermiyordur. Kimse kendileri vermiyor. Çıkıyor. Tabii, tabii. Bu sorumluluğu alıyor ve orada aldığı şeyi de ileriye götürüyor. Desteği de sağlıyor. Nasıl sağlayacağını da çok iyi biliyor. Çünkü dokunmak başka bir şeydir. İnsana dokunuyorsunuz. İnsanın, burs veriyoruz diyor. Öğrencilere burs veriyoruz
1: orman
3: diyor.
1: Orman yangınları oluyor. Bunlarla ilgili. Sel, evet, baskınları oluyor. Bunlarla ilgili bilgi. Kitap okuma. Bunlarla ilgili. Eğitim. Bunlarla
3: i̇şte
1: ilgili.
3: Bütün bunları yapan insanlara, evet, o şehirde destek olmaz mı? Valisinden, evet, tutun. Her bürokratına kadar destek olur. Her insanına kadar destek olur. Tabii. İşte bunu bütün federasyonların yapması lazım. Yani ben oturduğum yerde biri bana görev versin, gideyim ben. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya kalmadı artık. Yok. Yani olduğunuz yerde fedakar bütün öğretmenlerimiz, özellikle beden eğitimi öğretmenlerimiz, eski sporcular, bu işi yapmış insanlar çıkıyorlar farklı yönden, artık insan yönünden, sosyal sorumluluk projeleri yönünden yaklaşınca hem sporcu buluyor, yetiştiriyor, hem onlar için bir uğraş, çok önemli, tabii, bir meşgale, hem de voleybola bir ciddi anlamda burada destek olunuyor. Bunların hepsinin üçünü bir araya koyduğunuz zaman güçlü aile yapıları da buradan çıkar. Tabii. Güçlü aile yapılarından yetişen çocuk da çok güçlü karaktere sahip olur ve geleceği de çok açık olur. Yani çok önemli noktalar. Hakikaten Bilge Hanım'a tebrik ve teşekkür etmek lazım. İyi de bir yönetim kurulu kurmuş. İçerisinde fizyoterapistinden tutun işte psikoloğuna kadar, işte her alanda bu destek olacak insanları var. Çok da güzel bir çalışma içerisindeler. Bravo. İyi.

0: gerçekten bunun diğer spor dallarına yansıması gerekiyor.
1: %100.
0: Bunu yansıtmazsak bu havayı kaçırmamamız lazım.
1: Tabii.
0: Ya bir tek voleybolda evet bu voleybol evet, bir alışkanlıktır. Evet. Başarı da var. Başarı, alışkanlık gelenekselleşir. Ama diğer branşlarında elini çabuk tutup burada ön alması gerekti. Çünkü tabanını kaybediyor.
1: Kaybediyor, bir de kaçıyor. Kaçan balık büyük olur derler ya, hakikaten. Evet. Bir şeyi kaçırıyorsunuz, nesil gidiyor. Evet. Arkasından gelecek, yeniden toparlanmak için o süreç çok uzun süreç ve çok zahmetli bir süreç. O meşakkatli yoldan yürümek için önce burada taşları döşemeniz lazım. Evet. İşte taşlar önünüzde, döşeyin. Yani yapılıyorsa herkes yapabilir. Ben herkesin düşünmesi lazım diğer federasyon içerisindeki çalışanların, görevlilerin veya şehirlerde yaşayan spor adamlarının, sporcuların, eski sporcuların, beden eğitim öğretmenlerin bunları kendilerine görev edinmesi gerekir diye düşünüyorum yani.
0: Tekrar devam edeceğiz. Saatimiz 16.58'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi Trend Yol Süper Lig'de 3. hafta dün başlamıştı. Gençler Birliği Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Traore ve Eren Tozlu'nun karşılıklı golleriyle ve bugüne dönelim sevgili dinleyiciler. Bugün saat 19'dan itibaren Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşması var. Bu maç Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak ve dinleyebilirsiniz bu karşılaşmayı. Saat 21.30'dan itibaren de iki karşılaşma var. Bu iki karşılaşmanın naklen yayınını Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından dönüşümlü olarak dinleyeceksiniz. Galatasaray Göztepe ve Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler. Trendyol 1. Lig'de de 4 karşılaşma var bugün. Biri İstanbulspor Karagümrük saat 19'da başlayacak. Diğeri Kayseri Spor Bursa Spor. Gerçekten çok önemli iki karşılaşma ve TRT kanallarından bu karşılaşmaları izleyebilirsiniz. Saat 21.30'da ise Batman Petrol Spor Sivas Spor ve yine Mardin 1969 Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmaları var. Bu karşılaşmaları da sevgili dinleyiciler TRT ekranlarından, Tabii platformundan izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Saat 17'de haber bültenimiz var. Hemen ardından sevgili dinleyiciler yine spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte olacak ve spor yazarı Okan Can'la birlikte devam edeceğiz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız ve teknik direktör Adnan Şentürk ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de bizlerle birlikte olacak. Saat 19'a dek sadece futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spor Gündemi programında sizlerle birlikte olacağız. Saat 17.
2: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solotürk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Hakan Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Reklamlar.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.11'i gösteriyor. Spor gündeminin son 2 saatine girdik sevgili dinleyiciler. Ve şimdi yine stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan bizlerle birlikte, spor yazarı Özgün Erdoğan. Bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Ve spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam Göztepe deplasmana çıkacak İstanbul'da ve Galatasaray'la. Ve Galatasaray'ın da önemli bir transferi var, Leao. Şimdi bu maçı nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle Leao'nun transferi ve bu maça gelmesi seyirciyi nasıl etkiler?
3: Bir kere çok büyük bir oyuncu transferi Galatasaray, bunu söylemek lazım. Yani herhangi bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Bazı eleştiriler görüyorum. Yani son 2 yılı işte veya son 1 yıl düşmüşte eskisi gibi değil gibi falan diye. Leao çok büyük bir yetenek. Yani onu önce kabul etmek lazım. Uyum sağlarsa da ayrı bir konu bu. Oyuna entegre olur. Galatasaray içinde hani tutunabilir, tutunmaz. Mentaliteden sıkıntı yaşayabilir. Bunlar farklı bir konu ama Galatasaray çok ama çok

0: özel bir oyun transfer etti. Düşünsenize yani Osimhen, Sané ve Leao, yani Avrupa'da birçok takımın, hatta yani çok üst düzey takımlarda bile olmayan bir ön hattından bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi şu, Leao, şimdi Zaha'da mesela yani çok büyük bir hatırlarsınız, Zaha'nın da beklenti çok yüksekti.
1: Evet.
0: Ama o dönem bence Galatasaray'ın bazı maçlarında Zaha'da çok büyük katkı yapmış. Ben şampiyonlukta fark yaratmıştı. Dolayısıyla böyle oyuncular geldiğinde size mutlaka ekstra çözüm yaratacaklardır. Buradaki temel sorun şu: biz oyunumuzu mu oyunculara göre düzenleyeceğiz ve oyuncuları mı bu oyuna entegre edeceğiz? Bunu bulmamız gerekiyor. Galatasaray uzun süredir Türkiye Ligi'nde belli bir konfor alanına sahip. Yani ne Beşiktaş ne Trabzon'a arkadan baskı yapmıyor. Sadece Fenerbahçe rekabeti vardı. Burada da çıktı birçok maçta işte Osimhen, Icardi, Mertens, işte Sané gibi oyuncular çözümler üretiyordu. Şimdi artık rakipler, şimdi bu akşam gösterim maçını göreceğiz. Geçen yılki gösterim maçını hatırlayın. Göztepe 10 kişi kalmıştı. Maç koru koru gidiyordu. Ve bir 10 kişi kaldıktan sonra Göztepe bir anda, tabii ki yine de sanırım 2-1 bitmişti galiba.
1: Evet.
0: Hatırlamıyorum. Göztepe Galatasaray'a büyük sorun yaratmıştı. Ligin çok başı Galatasaray oyunu geçen yıldan kalan oyunla bence hala aynı seviyede. Yükseldiğini söyleyemeyiz. Ama öyle oyuncuları var ki o oyuncular kalkıp sorunu çözüyorlar. Avrupa'da bu oyun yeterli bence yetmeyecek. Göztepe bence ligi fena başlamadı. Zaten ritmini bulan bir takım ve kendi içinde hep bir kadro dengesi yaratabilen bir takımdan bahsediyoruz. Bence güzel maç olacak. Galatasaray'ın bence çok zor bir maç. Leao mutlaka etki yaratacaktır. Tribünler bir coşku yaratacaktır. Ama işte Galatasaray'ın transfer sezonunda taraftarıyla ilgili taraftar mutlaka söylenemez. Ki bence bu Şampiyonlar Ligi kurasından sonra Leao transferini bir anda hızlandırdılar ki orada bence ekstradan mali bir büyük bir yükün altına girip biraz da teknisini arttırdılar gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla zor bir maç olacak. Ben Galatasaray'ın 3 puan cebinde diyemem. Ama Galatasaray artık ligin çok üzerinde bir takım oldu. Yani bu kadar büyük transferlerle daha coşkulu, daha farklı bir oyun oynaması gerekiyor. Bunu göreceğiz. Daha ligin çok başı, yani 3-4 hafta sonra Galatasaray'ın gerçek performansını göreceğiz. Ama şunu eklemek lazım Yücel. Böyle oyuncuları aldığınızda beklenti çok yukarı çıkıyor. Bu beklentinin altında ezilmemek gerekiyor. Eğer bu beklenti oyunun, yani beklentiyle oyun paralel gitmezse Okan Buruzo bir yıl bekler. Çünkü bu sefer rakipler de artık yüklendi. Yani geçen yıl, bir önceki yıllar gibi süperlikten bahsetmiyoruz.
1: İşte tam da burada soruyu sormak lazım. Okan Buruk 4 senenin şampiyon takımının teknik direktörü. Şimdi izlediğimiz kadarıyla Zaha'yı da gördük. Icardi'li, Osimhen'li futbolunu da gördük Galatasaray'ın. Farklı bir oyun oynatabilir mi?
0: Ben Okan Buruk farklı bir oyun hakkını görmedim kendi adıma. Yani
1: evet.
0: En fazla oyun, aynı oyunu bazı yorum farklılığını gördüm. Yani bilim Okan Buruk'un genelde hem dizi işte hem yani işte klasik kanatlarda işte Barış Sané, Yunus Barış, işte ne bileyim Nolang, işte veya Forsyth'ın Mertens vardı. Yani genelde aynı oyunu, sadece oyun tercihleri değişiyor. Yani burada dizilişe farklı çok fazla yok ama bazı maçlarda, yani mesela ben Altmar maçını hatırlıyorum. Altmar maçıydı galiba. Deplasmanda bile hoca önde basmaya çalışıyordu.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla hoca o anlamda çok esnek. Yani bence yerli hocalarımızda çok büyük bir esneklik yok. En fazla stratejiyi farklı yapıyorlar. Mesela İsmail Kartal son maçta biraz daha geride bekledi. Yani çok ekstra bir farklılık olacağını zannetmiyorum. Okan Buruk fiziki açıdan biraz daha takımını yukarıda tutmaya çalışan bir hoca. Oynattığı oyunu ön alanda rakibi boğmaya da çalışıyor. Daha atletizmi yüksek bir oyun oynamaya çalışıyor. Ama Avrupa'da bu maç, bu tür maçlarda sorun yaşıyor. Mesela defansif açıdan hem Davinson hem Abdülkerim, hatırlayın Juventus'un bu maçların deplasmanında hızlı değillerdi ve pozisyon üstünden almakta sorun yaşıyordu ve orta sahada da problem vardı. Dolayısıyla yani Okan Buruk'un oyunun çok resmini zannetmiyorum. Bunun için, değişmesi için bence bazı oyuncu tercihlerini değişmesi gerekiyor. Bu nedir? Orta saha oyuncusu. Belki stoperdi. Yani mesela Singo'yu aldı geçen yıl. O istediği gibi olmadı. Yani orada onu İyi.

0: kadron evet Leao'yu aldı, Hugo Çukwu'yu aldı. Başka? Yani bir değişiklik bu takımın da mental olarak, fiziksel olarak düşeceği zamanlarda ortaya koyacak. Mesela Sané diyoruz ama Sané'nin 1-2 maçının haricinde Sané ortaya çıkmadı. İlk ay çok büyük beklenti vardı. Çok büyük futbolcu ama daha fare doğurdu. Hani eksik yerleri neresi Galatasaray'ın veya var mı?
1: Bence var. Ben ısrarla Galatasaray'ın orta sahasını ve stoper eksiği olduğunu düşünüyorum orta sahasında. Tüm o Torreira üzerinden dönüyor. Bir de şöyle bir durum var Yücel. Bence oradaki olay şöyle gelişiyor. Galatasaray soruna iten bir lig yaşanmıyor Türkiye'de. Yani mesela geçen yıl Fenerbahçe şampiyon olsaydı bugün Galatasaray'da başkalar konuşuyor olurduk. Yani dolayısıyla hep söylediğim bir cümle var. Belki hani çok itici olacak ama Galatasaray konfor alanının dışına çok çıkan bir takım değil. Yani transferde de yani siz bakıyorsunuz. Ya ben Lau'yu çok beğenmekle beraber Lau, Osimhen, Sané yani ileri attığım toplam maliyeti 200 milyon euro toplamda baktığınızda. Yani büyük para bu. 200 milyon euro ön tarafı para harcadığınızda başka bir başarıyı hedeflemeniz gerekiyor. Siz yani hani Kocaeli deplasmanı mı için, Çorum deplasmanı için mi böyle oyuncular alıyorsunuz? Tabii ki Avrupa için alıyorsunuz. Dolayısıyla Galatasaray evet. Süper Lig'de biraz tabiri caizse hani kaybeden duruma düştü. Yani çünkü Fenerbahçe geçen yıl biraz hataları değerlendirdi. Sırf Galatasaray'da bence transfer politikası değişebilirdi. Veya teknik adam değişikliği bile olabilirdi. Yani o anlamda güven vermiyor Galatasaray. Ama ben bu yıl biraz daha farklı olacağını düşünüyorum.
0: Peki Uğurcan Dünya Kupası'nı iyi geçirmedi. Özellikle hazırlık maçlarında da sıkıntılar yaşadı. Uğurcan böyle mi devam eder yoksa Uğurcan'a alternatif bir kaleci daha bulunması lazım mı? Yedekler yeterli olur mu?
1: Ya bence iyi bir yedeğe ihtiyacı var ama tabii ki ya bu şöyle oluyor Yücel. Mesela Fenerbahçe bunları çok yaşadı bir iki yıldır. Yani öyle bir an geliyor ki işte hatırlayın Skriniar sakatlandı, defansmana çok oyuncu bulamadı. Osvaldo sakat yani öyle bir an olur ki çözüm üretemeyeceğiniz zamanlar olur. Aynı anda bir kaleci sakatlığından iki ay olmayacağını öğrenirsiniz. Bu sizi sıkıntı yaratır ama şu anda bence kaleci rotasyonu yeter ama ben ısrarla bir belki forvet arkasında bir oyuncuya ihtiyacı var dedim ama Rus oyuncuyu getirdiler. Ben orta saha açısından yani Torreira eski Torreira değil çünkü. Bir de olur da mesela bu akşam Galatasaray için başkalarıyla konuşuyor olabilir. Yani ben Süper Lig'in Galatasaray üzerinde çok büyük belirleyici olacağını düşünüyorum. Eğer aynı konforda kalırsa Galatasaray sorun yaşamazsınız. Zaten şampiyonlar grubundan bir şekilde çıkacaktır Galatasaray ikinciden. Yani bu mevcut kadro oradan çıkmaya yeterli diye düşünüyorum zaten ama eğer Süper Lig'de biraz tabiri caizse dayak yerse Alanya deplasmanı işte bir Samsun deplasmanı örnek veriyorum bir Beşiktaş Trabzon maçından yani bir puan kayıpları olursa Galatasaray başlığı konuşuyor olabilir çünkü yüklediğiniz oyuncu yani bir oyuncu profili belirlediniz Galatasaray'a sırf ön hattınız 200 milyon euro yani çok büyük paralar bunlar dolayısıyla bu aynı zamanda büyük bir baskı da yaratır diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'ye geçecek olursak da Fenerbahçe'de beklenen oldu Talişka ağrıları olduğu için maç kadrosuna alınmadı. Samsun Spor maçı kadrosuna alınmadı. Konya Spor maçının kadrosuna da alınmamıştı ama Avrupa Kupası maçında oynamıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu nereye doğru evrilecek?
1: Yani Fenerbahçe muhtemelen Talişka'yı ayrılmaya çalışıyor. Yani ayrılmaya çalışıyor zaten görüyoruz ama artık yani orada oyuncunun kalması gitmesi üzerine değil kendi prensipleri kendi planlamasına göre yapıyor. Ya bu saatten sonra kalırsa Talisca problem olur bence olur. Çünkü iki taraf arasında bir duygusal bağ duygusal bağ biraz aslında tarif etmiş oluyorsunuz. Ben bu açıdan Talisca'nın gidişini zamanlaması yani planlamasında ben hata olduğunu düşünüyorum. Şöyle Talisca sezon başında kalacak gibi planlandı konuşuldu. Şimdi bir anda gitmesi üzerinde karar verildi. Dolayısıyla bence oyuncuya da orada biraz haksızlık oldu ama tabii Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde böyle bir şartlar değişken olabiliyor ama ben şunu anlıyorum Yücel. Fenerbahçe transfer sezonu başladığındaki planlamayla bu planlamanın ben çok aynı olduğunu düşünmüyorum.

0: Yani belki yolda bir sürü şey değişmiş. Yani bir sürü kararlar değişiyor. Yani biz bugün mesela Tariska'nın Semedon için konuşuyoruz. Bence bir ay önce bunlar çok planlanmamıştı. Veya bazı oyuncular alınacaktı, onlar olmadı. Defansı U23'e dün bir Opong geldi. Yani sence Fenerbahçe'de bazı kararlar şartlara göre değişiyor. Bu açıdan ben bir sıkıntı var. Yoksa ben Tariska gitmesi de kalması da doğru veya yanlış karar demem. Yani ben kalması da doğru, yanlış demem. Gitmesine yanlış demem. Bu bir teknik adam tercihi, o kulüp tercihi olabilir. Çünkü Tariska ile oynamak ve Tariska ile yaşamak farklı bir iş. Tariska'dan vazgeçmek de farklı bir şey. Yani bu senin tercih, yani bu teknik adamın artık tercihine kalmış bir şey. Yani Tariska kötü oyuncu olduğu için gitmiyor. Evet, bunu, bunu anlamamız lazım. Yani Tariska işe yaramayacağı için de gitmiyor. Ben Tariska şekilde işe yarayacaktır. Ama bu artık teknik adamın oyun kurgusundaki tercihiyle ilgili bir şey. Mesela Lyon maçında biraz etkisiz kaldığını gördük. Avrupa'da birçok sert maç Tariska sizi işlevsiz kılabilir. Ama Süper Lig'de birçok maçta sizi kurtarabilir. Dolayısıyla bu bir tercih. Kulüp böyle bir tercih etmiş ama bence biraz daha erken bunu kendisine söylenebilirdi. Belki oyuncunun da bir hayatı, çocukluk, ailesi var. Yani bu da bir taraf yani. Bunu düşünmek gerekiyor.
1: Şöyle bir şey de söyleyeyim, Sayın Doğan'a da söylemiştim, Özgün Erdoğan'a da. Hatırlarsanız Beşiktaş'ta futbol oynarken çok iyi bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın. Çin'den bir teklif gelmişti, Çin ligine büyük paralarla bırakıp gitmişti. O zaman da duygusallığı farklı bir yöndeydi.
0: Ya tabii o, ama orada kiralık diye hatırlıyorum. Beşiktaş'ta hikaye, yani kiralık da Benfica'dan gitti.
1: Evet.
0: Şimdi burada Fenerbahçe sözleşme imzalı diyebiliyorum. Yani ben oyuncu haklıdır anlamda söylemiyorum. Yani bilmiyorum, bunlar çok kulüp oyuncu tarafındaki iletişimle ilgili bir şey. Ama ne gidişi ne kalışı yanlış veya doğru karar diye düşünmüyorum. Ben mesela Tariska'lı ya bundan sonra bir Tariska'lı planlama yapmazdım kendi futbol bakış açısında. Yani o anlamda evet, yanlış bulmam. Ama kalırsa da problem, yani sorun olduğunu düşünmem yani.
1: Peki şimdi Fenerbahçe taraftarı, hatta bazı spor yazarları da, ki çoğu böyle, Asensio'nun oyunuyla, ki biz bunu seninle konuşmuştuk hem hafta içinde yaptığımız konuşmada hem de hafta sonunda yaptığımız programlarda da konuştuk. Asensio ile Talisca'yı aynı kefeye koyuyorlar. İstersen bir spor yazarı olarak, bir tekniği, taktiği iyi bilen bir spor yazarı olarak Asensio ile Talisca'nın saha içindeki rolünü dinleyicilerimize temiz bir dille anlatabilir misin? Çünkü sanıyorlar ki Asensio olmazsa Talisca olur, Talisca olmazsa Asensio olur.
0: Şimdi baştan söyleyeyim. İkisi birbirinden çok ama çok farklı oyuncular.
1: Evet.
0: Bir şey net. Birbirinin evet, ikramı sonucu. Yani Asensio yoksa Talisca oynar, Talisca yoksa Asensio oynar söylemi çok doğru söylem değil. Birincisi Asensio bir orta saha, ileriye dönük bir orta saha oyuncusu. Yani hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. 8-10 arası, yani 8 oynayabilir, 10 da oynayabilir. Biraz daha hatta top almak için veya pozisyon almak için geride konumlanan bir oyuncu. Yani çok forvete yakın duran bir oyuncu değil. Yani birinci santrafor yakın durmaz. Talisca ise santraforu ikinci santrafor kendi konumlayabilir. Bu boşluk arar ve daha bitiricidir. İkincisi Asensio pas trafiği yönetir ve rakibin defans hattını, bloklarını kırabilecek, arkaya paslar, derine paslar atabilen ve rakip çizgiyi, rakip yersini bozabilecek pas trafiğini yaratabilen bir oyuncu. Talisca ise bir pas trafiği yaratmaz. Talisca pas trafiğinin en sonundaki oyuncu olur en fazla. Talisca'ya top attığınızda ikinci kez geri alma ihtimaliniz olmayabilir ama Asensio'da alabilirsiniz. Asensio ise en iyi pozisyonda ve en iyi opsiyonda pas yaratır. Talisca ise en iyi pozisyonda ve en iyi opsiyonda pas yaratmıyor. Dolayısıyla çok farklı oyuncu tipleri. Asensio'ya geri geldiğinde sağ, yani ön tarafın sağ tarafları kullanabilirsiniz. Oyuncu kurucu olarak geri geldiğinde biraz daha 8'leri kullanabilirsiniz. Geri geldiğinde 10 numara da oynayabilirsiniz. Ve siz hücum attığınızda ön taraftaki 3'lü 4'lü kombinasyonlarda hareketlilik ve alan gelişimi sağlığınıza yardım eder. Talisca ise tamamen kendi skorunu, kendi pozisyonunu oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla çok farklı oyuncular. Yani ben Asensio'yu çok modern bir oyuncu olarak çok severim ve çok değerli bir oyun aklı olduğunuz iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Talisca da özel bir yetenek. Talisca ile oynamak demek bazı şeylerin vazgeçmeniz anlamına geliyor.

0: Evet.
1: Dolayısıyla bunu riske alıyorsanız oynayın, ama Asensio'su takımı oynatan bir oyuncu. Yani bunu kabul etmek lazım. Asensio bir takımın merkezinde durduğunda diğer 10 oyuncuyu birbirine yapıştırıcı bir oyuncu. Yani en basit şekilde böyle söyleyeyim. Birbirine yapıştırır. Yani aradaki o bağlantıdır. Yani Asensio'ya herkese ip bağladığında, yani Guardiola'nın böyle antrenmanları vardı.
0: Evet.
1: Yani diğer 10 oyuncuya o iplerle bağlı oyuncu Asensio'dur, o merkezde durup. Talisca ise ileride tamamen kendi skorunda olan, kendi arayışında olan ve sürekli önüne top isteyen bir oyuncu. Yani bu yüzden Asensio gibi oyuncu bulmak çok kolay değil. Talisca gibi saf yetenekler bulmak kolay değil, ama Talisca Avrupa'nın modern futbolunda artık çok kabul gören bir oyuncu tipi değil. Yani onu söylemem lazım.
0: Evet.
1: Yani büyük beklentiler bitmeyeceğiniz bir oyuncu değil. Sizi bazı maçlarda kurtarır. Bazı skorlarda çözüm üretir. Ama devamlılık ve planlama açısından Talisca var gibi düşünemezsiniz. Yani bunu bilmiyorum, umarım anlatabilmişimdir.
0: Seninle çok konuştuğumuz zaman bunu birbirimizle konuşup birbirimize anlattığımız için birbirimizi çok iyi anlıyoruz seninle. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.29'u gösteriyor. Bir ara, ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Okula dönüş heyecanı.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Saatimiz 17.34'ü gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir bölümümüz kaldı sevgili dinleyiciler. Spor gündemi programı için. Tabii ki neden sona erdireceğiz programımızı? Çünkü Radyo 1'de saat 19'dan itibaren Konya Spor, Kocaeli Spor karşılaşması oynanacak. Ve bu maç Radyo 1'den, Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak radyomuzdan. Şimdi... Çok iyi hatırlıyorum. İsmail Kartal özellikle Gençler Birliği maçı mağlubiyetinin ardından çok fazla eleştiri yağmuruna tutuldu. Ve baktığımız zaman Gençler Birliği mağlubiyetinin ardından bir, iletişimi.
1: Evet.
0: İki, diksiyonu. Üç, hitabeti. Dört, hitabet konusunda diksiyon dersi almalı diyen birçok spor yazarı ve yorumcusu vardı. Şimdi buradan başlayalım isterseniz. Hani bir teknik direktörü, evet, hitabet gerekli ama benim için önemli olan sahadaki yaptığı taktikler.
1: Çok doğru.
0: Ve sorulara verdiği cevaplar. Evet, bu konuşmada diksiyonu iyi olur, diksiyonu kötü olur. Ama açık yüreklilikte cevap verirsiniz ki bunu veriyor Sayın İsmail Kartal. Bunun üzerinden vurmazsınız diye düşünüyorum ve bu çok fazla vuruldu. Bir başka konuyu da açıklayayım size. Ekibi çok eleştirildi. Evet, Paula Fonseca'nın da ekibi Portekizli. Çok önemli futbolcular, çok önemli teknik direktörler, kaleci antrenörleri. Önemli takımlarda mücadele etmiş hem oyuncu hem antrenör olarak çalışan insanlar var. Ama İsmail Kartal'ın ekibi de çok eleştirildi. Özellikle oğlunun bu ekipte olması çok eleştirildi. Ardından çok isimsiz antrenörlerin olduğu söylendi. Ama sonunda İsmail Kartal Olimpik Lyon'u deplasmanda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Nasıl bu eleştirilerle ilgili yorumunuz?
1: Tabii yani eleştiri doğaldır, olacaktır, mutlaka
0: tabii ki,
1: olacaktır.
0: Tabii ki ama çok yıpratmak...
1: Tabii yani şunu göz ardı etmemek lazım eleştiri yaparken. Doğru, bir teknik adam çıkıp da kamuoyunun önünde, kameraların önünde milyonlara hitap ediyorsunuz çünkü. Biraz diksiyonunuz olması lazım, hitabetiniz, evet, olması, evet, lazım. İletişim konusunda kopukluk yaşamamanız lazım. Diyeceksiniz ki Süper Lig'de görev yapan kaç tane teknik direktör bunlara sahip? O da konuşulacak bir şey ama ben çoğunun İsmail Kartal'dan farklı olmadığını görüyorum.
0: Ben de aynı düşüncedeyim.

0: çok ciddi anlamda bunu zaten ihtiyaç da yok. Neden yok? Biraz önce konuşmanızda söylediniz, çok doğru. Teknik direktör görevini sahada yapar. Saha içerisinde cevabını verir. Soruların cevabı orada kalır. Ha siz eğer basın toplantısında ekstra bir şey sormak istiyorsanız onun cevabını da zaten takım içerisindeki diğer yardımcılarıyla iletişim halinde olarak verir. Çünkü bir teknik adamın takımda her şeye hakim olması mümkün değil. Niye yardımcılarını alıyor? Niye farklı bir ekip kuruyor? O ekip ne işe yarıyor? İşte o ekip onlara yarıyor. Birisi kondisyoneri, birisi fizyoterapisti, birisi sağlıktan sorumlu yardımcısı, birisi antrenmanlarla ilgili teknik ve taktik anlamda İsmail Kartal'ın söylediklerini belli futbolculara farklı tek tek çalıştırır. Birisi sakat futbolcuların tekrar sahaya dönmeleri ve o dönüşleriyle ilgili antrenman teknik ve taktiklerini yönetir. İşte havuzda çalıştırır, ağırlık çalıştırır falan, hepsinde ayrı ayrı bir görev var. Tabii bunu bilmedikleri için şuna bakıyorlar. Ya efendim ekibinde kim var?
1: Şimdi kendisi tanımıyorsa
0: tabii. Zaten önemli olan o.
1: Vasıflarını bilmiyorsa
0: vasıfsız diyor ona.
1: Vasıfsız, isimsiz, bir yerde çalışmamış, Beylerbeyi'nde çalışmış, Vefa'da çalışmış, Küçükçekmece'de çalışmış. Nereden çalışacak? Yani bu insan adı sanı bilinmiyor. Akademiden mezun olmuş. Nerelerde çalışacak? Hemen Fenerbahçe'nin başına mı getirecekler bu?
0: Tabii ki. Onlar onu bekliyorlar. Ha. Bir ikincisi de şu, yani oralarda çalışmak çok önemlidir.
1: Tabii ki.
0: Oralar bu işin okulu. Evet. Okulundan geleceksiniz, altyapısından geleceksiniz. Oradan gelen adam daha değerlidir benim için. Daha ayakları yere basar, daha iyi gözlemler, daha iyi çalışır ve daha açtır başarıya. Yani gerçekten çalışır, özveriyle, amatör ruhla çalışır. Şimdi İsmail Kartal'ın aslında tepede oturan insanın, mesela Okan Buruk'a bakıyorum. Okan Buruk'un altında çalışan adamların kaç tanesini Türkiye'de kaç kişi tanır?
1: İrfan Saral Fenerbahçe altyapısında çalışan bir antrenördü. Tamam. Ama şu anda Galatasaray'da kaç senedir de şampiyon olan kadronun Okan Buruk'un sağ kolu.
0: Kolu, bir de kaç kişi tanır ya bunları? Sorun deyin ki Okan Buruk'un altyapısında kimler var? Kaç kişi cevap verebilir? Ya altyapıyla ilgilenmek bu kadar, yani altındaki kadrosuyla. Ya bu çok saçma sapan geliyor bana ya. Sığ geliyor.
1: Hani ben biraz bel altı vurulduğunu düşünüyorum tabiri caizse.
0: Hayır, %100 bel altı. Siz yine iyi niyetlisiniz, ben net söylüyorum, bel altı vuruyorlar. Yani şimdi yıpratmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. İsmail Kartal'ı gönderip oraya birini getirtmek kafalarında var. Ya işte birileri, biliyorsunuz, bu işleri kullanan teknik direktörler de var. Zaman zaman bu tür şeyleri kullanıp oradaki adamı yıpratıp gönderiyorlar. Sonra kendi isimlerini ön plana çıkarıp geliyorlar. Ya buna gerek yok. Eğer gerçekten Fenerbahçe'ye inanan, Fenerbahçe ruhuyla hareket eden, Fenerbahçe'yi seven, geçmişi olan biri ise zaten İsmail Kartal'ın başarısızlığından kendine nemalanmaz.
1: Doğru.
0: O başarısızlığı daha da örtüp el birliğiyle, destekle takımı daha yukarılara çıkarmaya çalışan bir ekip olarak kendi de dışarıdan destek verir. Bunu çok farklı bir şekillerde yorumlayan, bu şekilde davranan insanları her zaman kınamışımdır. Her zaman. Ya bir teknik adamın sahada yapacağı göre farklıdır. Evet, İsmail Kartal'ın bu saydığımız işte iletişimi, diksiyonu ya da hitabetiyle ilgili sıkıntılar ne zaman ortaya çıktı? Fenerbahçe yenildiği zaman. Fenerbahçe eğer ligin ilk haftasında Gençler Birliği'ni yenmiş olsaydı konuşulacak mıydı? Hayır.
1: Silahlar saklanmış olacak.
0: Kesinlikle. Olacağım. Çünkü hazır malzeme kendilerine sunuldu. Şimdi o malzemeden vuruyor. Ve şunu da sormak istiyorum ben bu arkadaşlara. Ya tamam, güzel, hoş, eleştiri yapıyorsunuz da. Acaba siz kendi gözünüzle, kendi açınızdan, kendi yaptığınız işle ilgili hatasız devam edip her şeyin en iyisini mi yapıyorsunuz arkadaş? Hepsinin en iyisini mi yapıyorsunuz? Spor yazarıyız.
1: Peki o arkadaşlara da sormak lazım. Siz niye BBC Sport'ta başlamadınız da Dijital A kanalında başladınız?
0: Evet, veya işte sosyal medya üzerinden bir takım şeyler yapıyorsunuz. Evet. Yani bütün bunları konuşmak gerekirse niye siz orada değilsiniz? Demek ki başarı öyle hemen ağzına attığın lokma gibi çiğnenip yutulacak bir şey değil. Başarı zaman gerekiyor. Elbette ki tökezlemeler olacak, sendelemeler olacak, düşmeler ve kalkmalar olacak. Ama bu süre içerisinde çok önemli bir şey var. Eğer düşmüşse düşene vurmak hiçbir zaman bizim kültürümüzde yoktur.
1: Tabii.
0: Yani bir acize düşmüştür, bir sıkıntısı vardır ki İsmail Kartal'ın şu ana kadarki sıkıntısının en büyük sebebini ben biliyorum. Tahmin ettiğim kadarıyla bu Talisca ve Asensio arasındaki bir olayı yani yönetemedi. Çünkü bir tarafta
1: yönetemedi değil de açık yüreklilikle konuştu esasında.
0: Yönetmek
1: değil. Mesela en son maçta da şunu söyledi. İşte Asensio yok, ne yapıyor? Bizim için sorun değil dedi. Ya bizim için sorun
0: aslında
1: değil
0: aslında yönetemedi dediğim şu. Gerçekten hani hiç kimseyi kırmamak istediği için.
1: Evet.
0: Yani yoksa kırmak istese orada çok net konuşur, tabii geçer ki gider.
1: Tabii.
0: Ama kimseyi kırmak istemedi. Yani bir Mourinho taktiği yapmadı.
1: Evet.
0: Çok İsmail Kartal'a yakışan bir üslüple ve beyefendilikle oturdu, konuştu. Çünkü onun futbolcusu kaldığı zaman da onunla beraber, yarın gidip tekrar bir yerde takım çalıştırır veya başka bir takıma gittiği zaman, Talisca oraya geldiği zaman yine onun futbolcusu. Asensio ile veya bir yerde karşılaşsa yine onun futbolcusu. Teknik adamların bu konuda çok daha dikkatli olması lazım. Aynı hassasiyetle davranıyor. Ben İsmail Kartal'ı burada gerçekten kutluyorum. Bu düşünceyle davranmak aslında teknik adamların bir numaralı görevi. Aynısını Okan Buruk'ta görmedik mi? Barış Alper'le bir dönem transferinde verdikleri korkunç astronomik paralardan sonra içeride bir ikilem oluştu futbolcular arasında. Osimhen ve diğerleri oldu.
1: Tabii.
0: Büyük parayı Osimhen aldıysa Osimhen oynasın. Bunu idare edene kadar alnının derisi çatladı. Ne ona bir laf söyleyebildi, ne ona bir laf söyleyebildi. En sonunda sul oldu gibi görünüyor ama o üstü örtüldü gibi geliyor bana. Ama bugün İsmail Kartal'ın elinin çok daha rahatladığı Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve gerçekten Fransa'da böyle bir galibiyet alıp da Lyon'u orada yenerek bu şeyi yakalaması da kolay bir iş değildi. Elindeki kadro iyi kadro. Ben bu sene Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da kadrosunu oldukça iyi görüyorum. Trabzon'un da iyi bir kadrosu var ama hani oyun kalitesi bakına baktığınız zaman kalite olarak, oyun şeyi olarak gerçekten Beşiktaş'ta Fenerbahçe ikisi de iyi oynuyor. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir kadro ile geliyor. Böyle düşündüğünüz zaman teknik adam elindeki malzemeyi en iyi kullanan adamdır.
1: Evet.
0: En iyi kullanan adamdır. Yani size bir malzeme veriyorlar. Arkadaş bunlarla bir yemek yap diyor. Sen bakıyorsun yağ eksik, tuzu eksik. Efendim bazı maddesi de eksik içine katacağı bir takım şey. O zaman diyor ki ben bundan ancak bunu çıkarabilirim diyor. Ve ona göre bir takım, yani Metin Diyadi'nin yaptığı gibi.
1: Evet.
0: Böyle bir kadroyla ancak o kadar oynayabilirsin. Onun için İsmail Kartal'ı eleştirmeden önce, bu eleştirileri getirmeden önce ne yapacak İsmail Kartal? Diksiyon dersi alacak, spikerlik mi yapacak? Diksiyon dersi alacak, program mı sunacak? Ne yapacak? Orada bir basın toplantısında bir tane gazetecinin ya da 3 tane gazetecinin sorusuna cevap verecek. Bu niye böyle? Bu neden böyle oldu? Bunun cevabı için de diksiyona gerek yok. Siz onun orada nasıl konuştuğunu değil, ne söylediğine bakacaksınız.
1: Hatta duran toplarla ilgili, duran top organizasyonlarıyla ilgili çok eleştiri yapılmıştı. Özellikle ilk geldiği dönemde de çok eleştiri yapıldı. Ama Fenerbahçe'nin attığı gollerin çoğu duran top organizasyonlarından olmaya başladı.
0: Evet.
1: Ve bunda da çok etkin vuruşlarla yapılmaya başladı. Bunu da konu ettiler. Dedi ki biz duran toplara çalışıyoruz. Duran top organizasyonlarına, hatta bunun örneklerini görüyorsunuz dedi. Biz dedi bununla, ama yeni bir takımız dedi. Yeni bir takım olduğumuz için rolleri veriyoruz. Bu rolleri uygulamamız ve bunun devamını sağlamamız zaman alıyor dedi. Esasında spor yazarları da bunu biliyor. Bildikleri halde bu soruyu buralardan vurmak
0: tuzak soru.
1: Bunların işine evet, geliyor.
0: Aynen öyle. Yalnız ben şuna da karşıyım ya, yani ya bu bir soru değildir. Bu bir gazetecilik başarısı evet, da değildir. Allah'ınızı evet, severseniz neden duran top organizasyonunda yetersizsiniz? Ya sana ne? Senin haddin değil ki bu soru. Senin hakkın da değil bu soru ya. Adam istediği gibi topunu oynatır takımı.
1: Sonra Mourinho'nun yaptıkları gibi biraz böyle
0: evet,
1: rencide edici
0: evet,
1: konuşmalar var ya, o zaman da çok bozuluyorlar.
0: İyi, bozulmayacaksın. Öyle davranınca aldığın cevap karşısında bozuluyorsan o zaman sen de Saygılı bir teknik adama karşı doğru dürüst soru soracaksın. Senin üstüne vazife değil ki ya. Takımını duran topa çalıştırıyor mu? Çalıştırmıyor. Yok, orada gidiyor, oturuyor, yatıyor. Takım sahada kendi kendine çalışıyor. Geliyor, ondan sonra bu maçları kazanıyor. Öyle mi? Yok, yani çok şey. Çok tuhaf şeyler. Ya spor yazarı arkadaşlarımızın artık ne olur ki işlerine biz dönsünler, bir baksınlar ya. Bizim soru sorma yeteneğimiz, soru sorma kabiliyetimiz, neyi sorup neyi soramayacağımız, yoksa aklına gelen her şeyi sormak bizim spor yazarlığının görevi değil ki. Bir de hakim

0: girmişsin konuya. Yani sen spor yazar, evet izliyorum, yıllardır maç izliyorsun, yıllardır bilmem ne yapıyorsun, yorum yapıyorsun, yazıyorsun falan filan. Ama arkadaşım, o saha içerisindeki duran top organizasyonlarının çalışılması ve o organizasyonlardan nasıl topa vurulacağının öğrenilmesi için çok uzun zamana ihtiyacın var. Senin onu öğrenebilmen için. Tıpkı Derval'in Galatasaray'a geldiği zaman Galatasaraylılar antrenmanı bırakmış içeri gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz demiş. Bitti antrenman hocam. Yok yok gelin demiş, siz daha topa vurmasını bilmiyorsunuz. O da topa vurmayı öğretmiş ya. Siz topa vurmasını bilmiyorsunuz demiş. Şimdi bu organizasyonları çalıştırabilmek için antrenman sonrasında özel çalışma yapılıyor. Tabii. Sen oraya bekliyor musun? Hayır. Hiçbir tane antrenmanı izlememişsin, görmemişsin, etmemişsin. Sahaya çıkıyorsun. İşte duran top organizasyonda bir tane gol atamadı. Ya atamadı olur mu? Attı işte.
1: Hatırlamıyor musunuz? Gordon Mill geldiğinde işte İngiltere milli takımının kondisyoneri geldi dediler. Sadece kondisyon yüklüyor dediler.
0: Evet.
1: Hatta getirdiği bazı futbolculara da işte onun arkadaşı geldi. İşte Walsh Gordon Mill'in arkadaşı olduğu için Beşiktaş'a geldi dediler. Yani o dönemde de böyleydi, bu dönemde de böyle. Yani futbolu futbol olarak konuşamıyoruz güzellikleri.
0: Aynen, bir arpa boyu yol alamamışız.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Yerimizde evet. Sayıklıyoruz ve hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Sen bunu niye yaptın? Ya senin teknik direktöre bile sorma hakkın yok ki. Sen şunu sorarsın. Hocam aksayan yanlar var. İşte oyunda gördük, kanat organizasyonlarında aksayan yanlar var. Veya işte defansla aksayan yanlar var savunmada. Orta saha yeteri kadar güçlü değil. Çok çabuk geçiyor rakip takım buraları. Burası için bir önleminiz var mı diye sorarsa. Amenna. Ama sen duran top organizasyonlarına çalışmıyor musunuz? Niye takım duran top organizasyonunda başarısız? Deme hakkın yok ki ya. Yok öyle bir şey. Gençler Birliği'nin antrenmanını izliyorum. O zaman da Ziya Doğan. Antrenman teknik direktör.
1: Evet.
0: Ziya Hoca topu aldı, dikti. Dedi ki arkadaşlar önüne de barajları koyuyor şeyleri.
1: Çalışan bir teknik direktördür
0: Ziya. Maketleri koydu böyle. Arkadaşlar dedi frikik atarken bir tane değil, baraj şeklinde 3 tane arka arkaya dizdi böyle. Dedim ki antrenmandan sonra hocam dedim niye 3 tane dizdin dedim. Bir tanesinin üstünden aşırmak kolay dedi. Ama üçlü barajı görerek onu aşırtırsa, onun üstünden topu aşırtabilir, kaleyi bulursa dedi. Üçlü de ya çalıştığı için birinci de çok daha rahat yapar maçta. Ben bunu çalıştırıyorum dedi. Ben geldim bunu yazmıştım haberde. 2 gün sonra maça çıktı takım. 2 tane böyle bir organizasyondan gol buldu ve pazartesi günkü basın toplantısında bizim spor yazarlarından birisinin sorusuna bakar mısınız? Hocam dedi, siz dedi üçlü baraja çalıştırdınız ya dedi. Bu nedenle mi dedi takım çok başarılı olamadı dedi duran toplarda. Sen maçı izledin mi dedi. İzledim dedi. Kaç gol attık? 2 gol. Nereden attık? Frikikten. Duran top değil mi frikik? Evet hocam dedi. Yani bu durumdayız. O durumdayız. Gerçekten ciddi anlamda biraz kendimize gelmemiz lazım artık. Yani her şeye burnumuzu sokmamamız lazım. İşimizi yapalım. Biz kendi işimize bakalım. Hoca kendi işine baksın. İsmail Kartal'ı biz yermek ya da işte böyle bir takım şeylerle iğneleyerek onu zayıf düşürerek birilerinin maşası ya da şey olmayalım. Bunlar çok kötü şeylerdir. Yani bizim meslek etiğimize de sığmaz. Meslek olarak da bizim kendi arkadaşlarımızın toplum içerisindeki değerini düşürür, yüceltmez yani.
1: Özellikle mesela Dünya Kupası oynayan futbolcular bütün dünyada Dünya Kupası kampından veya maçlarından sonra gelen birçok futbolcu şu anda form düşüklüğü yaşıyor.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş yukarı doğru çıkacak. Yani bir 3-4 maç sonra yukarı çıkacak. Şimdi işte bu arkadaşlar, bu futbolcular niye formsuz? Şimdi bir teknik direktöre bunu sorduğunuz zaman bu teknik direktör size futbolun A'sını, B'sini, C'sini tekrar tekrar mı anlatacak? Zaten 10 dakikalık, 15 dakikalık bir alan basın toplantısı. Bunu geleceksiniz özel sohbetlerinizde, o basın maçın basın toplantısı değil, sonrasında oturup konuşacaksınız. Bir bilgi al, bu bilgidir.
0: Tabii.
1: Ama basın toplantısında o maçla ilgili konuşmak durumundasınız.
0: Ben teknik direktörün yerinde olsam böyle bir soru karşısında şöyle derim. Siz Dünya Kupası maçlarını izlemediniz mi derim. Yani bunu sorarım, yani söylerim. Dünya Kupası maçlarına katılan bu futbolcuların orada günde kaç antrenman yaptığını, kaç maç yaptığını, bu maçlarda formlarının hem de lig bitmişten hemen ligden sonra bitmeyi orada o formları koruyabilmek kolay değil.
1: Şu anda Paris Saint Germain 2 maçta 2 beraberlik
0: evet,
1: kaldı. Liverpool 2
0: evet.
1: maçta 2 beraberlik
0: çünkü
1: kaldı.
0: Çünkü düşmüş.
1: Düştü.
0: Normal olarak
1: toparlaması lazım.
0: O yavaş yavaş toparlayacak. Şu anda zaten birçok kulüp Dünya Kupası'nda yer almış futbolcularına rejenerasyon çalışması yapıyor. Yenileme yapıyor
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Yavaş yavaş onları
1: antrenman yüklemesi bile yok.
0: Tabii yok. O ama bunu bilmiyor ki arkadaşlar.
1: Evet.
0: Bilmediği için soruyor.
1: Yani orada bilmemek mi yılların spor yazarlarının
0: ya da başka,
1: bilmemesi.
0: Evet
1: işte yani ya da o futbolcuları o kulüpten göndertmek ya da o futbolcuları taraftarın önüne atıp sıkıntı yaşamasını sağlamak.
0: Ama
1: ben
0: da,
1: biraz da bunu görmeye başladım.
0: O da güzel de peki ne geçiyor ellerine onu merak ediyorum.
1: Hani kaostan ne dedik programın başında hatırlıyor musunuz? Hani hakem yorumcuları olacak ki bu ligin kapasitesi ve kalitesi yükselsin.
0: Evet, evet.
1: Kaos olacak ki rating artsın.
0: Kaostan beslenenler
1: evet,
0: de var yani.
1: Evet. Süper Lig'in kalitesini bakın şu anda biz Premier Lig'i izliyoruz.
0: Evet.
1: Muhteşem bir saha, muhteşem bir çekim, muhteşem bir futbolcular,
0: evet.
1: Paslaşmalar, oyunlar bunları konuşuyoruz. Ne kadar güzel gol attı diyoruz.
0: Evet.
1: Ama orada işte hakem bu kararı verdi. İşte bu futbolcu koşamadı, bu futbolcu pas veremiyor.
0: Yani gerçekten bazen düşünüyorum diyorum ki geçmişteki futbol, geçmişteki spor yazarları çok
1: tabii.
0: daha ayakları yere basan
1: tabii,
0: insanlarmış.
1: Tabii.
0: Gerçekten niye biliyor musunuz? Tam olarak takip ediyorsunuz konuyu. Tam anlamıyla.
1: Tabii.
0: Ben antrenman izlemeden spor yazarlığı yapan arkadaşlarımızın çoğuna, özellikle futbol yorumculuğu yapan arkadaşlarımızın çoğuna hayretler içerisinde bakıyorum. Çünkü yorumlarını dinlediğim zaman şununla karşılaşıyorum. Bu futbolcu niye böyle? Halbuki antrenmanı izlese o futbolcunun o antrenmanda sakatlandığını tabii. ve takımdan ayrı çalıştığını bilir. Yani. Ve bunu bilmediği için oradaki o soruyla yani komik duruma düşüyorsunuz kendi kendinize. Onun için ya bu işi yapıyorsanız gidin arkadaşlar ne olacak kulüplerde antrenman izleyin ya.
1: Son olarak reklama gideceğiz de size de veda edeceğiz. Bir örnek çok önemli bir spor kanalının genel yayın yönetmeni 2 sene evvel İsmail Kartal'a soruyor. Diyor ki bu futbolcuyu niye oynatmadınız bu maçta diyor. İsmail Kartal da çok güzel bir şekilde sarı kart cezalısı.
0: Komik de görüyor musunuz?
1: Evet, şu anda bir spor kanalının genel yayın yönetmeni.
0: Buyurun. Yani olacak gibi değil.
1: Evet.
0: Ben bunu nerede yaşadım? Gençler Birliği'nin UEFA Kupası maçına gidiyoruz. Bir arkadaşım geldi ziyaretime. Bir spor yazarı arkadaşım. Kadro istiyor bana. Muhtemel ilk 11'i söyledi. Şey yapar mısın dedi bir hani senin kendi kafandan. Ben baktım bildiğim için tık tık tık tık tık söyledim. Ya dedi bu nerede? O cezalı. Bu nerede? Bu sakat. Bunlar nerede ya diyor. Ya dedim sen hiç antrenman izlemedin mi? Yok. Bana niye soruyorsun o zaman şimdi?
1: Sayın Doğan çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok
1: ellerinize emeğinize sağlık. Bugünlük veda ediyoruz size ama bizim programımız devam edecek. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu spor gündemi programımızda. Kısa bir aramız var ardından yine spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira.
8: Teknoloji Teknosa'da güzel.
9: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biz sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.03'ü gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saate yakın bir süremiz var ve 19'da Konya Spor, Kocaeli Spor karşılaşmasını Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programından naklen dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum.
3: Sağ olun. Şimdi bu akşam Galatasaray'ın kendi sahasında Göztepe karşılaşması var. Ve Galatasaray bu maçta yeni transferini de tribüne çağıracak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki Göztepe sıkıntılı başladı lige? Galatasaray da esasında sıkıntılı başladı ama Erzurum deplasmanından 3 puanla geldiler ve 4 puandalar. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
4: Şimdi Galatasaray futbol takımında rekabeti hissettirmesi gereken iki transfer yapıldı son bir haftada. Birisi bugün açıklandı, Rafael Leao Türkiye'ye geldi. Önemli bir futbolcu, Milan'ın sol kanat oyuncusu, Portekiz milli takımının oyuncusu. Ve üstelik de çok pahalı bir transfer. Yani Avrupa'da birçok takımın almak isteyip de belki o ekonomik sıkıntıdan dolayı yaklaşmadığı bir oyuncu. Tabii ki riskleri de var.
3: Evet.
4: Diğer taraftan da Rusya'dan önemli bir forvet arkası, 10 numara diye adlandırabilecek. Sanırım adı Batrakov.
3: Batrakov.
4: Evet, transfer edildi. Genç, yetenekli, bu statüye de uygun ama geleceğe yönelik de önemli yetenekleri olduğu için yarınlarda da futbolda söz sahibi olacak bir oyuncu. Şöyle düşünüyorum, Rusya milli takımının savaş dolayısıyla şampiyonlara katılamaması nedeniyle biraz geri planda kalmış bir oyuncu olabilir. Galatasaray ile biraz daha öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir takım görüntülerine baktığımda, izlediğimde bu özelliklere sahip. Şimdi böyle baktığımızda geçen haftalarda, ilk iki haftada Galatasaray takımı oyuncu değişikliği yaparken ön bölgedeki sorunları çözmek için bir tane ön alan oyuncusu bulamadı sahaya sokmak adına. Yani ne santfor, ne santforun arkasındaki 3 oyuncuya 4-2-3-1 düziliminde oynayan bir takım olarak, ne sağ, ne sol kanat, ne forvet arkası oyuncu bulamadı ve nitekim en son maçta sadece Sané'yi ilk 11'in dışında tutup sonradan oyuna etki edebilmesini de düşünerek, formsuzluğunu da göz önüne alarak bir tane forvete yakın bir oyuncu, forvet oyuncusu tuttu. Şimdi bu iki oyuncunun katılımıyla çok formsuz sezona başlayan, hatta isteksiz, sanki biraz da gönülsüz bir görüntü veren Barış Alper'in takımın oyuncusu olarak bundan sonra devam edecekse çok daha farklı bir anlayış içine girmesi gerekiyor. Herkese Sané için de geçerli bu. Bu takım içi rekabetini ve bu oyuncuların ivmelenmesini sağlayacak bir durum. Taraftar açısından baktığımız zaman ilk maçta Çorum Futbol Kulübü ile oynanan müsabakanın belli bir bölümünden sonra taraftarların yönetimi istifaya davet etmesi, üstelik 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımı, başkanını ve yönetimini istifaya davet etmesi, her ne kadar ilginçse de taraftarın asla yetinmeyeceği, iddianın her zaman içinde olmasını arzu ettiğini ortaya koyan güzel bir göstergeydi. Hani takım kanıksamış, biraz evet, bıkkınlık olmuş, alışılmışın dışında daha relax hareket ediyor denilebilir ama taraftar hiçbirine müsaade etmiyor. Nitekim belki de bu ateşlemeyle yapılan bu transferlerle Galatasaray takım bu akşamki maçta çok daha coşkuyla sahada olacak diye düşünüyorum. Göztepe evet iyi başlamadı. Samsun'da oynadığı ilk maç 3-3 bitti ve maçı kazanabilirdi de, kaybedebilirdi de. Çok güzel bir müsabaka oldu. Ben de ilgiyle izledim. Ama daha sonra Gençler Birliği karşısında, Gençler Birliği'nin ligin gerçeğine uygun, kendi kapasitesini bilen, haddini bilen daha doğrusu, daha kısa bir deyimle, evet, bir oyunla puanı nasıl alırım düşüncesiyle çıktığı bir müsabakada arzu ettiğinin fazlasını almasıyla Göztepe bir puanda kaldı. Tabii ki oyunu dikine oynayan, direkt hücum etmeye çalışan, hep ön bölgede en az iki oyuncu bulunduran Göztepe'nin bu akşam Galatasaray'ı sıkıntıya sokabileceğini düşünüyorum doğrusu. hem sert oynayabilen hem de merkez hücumu yaptığı için öne çıkan Galatasaray savunmasının arkasına sarkabilecek pozisyonları bulacağını düşünüyorum. Galatasaray açısından çok kolay bir maç olmayacaktır ama biraz önce bahsettiğim nedenlerden ötürü de Galatasaray'ın biraz daha yukarıya çıkarak daha iyi, ilk iki haftaya göre daha etkili bir performansı olacağını düşünüyorum doğrusu.
3: Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde lig etabındaki rakiplerini nasıl buldunuz bu kadroyu görerek? O lig etabında ne gibi bir sonuç elde edebilir?
4: Şimdi Galatasaray rakiplerini tabii ki dikkate alacağız. Yani bir olayı konuşurken iki tarafa evet, da bakmak lazım. Önemli olan burada bana göre bir futbol adamı olarak, bir teknik direktör olarak önce kendi takımınızın neyi ne kadar yapabileceğinin farkında olmanız gerekiyor. Ben Galatasaray'ın elindeki kadroya yapılan bu ofansif destekle gerçekten bir fark geleceğini düşünüyorum olumlu anlamda. Ama bu yeterli olacak mı? Savunmadaki alternatifleri yeterli mi? Merkezde oynayan, savunma noktasında oynayan stoperlerin herhangi bir handikap veya sorun yaşadığında alternatifi var mı gibi sıkıntılar da var. Bir transfer edilen çok pahalı bir oyuncu var. Hatta iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz Singo bir türlü kullanamadı. Buna benzer sıkıntıları da var. Oynayacağı rakiplerse her halükarda kadro istikrarını koruyup üstüne de eksiklerini gidermek adına ve hep daha iyisini yapmak adına planlanmış çok güçlü takımlar. Yani Avrupa'nın en iyi takımları. Bu anlamda işi hiç kolay olmayacaktır. Yani geçen seneden daha zor olduğunu düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi motivasyonunu takımın dayanıklılık açısından iyi bir noktaya geldiği anda başlamasıyla, ki o onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Galatasaray takımı son iki sezonki Şampiyonlar Ligi müsabakalarında özellikle Tottenham, Bayern Münih gibi takımlarla oynadıkları müsabakalarda ortaya koydukları, hatta Liverpool iki maç üstte iç sahadaki kazandıkları maçlardaki saha dizilimi, yerleşimleri, performansları, istek ve coşkularıyla çok başarılıydılar. Ama bunu istikrarlı şekilde bütün maçlara yaymakta sorun yaşadılar. Ben bu sene bunun daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum en azından. Bu teknik direktör açısından da bu bakış açısı içinde olmalı. Yani böyle bir kadroya istikrarlı bir şekilde sahipsiniz. Son birkaç yıldır aynı elemanlarla çalışıp üstüne her yıl birkaç iyi oyuncu daha katıyorsunuz. Bazı oyuncuları elemine ediyorsunuz. Ha, tabii ki bu arada bazı oyuncular da eskiyor. Zaten çok forma şansı bulamadığı için, kenarda kaldığı için en iyi durumlarında değiller. Bu handikaplar da var. Ama buna rağmen Galatasaray'ın çok zor grupta olduğunu, fakat genelde Eylül'den sonra performans olarak iyi noktaya gelen Galatasaray'ın yine bu süreci eğer aynı metodiyi kullanıyorsalar çalışma adına, motivasyonu da birleştirerek etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama kolay olmadığını söylemeliyim Yüce Bey.
3: Peki Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da Avrupa Konferans Kupası Ligi'nde özellikle kurası belli oldu. Nasıl bir durum bekliyorsunuz? Özellikle Fatih Tekke Ferencvaros maçından sonra istifa etti. İstifası kabul edilmedi. Hani geçen hafta bir şey söylemişti maçtan sonra, birçok insanın dikkatini çekti. Bu kadro tam kovulmalık bir kadro dedi. Şimdi Trabzonspor'u ve Trabzonspor'un kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Fatih Tekke biraz özü sözü düşündüğüyle dilin ucuna geleni aynı anda çıkartabilen bir yapıya sahip. Bu evet. Bazen de bunu daha önce söyledim. Evet. Ben böyle düşünüyorum diye hareket etmesine de neden olabiliyor. Ben Fatih Tekke'nin hemen maç sonu sıcağı sıcağına istifa etmesini doğru evet, bulmuyorum.
3: Evet.
4: Psikolojik olarak orada bir takım sıkıntıları da gözlüyorum. Cümle arasında hiç kimseye söylemeden ilk defa burada söylüyorum gibi bir ifadeyi kullanmasının da biraz gururla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bana böyle bir baskı yönetimden gelmedi. Yani yarın öbür gün benim görevime onlar son verme ihtimali olursa onlar vermeden ben istifa edeyim gibi.
3: Evet.
4: İnsani biraz davranışlar da var. Trabzon'da yaşayan, çoluk çocuğuyla Trabzon'da yaşayan, yardımcıların hepsi Trabzon'da olan, oralı olan, etrafındaki akrabaları, hısımları, dostları, arkadaşları sürekli bir takım bilgileri ona getirip götürüyor. Hatta yani onun yanında görüntü vermek adına ya şu da şöyle demiş deyip ver yansın ederken aslında farkında olmadan ona çok zarar veriyor ve bu da bundan çok etkileniyor. Ama bu kadar üst seviyede bir teknik adamın. Yani bu kadar önemli bir takımda çalış.

0: Yani özellikle bu sene yapmış olduğu, geçen seneden devam eden ve bunda kendisinin de payı olduğu bir yapılanmanın üstüne konularak devam edildiği bir süreçte çok daha dikkatli, çok daha kararlı olması gerekiyor. Moral motivasyonu çok çabuk düşen ve kimsenin ona en ufak bir yanlış şey, eleştiri getirmesi konusunda da acayip bir hassasiyet taşıyan bir yapıya sahip. Bu nedenle sürekli bu takımdan ayrılmayı, bırakın giderizi, işte kimseye söylemeden istifa ettiğimi gibi aslında doğru olmayan, bu seviyeye çok uygun olmayan bu yaklaşımı umarım bundan sonra değiştirecektir. Ama maalesef şöyle bir şey de oldu Yüce Bey. Bu duvardaki çivinin yerinden çıkmasına neden oldu.
1: Evet.
0: O çivi oraya tekrar aynı şekilde aynı güçle girer mi? Umarım girecektir. Umarım, bunu diliyorum ama böyle olmadığını da biliyoruz. Bundan sonra çok bir opsiyonu yok bu tür durumlarda. Çünkü eleştiriler de daha çok yükselecek. Evet, baskı altında olmasını kabul ediyorum. Çünkü Trabzonspor'un gerçekten transferlerle oluşturduğu kadro bu sene iddialı olmasını gerektiriyor.
1: Evet.
0: Oysa Fatih Tekke, yavaş yavaş gidelim. Bu sene de, geçen sene ilk 4 demiştik, bu sene ilk 3 içinde olalım. Yani ondan sonraki sene ilk 2 içinde olalım gibi biraz zamana yaymak istediği bir durumu Muhammed Salah, Fabinho transferleriyle bir anda başka bir boyuta ulaşmasıyla herhalde biraz daha yoğun bir baskı hissetti. Yani olmazsa olmaz, mutlaka başarılı olmalıyız düşüncesi içinde oldu. Ama bunu kendisinin çok sağlıklı düşünemediğinden de bir sürü hata yaptığını görüyoruz. İlk maçın, ilk 11'in başlangıcı yanlıştı. Bu maçın devamında yani 15-17 yaşında futbol oynayan bir çocuk bile aslında düşünmeli Cabral'ın oyundan atılma ihtimali olduğunu.
1: Evet.
0: Sarı kart görmüş, kontrolsüz hareketleri yapıyor. Yani bu oyuncu oyundan atılabilir. Benzeri bir hareketi Beşiktaş teknik direktörü de yapmıştı ve o hatta ara oyundan atılmıştı. Yani burada onu daha önce devrede oyundan alsa o en azından 10 kişi oyuna devam edecekti. 1-0 veya şey olabilirdi, olmayabilirdi de.
1: Tabii.
0: Bunu yapmadığı için kendini hatalı buldu. Oyuncu değişikliklerinde sahadaki aslında olumlu ve iyi oyunculardan biri olan Mustafa'yı oyundan alması anlamsızdı. Sol kanat oyuncusunda ısrar etmesi anlamsızdı. Aral gibi çok değerli bir oyuncuyu ilk 11'de bir türlü şans vermemesi. Yani bence şöyle de bir şey var. Bunu zaman zaman ben de yaşadım. Birçok teknik adam da yaşar. Samimiyetle itiraf ediyorum. Eğer kadronuzda çok sayıda birbirine yakın oyuncu varsa, yani iyi olması gerekmiyor, İyiye yakın da olsa ama birbirine yakınsa bu oyuncular, buradan kadro tercihiniz bazen psikolojik bazı faktörlerle oluyor. Yani Cabral Dünya Kupası'nda oynadı ama Pina oynamadı, aynı takımdaydılar diye düşünebiliyorsun. Pina hata yaptı ama hep hata yaptı diye dar ağacında duracak hali yok.
1: Evet.
0: Yani Pina sağ ayaklı ve geçen senenin performans oyuncusu. Mustafa sol bekte mükemmel oynadı. Sen ona bir tane daha sol bek bulmazsın. Evet. Çok iyi olmalı o da. O da evet. Ama Mustafa da çok iyi. İlk maçta da gördük yani. Oynadığı maçlarda da gördük. Yani Pina Mustafa varken bu şekilde olmaz. Savic yani biraz kandırıyor insanları. Bir, bu yaşta bu kadar deneyimli bir stoper kendi oyun başlangıcında ceza alanı içinde duvar pası yapmaz mı?
1: Evet.
0: Duvar pasıyla oradan çıkmaz. Yani o kadar çok yanlış var ki ben bunun devamında şunu da ilave edeyim. Kaleci Onana'nın kendini attırmak için oradaki çabasını da eleştiriyorum. Hiç hoş olmadığını düşünüyorum. Hocasını daha da zora soktuğunu düşünüyorum. Ama ben sanki bir lakaytlık var diye düşünüyorum. Yani bu oyuncuların haddinden fazla profesyonelliğin dışında övgüyle ve destekle oralarda yaşadığını düşünüyorum. Buna gerek yok.
1: Evet.
0: Trabzonspor herkesten büyüktür ve hiçbir oyuncu istediği ve keyfi şekilde hareket edemez. Yani Onana'nın atılmaması sadece hakemin orada evet buna sabır göstereceğim diye bir tavır içinde olmasından kaynaklandı. Bütün bu sorunları çözebilecek mi Trabzonspor? Avrupa kupalarında, konferans kupası da olsa bütün takımlar disiplinli, herkesin ortaya koyduğu belli oranda bir tempo var, dayanıklılık gücü yüksek ve oynadıkları oyunu sonuna kadar oynayabilen takımlar. Bizde 5-10 dakikalık böyle yangın gibi, yani ateş çaktı, çakmak çaktı gibi oyunlarla buralardan başarılı olma şansımız yok. Planlamaları yanlış yapıyoruz. Oyuncu organizasyonunu yanlış yapıyoruz. Disiplinli bir oyun oynayamıyoruz. Maçın tamamını öyle sürdüremiyoruz. Ve gerektiğinde B planına geçemiyoruz.
1: Evet.
0: Bence buralarda yetersizlikler var. Ve dolayısıyla yani tek tek maçları, şu maçlarda bunları yapabilirden ziyade
1: evet,
0: ben Trabzonspor'un içinde genel bulunduğu bu durumun daha dışına çıkıp biraz daha radikal, takımın lehine eylemlere geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke'nin, Sayın Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmemesi

0: devreye sokmak için arayış içinde olacaktır. Takıma ve oyunculara en uygun hocayı mutlaka kafasından geçirecek ve bunun arayışını yani herkesin, hiç kimsenin duymayacağı şekilde. Yani bunun dışında bir şey düşünebilir misiniz Yüce Bey? Yani böyle bir durum durmuş, olmuş. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Yani evet. Fevri olarak yarın yine istifa edebilir diye bir hazırlık içinde olacaktır. Dolayısıyla Fatih Tekke de hep bundan sonra maalesef bir gerginliğinin daha arttığı ve tedirginlik içinde olacaktır. Umarım olmaz ama olacaktır. Yani evet. İnsanın doğasında olan şeyler bu.
1: Evet.
0: Yönetim kurulu bu durumda Fatih Hoca'ya elbette ki destek olmalı. Ama ben oyuncuların saha içi davranışlarındaki Onana'dan ve Savic'den baz alarak söylüyorum. Her ikisinin oyundaki davranışlarından, yani Savic Kasımpaşa maçındaki performansı da gözle görülür şekilde çok zayıftı. Yani şu anda Trabzonspor çok zayıf bir savunmayla oynuyor.
1: Evet.
0: En azından ne yaparsan yap geçen seneki iyi oyuncularını sahaya sürecek şekilde bir savunma oluşturmak bence çıkış yolu. Yani Cabral'ı yeni transfer ettik, Dünya Kupası'nda bir gol atmıştı. Hiç önemi yok. Yani Mustafa ondan çok önde, Pina ondan çok önde. Gerçekten daha iyi oyuncular. Bunu yarınlarda herkes görecek. Saviola asla bir Aral Şimşir yeteneğinde bir oyuncu değil. Dolayısıyla bu oyuncuların ismiyle ya da geldikleri takımla değerlendirmek yerine diğer oyuncuların küsmeden, darılmadan, takım içindeki dengeler daha bozularak artışa geçmeden haklarının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Savic ve Onana gibi takımın abisi, kaptanı ve aslında herkesin sözlerini dinlediği kişilerin de başkan ve yöneticiler tarafından buranın Trabzonspor olduğu, onların iyi bir profesyonel olduğu ama bu davranışların doğru olmadığı ve bunları kabul edemeyecekleri, yani tabiri caizse kulağa çekilmeli. Yani tabii evet. Ki bu adamlar koskoca adamlar. Ben bu tabir olarak bunu kullanıyorum.
1: Tabii.
0: Ben buralarda yönetimin devreye girerek Fatih Hoca'ya destek olması gerektiğini düşünüyorum. Yanına bir adam vererek değil, yönetimin topyekun Fatih Hoca'ya daha yakın olmasıyla ve Fatih Hoca'nın da bundan sonra olumsuz söylemlerin yerine daha pozitif davranışlarla oyuncularla birlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Yani antrenmanda yapılan birkaç espriyle bunların Trabzonspor kulübünün sosyal medyasından yayınlanmasıyla oradaki görseldeki gülüşmelerin aslında daha ciddi bir yaklaşımla başka bir takım görsellerle takım bütünlüğünün sahaya yansımasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani daha kararlı, daha ciddi, daha inançlı, daha pozitif, eleştirilere açık ama gerektiğinde cevabı da verebilecek bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu zor görevin altından kalkar ve bu kırılma dönemini lehine çevirir. Bu tabii ki en her şeyden önemlisi Trabzonspor'un lehine olacak.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Çünkü Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Evet 1-0 yenildi. Calo'nun hatası evet ama biraz daha kadroyu değişik bir şekilde kullandı Italiano. Beşiktaş'a ne diyeceksiniz? O da önemli bir önemli takımlarla karşı karşıya gelecek. Marsilya, Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Berşeva ile kendi sahasında oynayacak. Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la deplasmanda oynayacak. Nasıl bir şans var Beşiktaş'ta?
0: Yani Yüce Bey, burada bir iki takım dışında hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı şaşırmazdı.
1: Ben de onu bekliyordum zaten.
0: Evet. Dolayısıyla çok zor ve çok güçlü bir grup. Ama Beşiktaş takımının erken başladığı çalışma dönemine ve Avrupa Kupalarında oynadığı müsabakalara bakarsak Alanya Spor ve son oynadığı karşılaşmayı buradan çıkartalım. İyi niyetle çıkartalım.
1: Evet.
0: Ama buradaki hataları görerek çıkartalım. Yeni transfere edilen oyuncuların takıma katkısının olmaya başladığı andan itibaren, ki bu süre buna yetebilir diye düşünüyorum. Çünkü sıradan takımlardan transfer edilen oyuncular değil bunlar. Bir hayli önemli oyuncular. Oyun mantalitesi olarak teknik adamın özgüveninin yüksek olması, cesur olması ve oyunculara bunu yansıtması ve baskı zamanlamalarında bilinçli olarak sahada yer alması, ki biraz önce de söylediğim gibi son iki maçtaki o rotasyon dediğimiz oyuncu değişikliklerinden sonra kilit oyuncuların olmamasından kaynaklanan zaaflar ve bunların biraz da nasıl olsa hallederiz duygusunun aslında maç devam ederken değiştirilemeyeceği gerçeğini ben yıllardır bu işi yapan biri olarak biliyorum.
1: Evet.
0: Da oyuncular bunu çok tartamıyor anladığım kadarıyla. Bunun dışında düşündüğümüzde ben Beşiktaş'ın da zor grupta iyi şeyler

0: yapacağını düşünüyorum. Bir kere Beşiktaş geçmiş yıllardan çok daha önde olacaktır. Taraftarıyla bütünleştiğinde bu maçlarda iyi sonuçlar alabilen bir takım olduğunu biliyoruz. Bütün mesele transfer ettiği oyuncuların doğru yerli yerinde yerleştirerek bu organizasyonun bir parçası haline getirebilmesi teknik adamın. Çünkü teknik adam bu konuda bize çok güzel mesajlar verdi. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Takımın oyun planlaması, baskı başlangıç noktası, bunu birlikte yapma becerisi, topa sahip olmak, rahatlıkla ve güvenle pas yapmak, topu dolaştırmak, topa sahip olmak ve takımın lideri olan Orkun'un da bu organizasyon içinde yer aldığı çok önemli nokta bu işlerin daha iyi rast gitmesine neden oluyor. Ben Beşiktaş için de olumlu düşünüyorum ama çok zor bir kura olduğunu da söylememiz gerekiyor.
1: Özellikle şunu da sormak istiyorum. Kısaca cevabınızı alırsam sevinirim. Italiano son dakikalarda çok kritik değişiklikler yapıyor. Ve bu yaptığı değişikliklerde bunu özellikle ilk oynadığı Midtjylland karşılaşmasında da yaptı. Deplasmanda yaptı özellikle. Belli bir dakikada çift forvete veya biz öyle mi görüyoruz bilmiyorum. Rakibin tam atak yapacağı anda farklı bir formata geçtiğini düşünüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bunu çok doğru buluyorum.
1: Evet.
0: Kısaca şöyle söyleyeyim. Aslında önde iki oyuncuyla oynamak, yani 4-4-2 gibi sahada yerleşip rakibi karşılamak, rakibimizin üzerimize gelmesi konusunda bugünün futbolunda onu engelleyen en etkili faktör. Yani önde iki oyuncuyla rakibin oyun kurmasını engelleyip üzerinize gelip sizin kalenize tehlike yaratmasını engelleyecek en önemli şeylerden biri. Bu cesaret de olabilecek bir şey ama bu bir planlama da aynı zamanda. Yani bu organizasyonun geride kalan oyuncuların da doğru yerleşmesiyle ilgili. Son cümlem şu olsun. Atletico Madrid yıllarca 4-4-2 oynadı. Evet. Ve aslında bir savunma takımıydı. Ama Dünya Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Finalde çok garip kaybetti. İspanya'da Barcelona'nın Real Madrid'in önünde şampiyon oldu. Hepsinde 4-4-2 oynuyordu. Ve en iyi savunma şekli önde doğru kapatarak. Bence İtalyan'a bu konuda haklı. Ben oyuncularına bunu çalıştırarak da buna hazır bir şekilde bu değişiklikleri yaptığını düşünüyorum doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Seymen yılların lezzeti.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saatimiz 18.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündemi programımıza son 20 dakikanın içine girdik ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Sayın Erhan Seven, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'yi konuşalım burada. Fenerbahçe Olympic Lyon'u deplasmanda mağlup etti. Başlarken emin olun kadro çıktığı zaman çok olumsuz bir hava vardı. Daha doğrusu sosyal medyada. Siz ne düşündünüz kadro sahaya çıktığı anda?
1: Şimdi ben en büyük eleştirin Oğuz niye var, Nene niye evet. yok diye eleştiri
0: evet.
1: vardı.
0: Evet.
1: İşte ön bölgede Vedat Muriç, Talişka ikilisi defansif anlamda zafiyet yaratabilir evet. mi diye de yaratacak olduğuna dair de çok kuvvetli düşünceler vardı. Şimdi başka zamanlarda önlemli hocalara, önlem alan hocalara deniyordu ki ya işte ofans oynamıyorsun. Yenebileceğin bir takımı yenebileceğin bir takıma karşı defansif kadroyla çıkıyorsun diye eleştirildi. Şimdi ofansif bir kadro, güçlü bir kadroyla ve düşünce olarak da yenmek üzerine kurulmuş bir kadro çıktı. Zaten ilk 30 dakikada 2 fark elde edildi. Şimdi bir kere bu bakış açısının ne kadar yanlış olduğu görüldü. İki, ben Fenerbahçe'nin aslında kafalı idmanlar yapılıyor ama ben idmanlarla ilgili bilgi alma şansına sahip olurum, onu söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Yani buradan Fenerbahçe'yi tabii. takip eden arkadaşlar biraz daha çabalarlarsa onlara da ulaşabilir. Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin şu anda en çalışkan ismi. İdmanları çok iyi çıkaran bir ismi. Oğuz Aydın İsmail Kartal tarafından da daha fazla süre verileceğiyle ilgili birebir konuşma yapılan bir isim. Senden faydalanmak istiyorum. 11'e de çıkartmak istiyorum. Şartlar uygun oldu. O şartlar geldi. Tabii kimse istemez. Kerem de Asensio'nda Sakat oldu bir haftada. Oğuz 11 yaptı.

0: 66 dakika sahada kaldı ve maçın da bence en iyisiydi. Şuraya da geleceğim. Oğuz bir ara ayrılma düşüncesi var. Oluştu ama İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. Takımda da şu anda böyle bir yabancıların fazla olduğu, Fransızların fazla olduğu bir dönemde. Arkadaşların da ayrılma diyerek de Oğuz'u da desteklediklerini söylemek istiyorum. Bu detaylar güzel. Size paylaşıyorum. Evet. Benim haber müdürü yorumculuk ama mesleğimiz gazetecilik, habercilik.
1: Doğru.
0: Haber yapma şeyinden de kurtulamıyoruz çok şükür. Unsurlarından da. Oğuz da arkadaşların da etki ve katkısıyla ayrılmakla ilgili belki Avrupa, belki Türkiye içerisinde yine Başak takımlarla bir iki ismi anılmış hatırlanacağı üzere. Yani söyleyelim Beşiktaş ve Trabzon. Evet. Avrupa'dan da Hollanda orijinli. Oralardan da beklenti vardı ama arkadaşların da etkisinde kalması söyle. Oğuz da sahada kalıyor. Fenerbahçe'de kalıyor. Sahaya çıkıyor ve bence Lyon'un elenmesinde, Fenerbahçe'nin turu geçmesinde en önemli isimlerden de biri oluyor. Ya buradan da şuraya geleceğim. Sosyal medya çöplüğünde %80'i çöp diyorum zaten.
1: Evet.
0: Geçenlerde televizyonda söylemiştim 3-4 önce. Bana çöp diyemezsin diye yazmış. Ya ben %80'i yazmıştım. Sen %20 de ol kardeşim. Niye kendini üstüne alıyorsun? Böyle mesajlar da geliyor. Beni bazen acı acı güldürüyorlar. Ben %80'i diyorum. Adam diyor ki bana diyemezsin diyor. Ben onunla ilgili dememiştim halbuki. Kendisi %20 de sayabilirdi. O nedenle maçtan önce maç kaybedilmiş. İsmail Kartal bu kadroyu çıkartmış. İşte İsmail Kartal bu şekilde davranmış diye Fenerbahçe'yi İsmail Kartal üzerinden vurmaya çalışan, eleştirmeye çalışan bir grup var. Bir zihniyet var. Bunun içerisinde Fenerbahçeliler de var. Ama Fenerbahçe olmayanlar da var. O nedenle ben bu tür eleştirileri hiçbir şekilde İsmail Kartal'da kulak asmıyor. Şunu da söyleyeyim. Ben 20 yıl siyaset muhabirliği yaptım. Şunu söyleyeyim. İsmail Kartal 4. kez geliyor. En güçlü geldiği dönem. Daha önce geldiğinde 14-15'te, daha önce geldiğinde 21-22'de, 22'sinde 10 Ocak'ta geldiğinde, daha sonra da tekrar 2 yıl sonra geldiğinde olduğundan daha kuvvetli bir şekilde her yönüyle gelmiş durumda. Her yönüyle diyorum, anlayan anlar. O yüzden İsmail Kartal'ın üzerinden bir şey okuma yapmaya çalışanlar yapmasınlar. İsmail Kartal zaten başarılı kalacak. Başka türlü de yemeye çalışanlar da çok zorlanırlar. Onu da söyleyeyim. Ben bu kadar söyleyeyim. Başka şey bu detay söylenmiyor çünkü. Bu kadar söylediğimleri başka şey net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Hoca da zaten muhteşem bir iş çıkardı. Harika bir iş çıkardı. Lyon karşısında takımı galibiyet aldı. Ve turu geçti. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Fenerbahçe 18 yıl sonra. İşte kimler geldi de başaramadı bunu. Ama sonuçta İsmail Kartal başardı. Fenerbahçe başardı. Aziz Yıldırım başardı. Bir tatol halinde takım başardı. Futbolcu kardeşlerimizi en üst seviyede de katkı gösterdiler. Yani sonuca baktığımızda Fenerbahçe'yi de mutlu eden bir sonuç. Ama ben Türk medyası büyük bir sınavı kaybetti. Türk medyasının yorumcuları büyük bir sınavı kaybetti.
1: Evet.
0: Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Amorf bir yapıya büründüler. Maç bitti. Efendim İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi arması takanları, ben geçen bir hafta öncesinde bu takımın başında olmaması gerekir diyen kişiler gidip rozet taktılar. Efendim elenirse tekrar İsmail Kartal'dır diyenler şöyle bir cümle sarf etti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, futbolcu tebrik ediyorum. Bunun takımın lideri İsmail Kartal'ı da tebrik ediyorum diye kerhen de olsa tebrik ettiler. Ya yani şuraya geleceğim, bu amorf yapılan hiçbir şekilde Türk futboluna faydası yok, Fenerbahçe'ye faydası yok. Bunların sadece fayda görmek istediği tek yer kendileri. Kendileri fayda görmek için de yapmak istedikleri şey nicel olarak, sayı olarak fazlasıyla tıklanmak, reyting almak. Bunun için de sosyal medyanın suyuna gitmek. Hayır efendim, sosyal medya sizi yönlendirmeyecek. Kerli ferli yorumcular, siz mümkünse eğer gücünüz varsa, yetiniz varsa, beceriniz, kabiliyeniz varsa sosyal medya sizi yönlendirir. Sosyal medyada çıkan yazılara göre yorum yapmak en ucuzu, en kolayı. O nedenle ben Fenerbahçe futbolcular Aziz Yıldırım sınıfı geçmiştir. Lyon karşısında Türk medyasında yorumcular sınıfta kalmıştır. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a başarılar diliyorum. Kupa 2'de Beşiktaş, Kupa 3'de de Trabzonspor'a başarılar diliyorum.
1: Peki Fenerbahçe'nin kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle fikstürü de belli oldu.
0: Evet. Kurada malum 4 İç saat 4 deplasman var. Bu maçların ardından ilk 24'e kalabilme meselesi var. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle oynamayacaklar ama birbirlerine rakipler. İlk 24'e kalabilmek, yani mümkünse ilk 8 tabii çok daha önemli olabilir ama ilk 24'e kalabilmek anlamında birbirlerine rakipler, birbirlerine maç yapmadan. Bu da güzel bir şey. Ben bu 3. sezonu yanlış hatırlamıyorsam yeni uygulamanın hiç adil bulmuyorum. Ama çok heyecanlı buluyorum. Yani bu uygulama, bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Kupa 3, Konferans Ligi formatı adil.

0: değil. Kurallar ilginç ve farklı şekillerde takımlara şans sağlıyor. Futbolda şans yoktur der Celal Kırmızı Hoca'nın kulaklığının çınladığı. Evet. Var. Şans kelimesi hayatta varsa futbolda niye olmasın? Celal Hocam buradan da selamlar, sevgiler. Şansın da yüksek olduğu bir kura çekimi oluyor. Bu Fenerbahçe için söylemiyorum. Bu sistemle alakalı söylüyorum. Ama heyecanlı. Hakikaten ben 2 yıldır da son özellikle 7. 8. maçlarda bu 14-15'te 30 arasındaki takımların hepsinin ilk 24'e kalma durumları olduğunu görerek de ayrı bir heyecan yaşandığını düşünüyorum. Devam edebilmek anlamında. Fenerbahçe'nin iç saha maçları Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag. Deplasman maçları Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar ve Las Linz takımları. Fenerbahçe'nin ben buradan şu ana kadar yeterli olduğunu gördüğümüz, 2 sezonda yeterli olduğunu gördüğümüz 11 puan, 10 puan bu barajı açacağını düşünüyorum. Bu takımlara karşı alacağı puan sayısının 13-14 civarında en az olacağını düşünüyorum. O da kendisini 15 ile 20 arasında atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu gruptan, bu turnuvadan ilk, yani uzun zaman sonra katıldığı, 18 yıl sonra bir yeni formatta ilk kez katılacağı bu turnuvadan da yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Neden ilk 8 olması ayrı konu ama 9-24 arası olursa da zaten bence görevli ilk anlamda yapmış olur. Daha sonrasında zaten ben diyorum ya, eleme maçları kazanmadan tur geçebilirsiniz. Yenmeden, yenilmeden de tur geçilebiliyor. Eleme maçlarında her şey olabilir. 1-16, 8 derken sonra doğru gidebilir. Ben Fenerbahçe'nin çektiği kuranın iyi olduğunu ve kendisini ilk 24 atacak puanları toplayacak kadar da bir rakiplerle iç saha dış saha eşleşmesi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Galatasaray'ın ne kadar puan toplayabileceğini düşünüyorsunuz?
0: Galatasaray da aslında hani çok mu sert bir kura çekti? Ya Fenerbahçe'ye göre diye göreceli olarak da değerlendiriyor genel anlamda baktığımızda. Yine de sonuç itibariyle baktığımızda o isim bazında bir iki takım öne çıksa da genel itibariyle Galatasaray'ı yenebileceği takımlar. Yani Galatasaray'ın içeride oyuncu Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart. Deplasman'da son 2 yılın şampiyonu Paris Saint Germain, Sporting, Lille ve Ajax takımları var. Ya Galatasaray'ın da ben burada ya belki Barcelona ve Paris Saint Germain maçları sıkıntı olabilir ama ya geriye kalan maçların hepsini kazanacak potansiyeli var Galatasaray. Bak diğer 6 maçı, evet, hepsi içeride dışarıda kazanma potansiyeli var. Ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe ile benzeşen rakamlarda, puanlarda olacağını da düşünüyorum. Yani Aston Villa geçen yıl Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde geldi, yendi gitti ve şampiyon da oldu. Hatta Unai Emery'e sormuştum ben. Unai Emery'e Aston Villa 1-0 yendikten sonra sizlerin daha önce Sevilla'yla 3, Villarreal'le de kazan 4 ya da 5, işte toplam 5 şampiyonluğu vardı. Yeni bir şampiyonlukta Aston Villa'yla eklemek ve Unai Emery ligi gibi alınan bu ligde damga vurmak istiyor musunuz? Mutlaka istiyorsunuz ama ne kadar görüyorsunuz? Ben Fenerbahçe'yi de o zaman böyle bir demişler için Fenerbahçe'yi de şampiyon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir diye düşünüyorum demişti ama sonra olmadı ve Aston Villa kazandı. Zor bir takım ama bu sezona iyi başlamadılar. Yine de yenilmeyecek bir takım pozisyonu değil. Feyenoord ve Stuttgart her zaman bu Stuttgart'ı Fenerbahçe geçen yıl yenmişti. Ya bu takımlar her zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenebileceği takımlar. Galatasaray da bu takımları alt edebilir. Deplasmanda Paris Saint Germain 0 çekilebilir mi? Çekilebilir. Yenilirse kimse bir şey demez. Ama Lille olsun, Ajax maçları olsun, bunlar hem kazanılıp hem de kaybedilmeyecek maçlar olduğunu düşünüyorum. Ben de Galatasaray'ın bu turnuvada Fenerbahçe gibi 12 ile 14, 13-14 puan arasında bir puan toplayıp işte kendisini de 15-24 arasında atacağını düşünüyorum.
1: Peki Galatasaray önemli bir transfer yaptı, Leao transferi. Bu Galatasaray'ın oyununa nasıl bir katkı verir ve kimi dışarıda bırakır Okan Buruk oynarken Leao geldikten sonra?
0: Tabii şimdi Leao'nun gelme sürecinde Osimhen de çok etkili oldu. Şu anlamda Osimhen'le Leao'da birlikte arkadaşlıklar çerçevesinde sürekli olarak Galatasaray'a gelmesiyle ilgili beklentisini dile getirdi Osimhen. Leao'da işte Leao kök olarak da aslan kelimesinin de karşılığı oluyor. Galatasaray'ın simgesi aslan, oradan da yola çıkarak da böyle bir benzeşme de yapıldı. O oynadığı takdirde sol tarafta Leao'nun, yani hücum gücünün sol tarafında Leao'nun yer alma ihtimali kuvvetli. İyi ve güçlü olduğunda Portekiz oyuncu. Zaten orada onu hani yanlış anlaşılmasın ama ne Barış keser, ne Yunus keser, ne Sané keser. Ters ayaklı, düz ayaklı, neyse bu isimler. O nedenle ben iyi bir Leao'yu her zaman öncelerim.

0: oynadığı takdirde yani iyi formda olduğu takdirde düzeltirim, oynar rahatlıkla. Yani diğer isimlerin de Leo karşısında pek şansı yok. Farklı yerlerde, farklı alanlarda, farklı dizilişlerde yer bulabilirler diye de düşünüyorum. Önceliği ön bölgede iyi bir ikili olmasını da düşündüğünden de yola çıkarak merkezde Osimhen, sol tarafta 11 numara pozisyonunda gibi artık numaralar üzerinde konuşuluyor. Ben orada da Leo'nun oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'nin bir transferi var, Opong. Bu transfer için nasıl bir yorumda bulunmak istersiniz? Neden sordum? Hani spor medyasından ya Fenerbahçe'nin kalibresinde değil diyen bir kısım da var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle, aslında Opong'la Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde irtibata geçildi. Nice'de oynayan bu oyuncuyla Lyon maçından önce. Şöyle bir beklenti oluştu ama yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğinden de yola çıkarak da Opong'un da Fenerbahçe'yle bu görüşmeleri yani bir süre tuttu. Bekletildiği de gerçeği de var. Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra süreç çok hızlı bir şekilde gelişti. Bu 10+4 tarafından değerlendirecek bir isim olduğunu da biliyoruz. Genç de bir isim. Cicu, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda stoperi Cicu, Fransa Ligi'ne yakından da takip ediyor. Onun da verdiği bir referans var. Tabii yönetime doğrudan değil ama genel açıdan değerlendirdiğinde yani çok önemli, çok büyük futbolcu olacak. Çok Fenerbahçe çok büyük katkı yapacak ifadeleri de var. Onu da belirtmek isterim. Tabii şu anda orada Skriniar Ake ikilisi uyumlu ve birlikte hareket ediyor gibiler. Zaman zaman defolar da ortaya çıkıyor. Skriniar'ın ağır olması, Ake'nin biraz özgüven fazla olması gibi unsurlar zaman içerisinde bu futbolculara sıkıntı yaratır mı? Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratır mı göreceğiz. Ama ilk haftalarda uyumlardı. Bu genç oyuncu bu ikiliyi kesmek için çaba alacak. Çok maç var. 55-60 maç arası oynuyor artık takımlarımız. Avrupa'da iyi giden takımlar. O nedenle mutlaka fırsat bulacaktır diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe kalitesinde olup olmadığıyla ilgili kısmını futbolcuyu çok fazla izlemediğim için kendi adıma çok iddialı bir şekilde evet, çok iddialı bir şekilde hayır deme durumunda hissetmiyorum kendimi. O anlamda bilen arkadaşlara saygı duyuyorum. Fransa Ligi 5 Başak Ligi arasında benim en az takip ettiğim ligdir, onu da söyleyeyim. Evet. Bir türlü sevemedim de. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe scout'u, ekibi, İsmail hocası, okeyleyen Aziz Başkanı ve ekibi uygun buldukları, ben de yola çıkarak da genç bir isim olması hasabıyla da Fenerbahçe'ye 4 yıllık bir sözleşme de yaptı zaten. Gelecek planlar içerisinde olan sadece bu yıl için değil, gelecek planlar içerisinde olan bir futbolcu olarak da kadroya katıldığını söylemek isterim.
1: Özellikle Fenerbahçe'nin eski futbolcularının çok fazla futbolcuları ikna etmek için araya girdiğini görüyoruz ve duyuyoruz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Aidiyet duygusu biraz fazla mı? Yoksa Aziz Yıldırım'la arasındaki ilişkiler çok iyi mi bu futbolcuların?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu biz Galatasaray'da daha çok görüyorduk. Galatasaray takımının eski oyuncuları Galatasaray'a çok önemli katkılar yaptılar. Galatasaray'da transfer olmaları konusunda birçok futbolcu için önayak oldular. Onu da görüyorduk. Fenerbahçe'de bu eskiden çok fazla yoktu ama son 1-2 sezondur bunun fazlalaştığını görüyoruz. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Aidiyet duygusu kelimesi kesinlikle güzel ve real bir kelime. Dirk Kuyt'un da gelip Fenerbahçe'de antrenörlük yapması da, oynadığı süreden işte 8-10 yıl sonra gelip de bu şekilde oynaması da değerli, tekrarım yapması da değerli diye düşünüyorum. Fenerbahçe bunu başaramayıp ayrılan oyuncularla genelde kötü olması ya da iyi olmaması diyen, kötü evet, ağır olur da iyi olmamasından da yola çıkarak da zaman zaman yaşadığı sıkıntılar da oldu. Hani ayrılma yol yöntemi iyi olmadığı için başka zaman başka bir futbolcunun gelmesini engelleyen, transferi engellemeye çalışan isimlerin de olduğunu biliyoruz ama Fenerbahçe son dönemde bu aidiyet duygusunu en üst seviyeye çıkardı. İş sadece gelmek, gol atmak, gol kurtarmak değil, o takımla birlikte hemhal olmak, bütünleşmek ve buradan da bu armaya değerli katkılar yaptıktan sonra da süreci devam ettirmek önemli. Şu anda bunu yapabilmek de sadece futbolcunun elinde olan bir şey değil, yönetimlerin, teknik adamlarında ve takım arkadaşlarının hatta elinde olan da bir şey. Şu anda Fenerbahçe bu süreci çok iyi işletiyor. Biraz önce Oğuz Aydın örneğini de verdim. Oğuz Aydın böyle gitmekle alakalı kafasında düşünce olduğunda

0: takım arkadaşların kal burada, sen çok iyisin, formdasın, katkı yapacaksın diyerek arkadaşların da ona destek olması da biraz önce bahsettiğimiz o unsurların arasında çok değerli spesifik bir örnek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir sorun mudur bilmiyorum ama Talisca ile ilgili yapılan konuşmalar var, sızan bilgiler var. Talisca konusunda en net haberleri siz alıyorsunuz. Biliyorum Doruk Tecimer arkadaşımız, Fenerbahçe muhabiri çok etkin bu konuda. Evet. Nasıl bir durumda Talisca ile ilgili durum?
0: Aslında Talisca ile ilgili durum, eğer 10+4 ya da işte yabancı sayısının fazla olması, yabancı sayının azaltılması gibi bir durum olmasa sorun olmayacak. Bu bir gerçek. Şu an eldeki oyuncuların fazlalığı nedeniyle böyle bir kadrodan ayrılmasıyla ilgili bir süreç var. Onu söyleyeyim. Yani eğer sayı yeterli olsaydı kalacaktı, ama yeni çıkan bir düzenleme de var malum. Fazla olan oyuncuların Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarında oynamasıyla ilgili bir düzenleme de var. Bu düzenleme çerçevesinde de eldeki yabancı oyuncuların illa çıkartılmasına gerek yok. Tamam, Türkiye Kupası diyorsunuz. Ne kadar form tutar, formda kalır Avrupa diyorsunuz. Bazı takımlar Avrupası da olmayabilecek tabii ki. O da ayrı bir konu. Öyle de bir durum var. Talisca o çerçevede de kalabilir mi? Ona da bakacağız zaman içerisinde, ama yani Talisca'nın sezon başında Vedat Muriç'in gelmesi, Lukaku görüşmenin olması, hatta başka isimlerin de santrafor bölgesinde olması, Asensio'nun oradaki varlığı nedeniyle aslında belki de kafadan ilk başta isim olarak da gönderecek atletler arasında yer alıyordu. Ama öyle bir şekilde giriş yaptı ki sezona, özellikle Avrupa kupaları anlamında. Talisca burada kalması gerekir. 6 maçta 6 gol atılan, 6 golün 5'ini Talisca attı mesela. Siz nasıl göndereceksiniz? Bu noktaya geldi takım. O da aslında El Cezire ile bir 32 yaşında bu oyuncu, El Cezire ile bir görüşme süreci, buna sadece Fenerbahçe ile Bayer takımı değil, olaya dahil olan Talisca tarafı da var, menajer de var, onu da göz ardı etmemek lazım. Bir aslında final yaparmışçasına, altın vuruş yaparmışçasına yüksek maliyetlerle ve yüksek gelirle de bir final beklentisi de oluşmadı değil Talisca tarafında. Yani Fenerbahçe sadece oyuncuyu gönderip de elden çıkartmak üzere kodlamış olduğu bir planlama yoktu. Talisca'nın da aslında zaman içerisinde beklentisi bu yönde oluşur gibiydi, ama bazen de işte Talisca hayatını hep kariyerini para üzerine kodladı. Para, evet, üzerine ilerledi. Evet. Çin'e o yüzden gitti, Arabistan'a o yüzden gitti. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye gelişti Arabistan'la yine yüksek maliyetlerle alakalıydı. Ama son tarihte baktığımızda şu anda Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi oynamak da istiyor. O gerçeği de var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ya Fenerbahçe tarafında da geçen hafta oynamadığında işte irtibat ilk kurduğumuzda biz de grup olarak bahsettiğiniz gibi sevgili Doruk Tecimer'le, ya yorgun diyor oyuncu. Yorgunum diyor. Yorgun olduğumdan dolayı kadroda olmayı istemedim dedi. Geçen hafta Konya maçında. Ama sonrasında Lyon maçında oynama ihtimalinden de bahsederek o bilgiyi de veriyor. Ha, Allah korusun, ama gerçekleşti. Kerem'le Asensio da zaten Konya maçında sakatlanınca Talisca'nın orada oynama ihtimali de kuvvetlendi. Oynadı. Bence belli oranda görevini de yaptı. Skor avantajı elde ettikten sonra ön bölgede pres yapması için İsmail soktu. Yine arkada Kante, Gendouzi, emniyet subapları olmak kaydıyla Sayın İsmail Kartal. Belli oranda ben görev yapmış olurum. Ama şu bir gerçek ki Talisca üzerine şöyle birkaç cümle sarf ederim.
1: Evet.
0: Topu ayağına aldığında tek düşüncesi o topu mutlaka o çerçeveye doğru yönlendirmek. Yani şutu çekebilmek. Yani daha uygun arkadaşı var mı yok mu? Çok bakmıyor. Şimdi attığı golle asist arasında oran 8'e 1 gibi bir oran. Yani evet, ön bölgedeki bir adam bu rakamı 4'e 1 civarında çekmez. Yani 4 gol atıyor, bir asist yapması lazım bence. Ama 8 evet, gol atıyor, bir asist yapıyor. Az. Neden? Çünkü asist yapma düşüncesi yok. Pas verme düşüncesi yok. En önemli unsurlardan biri bu. Ama golünü atıyor mu? Bir şekilde atıyor. Ha, attığından daha fazlasında daha uygun arkadaşını görmediği için kaçırıyor Fenerbahçe. Kaçırıyor olabilir. Ha, attığı adam %100 gol atacak mı? O da ayrı bir konu, ama tercih etmiyor. 2-2-2. Benim kızdığım konuya gelelim. Ayakta kalmaktan ziyade kendini kolay yere bırakıyor. Ya bunu eleştirenler var, ben de eleştiriyorum. Biraz sağlam kalıp da ayakta kalmak noktasında olsa, penaltı ya da yay civarında frik almaktan ziyade bu şekilde ayakta kalmaya çalışırsa daha iyi olur. Ha, şimdi bunu hakemler gördü. Talisca'nın

0: hareketini gördüğü için Talişka'ya yapılan sevgili Hüce Bey, evet. Talişka'ya yapılan birebir faulleri de vermez oldular.
1: Çok doğru.
0: Bu da değil mi? Böyle evet, maçlarda bazı faullerin es geçildiğini de görüyoruz. Bu da Talişka'nın da ürettiği bir durumda olduğunu da söylemek istiyorum. Burada ayakta kalmaya çalıştı. Tabii yaş var, sıcak var, sezon öncesi var, yorgunluk var, kabul ediyorum ama sonuç itibariyle Talişka'da biraz daha bu yönlerini geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben her şeye rağmen bu yeni çıkan kural çerçevesinde Talişka'nın Fenerbahçe'de kalma ihtimalinde olduğunu söylemek isterim. Ama geçen gün yazdığı yazı da hani zorla satılıyormuş evet, imajı oluşan evet, Cezire Gönlü yazısı da hep bir tarafından değerlendirme alınması gereken bir yazı olduğunu düşünüyorum.
1: Hani siz dediniz ya kendini kolayca bıraktığı anlar oluyor diye, hatta şöyle diyeyim, geçen seneki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantep'te oynadığı karşılaşma, Aşil Tendon'una tekme yemesine rağmen hakem gördü, kolay bir atma diye nitelendirdi, VAR'dan uyarıldı ve kırmızı kartta atıldı oyuncu. Yani gerçekten sert bir girişi bile hani hafif bir faulmuş gibi veya hafif bir dokunuşmuş gibi düşünülebiliyor.
0: Tabii bunu hakemlerin süzmesi gerekiyor. Evet. Hani kendini atıyorsa cezası neyse, kartlıksa, uyarıysa önce, kartlıksa o. Değilse de gerçekten faulse de onu süzmek gerekiyor. Hakemin görevi bu. Yani burada Talişka'nın yaptığı yanlışın daha sonraki kendisine bizzat sert yapılan faullere yönelik onları es geçmek, görmemezliğe gelmek noktasında olmamız gerekiyor. O zaman iyi hakem olmuyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman tırnak içerisinde tatlı bir ölç alan hakem oluyorsunuz. Olmuyor o zaman. O zaman olmuyor. O nedenle ben de katılıyorum. Yani bu hakemlerin de ortamı belki Talişka yaratıyor olabilir, altyapı oluşturuyor olabilir ama doğru hakemlik doğru karar vermektir. Pozisyonun ne olduğu ile ilgili doğru karar vermektir diye düşünüyorum. Eski hatasını bir sonraki doğruyu doğruyla da eski hatasından mütevellit bir doğruyu da yememek gerekir diye düşünüyorum. Hakemler dikkatli olmalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yarın tekrar görüşeceğiz. Kolaylıklar, iyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, ben hemen maç programını da vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün Gençler Birliği Erzurum Spor'u konuk etmişti ve 1-1 eşitlikle bitmişti Süper Lig'de 3. hafta sevgili dinleyiciler. Ve bugün de az sonra Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşması var. Bu karşılaşmayı arkadaşımız Faruk Mutkan'dan dinleyeceksiniz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında sevgili dinleyiciler. Ardından saat 21.30'da ise Galatasaray Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşmaları var. İşte bu karşılaşmaları naklen yayını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Bunun yanında İstanbulspor Fatih Karagümrük ve Kayserispor Bursaspor karşılaşmaları da TRT ekranlarından yayınlanacak olan Trendyol 1. Lig karşılaşmaları oluyor sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar birlikte olacağız. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından birlikteliğimiz başlayacak tekrar. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz, Atilla Aliler ve Volkan Kahraman ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi TÜMOSAN Konya Spor, Kocaeli Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacak.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
6: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
8: TRT Radyo 1'den iyi akşamlar. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında günün ilk maçı az sonra Konya Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Tümosan Konya Spor'la Kocaeli Spor kozarını paylaşacaklar. Ben Faruk Mutkan, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, başta teknik sorumlumuz Volkan Kahraman olmak üzere, iyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Karşılaşma ilk düdük ve Kocaeli Spor'un vuruşuyla başlıyor. Müsabakaya Tümosan Konya Spor, kalede Deniz Ertaş, savunmada Abaz Yemadil, Uğurcan Anzuana, orta alanda Yevtoviç Melih, Deniz Türüç, Gonçalves Kovali, ileride Mureka 11 ile başlıyor. Kalede Serhat var Kocaeli Spor'un kalesinde. Orta alanda savunmada Zokru, Magnika, Dixtil, Haydara, orta alanda Berkan Şov, Sosa, Aygeyi, Sisoho ve ileride Baku. Bu da Kocaeli Spor'un 11'i. Sağ kanattan gelişiyor. Konuk tekip akım bir hata. Dixtil aldıktan sonra taktiksine paralel uzun mesafeyle gönderdi. Savunma karşılama çabasında bu bölümde ki dakika henüz 1. Kocaeli Spor topla daha fazla oynayan takım konumunda. Şimdi sol kanada doğru bir pas Haydar'a. Orta çizgide topu kontrol ettikten sonra şöyle bir bastı. Hemen önündeki takım arkadaşı Baku'ya aktardı. Baku biraz daha geri oynuyor. Magnika sonrasında bir kez daha Haydar'a orta çizgiyle yan çizginin birleştiği noktada aldı. Topu savunmanın arkasına doğru gönderdi. Aygey topla buluşan futbolcu sol taç çizgisinde aldıktan sonra Baku ileri doğru oynamayı tercih ediyor. Sol kanatta ceza alanı yan çizgisinin hemen hizasından, hemen yanından orta fırsatı arıyor Kocaeli Sporlu futbolcular. Ancak savunma uzaklaştırıyor. Son dokunan Şov, taç atışını atak yönüne göre sağ kanattan Tümosan Konya Spor kullanıyor. Uğurcan topu elleri arasına aldı. Takım arkadaşlarının dağılımını bekliyor. Tabii artık daha çabuk hareket etmek zorunda. Saniyeler içerisinde taç atışının kullanılması gerekiyor. Yeni kurallar çerçevesinde. Uğurcan taç atışını kullandıktan sonra taç atışına paralel orta çizgiye doğru gönderdi. Düştü, kalktı bir anda. Sonrasında hareketlendi Deniz Türüç. Atak yönünü sol kanada değiştirme çabası tam anlamıyla önünden tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Colin'in önünden tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Dixtil hemen geriye Zokru'ya oynadı oradan. En geriye kalecisi Serhat'a. Serhat uzun mesafeli gönderdi. Rakip alanın ilk metrelerine kadar gitti top. Aygi'yi kafasıyla indiriyor. Hemen solundaydı en uçtaki arkadaşı Baku. Biraz daha geriye. Sonrasında top alan futbolcu Yevtoviç. Ceza sahasına doğru Baku bir topuk pası denemesi ama uzaklaştırılıyor. Melih tarafından atak devam etme eğiliminde. Rakip alanın ortalarında sağ kanatta Dixtil topu aldıktan sonra savunmanın arkasına doğru bir pas. Son bir müdahale daha yetişti. Son anda Baku ve topu takım arkadaşlarına aktardı. Sonrasında Kocaeli Sporlu futbolcular topu yine en geriye kaleci Serhat'a kadar taşıyor. Tümosan Konya Spor, Eyüp Spor'la birlikte İlk iki maçında sahadan yenilgiyle ayrılan

iki takım. Trendyol Süper Lig'in geçtiğimiz sezonu ile birlikte düşünüldüğünde Konyaspor son 6 maçında puan alamamış durumda. Doğrusu son derece kritik bir karşılaşma ev sahibi ekip için. Bedaş Konya Büyükşehir Stadı'nda dikkat çekici bir ilgi var mücadeleye. Müsabaka neredeyse dolu tribünler önünde oynanıyor. Konyaspor taraftarı yoğun destek veriyor takımına. Bu arada Berkan'a yapılan hareketin faul olduğu işaret edildi. Ve ardından Konyaspor serbest vuruşla oyunu sürdürdü. Uğurcan'a kadar geldi top. Kendi alanının ortalarında sağ iç boşlukta topu aldıktan sonra geriye doğru Avasyem'le oynadı. Ondan sonrasında bir kez daha Uğur. Sonrasında ileri doğru pası orta çizgiyle hemen topu aldı. Sonrasında Mureka sıyrıldı rakibinden. Hızla ilerliyor. Rakip alanın ortalarına kadar geldi. Sol kanada aktarıyor. Koli orta fırsatı arıyor. Koli tekli topu, topuk pası, ceza alanı yan çizgisi, kontrol, ceza sahası ön çizgisine doğru. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Etkili geldi Konyaspor. Mureka, faul bekleyen oyuncu. Antuana sol kanatta yan çizgide topu kontrolünü sağladıktan sonra kale alanı ön çizgisine doğru gönderdi. Orada Mureka rakibiyle mücadelesi sırasında yerde, Maglica ile yaptığı mücadele sırasında yerde, penaltı beklentisinde Maglica topu uzaklaştırdı. Oyun devam ediyor. 5. dakikaya kadar geldik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tüm Osman Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşmasında Avaziyem biraz yüksekten, Uğurcan kontrol edemedi. Kontrol etmesi için bir hayli zor bir pastı, taç hemen kullanıldı. Kocaeli Spor atak geliştiriyor. Malika topu aldıktan sonra hemen sağındaki Zokru'ya hücum sırasında üçlü bir savunma oluşuyor. Dexteil o üçlü oluşturuyor. Dexteil, Zokru ve Malika. Haydar'a biraz daha önde, savunmanın solunda görev yapan futbolcu. Hemen önlerinde Şov ve Berkan var. Berkan Kutlu geçtiğimiz hafta Kocaeli Spor'a adına çok kritik bir gole imza atmıştı, hatırlayacaksınız. Ancak top kaybı sonrasında Kocaeli Spor şimdi atak geliştirme çabası içerisinde. Mureka yatarak savunmanın arkasına doğru bir pas. Maglica biraz daha yakın. Maglica ceza alanı yanındaki boşluğa doğru taşıdı sol kanadama. Pas hatası. Şimdisinde Deniz Çürüç ceza alanına girdi. Yan çizgiden yerden çıkardı. Kale alanında. Koli'den önce savunma uzaklaştırıyor. Zokru kritik müdahalede bulunuyor. Konya Spor belki Kocaeli Spor'un topla daha fazla oynamasına izin veriyor bu bölümde ama ceza alanına girişleri, ceza alanında topla pas oynaması, pas yapması çok daha etkili. Uğurcan ceza sahasının orta penaltı noktasına doğru Maglica uzaklaştırdı. Atak devam etme eliminde. Sol iç boşlukta Anzona topu aldı. Hemen paslaşıyor Melih'le. Hemen ondan sol kanada Anzona Koli ile paslaştı. Koli Dixie'nin üzerine doğru gitti. Berkan geldi, durumunu bozdu, yatarak müdahale. Bir kez daha boşta kalan top, Yevtoviç bir yatarak müdahalede ondan. Bu arada iki oyuncu çarpıştılar. Konyaspor'dan ve Kocaelispor'dan futbolcular, gözler karşılaşmanın hakemine döndü. Yüzüne bir top geldi. Şov, Kafumana Şov'un yüzüne son temas, ondan top onun vuruşu sonrasında dışarı çıktı. Taç sol kanattan, atak yönüne göre sol kanattan Konyaspor köşe vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu üstten dışarı çıkıyor. Avaziyem savunmadan çıkıp penaltı noktasının hemen ardından kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyunu sürdürecek Kocaeli Spor. Konyaspor Kocaeli Spor'la oynadığı son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. Belki ligde hem geçtiğimiz sezonla birlikte değerlendirildiğinde işler istenildiği gibi gitmiyor ama bu istatistik onları umutlandırıyor. Ancak şöyle de bir başka istatistik var, o da Konyaspor'la Kocaelispor arasında bugüne kadar 3 Süper Lig sezonunda karşı karşıya geldiler. Bu 4. maç Süper Lig'de. Bu 3 sezonunda ilk yarısında oynanan maçları hep Kocaelispor kazandı. Bu istatistik devam edecek mi? Konyaspor bu istatistiğe son verecek mi? Mücadelenin ardından belli olacak. 8. dakikaya ulaştık. Tüm Osan Konya Spor 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor. Sağ kanatta Uğurcan topu aldıktan sonra hemen solundaki

Avazyem aktardı. Ondan Adil. Adil topla biraz ilerledikten sonra rakip alanın ilk metrelerindeki Koli'ye. Koli'den pas Yevtoviç'e. Yevtoviç rakibin üzerine gitti. Ceza sahası ön çizgisine doğru. Vuruş fırsatı. Melih vurdu, sekti. İkinci pozisyon out. Dönen topu Koli tamamladı. Ceza yayının hemen biraz solundan. Çapraz pozisyondaydı ama istediği vuruş yapamadı. Bir şut daha Konyaspor'dan. Belki isabet yok ama bu şut girişimleri dikkat çekiyor ev sahibi ekip adına. Kale vuruşuyla oyunu sürdürüyor Kocaeli Spor. Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisinde uzun mesafeli oynadı. Uğurcan karşılıyor. Tacizine paralel kafasıyla pası sonrasında Uğurcan'a doğru gelen top. Uğurcan riske girmedi. Deniz Ertaş sırtı dönüktü. Onu Aku baskı altına almıştı. Deniz de uzun mesafeli oynadı. Sonrasında Haydara'nın müdahalesi. Top dışarı çıkıyor. Taç Deniz topu elleri arasına aldı. Taç atışını kullanma hazırlığında hakem saymaya başladı. Bu türden detaylar artık iyice dikkat çekiyor. Saniyeler içerisinde kullanılması gerekiyor. Taç atışının bilindiği gibi. Geri oynadı Avazyem. Hatta bu türden yeni kuralların oyuncu değişikliğinde çabuk hareket edilmesi, çizginin diğer tarafından çıkılması, sağlık ekiplerinin müdahalesi, sonrasında oyuncuların oyun alanına girişine bağlı kurallar, bu türden detaylar hem futbolu keyfini arttırdı, süresini uzattı. Süper Lig'de topla oynama, topun oyunda kalma süresi de geçtiğimiz sezonlarla karşılaştırıldığında bir hayli uzamış durumda. Bu da futbol severler açısından keyifli. 10. dakikaya ulaştık. 0-0. Tümosan Konyaspor 0, Kocaeli Spor 0. Kocaeli Spor'da topu kazanma çabası içerisinde olan futbolcu Sissoko ama o sırada müdahalesinin kart gerektirdiğini işaret ediyor müsabakanın hakemi Gürcan Hasoba. Sissoko 10. dakikada sarı kart görüyor. Yevtoviç'e yaptığı mücadele sırasında dirseğini kullandığını ifade ediyor müsabakanın hakemi. Dakika 10 mücadelede ilk sarı kart Kocaelispor'dan Sissoko'ya. Müsabakayı Gürcan Hasova yönetiyor. Yardımcıları Murat Temelli ve Selahattin Altay. 4. hakem Muhammed Ali Metoğlu. Müsabakada VAR hakemi Onur Özü Toprak, yardımcısı da Mehmet Kısal. Tümosan Konyaspor beyaz ağırlıklı formasıyla mücadele ediyor. Çubuklu yeşil siyahlı forması, siyah şortu Kocaeli Spor tercih etmiş durumda deplasmanda. Sol kanattan atağı geliştirme çabası. Yerde Koli, yapılan sert müdahale. Bir kez daha gözler hakeme çevrildi. Sükunet istiyor, sakin olmasını istiyor Gürcan Hasoba. Bir kez daha kartına başvuracak mı acaba diye bakıldı ama Koli doğruluyor. Serbest vuruş kullanma hazırlığında şimdi Tümosan Konyaspor. Rakip alanın ortalarından, sol iç boşluktan serbest vuruş hazırlığı ev sahibi ekipte. Bu arada Selçuk İnan da yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Oyuncusuna gösterilen, Sissoko'ya gösterilen sarı kart sonrası. Serbest vuruş için henüz işaret gelmiş değil. Ceza sahası ön çizgisi bir hayli kalabalık. Tek kişilik bir baraj var. Ceza sahasına doğru, penaltı noktasına doğru sekti top. Bakışlar arasında dışarı çıkıyor. Mutlak pozisyondan yararlanamıyor Konyaspor. Adil serbest vuruşu kullandı. Topun başındaki isim oydu. Kafa vuruşu. Deniz Türüç önünden geçti top. Adeta dokunamadı. Ancak etkili gelmeye devam ediyor Tümosan Konyaspor. Bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Sol kanatta şimdi taç atışı kullanma hazırlığında Kocaeli Spor. Haydara top eller arasına tutuyor. Ceza sahası ön çizgisi hizasından taç atışı kullanıldı. Biraz daha geriye. Rakip alanda orta yuvarlakta kontrol Madrika. Ondan biraz daha geriye. Şimdi Madrika, düzeltiyorum. Zokru'dan aldıktan sonra Madrika Zokru ile oynadı. Orta çizgide sağ kanatta Dextil, iki oyuncunun baskısı sonrasında geriye oynuyor Zokru. O daha da geriye Serhat. Serhat uzun mesafeli oynuyor. Orta yuvarlığa doğru rakip alanın bakan diliminde de savunmanın müdahalesi Konyaspor'dan. Bir an boşta kaldı top. Deniz Türüç yatarak müdahalede bulundu ama Madrika ona yaptığı müdahale. Ama öncesinde serbest vuruş işaret ediliyor. Orta yuvarlakta kendi alanında orta çizgi

2 metre kadar mesafeden şimdi serbest vuruş kullanıyor Timosan Konyaspor. Adil aldı, ileri oynamayı tercih etti. Deniz kontrol etmeden hemen sağındaki Uğurcan'a, bir kez daha Deniz sahiç boşlukta aldı rakip alanın ortalarında. Orta yuvarlakta topu aldıktan sonra Yevtoviç sağına oynuyor. Melih, Melih'ten bir kez daha Yevtoviç'e, Yevtoviç geriye Abaziyem, ondan Adil'e. Adil solundaydı orta yuvarlan. Biraz daha ileri oynuyor. Koli, daha da geriye Abaziyem. Konyaspor şimdi topa daha çok sahip olma ve topla rakip alanı geçme çabası içerisinde. Ancak bir pas hatası araya girdi. Haydar'a, Baku'ya doğru gönderdi ama top hızlı. Yevtoviç dikkatli. Melih hemen bekletmeden ileri doğru oynadı. Mureka orta çizgiye kadar geldi. Hatta kendi alanının ortalarına kadar. Sol kanada oynuyor Adil. Adil kendi alanının sol netelerindeki Anzuana'ya. Anzuana'nın sırtı dönük rakibine, geriye oynuyor Adil. Sağında Abaziyem kendi alanında. Ceza sahasının hemen önünde topu aldıktan sonra sağ kanada gönderdi. Deniz Türüç orta çizgiyle yan çizgili birleştiği noktadaydı ama onun biraz gerisini attı. Top dışarı çıktı. Taç atış hemen kullanıldı. Haydar'a topu kontrolünü sağladıktan sonra pasını aktarıyor. Sosa, ancak ona yapılan hareket faul, serbest vuruş oyunu sürüyor. Yevtoviç'in yaptığı hareketin faul olduğu belirtiliyor ve serbest vuruş hemen kullanıldı geriye doğru. Bu sezon Darmstadt'tan transfer edilen Magvika savunmadaki Zakru'nun partneri, ona doğru gönderilen top Zakru'dan sağ kanada doğru Dijkstra'yı, ondan biraz daha geriye Serhat. Ceza sahası ön çizgisinde kontrol ettikten sonra uzun mesafeli oynadı savunmanın arkasına doğru. Çok dikkatli Ansuna, izin vermiyor Sosa'ya. Ancak baskısı var rakip alanda, yerleşmiş durumda. Baku orada, Sosa orada, kaleci Deniz Ertaş'a doğru. Deniz riskli bir paslama, çok soğukkanlı. Anzona ceza alanı yanındaki boşlukta sol kanatta topu aldıktan sonra Koli ile paslaştı. Koli bekletmeden uzun oynadı ama savunmada adeta eriyor top. Baku kontrol edemiyor, etse, edebilse belki etki olup ceza yayının üzerinden şut çıkarabilirdi. Buna izin vermedi Yevtoviç. Topla buluşan futbolcu şimdi rakip alanı hikmetlerinde. Muleka yine kendi alanına doğru yöneldi. Orta yuvarlan hemen arkasında Adil. Sol kanada gönderiyor Ansuma. Rakip alanı hikmetlerinde topu aldı Gonçalves. Hemen sağındaydı. Kendi alanının son netelerinde Adil topla buluşuyor. Orta yuvarlan hemen sağında kendi alanında Abaziyem. Ondan sol kanada Uğurcan. Uğurcan, Deniz Türüç sağ kanatta yaklaşmıştı ama o biraz daha soluna oynamayı, kendi alanında tutmayı tercih etti. Abaziyem aktardı. Ondan Adil'e, Adil'den Koli'ye, Koli en geriye. Deniz Ertaş kendi alanının ortalarına kadar çıktı. Deniz Abaziyem'le paslaştı. Kendi alanında belki kalenin uzağında paslar Konyaspor'dan ama topa daha çok sahip olduğunu bu bölümde daha çok belirtmeliyiz. Konyaspor rakip ceza sahasına da daha çok giren takım konumunda şu ana kadar ama etkili olamadı. İki takım da rakip kale çevresinde. Adil ikili mücadele, top dışarı çıkıyor, taç. Taç atışı sağ kanattan kullanılacak Kocaeli Sporlu oyuncular tarafından. Düzeltiyorum, son temasın Kocaeli Spor'dan Aygey'den olduğu belirtildi ve taç atışını Konyaspor kullandı kendi alanından, ortalarından, kendi atak yönüne göre sol kanattan. En geriye doğru gönderiliyor Adil. Adil'den kendi alanının son metrelerindeki sağ kanattaki Uğurcan'a. Uğurcan rakibin müdahalesi sonrasında taç atışını hemen kullanıyor. Abaziyem'e. Abaziyem ceza sahası içerisinde Deniz'e gönderdi. Deniz kale alanı ön çizgisi penaltı noktası hizasında topa bastı. Takım arkadaşlarının durumuna bakıyor. 17. dakikaya da ulaştık. Konyaspor'la Kocaelispor arasında golsüz eşitlik devam ediyor. İyi bir kontrol gelmedi. Deniz Türüç'ün bulunduğu bölüme doğru aktarmıştı. Uzun mesafeli Deniz orta çizgili yan çizginin birleştiği noktadaydı ama top Kocaelisporlu futbolcuların kontrolünde şimdi. Zokru uzun oynuyor. Sağ kanada doğru, savunmanın arkasına doğru Sosa, iyi kontrol. Hemen karşısında Anzona var. Taç, son temas Sosa'dan. Porto altyapılı 20 yaşında bir oyuncu Sosa. Yine Kocaelispor'da performansı merakla beklenen oyunculardan biri olarak gösteriliyor Brezilyalı oyuncu. Uğurcan sağ kanatta topu aldıktan sonra Abaziyem, Abaziyem kaleci Deniz Ertaş'a, ondan sol kanada ceza sahası ön çizgisiyle ön çizginin birleştiği noktadaki Adil'e. Ters kanada Abaziyem topu aldı, çizgide bekleyen Uğurcan aktardı. Uğurcan taç çizgisine paralel gönderdi Muleka'nın bulunduğu bölüme doğru, ancak
Son müdahale.

Atışı hemen kullanıldı. Sağ kanattan Deniz Türüç geliyor. Ceza sahası ön çizgisi hizasında kontrol. Sağ kanat Deniz içeri doğru yöneldi. Ceza sahasında orta kafa vuruşu fırsatı. Top dışarı çıkıyor. Out. Yine Mureka. Bu kez biraz daha sol çaprazda ama kale alanı çizgisi üzerinde. Topu kafasıyla ağlara göndermek istedi ama istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bir şut daha Konyasporlu futbolculardan. Bu kez kafayla, ancak yine çerçeveyi bulamıyor. Konyasporlu forvet oyuncuları. Mureka çok istekli. Geçtiğimiz sezon 35 maçta 8 gol atmıştı. Konyaspor'la ikinci sezonu. Bu arada futbol ayakkabısı da çıktı. Hemen karşılaşmanın rakibi onu giymesini istedi. Pozisyon sonrasında Mureka geri oynuyor. Deniz savunmanın müdahalesi kritik ceza yayında. Uzaklaştırma çabası Şov sağ kanada gönderiyor. Sosa pasını aktaramadı. Deniz rakip alanın ortalarında kalmıştı. Baskı yapma çabası içerisinde Berkan kaptırılıyor. Ceza sahasına doğru yöneldi. Şimdi vuruş fırsatı arıyor. Yaptı vuruşunu az farklı dışarıda Meli. Gole çok yaklaşıyor. Tümosan Konyaspor 20. dakika. Topu kazandıktan sonra Konyasporlu futbolcular çok çabuk oynadılar. Milih topu aldı. İleri doğru ilerledi. Kaleye doğru ilerledi. Ceza yayının üzerinden vuruşunu yaptı. Top kalecinin solundan, Serhat'ın solundan az farklı dışarı çıktı. Gole en yakın atak 20. dakikada geldi. Rakip alanda bir kez daha baskı. Yine kazanıyor. Melih, Gonçalves sağ kanat. Deniz orta fırsatı. Yerden oynamayı tercih etti. Gonçalves kontrol ceza sahası içinde kafa vuruşu savunmadan geliyor. Kontrol Melih. Ancak iyi değil, savunma uzaklaştırıyor. Ceza alanı ön çizgisinde. Melih kontrol etti ama savunma araya girdi. Daha sonrasında top uzaklaştırılıyor. Konyaspor bu bölümde ritmi belirleyen takım görümünde. 21. dakikada sol kanattan gelişiyor. Bir kez daha ev sahibi takımın hata. Kole sıyrılma çabası içerisinde. Dick Steele faulle durduruluyor. Tam Kole onu geçme çabası içerisindeyken rakibine faul yapıyor. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Sağ kanattan ceza alanı yanındaki boşluğun ceza sahası ön çizgisi hizasından serbest vuruşu kullanma hazırlığında pek de aceleci olmayan bir tavrı var Kocaelisporlu futbolcuların. Serhat geldi, topun başına geçti. Tüm arkadaşlarının da ileri doğru gitmesini istiyor. Hakem Gürcan Hasova serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Ceza sahasına doğru gönderilen top sekti. Kaleci Deniz Ertaş'a, bir kaleciden bir diğerine. Hemen eliyle oyunu sürdürdü Avasyem. Sağ kanatta ceza sahası ön çizgisindeydi. Baskı gelince Berkan'dan. Ayrıca orada Gonçalves da var. Sağ kanatta Sosa yine kapasan oyunculardan biri. Bu baskıdan çıkma çabası içerisinde Konyasporlu futbolcular. Kontrol Aygey'i yerde. Kritik bir noktadan serbest vuruş. Sağ iç boşluktan, kaleyi çaprazdan gören bir pozisyon. Ceza sahası dışından serbest vuruş kullanma hazırlığında şimdi. Sissoko bu arada, düzeltiyorum. Kocaelispor'da yerde kalan futbolcu. Şimdi kritik olabilecek bir pozisyon izleyebiliriz. Kocaelispor adına Tümosan Konyasporlu futbolcular nasıl karşılayacaklar onu da göreceğiz. Topun başında Berkan var. Ceza sahası penaltı noktası çevresi bir hayli kalabalık. Berkan şöyle bir baktı. Galatasaray'dan Konyaspor'a, oradan da Kocaelispor'a transfer olmuştu hatırlayacaksınız. Dakika 23. İki kişilik baraj. Hakem henüz işaretini vermiş değil. Şimdi işaretini veriyor. Kaleci kalesinde dikkatli. Kritik an, serbest vuruş kullanıldı. Kale alanına doğru vuruş. Boşta kaldı. İkinci pozisyon uzaklaştırılıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Boşa çıkmıştı. Kaleci Deniz Ertaş. Ama müsabakanın hakemi öncesinde düdüğüyle işaret etti. Oyunu durdurdu. Orada bir faul tespit etti. Serbest vuruşta oyunun devam etmesini istedi. Kaleci çıktıktan sonra ayağıyla müdahale etmişti. Haydar'a orada kale alanı içinde son ayağının içiyle kaleye doğru yöneltti. Boşta kaldı top. Bir an uzaklaştırıldı. Dikkat çekici bir andı. Maçın şu ana kadarki önemli pozisyonlarından biriydi. Sol kanatta Prima Colli atağı sürükleme çabasındaydı ama giriş güzel bir vuruş oldu. Orta denedi. Top diğer kanattan taça çıktı. Sol kanattan atak yönüne göre Kocaelispor taç atışını hemen kullandı. Melih geri oynuyor. Avasyem ondan hemen solundaki Adil. Adil kendi alanının ortalarında sol kanatta
topu aldı.

attıktan sonra orta çizgiye doğru ilerledi. Pas verebileceği en uygun arkadaşı olarak Anzuma'yı tercih etti. Ondan çizgiye paralel Koli. Müdahale Kocaelispor'lu futbolculardan taç. Sol kanattan kullanılıyor rakip alanın ortalarından. Hakem saymaya devam ediyor. 2 saniye kaldı. 1 saniye kaldı. Şimdi taç atışını kullandı. Süreyi sonuna kadar kullandı. Bir başka ifadeyle Melih geriye oynuyor. Uğurcan orta yuvarlaktan rakip alanda aldı. Sağ kanat. Deniz geriye oynadı. Melih kontrol kendi alanının son metrelerinde bu defa. Avaziyem. Kocaelisporlu futbolcular yine rakip alanda yerleştiler. Berkan orada. Bunun yanı sıra Mureka. Baku orada. Düzeltiyorum. Aygey orada. Ancak bu baskıdan sol kanadı kullanarak çıkma çabası içerisinde şimdi Yevtoviç. Savunmadaki Avaziyem'le oynuyor. Avaziyem orta yuvarlağın hemen ardından topu kontrolünü sağladıktan sonra biraz daha geriye Yevtoviç iki stoperin arasına girmeye başladı bu bölümde. Sol kanada doğru gönderilen top Adil rakip alanda topla buluştuktan sonra çizgiye paralel bir pas ama öncesinde serbest vuruş işaret edildi. Serbest vuruşu Tumosan Konyaspor kullanıyor. Gonçalves geriye oynamayı tercih etti. Avaziyem orta yuvarlakta kendi alanında aldıktan sonra Melih rakip alanın ilk metrelerindeydi. Orta yuvarlan sağında topu kontrolü sağladı. Rakip alanın ortalarına kadar sürdü. Sol kanada dönüyor. Yevtoviç ancak bir topuk pası denemesi sonuç vermiyor. Epimekoli orada sırtı dönüktü. Ceza sahası ön çizgisiyle yan çizginin birleştiği hizaya çok yakındı. Ancak hareketlenen Muleka'yı topla buluşturamadı. Uzun mesafeli bir pas. Konyaspor alanının ortalarına doğru Avaziyem tek başına etrafında hiç kimse yok kontrolü sağlıyor rahat bir biçimde. Demiştik ya Konyaspor geçen sezonki karşılaşmalarda göz önünde tutulacak olursa 6 maçtır puana hasret, galibiyete hasret, sadece değil puana hasret. Son 5 lig maçından puansız ayrıldı Konyaspor'un başında İlhan Palut. Kariyerinde 6 maçlık bir puansız dönemi yok. Bu açıdan da yine karşılaşma dikkat çekici öneme sahip. Özellikle Tumosan Konyaspor adına Kocaelispor kendi alanından çıkma çabasında. Manzuana rakip alanda baskı yapıyor. Berkan'a sağ kanatta Kocaelispor alanının ortalarında Berkan faul maruz kaldı. Serbest vuruşu Kocaelispor kullandı. Zakru topu aldı. Ters kanada döndü. Haydar'a çok rahat bir şekilde kontrol ettikten sonra kendi adının ortalarında sol iç boşlukta sol çizgi oynuyor. Orada geldi kendisini gösterdi. Baku iki oyuncunun arasından çıkamadı. Faule maruz kaldı. O da ve serbest vuruş. Kocaelispor kullanacak bu defa kendi alanının son metrelerinden geriye de oynamayı tercih etti. Zakru topu aldıktan sonra Zokru düzeltiyorum. Aldıktan sonra Dixtil. Dixtil'den hemen sağdaki Sosa'ya. Sosa'dan daha da geriye Zokru sağ taç çizgisinde kontrol ancak iyi değil. Top Konyasporlu futbolcularda kalıyor. Yine bir topuk pası savunmanın arkasına doğru Muleka'dan sol kanada geliyor. Anzuana ortasını yaptı. Savunmanın müdahalesi kritik. Şov uzaklaştırdı. Ama bu arada top tam Uğurcan'da kalmıştı ki faulle durduruluyor. Gözler bir kez daha karşılaşmanın hakemine çevrildi. Karın bölgesini tutuyor aldığı müdahalenin çok sert olduğu görüşünde iddiasında sağlık ekiplerinin de oyuna girmesini istiyor. Müsabakanın hakemi Gürcan Hasova. Anzuana ceza sahasını orta yaptı. Konçaldısı topla buluşturma çabası içerisindeydi. Uzaklaştırıldı savunma tarafından Baku ve Uğurcan. Boşta kalan topa birlikte müdahale etme çabası içerisindeydiler. İstemsiz bir hareket olduğu anlaşılıyor. Monitörümüzden tekrar izlediğimizde Baku'nun hamlesinin şimdi doğruldu. Uğurcan oyuna devam edebilecek durumda. Kale vuruşuyla oyun devam ediyor. Avaziyem ve Baku arasındaki kıyasıya bir mücadele. Kocaelispor atak yönüne göre sol kanattan ama Baku'nun rakibine faul yaptığını belirtiyor hakem. Avaziyem serbest vuruş kullanma hazırlığında. Formasından çektiğini belirtiyor. Baku'nun Avaziyem'i karşılaşmanın hakemi. Bu arada göz ucuyla şöyle bir

Bir baktığımda Uğurcan'ın halen karın bölgesini, sol tarafını tuttuğunu görüyorum. Bu durumu onu ne kadar etkileyecek? Olumsuz etkilediği şu anda Uğurcan Yazgılı'yı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Yarım saati geride bırakmak üzereyiz. 0-0'lık eşitlik var. Nedaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda. Konya Spor'un daha etkili ataklar geliştirdiğini, daha çok şut imkanı bulduğunu, daha çok ceza sahasında pas yaptığını gözlemliyoruz. Ama iki takımın da etkili olduklarını söylememiz güç. Gonçalves'a yapılan hareket faul, serbest vuruş. Konya Spor kullanacak. Adil kullandıktan sonra Gonçalves aldı, sol kanada döndü. Anzuana, ondan biraz daha geriye Adil. Adil daha da geriye Deniz Ertaş. Penaltı noktası üzerinde kontrol ettikten sonra sağına oynuyor. Avazyen bir kez daha Deniz. Sol kanada göndermeyi tercih etti bu defa, kaptanı Adil'e. Adil'den yine Deniz'e. 30. dakika. Tümosan Konya Spor 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor. 3 oyuncu, Avazyem, Adil, Deniz. Üçüncü kez üst üste birbirleriyle paslaştılar bu bölümde. Ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı topu Deniz. Sol kanada oynamayı tercih etti yine Adil. Kendi alanının ortalarında sol çizgiye paralel topu aldıktan sonra ilerledi. Topla rakip alana geçti Adil. Yerden pası Muleka'ya doğru. Takibi iyi Maklika'nın, müdahalesi taç. Sol kanattan, rakip alanın ortalarından hemen kullanıldı. Antuana'dan geriye. Melih sağ kanada oynamayı tercih ediyor. Son anda dokundu. Deniz Türüç topun dışarı çıkmasına, taca çıkmasına izin vermedi. Uzun mesafeli ama biraz zorlayan bir pastı. Yine de Konya Sporlu oyuncular topun kontrolünü sağlıyorlar. Geriye Deniz Ertaş'a kadar gelen pas sonrasında Avazyem Deniz'le oynuyor bir kez daha. Yine ceza sahası ön çizgisine kadar yavaş hareketlerle topu taşıdı. Hatta ceza sahasının dışına da çıkardı topu. Hemen hareketlendirdi. Avazyem topu aldı. Deniz kale alanı ön çizgisindeki yerini almıştı zaten. Bir kez daha benzer hamleler, yine yavaş hareketlerle topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıyor. Solunda Adil, sağında Avazyem. Avazyem'le oynamayı tercih etti. Avazyem uzun mesafeli oynuyor. Malika ve Mulek arasındaki mücadele yerde kaldı Malika ama sonrasında Dix tehlikeyi sezdi. Hemen önündeki yerini aldı Muleka'nın. Serhat da ön çizgiye kadar çıkmıştı. Sol kanat şimdi atak geliştirme çabası içerisinde. Kocaeli Spor ceza sahasına orta. Son bir temas Anzuana'dan. Hemen arkasında Sissoko vardı. Aygey de ceza sahasına yakın olan oyunculardan biriydi. Ama onlardan birine vuruş fırsatı tanımadı. Topu dışarı gönderdi Anzuana. Taç köşe vuruşu kullanacak, düzeltiyorum. Kocaeli Spor atak yönüne göre sağ kanattan. Serbest vuruşları, duran top organizasyonlarını Berkan kullanıyor. Top şimdi köşe gönderime. Çeyrek daireye konmuş durumda. Köşe vuruşu kullanma hazırlığında Berkan ama bu arada kaleci Deniz Ertaş'ın eldivenlerinde bir sorun olduğu anlaşılıyor. Karşılaşmanın hakemi o eldivenleri değil. Sağ bileğinde bir sorun var. Bir bandaj da ayrıca dikkat çekiyor Deniz Ertaş'ın. Deniz Ertaş bu arada eldiveni çıkardı. Sağ el bileğindeki soruna sağlık ekiplerinin müdahale etmesi isteniyor. Bu arada karının sol bölümüne bir darbe almıştı Uğurcan. Bu fırsattan istifade o da sağlık ekiplerinin yerine geldi. Ağrısı halen devam ediyor anlaşılıyor ki Uğurcan ona da müdahale edilmesini istedi. Ama karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova bu müdahalenin yapıldıktan sonra oyuncunun kenara gelmesi gerektiğini belirtiyor. Kenara geldikten sonra oyuna devam edebilecek Uğurcan Hasova. Kaptan Adil açıklamalarda bulunuyor. Gürcan Hasova değişen kurallar çerçevesindeki uygulamalar da işte böyle
zaman zaman tartışmalara da, oyun alanında tartışmalara da neden olabiliyor. Gürcan Hasova ısrarla Uğurcan'ın kenara

gelmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü orada belki elçi talebiyle olsa da sağlık ekibinin müdahalesi hemen yapılmıştı. Kaleci için tabii durum başka. Kaleciler için daha önce de olduğu gibi oyun alanı içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesi rahatlıkla yapılabiliyor. Ama şimdi Uğurcan koştu, ekipler oyun alanına girdikten sonra bir soğutucu uygulanmasını istedi karın bölgesine. Ama hakem de hemen bu müdahaleden sonra hayır, oyuna kenara çıkacaksın ve ben söyledikten sonra gireceksin dedi. O da top oyuna girdikten sonra değil. Köşe vuruşu kullanılıyor bu arada. Berkan yakın direğe doğru gönderdi. Sekti top, uzaklaştırma çabası. Konuca aldı, savunmasına yardımcı müdahale ediyor topa. Taç, 35. dakika, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Taç atışı Kocaeli Sporlu futbolcular tarafından kullanıldı. Dextil sağ iç boşluk, sağ kanat topu aldıktan sonra orta ceza sahasına paralel pasını aktardı Sissoho'ya ama geçti bir top. Sonrasında Aygey'i rakibiyle müdahalesi, faul yapıyor rakibine adil yerde. Bir sakatlık geçiriyor, acı içinde kıvranıyor, sol bacağını tutuyor. Gözler bir kez daha karşılaşmanın hakemine çevrildi. Gürcan Hasova Adil'in durumunu kontrol ediyor. Yanına çağırıyor Aygey'i. Az önce sert bir müdahalede bulunmuştu. Bir kez daha sarı karta da başvuruyor Aygey'i. Yine Kocaeli Spor'dan bir futbolcu sarı kart görüyor. Bu defa Aygey'i 36. dakika, 10. dakikada Babolu Sissoho sarı kart gören futbolcuydu. Aygey ve Adil topa müdahale etme çabası içerisindeydi. Adil daha avantajlı pozisyondaydı. Bacağına doğru sert bir müdahalede bulunmuştu Aygey. Sarı kart gördü 36. dakikada. Deniz içeri doğru yönetme çabasındaydı ama araya girdi Berkan. Daha sonrasında ceza sahasına doğru kontrol Sosa ama devamı gelmiyor. Kritik bir an, 36. dakikada Kocaeli Spor kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa uzun mesafeli bir pas sonrası savunmanın arkasına sarktı ama ilk hamlesi sonrasında devamını getiremedi. Deniz Ertaş rahatlıkla topu kontrol etti. Deniz penaltı noktasında yine topu aldıktan sonra yavaş hareketler. Bu defa uzun mesafeli oynamayı tercih etti. Muleka, Malika ile mücadelesi. Tam sırtı dönük kontrol ettikten sonra Malika'dan sıyrılmıştı ama Malika Tokır rakibini çekiyor ve o da sarı kart görüyor. Dakika 37. Matej Maglica

Serbest vuruş kullanıldıktan sonra oyun devam ediyor. Top kendi alanının ortalarındaki Konyasporlu savunma oyuncusu Abazyem'e kadar geldi. Ondan solundaki Adil'e, Adil'den bir kez daha kaleci Deniz Ertaş'a. Deniz kontrol ettikten sonra uzun mesafeli oynamayı tercih etti. Bu kez sağ kanat Uğurcan kontrol etmeden içeri doğru yöneltti. Muleka kontrol ekip alanın ortalarında sağ kanada doğru taşıyor topu. Muleka karşısında Magleka var. 3 oyuncu birden geldi, bastırdı. Muleka onlarla mücadelesi. Baku da orada baskısı ve sonrasında top boşta kaldı. Serbest vuruş işaret ediliyor. Öncesinde Muleka'nın Baku'ya yaptığı hareket sonrasında. 2 hücum oyuncusu Kocaeli Spor alanında mücadele ettiler. Ancak faul yaptı Muleka. Serbest vuruş kullanılıyor. Show böyle güzel bir pas attı ki savunmanın arkasına. Hatlar biraz açıktı Konyaspor'da. Son sırada kontrol etti ama ikinci kontrol gelmedi. Buna da Deniz Ertaş izin vermedi. Belki de böyle bir tanımlamak daha doğru olabilir. 38. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tümosan Konyaspor'la Kocaeli Spor arasında. Baglika hemen solundaki Haydar'a yaktardı. Haydar içeri doğru yöneldi. Rakibinden sıyrılıyor. Yevtoviç'ten Berkan orta yuvarlağın hemen ardından kendi alanında topu kontrol ettikten sonra geriye oynadı. Zokru, ondan Dextil. Dextil'den Berkan geldi. Pası aldı. Orta çizgiye paralel sağ kanatta. Aldıktan sonra Show şöyle bir baktı önüne. Takım arkadaşlarının durumunu kontrol etti. Ardından bir kez daha Berkan'a. Berkan'dan uzun mesafeli bir pas, iyi bir kontrol. Gelmiyor. Ancak rakip alanında baskıyla kazanıyor.

Baku topu aldı. Sissoko yerde. Faul beklentisi, oyun devam ediyor. Eksik yakalanabilir. Kocaeli Spor sol kanattan gelişiyor. Ev sahibi 2000 hata. Koli içeri yöneldi. Yevtovic. Düzeltiyorum, Gonçalves. Şimdi sağ kanat. Deniz Türüç. Deniz ilerliyor. Deniz ceza sahasına girdi. Ön çizgiden. Deniz çapraza taşıdı. Deniz orta fırsatı arıyor. 3 oyuncu birden karşısında. Şimdi orta fırsatı buldu. Yaptı ortasını. İkinci pozisyon. Boşta kaldı. Çarpan top ağlarla buluşuyor. Gol. Dakika 40. Tümosan Konya Spor evinde 1-0 öne geçiyor. Gonçalves sopalarla buluşturan futbolcu. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda sevinç. Tümosan Konya Spor kritik maçta. Kocaeli Spor karşısında 1-0 üstün, sağ kanattan gelişti. Ev sahibi takımın hata. Öncesinde Aygey faul beklentisindeydi. Oyun devam etti. Deniz sağ kanatta ceza sahası içinde orta yaptı. Baku'dan sekti. İkinci pozisyonda vuruş fırsatı buluyor Konya Sporlu futbolcular. Yakın direğe doğru yaptığı ortada. Muleka sektirdi. İyi bir vuruş gelmedi aslında. İsabetli değildi şutu Gonçalves'ın. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve Konya Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 40. İtirazlar var. Tabii VAR'ın da incelemesi devam ediyor bu bölümde. Konya Spor alanındaki ikili mücadelede faul söz konusu olabilir mi? Atak başlangıcı tam o pozisyondan sonraydı. O ikili mücadeleden sonraydı. Bu arada bir oyuncu değişikliği var. Masuaku oyuna giriyor. Uğurcan'ın yerine, Uğurcan yaz yılı sakatlık geçirmişti. 41. dakikada yerini Masuaku'ya bırakıyor. Sol kanada geçti Masuaku. Anzuana sağ kanada aldı. Başlama vuruşu bir kez daha yapılacak karşılaşmada. Kocaeli Sporlu futbolcuların başlama vuruşunu yapması bekleniyor. Bir sıfır. Konya Spor'un üstünlüğü var. Dakika 42 artık. 40. dakikada gelen gol. Ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta Aygey'i ata geliştirme çabası içerisinde çok kalabalık karşıladı. Ev sahibi ekip uzaklaştırıyor. Anzuana savunmanın arkasına doğru sekti top ama böyle kalın bir hayli uzandı. Topa en yakın olan futbolcu Zokru. Sağındaki Dixi ile oynadı. Zokru bir kez daha kendi alanının ortalarında kontrol etti. Sağındaki Dixi ile taç çizgisine paralel Sosa geldi, kendisini gösterdi. Sağ çizgiyi kullanıyor Berkan bu bölümde. Orta çizgiye paralel Show, geriye Dixteel. Adım adım ilerleme çabası içerisinde Kocaeli Sporlu futbolcular. Dixteel geriye oynamayı tercih ediyor. Zokru'dan Show'a, iki stoperin arasında uzun mesafeli oynadı Sosa'nın bulunduğu bölüme doğru ama Masuaku daha yüksek ve kontrol ettikten sonra ileri doğru oynamayı tercih etti. Top bir an boşta kaldı orta yuvarlakta. Yevtovic ikili mücadele, ancak oyun devam ediyor. Sonrasında top Deniz Ertaş'a kadar, Konya Spor kalecisine kadar ulaşıyor. Abasyem kendi alanının ortalarında topu aldıktan sonra sol kanada oynadı. Adil'den geriye kalecisi Deniz Ertaş'a. Deniz orta penaltı noktasıyla kale alanı ön çizgisi arasında kontrol ettikten sonra yine pek de aceleci olmayan tavırlarla ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı topu. Baskı geldikten sonra Kocaeli Spor futbolculardan ileri uzun oynuyor. Sağ kanada dolu deli sürüş indirme çabası içerisinde. Son temas Kocaeli Sporlu futbolculardan taç atak yönüne göre sağ kanattan. Ceza kale alanı orta çizgiyle yan çizginin birleştiği noktanın biraz daha gerisinden taç atışı kullanıldı. Avaziyem geriye oynadı. Bir kez daha kaleci Deniz. Dakika 44, 1-0 Tümosan Konya Spor üstün Kocaeli Spor karşısında. Uzun mesafeli oynadı Deniz. Kendi alanı

Alanın ortalarından uzaklaştırıyor Magliksa. Top Sissoko'da kaldı. Sissoko sıyrılma çabasında. Ona yapılan hareketin faul olduğu işaret ediliyor. Orta çizgide sol kanatta Kocaelispor atak yönüne göre şimdi serbest vuruş kullanma hazırlığında konuk ekip. Şov topun başındaki isim Deniz Türüç ve Melih Sissoko birlikte baskı yapmışlardı. Topu kazanma amacıyla ama iyi tuttu Sissoko. Faule maruz kaldı. Serbest vuruş kullanıldı. Orta çizgide sol kanatta Berkan topu aldıktan sonra sol taç çizgisine doğru gönderiyor Haydar'a. Geri oynamayı tercih etti Maglisa. Göz kontrol. Zokru kendi alanının ortalarında. Bir kez daha Maglisa. Hemen partneri az önce sarı kart görmüştü hatırlayacaksınız. Kocaelispor'da 3 futbolcu sarı kart görmüş durumda. 10. dakikada Sissoko. 36'da Aygey, 37'de Maglisa. Dakika 45 artık. Oyunu anlamış, kabul edilen süre acaba ne kadar olacak? Sakatlıklar vardı. Oyuncu değişikliği oldu hatta. Masuaku sakatlanan Uğurcan'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın 4. hakemi az sonra ışıklı tabelayı kaldıracak. Ve ilk yarı için devam edecek. Ne kadar sürenin de daha devam edeceğini işaret edecek. Masuaku sağ taraf çizgisinde ilerleme çabasında ama yatarak kritik müdahale geliyor. Haydara'dan daha fazla ilerlemesine izin vermiyor. Taç atışı kullanıldı. Anzuana sol kanatta başladı. Sağ kanatta devam ediyor. Adile Yevtoviç'e doğru gönderdi ama Yevtoviç gelişi güzel bir vuruşla topu dışarı gönderdi. Taç sol kanattan. Kendi alanının ortalarından Haydar'a tarafından kullanıldı ama iyi bir kontrol gelmedi Kocaelisporlu futbolcular tarafından. El değiştiriyor taç. Kendi alanının ortalarında atak yönüne göre sağ kanattan taç atışını kullandı. Konyasporlu futbolcular. Avaziyem geri oynadı. Melih geldi, kendisini gösterdi kendi alanının son metrelerinde. Sol kanatta Masuaku kontrol. Ancak yatarak bir müdahale sonrasında top boşta kaldı bir an. Aygey'i ama öncesinde Melih. Baku Aygey'i. Tadeyi tam karşıdan gören pozisyon. Vuruş savunmadan sekti. Sonrasında Deniz Ertaş çok rahat ayağıyla kontrol ediyor. Kale alanı yan çizgisi üzerinde topu kontrolünü sağladıktan sonra rakibin durumunu şöyle bir kontrol etti. Takım arkadaşlarının durumunu değil, takım arkadaşlarının zaten yeri belli. Hemen ceza sahası köşesini Adil, sol köşesini Adil, sağ köşesini Avaziyem alıyor. O kaleci vuruşuyla ileri doğru uzun mesafeli gönderdi. Bir an boşta kaldıktan sonra kendi alanın ortalarında şov geri oynamayı tercih etti. Haydar'a taç çizgisine paralel topu sürme çabası içerisindeki Bakü'ye aktardı. Bakü'den bir kez daha pas. Bakü ceza alanı, rakip alana geçti. Bakü ceza alanına yöneliyor. Bu arada Melih'in müdahalesi yeterli olmadı. Bakü orta ceza sahası ön çizgisine paralel pasını çıkarıyor. Sol sağa vuruşu, top kaleci Deniz'de kalıyor. Sol ayağının içiyle ceza yayının hemen dışından kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda vuruşunu yaptı Sosa. Ancak Deniz Ertaş çok rahat bir şekilde kontrol etti. 45 artı 2. dakikada 3 dakikalık oynanmamış kabul edilen süre az önce ifade edilmişti. 45 artı 2'nin son saniyelerindeyiz. 45 artı 3 oynanmakta şu anda Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda. 40. dakikada Gonçalves'in kaydettiği golle ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Savunmanın arkasına doğru atılan pas sonrasında top girişi güzel bir vuruşla dışarı gönderildi. Taç atışı hemen kullanıldı. Konyasporlu futbolcular top oyun alanı dışında yerdeyken pek aceleci olmayan tavırlarla taç atışına doğru hazırlık yaptılar. Top kimsenin elinde değildi. Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova çok kararlı bir şekilde saymaya başladı. 5'ten geriye saymaya başladıktan sonra hareketlendiler, taç atışını kullandılar. Bu da ilginç bir detaydı. Bakü ceza alanı içerisinde Berkan çapraz pozisyon. Vuruş fırsatı arıyor. Yaptı vuruşunu. Kaleci kurtarıyor Deniz Ertaş. Kale alanı içinde kritik bir müdahalede bulunuyor. 45 artı 3'te geldi. Belki de ilk yarının son pozisyonu oldu bu. Berkan yine bir önceki karşılaşmada takımına galibiyete önemli katkı sağlayan oyuncu, yine sol kanattan girdi. Çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Ancak Deniz Ertaş başarılıydı. İlk yarının da son pozisyonu oldu. Bu pozisyon karşılaşmanın ilk yarısı Tümosan Konyaspor'un Kocaelispor karşısında 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Dakikada 40
hakkı gösterirken Gonçalves'in kaydettiği golle ev sahibi

0: rakip ilk yarıyı önde tamamlıyor. İkinci yarıda yine birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Yeah.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
6: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
5: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: TRT Radyo 1'de bir kez daha birlikteyiz. Oyuncu değişiklikleri var hemen. Her iki takımda da hem Tumosan Konyaspor'da hem Kocaelispor'da. Kocaelispor'da az önce Sissoko yerini Uğurkan'a bıraktı. Colin'in yerine ise Tumosan Konyaspor'da Deniz Bardi giriyor. İlk yarıyı Konyaspor 1-0 önde tamamlamıştı. 40. dakikada gelmişti gol. Gonçalves'i bir vuruş yapamamıştı. Deniz Türüç'ün ortası Masuaku'nun ön direkte sektirmesinin ardından top savunmada görev yapan futbolculardan Zokru'ya çarptı. Ağlarla buluştu. İstatistiksel olarak Zokru'ya yazıldı gol. Kendi kalesine attığı gol şeklinde. 40. dakikada gelen bu golle Konyaspor 1-0 üstün. İlk yarıda Konyaspor'un oyunu bir hayli yavaşlattığını gözlemledik. Belki daha çok pas yaptılar. Daha çok isabetli pas imkanı buldular ama kalenin bir hayli uzağında, hatta kendi alanında yaptı bu pasların büyük çoğunluğunu. Özellikle kaleci Deniz Avazyen ve Adil arasındaki paslaşmalar çok dikkat çekti. Ancak buna rağmen rakip ceza sahasında daha çok bulunan taraf ve daha çok şut imkanı bulan taraf Konyaspor'du. Daha çok şutu var belki Konyaspor'un karşılaşmada Kocaelispor'la karşılaştırıldığında, ama isabetli şutu olmamasına rağmen karşılaşmada 1-0 üstün. Kocaelispor şimdi orta yuvarlakta topu aldıktan sonra Shaw atak geliştirme çabası içerisinde sahana doldu. Dixtir kendi alanının sol metrelerini aldıktan sonra sağ kanada gönderiyor. Sosa geri oynamayı tercih etti. Zokru hemen solundaki Magrisa ileri oynuyor. Kendi alanının sol metrelerinde Berkan kontrol ettikten sonra geriye oynadı. Haydara taç çizgisine paralel pas araya giriyor. Yevtoviç taç hemen kullanıldı. Magrisa kendi alanının ortalarında sol kanatta topu aldıktan sonra içeri oynamayı tercih ediyor. Uğur Kağan aldı topu. Hemen önündeki Sosa'ya. Sosa rakip alanının ilk metrelerindeydi. Rakibinin üzerine gitti. O da ilk yarıda oyuna giren Masuaku, ki Uğurcan

çabası içerisindeydi ama Enis Bardi araya girdi. Araya girdikten sonra Enis Bardi'ye kırmızı kart çıkıyor. Sadece 2,5 dakika oynayabildi. Rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova kırmızı kart gösterdi. Doğrudan kırmızı kart giriyor. İtirazlar. Enis Bardi topu kazandıktan hemen sonra ayağından bir an açtı. Araya girme çabası içerisindeydi. Uğur Kağan, o da az önce giren oyuncuydu. Basıyor ayağına. Ve çok yakındı karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova. Doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Konya Spor 1-0 üstün ama oyun alanında 10 kişi. Ve ikinci yarı eksik oynayacak. İkinci yarının hemen başı. Konya Spor 10 kişi kalıyor. ...48. dakikadaki kırmızı kart sonrasında Konyaspor 10 kişi, sert müdahaleye rağmen Uğur Kağan oyuna devam edebilecek gibi görülüyor. Sağlık ekipleri sağ bacağına müdahalede bulundu. Uğur Kağan Yıldız 24 yaşında. Enis Bardi kırmızı kartla oyun dışı. Varda da incelendikten sonra durum netleşti. Şimdi oyun alanı kenarına doğru gidiyor. Sonra da soyunma odasını tutuyor. Soyunma odasının yolunu tutuyor Enis Bardi. Konyaspor 10 kişi. Gürcan Hasova tüm müsabaka boyunca çok dikkat çekici kararlar aldı. Net tavrıyla da dikkat çekiyor ayrıca. Serbest vuruş sonrası oyun hareketlendi. Ekstil rakip alanın ortalarında, sağ kanatta. Sağ kanattaki Sosa'ya, ondan Berkan. Berkan'dan Sosa. Sosa vuruş fırsatı arıyor. Sol ayak. Sol ayağıyla içeri doğru çevirdi. Gerilerden gelen futbolcu vuruş fırsatı arıyor. Haydar'a ama isabetli değil. Top out'a çıkıyor. 50. dakika. Tumosan Konya Spor 1, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor ama Konya Spor 10 kişi. Korner beklentisinde Haydar'a savunmadan sektiği iddiasında ama kale vuruşuyla oyun devam ediyor. Uzun mesafeli kullanacağını ifade etti Deniz. Öyle de yapıyor. En uçta Muleka var ama öncesinde Zokru topu kafasıyla uzaklaştırdı. Atak devam etmeliğinde Konyaspor'da kalabalık. Kocaeli Spor savunması karşılıyor rahatlıkla. Kaleci Serhat kendisine gelen topu uzun mesafeyle gönderdi. Rahat bir şekilde kontrol ediyor. Konyasporlu futbolcular, Melih geriye oynamayı tercih etti. Abaziyem sağda, Anzuana orta çizgili yan çizginin birleştiği noktada topun kontrolünü sağladıktan sonra geriye oynadı. Abaziyem bir kez daha Anzuana, ondan daha geriye Adil. Adil topla hareketli, önündeki boşluğu değerlendirdi. Rakip alanına doğru yöneldi. Melih sağ kanadındaydı. Orta yuvarlağın hemen solunda kendi alanındaydı. Taç çizgisine paralel uzun mesafeli bir pas düşüncesi ama Gonçalves'tan önce savunma karşılıyor. Kocaeli Spor takımı şimdi atak geliştirme çabasında. Nagreysa taç çizgisine paralel oynadı. Baku geldi, kendisini gösterdi kendi alanının sol metrelerinde. Show orta yuvarlakta kendi alanında top aldı. Urkan az önce giren oyuncu sağ kanat oynuyor. Solsa sağdan bindirmesi var. Dexter'in İlk kez belki de karşılaşma boyunca sağ kanattan bindirme yaptı. Hatta sol kanatta Haydar'a da hemen onun hizasında rakip alanın ortalarında sol taç çizgisinde. Berkan orta fırsatı arıyor, yaptı ama Deniz Türüç karşısındaydı. Deniz ve Berkan mücadelesi Deniz'in.

Topa daha fazla sahip olan, belki tehlikeli olmayan bölgede oynayan Konya Spor'da, ama artık ipler rakip eksik kalınca Kocaeli Spor'un eline geçti. Dixdale rakip alanın ortalarında sağ kanat hata sürükleme çabası içerisindeyken içeri doğru yönelmişti. Gonçalves'i geçemedi, son temasında Dixdale'den olduğu belirtiliyor. Taç bu defa Konya Spor tarafından atak yönüne göre sol kanattan kullanılıyor. Masuaku taç atışını kullandı içeri doğru. Göğüs kontrol Deniz Sürüç, ancak devamını getiremedi. Sol sağ geri oynadı Shaw.

Solundaki Adile. 3, 4, 5, 6 oyuncu hatta Kocaelispor'da rakip alana yerleşmiş durumda. En geriye Deniz. En uçta Aygey var Kocaelispor'da. Onun baskısı ancak etkili olmadı. Sol taç riskine paralel sürüyor Adil. İçeriye doğru yönelttiği yerden Muleka. Maso akuşluk bir hareketle rakibinden sıyrılma çabası içerisinde. Sıyrılıyordu ama Zogru'yu sert bir hamleyle durduruyor. 54. dakika. Konyaspor 1, Kocaelispor 0. Konyaspor 10 kişi. Serbest vuruş hazırlığı. Bir tarafta İlhan Palut. Konyaspor çalıştırıcısı. Diğer tarafta Selçuk İnan, Kocaelispor teknik direktörü. Her ikisi de çok heyecanlı. Her ikisi de teknik alanlarında sıklıkla oyuncularını uyarıyorlar. Serbest vuruş kullanıldı. Yine en geriye Deniz Ertaş'a oynamayı tercih etti Konyasporlu futbolcular. Deniz Aygen'in baskısı sonrası uzun oynuyor. Sağ kanada doğru Deniz Türüş'ten önce Haydar'a yükseklik kazandırdı topa. Kendi alanının ortalarında kontrol. Gonçalves geriye oynuyor. Melih biraz daha geriye. Masuaku kaptırdı. Sosa ilerliyor. Sosa ceza sahasına yöneldi. Sosa ceza sahasını yan çizgiden girme çabasında. Masuaku vücudunu da kullanarak biraz da hızıyla topun kontrolünü sağladı. Hatasını telafi etti. Sol kanada aktardı. Çizgiye paralel sürüyor Melih. İçeri doğru yönelmeyi tercih etti Gonçalves. Tercih şöyle sonrasında Yevtoviç. Yevtoviç sağ kanada oynuyor. Anzuana. O biraz daha sağ. Deniz geriye. Kendi alanının ortalarında saç boşlukta. Abasyan topu aldıktan sonra Anzuana'ya gönderdi. Anzuana'dan taç çizgisinde kendi alanının ortalarındaki Deniz'e gönderiyor. Sonrasında Abasyan'dan uzun mesafeli bir pas. Muleka baskısı. Muleka sıyrıldı. Muleka ceza sahasında çapraz pozisyonda. Oyun devam ediyor. Muleka'nın vuruşu topu ağlarla buluşuyor. Ama karşılaşmanın hakemi öncesinde faulü işaret ediyor. Muleka ceza sahasına doğru yönelmişken Zogru'ya karşı karşıya kalmıştı. Zogru ve Muleka arasındaki mücadelede Zogru yerde kalmıştı. Önce herhangi bir düdük sesi gelmedi. Serbest vuruş işaret edilmedi. Pozisyonu devam ettirdi Muleka. Topu ağlarla buluşturdu. Ancak ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Öncesinde yapılan hareketin faul olduğu belirtiliyor. Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasoba tarafından. 56. dakikaya ulaştık. Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Aygey sol kanada oynuyor. Sol kanatta sol taçsiyle orta çizginin birleştiği noktada Haydar'a topu aldı. Orta yuvarlağın sağında kendi alanındaki Dixty ile ondan rakip alanın ilk metrelerindeki Sosa. Geri oynuyor Dixtil. Dixtil biraz daha geri oynamayı tercih etti. Zogru orta yuvarlakta rakip alana geçti. Geçtikten hemen sonra Şov'a aktarıyor. Şov'dan sağ kanattaki Dixtil ile daha sağda taç çizgisinde Sosa içeri doğru yöneldi. Sol ayağını aldı. Uzak bölgeye doğru oynuyor. Kontrol Haydar'a. İyi. Ceza alanı ön çizgisi yan çizginin birleştiği nokta. Sonrasında Berkan. Berkan sırtı dönük. Daha sonrasında bir verkaç denemesi. Berkan yerde. Topun bir hayli uzağında dolayısıyla faul bekliyor ama Gürcan Hasova bu pozisyona da yakın. Kalk dedi. Serbest vuruş gelmedi. Dolayısıyla top dışarı çıkıyor. Kale vuruşuyla oyun sürecek. Konyaspor kullanacak. Bu arada Zogru demiştim ama Dixtil. Düzeltiyorum. Muleka ile ikili mücadeleye giren, Muleka'yı durduramayan ama faul maruz kalan. Muleka topu ağlarla buluşturmuştu 55. dakikada ancak. Öncesinde yaptığı bu faulden dolayı ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Şov kendi alanının ilk metrelerinde orta yuvarlan solunda topu aldıktan sonra Urkan'a aktarıyor. Urkan orta yuvarlan hemen önünde kontrol ettikten sonra geriye Şov. Ondan sağ kanada Dixtil topla ilerliyor. Dixtil karşılan gören pozisyon sol ayağına da aldı. Bir verkaç denemesi Dixtil top hala kendisinde sağ kanada dönüyor. Sosa ceza alanı yanındaki boşluk topun kontrolünü sağladıktan sonra Aygey aktardı. O ceza alanı köşesinde ortasını yaptı. Savunma karşılıyor. Kocaelispor atakları sıklaştı. Ortalarla ceza sahasına girme çabası içerisinde görülüyor. Yeşil siyahlılar. Sosa bir kez daha aldı topu sağ kanada gönderiyor. Sağ kanattan içeriye doğru yöneltildi Aygey. Halil'in baskısı var. Ondan biraz daha geriye Şov. Şimdi Urkan. Orfati fıstığı arayan o. Ortasını yaptı. Kale alanı ön çizgisine doğru. Bir anlaşmazlık. Yükseklik kazandı. Aygey'den kontrol. Ceza sahası dışı. Şov sol kanada oynuyor. Şimdi Berkan. Sol köşede. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu Aygey kaleci. Deniz Ertaş üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol ediyor. 58. dakika. Bir isabetli şut daha. Kocaeli

Spor takımından. Ancak yetkili değil. Çok rahat kontrol etti Deniz ama öncesinde savunmadaki takım arkadaşı Avazyem'le yaşadığı anlaşmazlık kale alanı ön çizgisi üzerinde tehlikeli bir sonuç doğurabilirdi. Hemen hatayı telafi ettiler. Kafa vuruşunda da Deniz'in iyi bir yer tuttuğunu görüyoruz.

geriye doğru oynadı. Melih kontrolü sağlayamadı. Şimdi sağ kanada gönderiliyor Anzuana. Anzuana taçlısını kontrol ettikten sonra çizgiye paralel gönderdi Makli. Sağ Melih'ten önce topu dışarı gönderiyor. Taç orta çizgili yan çizginin birleştiği noktadan sağ kanattan şimdi. Konyaspor taç atışı kullanma hazırlığında. Bu arada Kocaelispor'da bir oyuncu değişikliği daha var. Zokru oyundan alınıyor. Tanguy Zokru sarı kartı da vardı. İlk yarı da görmüştü. Düzeltiyorum, Aklisa sarı kart görmüştü. Onun yerini 97 numaralı formasıyla Kocaelispor'da Ay'a alıyor. Bir forvet oyuna dahil edilmiş durumda. Belki dizilişte de bir değişiklik olacak Kocaelispor'da. Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Fransız 30 yaşındaki futbolcu Florian Ay. Oyuna girmiş durumda Kocaelispor'da. Savunmanın arkasına doğru bir pas. Dexter koşuyor. Çıktı kaleci Serhat. Ön çizgiye doğru. Uğurkan uzaklaştırdı. Çok rahat bir şekilde şimdi rakip alana geçiyor. Sosa'yla Kocaelispor. Orta çizgiye paralel pas sol kanada. Haydar'a topla buluştu. Orta yuvarlağın hemen solundan rakip alana geçti. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Şov. Ceza sahası için Haydar'a dışarı doğru çeviriyor. Yevtoviç çok doğru bir noktada uzaklaştırdı ama rakip alanın ortalarına kadar baskı kurmuş durumda, yerleşmiş durumda Kocaelispor. Pek fazla nefes alamadı Konyaspor. Sol kanattan bir kez daha hata geliştirme çabasında konuk ekip içeriye doğru yöneldi. Dextil sağ kanada oynuyor. Sağ kanatta Urkan topu aldı. Daha da sağ Ayke'yi. Ayke'yi içeri doğru yöneldi. Ayke'yi sol kanat. Ayke'yi sol ayak. Vuruş fırsatı arıyor. Ceza yayı dışarı doğru çevrildi. Maglisa, Şov, Dextil sağ iç boşluk. Biraz daha solunda. Şov şimdi o da sol kanatta. Maglisa sol kanatta. Berkan yine ceza sahası sol köşesinde. Yaptı ortasını. Savunma müdahalede bulunuyor. Atak devam etme eliminde. Berkan vuruş fırsatı. Savunma araya giriyor. Top bir kez daha Kocaelisporlu futbolcuların kontrolünde. Bu kez sol iç boşluk. Dextil döndü, sıyrıldıktan sonra Deniz'e. Vuruşunu yaptı. Sekti savunmadan. Deniz rahat kontrol ediyor. Atakları sıklaşıyor. Kocaelispor'un beraberlik için yükleniyor konuk ekip. Kaleci vuruşunu uzun mesafeli kullandı Deniz Ertaş. Vlekas aç boşlukta topun kontrolünü sağlama çabası içerisinde. Haydar'a onu yakın takip ediyor. 3 oyuncu çevresinde Baku da yardıma geldi. O 3 oyuncu arasında topun kontrolünü sağlama çabasında, kaptırmama çabasında daha doğru ifadeyle Mureka ama topu bacakları arasında sıkıştırdı. Bu da direkt serbest vuruşa neden oldu ve hemen kullanıldı. Uğurkan'la geliyor sağ kanattan şimdi Kocaelispor. Uğurkan rakibinin üzerine gitti. Gonçalves sol kanada dönüyor. Şov ondan biraz daha sağ kanattaki Sosa'ya. Rakip alanın ortaları sağ iç boşluk. Sağ taç çizgisinde Aygey topu aldıktan sonra rakibinin üzerine doğru gitti. Ceza alanının yanındaki boşluğa doğru sürdü. İki oyuncu kademeli olarak karşılayınca Masuak onlardan biriydi. Sol kanada dönmeyi tercih etti. Bir kez daha Aygey topla buluşuyor. Şimdi orta fırsatı arıyor ama orta soluyla hemen Dixi ile aktarmayı tercih etti. Uğurkan sağ ayak yaptı ortasını. Penaltı noktasını açtı top. Orada savunmasına yardımcı olan Muleka son temas ondan top dışarı çıkıyor. Korner. Köşe vuruşuyla oyunu sürdürecek Kocaelispor. Atak yönüne göre sol kanattan şimdi köşe vuruşu kullanma hazırlığında konuk ekip. 1-0 Konyaspor üstün. Dakika 63. Ancak Kocaelispor'un sıklaşan atakları var. Ceza alanı içi bir hayli kalabalık. Berkan topun başındaki isim. 6 oyuncu Kocaelispor'dan ceza sahasında. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direk. Vuruş. Out. Maglisa orada ve Şov kafa vuruşunu yapan futbolcu. Savunmadan çıkan oyuncular kale alanı ön çizgi seri yan çizginin birleştiği noktaya doğru göndermişti. Berkan Şov kafasıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı. Kale vuruşu uzun mesafeli kullanıldı. Deniz Türüç 53'teki oyuncu Muleka'ya yakın ama etkili değil, indiremedi topu. Uzun mesafeli gönderiliyor. Top boşta kaldı bir an. AE topla buluşma fırsatı arıyor. Savunma müdahalesi yatarak Adil'den kritik. Melih kaptırdı. Atak devam ediyor. Şov top rakip alanın ortasında. Sağ kanada oynuyor. Sosa topun kontrolünü sağladı. AE dışarı çevirdi. Berkan sekti top. Atak devam ediyor. Bu defa sol kanat. Sol kanatta şimdi ceza sahasına doğru gönderilen pas. Baku ama savunma çarptırıyor. Sonrasında Muleka

bir uçta topun kontrolünü sağladıktan sonra Dexter'in üzerine gitti. Dexter topun kontrolünü sağlamıyordu. Sahta çizgisine rakip alanın ortalarına kadar getirdi topu Muleka. Orada şimdi rakip alanda takım arkadaşlarının kalabalıklaşmasını da sağladı. Sağ kanatta Deniz Türüç ceza alanının yanındaki boşluğa doğru taşıdı topu. Karşısında Maglisa var. Dışarı çeviriyor. Muleka rakip alanın ortaları sağ iç boşluk. Hemen ceza sahası ön çizgisine doğru. Melih bir pas daha. Masuaku ceza alanında. Çaprazda yerden paralel vuruş. Out. Az farkla. 10 kişi Konyaspor gole çok yaklaşıyor Melih'le. Dakika 65. Güzel bir ataktı. Muleka'nın rakip alanda topu tutması dikkate değer bir çabaydı. Sol kanattan gelişti Konyaspor'un atağı. Atağa destek veren Masuaku. Ceza sahası ön çizgisine paralel pası çıkardı. Melih sağ ayağının içiyle gelişine vurdu ama top kalecinin solundan alta çıktı. Şimdi Konyaspor karşılama çabasında. Kocaelispor ata Antuana gelişi güzel bir vuruşla topu uzaklaştırıyor. Maglisa, Masuaku oradaydı. Rahat bir hareketle kontrol ettikten sonra Urtevalak'ta kendi alanında topla buluştu. Şov kendi alanın, rakip alanın ortalarına kadar geldi. Aygi'ye aktarıyor. Aygi ceza yayında sırtı dönük geriye doğru oynuyor. Maglisa şimdi ceza sahasına orta. Ancak hiçbir takım arkadaşına değmiyor top. Bakışlar arasında dışarı çıktı. Out. Kale vuruşuyla oyun sürecek bir oyuncu değişikliği daha var. 66. dakikada. Metehan oyuna giriyor. Bakur'un yerine. Kocaelispor'da yapıldı değişiklik. Metehan Altunbaş bir forvet daha. ...24 yaşında Metehan... ...26 numaralı formasıyla... ...Bakur'un yerine oyuna girdi. Ay oyuna girmişti. Fransız forvet, tecrübeli oyuncu. Şimdi Metehan oyunda. Kocaelispor özellikle gole dönük silahlarını oyuna sürmeye devam ediyor. 67. dakikaya ulaştık. Sol iç boşlukta Berkan topu aldı. Sol taç çizgisindeki takım arkadaşına aktarıyor. Bir kez daha Haydar Ağa topu aldıktan sonra içeriye yöneldi. Şov rakip alanın ortalarında sol iç boşlukta. Sağında Dixtil var. Kaleyi tam karşıdan gören pozisyon. Sağında Sosa. Hemen ceza yayınına doğru gönderdi. Ayge'yi önü kapandı. Soluna dönüyor. Haydar'a sol kanat Berkan yaptı ortayı. Yerden kontrol Sosa biraz yükseklik kazandırdı ama topa iki kez temas ettikten sonra da kaptırmadı. Rakip alanın ortalarındaydı. Kocaelispor stoperi Maglisa kontrol ettikten sonra sol kanada aktardı Berkan. Bu defa ortası isabetli değil. Kocaelisporlu futbolcular kontrol ediyor. Yatarak müdahale Sosa'dan topun uzun mesafeli gönderilmesine engel oluyor. Taç atışıyla oyun sürüyor. Masuaku taç atışını kullanan futbolcu. Taç çizgisine paralel uzun mesafeli gönderdi. Muleka orada, Deniz orada. Muleka yapılan hareketin faul olduğu belirtiliyor. Orta çizgili yan çizginin birleştiği noktaya çok yakın bir bölüm, bir pozisyon. Oradan serbest vuruş kullanma hazırlığında şimdi Konyaspor. Adım adım rakip alana yerleşme çabasında eksik olduğunu hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz olabilir. Konyaspor 40. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 öne tamamladı. İkinci yarıya Enis Bardi ile başladı. Ama Enis Bardi oyun alanında yalnızca 2,5 dakika kadar kalabildi. Çünkü yaptığı sert hamle sonrasında kırmızı kart gördü, oyun dışı kaldı. Takımını 10 kişi bıraktı Konyaspor. 10 kişi oynuyor 48. dakikadan bu yana. Sol kanattan gelişiyor şimdi Kocaelispor atağı. Araya giriyor Melih. İzin vermedi oyuna az önce giren Metehan'a. Ama atak devam ediyor Kocaelispor'un. Kaleyi tam karşıdan gören pozisyon. 10 numaralı formasıyla Berkan aldı topu. Ceza sahasına doğru yöneldi. Sağ kanada aktardı. Bir başka oyuna sonradan giren oyuncu Uğur Kağan. İçeriye yöneliyor. Berkan gelmişti, kendisini göstermişti. Uzak mesafe Maglisa. Az farklı dışarıda. Bir şut imkanı daha. Kocaelispor'dan kaleyi yokluyor. Ancak sonuç yok. 69. dakika. Timosan Konyaspor 1, Kocaelispor 0. Durumu devam ediyor.

Uzun mesafeli oynandı. Magisa kendi alanının ortalarında sol taç çizgisinde kontrolü rahatlıkla sağladı. Hemen kalecisi Serhat'a aktardı. Serhat'tan Dixie ile ondan Uğurkan'a. Uğurkan Magisa ile oynuyor. Rakip alanın ilk metrelerinde şimdi topla buluşan futbolcu Show. İçeriye oynadı. Berkan. Savunmanın arkasına doğru Aygeyi. Aygeyi ceza yayında kontrol ettikten sonra bir kez daha Berkan. Berkan boşluk arıyor. Show sağındaydı. Tüm atlarıyla kapandı Konya Spor. Uğurkan. Saç boşlukta topu aldıktan sonra sağ kanada gönderdi. Sol sağ penaltı noktası hizasında yaptı ortasını. Savunma yükseklik kazandırıyor. Uzaklaştırma çabası Konya Sporlu futbolculardan. Deniz bu da başarılı olamadı. Kocaeli Sporlu futbolcularda kalıyor top. Berkan iyi sıyrıldı. Muleka'nın baskısından atak tazeliyor Kocaeli Spor. Sol kanat bu kez. Berkan çizgiye paralel sürdü. Sol kanatta Haydar'a topla buluşan futbolcu. Bir kez daha Berkan sol köşede kontrol etti. Solunu aldı. Vuruşunu yaptı yerden. Etkili değil. Deniz rahatlıkla kontrol ediyor. 71'de kaleyi bir kez daha yokluyor Kocaeli Spor. Berkan Kutlu vuruş fırsatı buldu. Yerden gönderdi. Ancak rahatlıkla kontrol etti Deniz Ertaş. Uzun mesafeli, gelişi güzel bir vuruş. Yine Muleka'yı olabilecek en uzak noktada ama rakip kaleye yakın bölümde buluşturma çabasıydı. Muleka'nın topu rakip alanda tutarak yerleşmesini bekliyor. Artık yerleşmeyi sağlamasını bekliyor artık. Konya Sporlu futbolcular savunmanın arkasına doğru uzun mesafeli bir pasama. İsabetli değil top. Deniz Ertaş'ta kaldı. Penaltı noktasına kadar çıktı. Deniz kontrol etti hemen eliyle oyunu sürdürdü. Melih Yevtoviç temel savunmanın arkasına sol kanada doğru bir pas. Masuaku. Masuaku yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Bir oyuncu değişikliği daha. Bu defa Konya Spor takımında 22 numaralı formasıyla Ryan Bania oyuna girme hazırlığında savunmaya yönelik bir hamle olarak görülüyor. Çok çaba harcıyor. Atakları da karşılarken Konya Spor savunması eksik olmalarında elbette bunda etken. Sosa sağ kanat cezalarının yanındaki boşluğa taşıdı. Orta fırsatı arıyor. Penaltı noktası hizası çekti soluna. Uzak bölgeye doğru. Kafa vuruşu top ağlarda gol. Kocaeli Spor eşitliği sağlıyor Aydar'a. Dakika 72. 1-1. Sosa'nın topta ve golde payı çok büyük. Sağ kanatta. Cezalarının yanındaki boşluğa doğru taşıdı. Penaltı noktası hizasında sol ayak uzak bölgeye doğru kafa vuruşunu yaptı. Haydar'a çok akıllıca sızdı ve Deniz Ertaş'ı mağlup ediyor. Haydar'ın kafa golüyle Kocaeli Spor aradığı golü buluyor. Rakip eksik kaldıktan sonra ataklarını sıklaştırmıştı. Forvet hattına yönelik değişiklikler de ayrıca dikkat çekmişti. İşte hem bu değişiklikler hem oyun anlayışı karşılığını buluyor. Savunmanın solunda oynayan Haydara'nın ceza sahasına sızıp kafa vuruşuyla topağlarla buluşturması ayrıca dikkat çeken bir detay. Deniz çıktı. Ryan Bania oyuna giriyor Konya Spor'da.

Kaleci Deniz. Başlama vuruşu sonrasında kendisine gelen topu uzun mesafeli olarak gönderdi ama girişi güzel bir vuruş oldu. Hiçbir takım arkadaşına ulaştıramadı. Rahatlıkla kontrol etti Kocaeli Sporlu futbolcular ve şimdi atak geliştiriyorlar. Sağ kanat Uğurkan, uzun oyunu savunmanın arkasına doğru bir pas. İyi bir kontrol gelmedi Sosa'dan. Araya girdi Masuaku, sağ kanada oynuyor. Antuana, taçısına paralel Melih. Şov'la mücadelesi, Melih'in topu dışarı gönderdiğini belirtiyor yardımcı hakem. Muhammed Ali Metoğlu o bayrağıyla yönlendirdi. Taç Kocaeli Spor kullandı kendi alanının ortalarından. Uğurkan bir kez daha kendi alanının son metrelerinde sağ kanatta topla buluştu ve Sosa'ya aktardı. Sosa sol ayağını aldı, içeri doğru yöneliyor. Karşısında Masuaku var, onu birlikte takip etti. Şimdi Berkan, rakip alanın ortaları, kaleyi tam karşıdan gören pozisyon. Berkan kontrolü sağladı. Takım arkadaşlarının oyun alanındaki dizilimine şöyle bir baktıktan sonra hemen sağındaki Ayge'yi tercih etti. Bir kez daha Berkan, yine rakip alanın ortaları, bu kez sol kanat. Haydar'a kontrol, içeri doğru yöneltti. Haydar'a. Bagdisa'da rakip alanın ortalarına kadar geldi. Berkan bu kez sağ iç boşlukta. Sol ayağını aldı. Vuruşunu da yaptı. Kaleci iki hamlede kontrol ediyor Deniz. 75. dakikada bir kez daha yokluyor Kocaeli Spor. Bir birlik eşitliği sağladılar. 72. dakikada Berkan sert vuruyor. İki hamlede kontrol ediyor Deniz. Deniz kaleci vuruşuyla uzun mesafeli oynuyor. Jackson Muleka en uçtaki oyuncu. Kafasıyla indiren Dixtil. Bagdisa. Gonçalves'in de baskısı var. Haydar'a o baskı rağmen topu taç istine kadar taşıdı. İçeri doğru yöneltiyor Magliisa. Rahat bir şekilde çıkıyor Konya Sporlu futbolcular. Yine bağlantı oyuncularından biri Uğurkan topla rakip alana hızla geçti. Hemen sağında Sosa var. Ama o savunmanın arkasına doğru hareketlenmesini beklediği Ayge'yi tercih etti. Ayge'yi bunu beklemiyordu. Bir anlaşmazlık sonrasında Konya Sporlu futbolcular yine uzun mesafeli oynuyor. Gevtoviç kontrolü sağladı. Topuk pası Muleka. Kendi alanının sol metrelerinde topun kontrolü sağlama çabasında. Bir an boşta kalmıştı. Melih Adil'le oynuyor. Geriye sağ kanada doğru dönüyor ama isabetli bir pas olmadı Anzuana için. Taç. Kendi alanının son metrelerinde orta çizgili yan çizginin birleştiği noktadan şimdi taç atışı kullanma hazırlığında Konya Spor. Bu arada az önce İlhan Palut da bir sarı kart gördü. İlk yarıda Selçuk İnan 10. dakikada oyuncusu Sissoko sarı kart görünce itirazlardan dolayı sarı kart görmüştü. İnan Palut da oyuncu değişikliği sırasında oyuncu değişikliğinin çabuk yapılmasını istediği için yoğun itirazlar yapmıştı ve o da sarı kartla cezalandırılıyor. İki teknik adamın da sarı kartı var artık karşılaşmada. Dextil bir an top boşta kalmıştı. Halil hareketlenmişti. Riske girmiyor. Bagdisa ve uzun mesafeli gönderiyor. Biraz gelişi güzel bir vuruş oldu. Top dışarı çıktı. Out kale vuruşuyla oyun sürecek. Bu arada bir oyuncu değişikliği daha. 94 numaralı formasıyla Konya Spor'da Enis Destan oyuna girme hazırlığında. Yevtoviç bu arada kenara alınıyor. Tot oyunda. Orta alana bir katkı. İki oyuncu değişikliği birden şimdi. Enis Destan da oyuna giren bir başka futbolcu oluyor. Konya Spor'da 94 numaralı formasıyla. 30 yaşında tecrübeli bir forvet. Enis Destan. Muleka görevini tamamladığı gibi görülüyor. Ama ona artık destekçi bir oyuncu var. Enis Destan, Muleka şimdi elin uçta. Risk alıyor Konya Spor. Ama Sosa'yla Kocaeli Spor'da rahat geliyor. Sağ kanatta Uğurkan topla buluşan futbolcu. Penaltı noktası hizası. Ceza alanındaki boşluk yerden yatarak savunmanın müdahalesi kontrol. Dikkat çekici Adil. Kritik müdahalede bulunuyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma uzaklaştırıyor. Orta yuvarlığa kadar çıktı kaleci Serhat. Hemen solundaki Haydar'a aktardı. Orta yuvarlakta rakip alanda Dixtil sağ kanada dönüyor. Uğurkan sağ taç çizgisindeki Sosa'ya. Sosa yine benzer hamleler. Sol ayağını aldı, içeri yöneldi. Berkan
Kontrolü sonrası topu Madisa'ya aktardı. Orta yuvarlan hemen önünde yapılan paslaşmalar Dix değil. Berkan bir kez daha Dix değil. Rakip alanın tam ortaları. Solunda Madisa. Dix değil bir kez daha adım adım alanı daraltarak yerleşme çabası içerisinde Kocaelispor. Ama Kocaelispor savunması da dikkatli. Sadece bir pozisyonda geçit verdi. O pozisyonda da gol oldu. Maglisa bir kez daha uzaktan şansını deniyor. Topun savunmaya çarparak dışarı çıktığı iddiasında ama kale vuruşuyla oyunun süreceğini belirtiyor. Hakem Gürcan Hasoba.

Golün Spor, Enis Destan'la atak geliştirme çabasındaydı ama daha öncesinde karşılaşmanın rakibi bir faulü işaret etti ve serbest vuruş hemen kullanıldı. Şov topu orta yuvarlığa kadar taşıdı. Berkan yardımcı takım arkadaşlarına orta çizginin gerisinde topla buluşuyor. Hemen solun aktardı. Dijkstil en gerideki oyuncu. Hemen onun önünde Maglesa var. Orta yuvarlağın solunda topu aldıktan sonra sağındaki Dijkstil aktardı. Sağ kanat, sağ iç boşluk rakip alanı ilk metreleri. Berkan topu aldıktan sonra savunma arkasına doğru gönderiyor. Aegi ilerleme çabasındaydı ama yapılan hareket faul, serbest vuruş. Kocaelispor kullanacak. Dakika 80 artık. Aegi'ye yapılan hareket faul, serbest vuruş. Etkili olunabilecek bir noktadan, kalabalık olunabilecek bir noktadan şimdi Konyaspor tarafından kullanılacak. Sağ kanat ceza alanı yan çizgisiyle ön çizginin birleştiği nokta hizası. Ceza sahası ön çizgisiyle bu mesafeden yaklaşık 15 metre. Berkan topun başında, serbest vuruş kullanıldı. Uzak bölgeye doğru kafa vuruş yapma çabası içerisinde Baklis ama topa yetişemiyor. Top dışarı çıkıyor. Out, kale vuruşuyla oyun sürecek. Jevtović çıktı. Tot onun yerini aldı. Orta alanda Melih ile ikisi şimdi savunmanın hemen önündeki oyuncular. Tabii Enis Bardi belki oyuna girebilseydi 2 dakika kadar, 2-2,5 dakika kadar oyun alanında kalabildi. İkinci yarının hemen başında Colin'in yerine, Efrema Colin'in yerine oyuna girmişti. Tabii onun yokluğu çok önemli. Konyaspor'un oyununu bir hayli etkiledi. Enis Destan ve Muleka şimdi Leruş'taki oyuncular. Melih de biraz daha önde olma çabası içerisine görülüyor ama Kocaelispor atakları dalga dalga geliyor. Şimdi sol kanat Aygey'i topu taşıma çabası içerisinde Ecizge yaptı ortasını, savunma karşılıyor. Top dışarı çıkıyor. Taç penaltı noktası hizasından, atak yönüne geri sol kanattan. Kocaelispor taç atışı kullanıyor. Berkan Kutlu aldı. Geriye oynuyor. Orta yuvarlan solundaydı. Maglesa bir kez daha Berkan. Sol iç boşlukta topu aldı. Sol taç çizgisinde Haydar'a var. Berkan ceza alanı yanındaki boşluğa doğru hareketlendi. Şov'la paslaşmayı tercih etti Haydar'a. Geriye Maglesa. Hemen sağında orta yuvarlan önünde. Dijkstil sağ kanada oynuyor. Solsa topu aldı. Rakibinin üzerine gitme çabası içerisinde. Yaptı ortasını. Penaltı noktasına doğru savunma uzaklaştırıyor. Şimdi hemen önündeki boşluğa doğru gönderildi Melih'in. Melih topla rakip alana geçti. Haydar'a karşılama çabasında. Enis Destan içeri doğru yöneldi. Melih şimdi içeri doğru yönelen o oluyor. Ondan sağ kanada doğru Tot. Şimdi sol kanada doğru atak. Masuaku atağa destek verdi. Tot kontrol, sırtı dönük Melih ceza yayı. Deniz sırtı dönük kapalı. Üç oyuncu birden bastırdı. Sağ kanada aktarıldı. Ansuma da atağa destek verdi. Şık bir vuruş denemesi ama isabetli değil. Masuaku penaltı noktasıyla ceza sahası ön çizgisi arasında vuruş yaptı ama istediği gibi değildi. Top sağ kanada doğru açıldı Kocaelispor atak yönüne göre. Taca çıkmadan da Dijkstil kontrol ediyor ve sonrasında topu takım arkadaşlarına aktarıyor. Kocaelispor atak tazeliyor. Dakika 83, 1-1'lik eşitlik. 40. dakikada kendi kalesine Zokru atmıştı. Kocaelispor'un beraberlik golü 72. dakikada Haydar Adan geldi. Bir kez daha ifade edelim. 48. dakikadan bu yana Konyaspor 10 kişi oynuyor. Sağ kanattan atak geliştiriyor. Sosa'yla orta kendi alanının ortalarında Zattat çizgisiyle topu aldıktan sonra Dijkstil ile paslaştı. Rakip alanda orta yuvarlakta, orta yuvarlağın dış çeperinde Maglesa topu aldı. Ceza sahasına doğru uzun mesafeli bir pas. Aye topla buluştu ama kalabalık savunmanın arasından çıkamıyor. Antuana sağ kanada doğru taşıyor. Aye ve Aegi'nin baskısı. Aegi'de kalıyor top. Atak tazeliyor. Şimdi Kocaelispor. Sol kanattan gelişiyor bu kez atak. Haydar'a. Hemen sağındaki Dijkstil ile ondan en sağdaki Uğurkan'a. Bir kez daha Dijkstil rakip alanın ortalarında top aldıktan sonra Uğurkan'la paslaştı. Masuaku karşısındaki yerini aldı. Ceza sahasına orta yükseklik kazandı top. Bir anda bir ters vuruşla kaleci Deniz Ertaş. Hücum oyuncularından hemen önce
Vuruş yapma fırsatı buldu Avezyan. Top kaleye doğru yöneldi. Deniz üzerine gelen topu tehlike bölgesinin dışına doğru çekti. Yükseklik kazandırmıştı bir an. Metehan, o da oyuna sonradan giren bir futbolcuydu. Metehan'dan yükseklik kazandıktan sonra Ayrin'in önünde kalabilirdi top. Tehlikeli bir an yaşanabilirdi bu. Kocaeli sporlu futbolcular için ancak o tehlike.

şeyi Avazyen son anda topa temas ederek engelledi. Deniz'de topu ceza sahası dışına göndererek pozisyonun geçmesini sağladı. Dakika 85 artık. Bu arada ceza sahası içerisindeki bir pozisyon için ki biraz geride kalmıştı o pozisyon. İtirazlar vardı. Bir VAR incelemesi yapıldı. VAR incelemesi sonrasında herhangi bir ihlal olmadığı görülünce taç atışıyla oyun sürüyor. Konyaspor futbolcularda kalmıştı bir an. Bir andan fazla artık oynayamıyor Konyaspor futbolcular eksik olmalarının da etkisiyle. Taç atışı orta yuvarla orta çizgili yan çizginin birleştiği noktada hemen kullanıldı. Baglissa kendi alanında topu kontrol ettikten sonra Dixi'yle aktardı. Dixi'den uzun mesafeli bir pas. Aye ceza alanı yanındaki boşluk sol kanatta topu kontrol ettikten sonra devamını getiremiyor. Top onun son teması sonrasında taca çıkıyor. Sağ kanattan taç atışı kullanma hazırlığında şimdi Konyaspor ev sahibi ekip. Banya, Avazyem, Adil savunmaya destek veren oyuncular olarak da ayrıca dikkat çekiyor. Ceza sahasına doğru savunmanın arkasına Metehan kontrol yaptı. Metehan gol! Metehan! Kocaelispor öne geçiyor dakika 86. Harika bir paslı ceza sahasına doğru. Metehan sıstığında taşıdı adeta stoperi. Vuruşunu da yaptı, topu ağlarla buluşturdu. Kocaelispor deplasmanda inik duruma düştüğü mücadelede şimdi 2-1 üstün. Konya'da Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Kocaelispor taraftarları mutlu. Taç atışı kullanıldıktan sonra hemen uzun mesafeli oynamayı tercih etti. Dixil kendi alanının kendi alanına bakan diliminde orta yuvarlakta sağ ayağıyla kontrol ettikten sonra topu ağlarla buluşturuyor. Avazyem'e rağmen ve Metehan'ın golüyle Kocaelispor öne geçiyor. Dakika 87 artık, 86. dakikada gelen gol. Kocaelispor deplasmanda Konyaspor karşısında 2-1 üstün. Geçtiğimiz yılın son haftalarıyla birlikte düşünüldüğünde Konyaspor puan hasretini sürdürüyor. Bu arada Melih uzaktan sert bir vuruş. Az farklı dışarıda. Tot sol iç boşlukta hata sürükleme çabasındaydı. Kaleyi tam karşıdan gören ama uzak mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı Melih. Top kalenin solundan, kalecinin solundan dışarı çıktı. 88. dakikada bir şut denemesi daha Konyasporlu futbolculardan ama sonuç getirmiyor. Kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Uzun mesafeli oynadı Serhat. En uçta Metehan var. Avazyem'le mücadelesi. Metehan Avazyem mücadelesi. Avazyem topla rakibi arasına girdi. Topun dışarı çıkmasını sağladı. Taç atışıyla oyunu sürdürecek şimdi Konyaspor. Taç atışını sağ kanattan Anzuana kullanıyor. Yerinden kullanılmasını istedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi taç atışı kullanıldı. Araya girdi Berkan. Sonrasında Konyaspor'lu futbolcu Tot sert bir müdahale. Gözler hakeme çevrildi. Kartına başvuruyor. Kartın rengi sarı. Dakika 88. Oyuna ikinci yarıda giren Raymond Tot, Macar oyuncu, sarı kart görüyor 88. dakikada. Sinirler gerildi. Dakika 89 artık, maçta artık son anlar. Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı. Kocaelispor bulduğu gollerle öne geçti. A'ya giden kontrol. Dışarı çevriliyor top. Berkan kontrol etti. Ceza sahası sol köşesinde. Geriye oynamayı tercih ediyor. Haydar'a sol çizgiye doğru yöneldi. Berkan yerden pası. Ayegi ceza alanındaki boşluk. Avazyem karşısında yan çizgiden girdi. Çizgiye taşıdı. Ayegi'nin ortası uzak bölgeye doğru. Ama orada Masuaku ve kaleci Deniz'den başka hiç kimse yok. Yine Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya geliyor İki takım, Konyaspor ve Kocaelispor.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmalarda Koca

0: Trabzonspor'un üstün ayrıldığını görüyorduk. Bu istatistik devam edecek gibi görülüyor. Dakika 90 artık. Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Bu 3 set geride kalan 3 sezonun 3'ünde de ilk yarıda oynanan maçları Kocaelispor kazanmıştı. Kocaelispor burada konuk olduğu karşılaşmada geçen sezon Süper Lig'de 3-2 rakibini mağlup etmişti. Bu defada 2-1'lik üstünlüğü var. Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybetmişti Konyaspor. Bu sezon o da 2'de 0'la başladı. 5 maçlık puan hasreti var. Bu karşılaşmaya çıkarken Konyaspor'un gidiş gösteriyor ki bu puan hasreti belki de 6'ya çıkacak maçta artık son anlar. Dakika 90. Konyaspor biraz can havliyle şimdi yüklenme çabasında. Kocaelispor oyunu kendi alanında kabul etmeye başladı. Uzun mesafeli ceza sahası sol köşesine doğru Enis indiriyor. Savunma uzaklaştırıyor. Atak tazeleme çabası şimdi Konyaspor'da. Enis bir kez daha kalabalık arasından sıyrıldı. Tot, Masuaku. Sol iç boşluk, rakip alanın ortaları, aldı topu. Orta yuvarlak, rakip alanın ilk metreleri. Muleka, Engin'deki oyuncu. Uzun oynuyor yine ceza sahası sol köşesine doğru. Bu kez Tot'un bulunduğu bölüme doğru yine savunma uzaklaştırdı. Masuaku atağa destek verme çabası içerisinde. Ama sıyrılamıyor. Berkan orada şık hareketlerle topun kontrolünü sağladı. Topu korudu. Ardından da savunma uzun mesafeli gönderiyor ama top dışarı çıkıyor. Taç 4 dakika oynanacak. İlave olarak 90 artı 4 oynanacak. 90 artı 1. dakikadayız. Sol kanattan rakip alanının ortalarından Masuaku ile taç atışı kullanıyor. Tumosan Konyaspor son fırsatlarını değerlendirme çabasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Mücadelede şimdi 2-1 geride. Şov topu aldı. Kendi alanının ortalarına kadar geldi. Adeta bir supleksle güreşten ödünç alabileceğimiz bir hamleyle Adil rakibini yere indirdi. Serbest vuruşu Kocaelispor kullanacak. Kendi alanının son neçeleri. Orta yuvarlağın Kocaelispor alanındaki bölümün dış çeperi hizası. Pek aceleci değil artık Kocaelisporlu futbolcular. Roller değişti. İlk yarıda öne geçtikten sonra özellikle Kocaelisporlu futbolcular oyunu bir hayli yavaşlatmışlardı. Şimdi savunmanın arkasına doğru, bekle savunma arasına doğru bir pas uzun mesafeli Ay'e toplu buluştuktan sonra ceza alanındaki boşluğa doğru taşımıştı. Adil geldi, durumunu bozdu. Taç penaltı noktası hizasından şimdi taç atışı kullanma hazırlığında Kocaelispor. Burkan taç atışını kullanma hazırlığında. Hayır köşe vuruşu olduğu belirtiliyor, düzeltiyorum. Topu köşe gönderine taşıdı, paslaşarak kullandılar Berkan ve Uğurkan. Şimdi ceza alanındaki boşluk, 3 oyuncu birden şimdi paslaşıyor kendi aralarında. Kalenin biraz uzağındalar ama kendi kalelerinden çok daha uzaktalar. Berkan orada, Uğurkan orada. Hatta oyuna sonradan giren oyuncular. 41 numaralı formasıyla João Pedro orada. Sonunda top dışarı çıktı. Konyaspor kale vuruşuyla önü sürdürecek. 90 artı 3. dakika. Uzun mesafeli oynuyor Deniz Ertaş. Bu defa çok acele etti. Yükseklik kazanan top. Savunmada Magisa'nın müdahalesi yerde. Konyasporlu futbolcu var ama oyun devam ediyor. Yavaş yavaş doğruldu. Enis Destan sağ kanada doğru gönderildi top. Burkan iki oyuncunun arasından topun kontrolünü sağladı ama Barya'da kaldı top. Uzun oynuyor Barya. Savunmanın arkasına Enis Destan kalktıktan sonra hemen hareketlendi ama çok rahat Serhat. Çizgiye kadar topun hareketlenmesini bekledi yavaş hareketlerle. Ve sonrasında elini aldıktan sonra hemen sürdürdü. Sol kanata Haydar'a çizgiye paralel gönderiyor. Magrisa içeride. Tot'un baskısı. Geliş güzel bir vuruş oldu. Orada hiç kimse yok. Ayen'in bir hayli uzağında. Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğü 96 4. dakika. Gözler hakeme çevrildi. Her an son düdük gelebilir. Tot sol kanada aktardı. Masuaku kendi alanının son metrelerinde topu aldı. Ters kanada oynuyor. Ama orada savunmanın müdahalesi uzaklaştırıyor Kocaelisporlu futbolcular. Konyaspor artık belki de son şanslarını kullanıyor. Son anlar mücadelede. Uzun mesafeli oynadı Avazyem. Göz kontrol. Muleka ama devamını getiremiyor. Magritsa kritik bir müdahalede bulunuyor. Sonrasında mücadelenin hakemi karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Konyaspor'un puan hasreti devam ediyor. Kocaelispor kazanıyor. 40. dakikada Konyaspor Gonçalves'in vuruşu, Zokru'nun topu kendi alanına yönlendirmesi sonrasında 1-0 öne geçmişti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı ama ikinci yarıda özellikle Konyaspor eksik kaldıktan sonra sıklıkla atak bir oyun ortaya koydu. Kocaelispor 72'de Haydara'yla, 86'da Metehan'la skoru buldu. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Ahmet Spor'u 2-0 yenen Kocaelispor üst üste ikinci galibiyetini alıyor. Yoluna devam ediyor. TRT Radyo 1'den yaptığımız yayının da burada sonuna geliyoruz. İkinci yarısı rakiplerden birinin eksik kalmasıyla tabii birlikte biraz daha hareketli, gollerin geldiği bir yarı oldu. Belki çok daha zevkli karşılaşmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'den ama Tümosan Konyaspor Kocaelispor karşılaşmasından bu kadar. Volkan Kahraman'la birlikte yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Faruk Mutkan. Güzel bir akşam, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 9, ayıplı maldan sorumlu. Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklamayla nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriğiyle bağlı olmaz. Yani bu durumda satıcı suçlanamaz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yarın 30 Ağustos Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadebay'la eski başkan Yerlen Koşanov'a mektup gönderdi. Kurtulmuş, Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadebay'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası düzeyde de derinleştiğini belirten Kurtulmuş, işbirliğinin süreceğine inandığını ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibarıyla hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz dedi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin güvenliği açısından dikkat çeken iki saldırı yaşandı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi, ertesi günde ona yardıma giden Lider Kocatepe gemileri hedef alındı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi, boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Haberleri dinledi.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook.

0: her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Arif abi. Sağdan.
4: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
5: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntı

Hesapla kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. 24-31 Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig ICM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Reklamlar.
4: TRT

0: Radyo 1.
1: Reklam. Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
2: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 21.25'i gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Bizler teknik yönetmen arkadaşım Volkan Kahraman ve sunucunuz ben Yücer, hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Saat 21.30'da iki karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Biri İstanbul'da Galatasaray Göztepe. İşte bu karşılaşma sizlere Radyo 1 aracılığıyla evlerinize gelecek. Bir diğeri de Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşması sevgili dinleyiciler. Ve bu karşılaşmada sevgili dinleyiciler sizlere Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşmasını da sizlere aktaracağız burada sevgili dinleyiciler. Şimdi bunun yanında bugün de bir karşılaşma oynandı sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmada da Konya Spor kendi sahasında Kocaeli Spor'la oynadı ve sevgili dinleyiciler bu karşılaşmayı Konya Spor 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geride kapadı. Kocaeli Spor 2-1 kazandı Konya Spor'a karşı sevgili dinleyiciler. Şimdi, sevgili dinleyiciler bu arada Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına geçmeden evvel ben size şu ana kadar oynanan karşılaşmalarla ilgili bilgi vereyim. Dün oynanan karşılaşmada Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Saat 21.30'daydı bu karşılaşma. Bildiğiniz gibi Gençler Birliği iki karşılaşmayı kazanarak bu maça çıkmıştı. Erzurumspor ise iki maçta puansız olarak Ankara'ya gelmişti. Ve bu karşılaşmanın 55. dakikasında Eren Tozlu Erzurumspor Futbol Kulübü adına 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 66. dakikadaysa Traore buna karşılık verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma bugün saat 19'daydı. Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk etti. Bildiğiniz gibi Konyaspor şu ana kadar puanı yoktu ve bu karşılaşmada Kocaeli Spor'la oynadı. Kocaeli Spor'un da 3 puanı vardı ve Kocaeli Spor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Puanını 6'ya yükseltirken Konya Spor puansız kaldı. Ve şimdi biz Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz. Sözü Murat Kara'ya bırakacağız. Maç öncesi son bilgileri verecek bize. Söz Murat Kara'da.
4: Teşekkürler sevgili Yüceer. Evet, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Adnan Süvari sezonunda Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor arasında Çaykur Rizespor bugün kazanmak için sahada, Gaziantepspor'da öyle. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda biraz sonra zorlu randevu başlayacak. Evet, karşılaşmayı Antalya bölgesinden Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcı hakemler Gökhan Barçın, Murat Gözütok olurken 4. hakem Burak Demirkıran ve Riva'da ise VAR'da Erkan Engin ve AVAR'da da Süleyman Özay görev yapacak. Hemen ben iki takımın kadrolarını size aktarmak istiyorum. Gaziantep Spor'da kalede Kaçber Tobias görev yapacak. Savunmada Luis Makeda, Abena, Ulrich Meleke. Ortada Sorescu, Gidado, Alexander Maxim, Kozlowski, Fuat ve ileride Bogdan Stefan Hansen 11 ile Gaziantep Spor takımı. Böyle bir 11 ile bugün Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çimlerine çıktı. Çaykur Rizespor'da ise kalede Yahya Fofana görev yapacak. Savunmada Mithat Saknan, Atilla Mokri, Aris. Ortada Taylan Antalyalı, Kasim Laçi, Ahmet Kutuçi, Oloboyin. Ve ileride ise Ali Sol, Emre Can 11 ile de Çaykur Rizespor takımı oyun alanında olduğunu belirtelim. Gaziantep'te tribünler biraz az ama hava çok güzel gerçekten de. hafif serin bir hava, futbol için her şey müsait ve biraz sonra karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolağan düdüğüyle

0: mücadele başlayacak. Sevgili Yücel, söz şimdi sende.
1: Murat Kara, çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık. Ve bu arada bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, Trendyol 1. Lig'de de karşılaşmalar devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmalar vardı. Bu dün oynanan karşılaşmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Trendyol 1. Lig'de dün Keçiören Gücü 2, Ümraniye Spor 2, Pendik Spor 1, Bandırma Spor 1, Antalya Spor 1, Sarıyer 2, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0. Bu karşılaşmalar dün oynandı sevgili dinleyiciler. Bugünse Trendyol 1. Lig'de Kayseri Spor kendi sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen Bursa Spor'a 2-1 yenildi. Bir diğer karşılaşmada İstanbul Spor Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı sevgili dinleyiciler. Ve saat 21.30'da iki karşılaşma var. Batman Petrol Spor Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Ve bir diğer karşılaşma Mardin'de. Mardin 1969 Van Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek ve bütün karşılaşmalar, bu iki karşılaşma TRT ekranlarından sizlerle buluşacak sevgili dinleyiciler. Biz de şimdi Galatasaray Göztepe karşılaşması için sözü Deniz Tuğrul'a veriyoruz. Söz Deniz Tuğrul'da.
2: Teşekkür ediyorum Yücel. İstanbul'dan Ali Samiyen Spor Kompleksi, Ramspark'tan tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanına geldik. 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Birazdan Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Az önce İstiklal Marşı'mızı hep birlikte söyledik. Öncesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ramspark'ta kutlandı. Onu da belirtmek isterim. Ellerde bayraklar, tribünlerde taraftarların dillerinde marşlarla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Evet, iki takım futbolcuları yerlerini aldı. Galatasaray Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da kalede Uğurcan, savunma dörtlüsü Şalai Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'tan oluşuyor. Orta alanda Torreira, Lemina, sağda Yunus, solda Barış Alper. Forvet arkasında bu karşılaşmada Osimhen'in hemen arkasında Gabriel Sara ve ileride Okan Buruk'un gol ismi her zaman olduğu gibi Victor Osimhen olacak. Göztepe'ye bakalım. Göztepe'de Stanimir Stoylov'un 11'ine bakalım. Luka Gugeshashvili kaleci. Liste yolları ayrılmıştı. Hatırlayacak futbol severler, Mateusz Lis uzun bir süre Göztepe'nin kalesini korumuştu. Yeni kaleci Luka Gugeshashvili, savunma Taha Bokele ve Ege'den oluşuyor. Genç Ege bu karşılaşmada 11'de Gençler Birliği mücadelesinde oyuna sonradan dahil olmuştu. Arda Okan, Rodney Miroshi, Akonor, forvet arkasında Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique ve Janderson ileride. Bir hatırlatma yapalım değerli dinleyicilerimize. 11'ler bize ulaştığında, hatta az önce anons edildiğinde, altını çizelim, kalede Uğurcan Çakır vardı. Uğurcan Çakır'ın ismi söylenmişti ama bir son dakika gelişmesi var. Değerli dinleyiciler, kalede Jankat Yılmaz bu karşılaşmada görev yapıyor. Bir kez daha altını çizelim, rahatsızlık geçirdi oyuncu. Az önce bu bilgimize ulaştı ve kalede Jankat Yılmaz bu karşılaşmada genç kaleci. Galatasaray'da 11'de mücadele başladı Ramspark'ta. Günay Güvenç'in de bir rahatsızlığı var. Bu yüzden o da yedekler arasında değil. Onu da belirtmek isterim. Şimdi Göztepe Efkan'la serbest vuruş kullanıyor. Atak yönüne göre sol kanattan topun gerisinde Efkan Bekiroğlu. Tek kişilik bir baraj. Orada Yunus Akgün yer alıyor. Efkan baktı ceza sahasına. Mehmet Türkmen karşılaşmanın hakemi. Efkan gönderdi içeriye. Ön direkte kafayla Sara karşıladı. Şalay hava topu mücadelesi, seken top. En geride Arda Okan kurtulan. O da gerçekten Göztepe'de performansıyla dikkat çekiyor. Gençler Birliği maçında da tek başına topla çok iyi gitmiş. Sonrasında takımına penaltı kazandı.

atmıştı ama Göztepe penaltı vuruşundan yararlanamamış ve hemen akabinde Gençler Birliği golü bulmuştu. Göztepe oynadığı iki maçta 3 puanla tanışamadı. Galatasaray ise futbol severler hatırlayacaktır. Erzurum'da farklı kazandı. Onu da belirtelim. Henüz net bir pozisyon yok tabii. İkinci dakika karşılaşmada taç atışı kullanılıyor şu an Göztepe'de. Şimdi Osimhen topu alamadı. Orta yuvarlakta santra noktasına yakın yerde Lucas Torreira karşıladı. İsmail Jakobs'a geliyor. Galatasaray yerden pası Barış Alper'e. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Aldı Tahayi karşısına. Barış Alper bekledi. İsmail Jakobs'tan destek. Son çizgi. Son anda savunmaza müdahale geldi orada. Arda Okan'dan bir sağda bir solda. Arda Okan şimdi karşılaşmada ilk köşe vuruşu Galatasaray'ın. Sol kanattan kullanılacak bu köşe vuruşu. Bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. Kalede Jankat Yılmaz var. Uğurcan Çakır bir rahatsızlık geçirdi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte savunma karşıladı Göztepe'de. En geride Yunus Koşu topu yakaladı. Kendi aralığının son metrelerinde Yunus Akgün içeriye doğru gönderdi. Barış Alper'e gelmeden kafayla savunma karşıladı orada. Bokele ve taş atışıyla Galatasaray'ın atağı devam edecek. Rakip yer alanın ilk metrelerinde atak yönüne göre sağ kanatta topla buluşan Şallay'ı şimdi bıraktı Davinson Sanchez'e. En geride Abdülkerim. Jankat topu istedi aldı. Jankat bekletmeden ileri doğru gönderdi. Barış Alper kafayla indirdi. Yunus alabilecek mi? Top biraz hızlı. Savunma karşıladı yine. Göztepe'de dönen topları alıyor bu dakikada Galatasaray. Şimdi sağ kanatta Roland Şalay'a döndü geriye Davinson Sanchez'e. Orta yuvarlakta Lemina topla buluştu. Bugün Lucas Torreira Lemina ikilisi var orta alanda. Şimdi sol kanatta Victor Osimhen topla birlikte hızlandı. Yerden Şalay ile oynadığı bir pas oldu sağda. Şimdi Yunus Akgün top istedi. Ona doğru gönderilen top araya giriyor orada. Savunmada çok dikkatli Akanor savunmasına yardımcı. O da yeni transferlerinden Göztepe'nin bu karşılaşmada. 11'de tabii Göztepe'de oldukça sakatlık var. Gökdeniz Bayraktar, Antunes, Godoy ve Sundberg bu maçın kadrosunda yok. İsmail Jakobs uzun bir taç atışı. Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Şimdi İsmail Jakobs ceza sahasında son çizgiyi orta yapabilecek mi? Topu rakibine çarptırdı ve takımına da köşe vuruşu kazandırmış oldu böylece. Dakika 4. Ali Samiyan Spor Kompleksi Ramspark'ta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gabriel Sara gitti köşe gönderine. Topu çeyrek daireyi bıraktı. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Sara topu gönderdi. Kale sahasına doğru Osimhen'e. Osimhen yükseldi. Savunma bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı. İsmail Jakobs en geride topu karşıladıktan sonra topu bıraktı Jankat Yılmaz'a. Jankat da iyice kendi yer alanının ortalarına kadar geldi. Pasını verdi. Jakobs'a Lemina Jakobs paslaşması. Rakibini biraz daha üzerine çekmeye çalışıyor Galatasaray. Lemina tek top oynadı geriye Jankat Yılmaz'a. Yalda Jankat ileri doğru gönderdi. Arda Okan kafayla karşıladı. Göztepe altı şekillenebilecek mi? Orada Abdülkerim riske girmedi ve topu taca gönderdi. Taç atışı Göztepe'nin Galatasaray'ın yarı alanının ortalarında. Arda Okan taç atışını şimdi kullandı. İçeri doğru gönderdi. Henrique'ye top gelmiyor. İsmail Jakobs topa yükseklik kazandırdı. Osimhen'e gelmeden daha vurdu kafayı. Lucas Torreira, Yunus Akgün, Osimhen topu önüne çok iyi indirdi. Richard Derry ile mücadelesi yerde kaldı. Karar faul. İkili sıkıştırma oldu. Victor Osimhen'e sağ içerisi biraz. Şu an geriydi. Tansiyon yükseldi. Galatasaray serbest vuruşu hemen kullanmak istiyordu. Orada bir anlık bir tereddüt, anlaşmazlık. Sonrasında Mehmet Türkmen de şimdi uyarılarını yapıyor. Göztepe savunması yerini almadan önce serbest vuruş kullanılacaktı. Rabney orada biraz topla oynayınca şimdi serbest vuruşta kullanılmış oldu. Davinson Sanchez Henrique karşısındaydı. Döndü Şalay'ı. Şalay'ın pası tekrar Davinson Sanchez'e. Şimdi Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakçı. Sol kanatta İsmail Jakobs. Yerden pası isabetli olmadı. Kaleci Luka Gugeşaşvili.

0: Hemen ileri doğru gönderdi rakip yer alanı doğru. Abdülkerim rakibiyle mücadelesinde taç atışı kimin? Taç Galatasaray'ın bir yardımcı hakemdi. Göztepe'de taç atışı beklentileri vardı. 7. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Jankat'a baskı. Riskli bölgede Jankat biraz ağır kalmıştı. Hemen topu ileri gönderdi sonrasında. Lucas Torreira karşıladı. Orta yuvarlakta Yunus tek top oynadı Lemina ile. Şimdi Şalai sağ kanada açılan top. Bekledi Roman Şalai. Lemina Torreira'dan destek geldi. İsmail Akop solda müsait durumda. Elini havaya kaldırdı. Top istedi. Gabriel Sara döndü. Geri Abdülkerim'le oynadı. Orta yuvarlakta Davinson Sanchez yavaş adımlarla santra noktasına geldi. Rakip yer alan ilk metrelerinde Barış Alper'i buldu. Barış Alper döndü sol kanadı. İsmail Akop. Barış Alper'den destek geldi. O Gabriel Sara'yla oynadı. Sara'nın ortası. Osimhen tek top. Ama Luka Gugeşashvili'de kaldı. Şık bir vuruş denedi Victor Osimhen. O top hızlı bir şekilde kaleye gitmedi. Şimdi Henrique Sanchez'i zorluyor. Andre Henrique Sanchez. Davinson Sanchez'den bir anlık orada bir tereddüt, bekleme. Sonrasında topu dışarı attı ama yardımcı hakeminde kalkan bayrağı var. Biraz tepkisi oldu çünkü Davinson Sanchez'in pozisyonun tamamlanmasının ardından karar offside. Andre Henrique offside durumunda en direkt serbest vuruş Galatasaray'ın 8. dakikada hemen kullanıldı. Roland Şalai hızlı bir şekilde taşıdı topu sağ kanattan. Yunus Akgün'le oynadı. Yunus baslı topu bekledi. Sara Yunus paslaşması tekrar Sara top istedi. Sağa doğru attı kendini sağ taç çizgisi yakınlarına. Rakip yer alanda Galatasaray ceza sahasına doğru Barış Alper'e doğru bir pas ama bu pasın şık tipi hızlı ve top da doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu Göztepe'nin. Luka.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gideceğiz. Şimdi söz Murat Karada.
2: İkinci dakika Emre Can'ın attığı golle Çaykur Rizespor golü buluyor sevgili futbol severler. Sağ kanattan Mithat Pala'nın getirdiği topta güzel bir orta uzak kale direğinde Emre Can kendisini çok güzel gösterdi ve köşeye harika bir plaseyle topu filelerle kucaklaştırdı. Evet, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda 12. dakikada Emre Can'ın attığı golle Gaziantep Spor 0 Çaykur Rizespor 1. Söz tekrar merkezde.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Kara. Eline emeğine sağlık. Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Çaykur Rizespor önünde 1-0 geride. Tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Galatasaray Göztepe maçındayız. Söz Deniz Tuğrul'da.
0: Jankat Yılmaz kullanacak kale vuruşunu. Karşılaşmada 10. dakika. Uğurcan'ın bir rahatsızlığı olduğu ara ara hatırlatmakta fayda var. Jankat Yılmaz kaleyi koruyor. Galatasaray'da şimdi rakipleri alan ilk metrelerinde Akanov topla buluştu. Rodney döndü geriye. Taha ile oynadı. Göztepe geliyor bu kez. Savunma arkasına doğru uzun bir pas. Andre Henrique iyi kontrol etti. Henrique çaprazdan vurdu. Topu dışarı attı. Bayrak da kalkıyor devamında. Ama savunma arkasına atılan uzun topta Andre Henrique golle burun buruna kaldı. Janderson ve Andre Henrique bu karşılaşmada ileride Stanimir Stoylov'dan böyle bir karar geldi. Uzun topları sıkça denemeye başladı Göztepe'de. İyi bir vuruş gelmedi tabii ama karar offside, en direkt serbest vuruşla kullanıldı Galatasaray'da. Davinson Sanchez ağır adımlarla geldi kendi yer alanın ortalarına. Şimdi bir anda hızlandı ve Yunus'u düşündü. Kafayla savunma karşıladı. Şimdi topla buluşan Akanor sol kanatta hareketli. Bir duvar pası düşüncesi olmadı. Janderson iyi kontrol edemedi. Rodney baskısı var Saray'a. Çıkamadı Galatasaray. Yerden pas Miroşi'den. Şimdi derin pas. Jankat'ta kalıyor bu konu. Savunma arkası düşüncesi yine Andre Henrique. Fakat Jankat Yılmaz kalesini zamanında terk etti. Topun sahibi oldu. Roland Şalai. 11. dakika Galatasaray 0. Göztepe 0. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Davinson Sanchez yine. Janderson baskıya geldi. Efkan alabilecek mi? Top Sara'da kaldı. Şalai Gabriel Sara paslaşması rakip yer alan ilk metreleri. Şimdi orta yuvarlakta Lemina tek top oynadı. Döndü geriye Davinson Sanchez.

Eze, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez paslaşması, rakip yer alana iyice yerleşti sarı kırmızılar. Barış Alper Yılmaz şimdi sol kanatta destek İsmail Jakobs'tan. Barış Alper döndü, Abdülkerim'le oynuyor. Şimdi Lucas Torreira kendi aralığın son metrelerinde Torreira bekledi, arkadaşlarının dağılımına baktı ve şimdi en sağda müsait durumda Şallay'ı buldu. Roland Şallay'ı hızla geçti rakip yer alana. Yunus Akgün'le oynuyor. Yunus boşluk aradı, enine doğru gitti. Yunus rakip yer alanının ortalarına kadar geldi ve atan yönünü sol kanada çevirdi. İsmail Jakobs gönderdi içeriye. Osimhen'e doğru kafayla müdahale. Top Saray'a geldi. Gabriel Sara top dışarıda. Ceza sahası dışında. Gabriel Sara topla buluştu. Çok da yakın bir yerde ceza sahasına sol ayağıyla vurdu. Top dışarı çıktı. Deneme Gabriel Sara'dan geliyor. Kaleci Luka Dugeshashvili şimdi kale vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada 13. dakika. Durum 0-0. Dugeshashvili şimdi uzun gönderdi. Sara yükseldi. Arda Okan orada. Top Göztepe'de. Taç atışı kararı var. Hava topu mücadelesiydi. Arda Okan kurtulan uzun taç atışları yapabilen bir isim tabi aynı zamanda Göztepe'de. Nitekim öyle yaptı. Ceza sahasına doğru yükseldi top. Jakobs, Abdülkerim kafa vuruşu tehlike geçmedi. Şimdi Akanor top hızlı ama destek geliyor Akanor'a. Orada Bokele'den. Bokele gönderdi içeri, kafa vuruşu Jankat. Ceza sahasında Andre Henrique kafa vuruşunu yaptı. Top Jankat Yılmaz'da kalıyor. Bu kez de Göztepe gole yaklaştı. İki tarafta bu dakikalarda tempoyu arttırdı. Hem Galatasaray hem de Göztepe. Şallay'ı uzun gönderdi. Osimhen'e doğru Osimhen. Hemen arkasında Ege var. Genç Ege topa dokundu ve taç atışı Göztepe'nin değil Galatasaray'ın hemen kullandı. Osimhen Ege Yıldırım'da Göztepe altyapısından. Onu da belirtelim. Onun da tabii kariyeri, yolu, bahtı açık olsun. 2007 doğumlu, 19 yaşında. Sakatlıklar dolayısıyla tabii Göztepe'de o da şans buldu Stanimir Stoylov tarafından. Dileriz bu şansı da iyi değerlendirir. Türk futboluna yeni bir oyuncu kazandırmış olur böylece Göztepe'de. Yunus sakatlık geçiriyor. Arkadan yapılan hareket faul. Rahmi faul yaptı. Mehmet Türkmen onu uyarıyor şimdi. Yunus kalktı ayağa. Bir duran top şansı şimdi Galatasaray için. Gabriel Sara yine topun gerisinde. Karşılaşmada 15. dakikaya geldik. Transfer'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tek kişilik bir baraj. Orada Efkan Bekiroğlu. Yunus hemen yanında Sara'nın. İsmail Jakobs da top istiyor. Hemen solunda. Şimdi Sara ceza sahasına doğru gönderdi. Savunma karşıladı Göztepe'de. Atak devam ediyor İsmail Jakobs'la. Jakobs bakıyor ceza sahasına. Bir uzun top denedi. Şimdi içeri doğru gönderdi. Top kalecide Luka'da. Luka Dugeshashvili çıktı ve topun sahibi oldu. Şimdi Dugeshashvili rakip yer alanı doğru gönderdi. Davinson Sanchez kafayla karşıladı ama top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Göztepe'nin. İstediği kontrolü sağlayamadı Davinson Sanchez. Ve şimdi Göztepe sol kanattan taç atışı kullanacak. Köşe göndere de yakın bir nokta. Uzun bir taç atışı Janderson'dan geldi. O da bunları iyi yapıyor. Kafa vuruşu son anda Jankat. Uzun kullanılan taş atışı bekletmeden kafa vuruşu top köşeye doğru yöneldi ve Jankat Yılmaz son anda çıkardı. Orada Bokele kafa vuruşunu yaptı. Kritik bir kurtarış. Jankat Yılmaz'dan Göztepe pozisyonları bulmaya devam ediyor. Köşe vuruşuyla İzmir ekibinin atağı devam edecek. Şimdi sağ kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahasında 4-6 oyuncu var. Göztepe'de orta ön direğe doğru geldi. Kafa vuruşu, arka direk vuruş, top ağlarda gol. 16. dakika. Göztepe 1, Galatasaray 0. Bir ön direk organizasyonu. Arka direk.

doğru kafayla indirilen top, bekletmeden vuruş, top filelerle buluştu. 16. dakika ve İstanbul'da Göztepe 1-0 öne geçiyor. Ataklarını sıklaştırmıştı Göztepe ve şimdi Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramsparta İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu, arka direğe doğru indirilen top, bomboş pozisyonda orada çok rahat bir vuruş geldi ve Jankat Yılmaz bu karşılaşmada kaledeydi. Topu ağlarında gördü. Mücadelede yeniden hareketleniyor. Jankat bakıyor arkadaşlarına, ileri doğru gönderdi Osimhen'e doğru kafa vuruşu. Kademe çok dikkatli göstermedi. Şimdi Sara, Yunus anlaşmazlığı, Lemina'dan destek geldi. Hava topu Akanor indirdi, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Faul beklentisi vardı. Davinson Sanchez en geride topla buluşan isim Galatasaray'da. Bir sakatlık var orta yuvarlakta. Bu arada golü Miroshi kaydetti. Onu da belirtelim. Henrique arkaya doğru indirdi. Ve Novatus Miroshi, Jamaikalı, Tanzanyalı oyuncu topu ağlarla buluşturdu. Bu sezonda ilk golünü atmış olduğu Göztepe formasıyla geçen sezon 2 golü vardı. Bir sakatlık var. Göztepe'de şimdi tedavi gerçekleşiyor. Dakikalar 18'i gösterirken İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var Galatasaray karşısında. Şimdi Rodney bir problem yaşadı. Bileğini, kolunu tutuyor. Kenara geldi. Orada tedavisi gerçekleşecek Rodney'in. Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, rakip yer alanından Galatasaray beraberlik golünü arıyor. Jakobs döndü geriye, Abdülkerim orta yuvarlakta. Davinson Sanchez rakip yer alan ilk metrelerinde pasını aktardı Yunus'a. Yunus Akgün ceza sahasına Osimhen'e doğru gönderdi kafayla. Ege karşıladı. Şimdi savunma önde Galatasaray'da, Abdülkerim ve Sanchez hızlı hücuma izin vermedi. Lucas Torreira yükseklik kazandırdı. Lemina bir kafa vuruşu daha. Osimhen alabilecek mi? Alamadı. Bekletmeden vuruş. André Henrique savunma arkasına doğru koştu. Sanchez'le mücadelesinde Sanchez'den yine kritik bir müdahale geldi. Savunma arkası koşularını hem Henrique hem Janderson sıkça yapmaya devam ediyor. Kontra ataklarla Abdülkerim Bardakçı topu karşıladı. Şimdi İsmail Jakobs da çıkıyor Galatasaray. Onun pası Lucas Torreira. Orta yuvarlakta santra noktasına yakın yerde yine Mario Lemina, Torreira. Rakip yer alanında Galatasaray sağda Yunus Akgün tek top oynadı. Şalay'dan koşu geldi. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Kafayla savunma yine dikkatli ve top dışarıda, köşe vuruşu Galatasaray'ın. Jokele kafayla karşıladı. Sarı kırmızılar köşe vuruşu kullanacak. İki tabi sarı kırmızılı takım var Galatasaray, onu da belirtelim. Atak yönüne göre sağ kanattan Sara topun gerisinde kullandı. Korneri ön direkte savunma karşıladı. İsmail Jakobs açılan top, gelişine vuruş, top dışarıda. Kökü bir vuruş gerçekleşti İsmail Jakobs tarafından. Top kaleyi bulmadı 20. dakikada. Kale vuruşunu Luka Gugeshashvili kullanıyor Göztepe'de. Tabi 5 saniye kuralı da var. Mehmet Türkmen'e de ara ara bakıyorum. 5'ten geriye sayıyor yeni kurallar gereği. Şimdi Barış Alper Yılmaz kafayla karşıladı. Victor Osimhen kafayla mücadelesi. Osimhen gidemedi. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Şimdi yine uzun bir top savunma arkasına doğru. Göztepe atağı. Şimdi son çizgiyi atak yönü sağ kanatı. Vuruş geldi. Top dışarıda. Köşe vuruşu mu? Kale vuruşu mu? Kale vuruşu işareti var. Temas var mı yok mu? Yardımcı hakimle pozisyona yakındı ve Jankat Yılmaz 21. dakikada kale vuruşunu kullanacak. Galatasaray'da Sanchez Jankat'la oynadı. Hemen baskı geldi. Roland Şalay, Akanor hemen hızlı bir şekilde pres yaptı. Şalay uzun gönderdi Osimhen'e doğru. Osimhen alamadı. Arda Okan göğsüyle topu yumuşattıktan sonra yükseltti. André Henrique'ye doğru. Top oyun alanında kalmıyor ve taç atışı Göztepe'nin bir, öyle zannediyorum ki, offside beklentisi var.

Teknik direktör Okan Buruk'ta yoğun itirazı var. Şu an itibariyle devam ediyor. Dördüncü hakemede Okan Buruk. Orada serbest vuruş beklemişti. Oyun devam ediyor bu arada. Şimdi Lucas Torreira yerde kaldı. Karar faul, serbest vuruş. Galatasaray'ın Torreira hemen kullandı. Osimhen, Ege hemen arkasında. Topla buluşan Bokele, Bugeşaşvili kafayla karşıladı. Sara, Akanor, Osimhen geldi. Akanor, Osimhen mücadelesi ve taş atışı Galatasaray'ın. Osimhen'in bu çabası taraftarlarından da alkışı aldı. Sağ kanattan şimdi İsmail Jakobs taç atışını kullanacak. Yine köşe yönlere 3-4 metrelik bir mesafe. Çok uzak bir nokta değil. Uzun bir taç atış hazırlığı var. İsmail Jakobs da Osimhen'e doğru muhtemelen topu gönderecek. Ön direğe doğru gönderdi Abdülkerim. Alamadı topu. Efkan tehlikeyi uzaklaştırdı. Jan Derson koşuyor. Davison Sanchez hata yapmadı. Döndü kalecisine. Jankat Yılmaz'a. 23. dakika. Galatasaray 0, Göztepe 1. Gol Miroşi'den geldi. Duran toptan golü buldu Göztepe. Köşe vuruşundan arka direğe doğru indirilen topta. Novatus Miroşi iyi bir son vuruşla topu ağlara gönderdi ve İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Galatasaray karşısında. Davison Sanchez Şalay paslaşması tekrar. Sanchez topu aldı. Abdülkerim solda, İsmail Jakobs topla buluştu. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Topla birlikte gitti. Verdi pasını Barış Alper'e. Barış Alper Taha karşısında. Onun pası Sara. Jakobs Sara paslaşması. Orta geldi. Ceza sahasına Osimhen yükseldi. Vuramadı. Luka Gugeşaşvili tek yumruk. Yerde kaldı. Ceza sahası. Top kapma çabası orada. Barış Alper Torreira. Torreira'nın orada faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen. Karar serbest vuruş. Göztepe ceza sahasında bir oyuncu da yerde kaldı. Osimhen'in de şimdi itirazları var Mehmet Türkmen'e. Serbest vuruşu Göztepe kullanacak. Luka Gugeşaşvili topu aldı. Takım arkadaşlarının ileri doğru gitmesini bekledi. 24. dakika. Ramsparta Galatasaray 0, Göztepe 1. Gol Miroşi'den geldi. 16. dakikada değerli radyo dinleyicileri, biraz ağır hareketler olunca taraftarların da tepkisi oldu. Şimdi Gugeşaşvili kullandı. Rakip yer alanına doğru gönderdikten sonra kafayla Torreira karşıladı. Osimhen, Peklop, Yunus çıkabilecek mi Galatasaray? Yerde kaldı Yunus. Karar faul, serbest vuruş Galatasaray'ın. Kendi yer alanı son metrelerinden santral noktasına yakın bir noktadan serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Torreira topun gerisini bıraktı. Lemina'ya açıldı o noktadan. Lucas Torreira, Mario Lemina kullandı. Torreira ile oynadı. Döndü geriye Lucas Torreira. Davinson Sanchez istediği atakları, istediği pozisyonları ilk 25 dakika itibarıyla çok fazla bulamadı Galatasaray. Şimdi sağ kanattan Şalay'ı gönderdi içeriye. Osimhen yükseldi, kafa vuruşu gelmedi ondan. Arda Okan, top oyun alanında kalacak mı? Yükseldi, yere çarptı top. Barış Alper bekledi topun dışarı çıkmasını. Şimdi top dışarı çıktı ve sol kanattan taç atışıyla Galatasaray'ın atağı devam edecek. İsmail Jakobs yine uzun bir taç atışı hazırlığı var. İlk 25 dakikada Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan seken top. Torreira, şimdi Bokele. Çıkamadı Göztepe. Torreira yetişti. Hızlı bir atak şansı vermedi. Akanor topu ileri doğru gönderecekti. Taç atışı Göztepe'nin. Şimdi kullanılıyor bu taç atışı. Jan Derson yüksekte kazandırdı. Andre Henrique'ye gelmedi. Davinson Sanchez, Osimhen, Ege hemen arkasında. Bu kez Ege'nin faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruş Galatasaray'ın, bir duran top şansı Galatasaray adına.
Karşılaşmada dakikalar 27.

iyi gösterirken yine topun gerisinde Gabriel Sara tek kişilik bir baraj. Orada Efkan ceza sahasına doğru gönderecektir muhtemelen Gabriel Sara. O noktalardan yine denemişti, serbest vuruş kullanmıştı sarı kırmızılar ama savunma çok dikkatli. Göztepe'de şimdi işaret geliyor Mehmet Türkmen tarafından. Sara içeriye doğru gönderdi Luka Gugeshashvili. Çıktı, topun sahibi oldu Luka Gugeshashvili. Arkadaşlarının ileri doğru gitmesini bekliyor. Şimdi uzun gönderdi. Geride hava topu mücadelesinde Şalay yerde kaldı, savunmasına yardımcıydı. Ve ona yapılan hareket faul Jan Derson tarafından. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Abdülkerim Bardakçı topun gerisinde, o kullandı. Jan Katz'la oynadı. Uğurcan bir kez daha belirtelim, maçın 11'indeydi. Tam maça çıkacaktı ki Uğurcan Çakır rahatsızlandı ve kalede Jan Katz Yılmaz görev alıyor bu karşılaşmada. Osimhen'e gelmeden Ege kafaya vurdu tek top. Henrique'den Jan Derson'a şimdi. Tekrar Henrique. Jan Derson'un koşu yoluna gönderdi. Abdülkerim savunmasına yardımcı hızlı bir şekilde döndü ama serbest vuruş Galatasaray'ın dedi Mehmet Türkmen. Hemen kullanıldı. Lucas Torreira. Şimdi Mario Lemina. Lemina ile çıkıyor Galatasaray. Davinson Sanchez rakip yer alana doğru gönderdi. Akanor karşıladı. Hava topu mücadelesi. Torreira yerde kaldı. Karar faul. Orada Miroshi faul yapıyor ve serbest vuruş Galatasaray'ın rakip yer alan ilk metrelerinde. Atak yönüne göre sağ kanattan bu serbest vuruş şimdi kullanılacak. Lucas Torreira topun gerisinde. Şalay çizgiye doğru attı kendini. Şimdi topla buluştu Roman Şalay. Sağ koridorda kat ettikten sonra yaptı ortasını. Osimhen istediği gibi yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'la atak devam ediyor sol kanatta. Barış Alper içeriye gönderdi. Sara sırtı dönük. Şimdi dönme çabası daha karşısında. Daha Sara ve sonrasında orada Arda Okan riske girmedi. Topu taca gönderdi. 29. dakika. Galatasaray 0 Göztepe 1. Jakobs taç atışını kullanıyor. Rakip yer alanın ortalarından sol kanattan. Abdülkerim Bardakçı. Davinson Sanchez orta yuvarlakta. Pası Roland Şalay'e. Geçtiğinde rakip yer alana Şalay. Yunus Akgün tek top oynama düşüncesi. Lemina ile bir duvar pası düşüncesi vardı ama o gerçekleşmedi. Yunus döndü geriye Sanchez'e. Sanchez Abdülkerim. Abdülkerim de hata katıldı. Barış Alper. Sara. Arda Okan araya girdi. Osimhen takip etti. Orada bir anlık anlaşmazlık. Top oyun alanında kalmıyor. Savunmada anlaşmazlık geldi orada Göztepe'de ceza sahasında. Efkan da takım arkadaşını şimdi tebrik etti. Moral verdi ona ve kale vuruşu Göztepe'nin. Luka Gugeshashvili 30. dakika kale vuruşu kullanıldı. Sara kafayla karşıladı. Savunmada Ege. Yüksek bir top. Kafayla emdirilen top Efkan'a gelmedi. Gören topu aldı Miroshi ile. Göztepe Arda Okan şimdi Wapme ile çıkıyor Göztepe. Tehlikeli giriş orada atak orta geldi. Arka direğe doğru Andre Henrique'nin top önünden geçti ve dışarı çıkıyor. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Jan Katz hemen kısa oynadı. Davinson'la. Davinson yerden pası Lemina. Lemina Arda Okan'dan şık bir şekilde sıyrıldı gidiyor. Mario Lemina hızlı bir şekilde taşıdı topu. Bıraktı Jakobs'a. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Taha karşısında. Barış Alper'den İsmail Jakobs'a doğru bir pas düşüncesi vardı ama son anda müdahale geldi ve taç atışıyla Galatasaray'ın hata sol kanattan devam edecek. Jakobs bu kez uzun göndermedi. Lemina ile oynadı. Lemina pası yerden Sanchez'e. Sanchez Jan Katz Yılmaz'a dönünce biraz da tepki oldu Galatasaraylı taraftarlardan. Çünkü tüm hatlarıyla rakip yer alandaydı sarı kırmızılar. Lucas Torreira onun pası yerden Yunus'a. Andre Henrique araya girebilirdi. Yunus topla birlikte yine süratlendi. Sağda Şalay'dan destek. Şalay müsait durumda baktı içeriye. Çekti topu. Şimdi yaptı ortasını. Osimhen'e doğru Arda Okan. Kafa vuruşu Sara'da kaldı. Sara top dışarıda.
ceza yayının etrafında top da buluştu. Gabriel Sara

0: vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı. Oh! Kale vuruşu Göztepe'nin. Dakika 32. Luka Gugeshashvili, Jan Berson Henrik'e yükseldi, kafa vuruşunu yapamadı. Top Akanov'da, Luka Gugeshashvili. Osimhen'den destek geliyor. Şöyle bir istatistik bilgiler de verelim. 32 dakika geride kaldı.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz. Söz Murat Karada.
2: Gaziantep'te durum 2-0 oldu sevgili futbol severler. Bu sefer sahnede Ali Sol vardı. Emrecan bu sefer asistliği yaptı. Sol taraftan çok iyi götürdü. Ali Sol o bitirici vuruşunu tam ceza alanı içerisinde yaptı ve kaleci Kaçber Tobias'ın yanından filelerle kucaklaştırdı ve Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı Gaziantep Spor karşısında. Özellikle ev sahibi takımın baskısı vardı ama Çaykur Rizespor kontrollü oyununu sürdürdü ilk golden sonra ve ikinci golü de bulmayı başardı Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda. Evet, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var karşılaşmanın 37. dakikası oynanırken ve sağ kanattan şimdi Gaziantep Spor kendi yer alanından çıkma hazırlığında, top oyun alanının dışına çıkıyor ve karşı tribünlerden taç atışıyla oyuna başlayacak olan taraf konut takım Çaykur Rizespor. Evet, 12. dakikada Emrecan, 35. dakikada Ali Sov'un attığı gollerle Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: İstanbul'dayız.
0: Galatasaray golü buldu. Duran toptan buldu. Galatasaray'da bu kez topun gerisinde Şalay vardı. Sert bir vuruş yaptı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Roland Şalay. Orada top bir futbolcuya çarptı ve yön değiştirdi. Luka Gugeshashvili çaresiz kaldı. Sarı kırmızılar, Galatasaray bir birlik eşitliği böylece bulmuş oldu. Gabriel Sara ile benzer noktalardan çok fazla serbest vuruş kullanmıştı. Yunus Akgün yerde kalmıştı değerli dinleyiciler. Bu kez topun başına Şalay geçti. Şalay de sert bir vuruş yaptı ve Davinson Sanchez'in üstüne şimdi analiz ediliyor. Son temas Sanchez'den, top ağlara gitti ama henüz karşılaşma başlamadı. Mehmet Türkmen'in etrafında oyuncular şimdi Efkan Bekiroğlu santra noktasında. Mehmet Türkmen işaretini verdi ve oyun yeniden hareketleniyor ama topa dokunmadı Efkan. Osimhen rakip sahaya geçti. Şimdi bir birlik eşitlik var. Ramsparta, Luka Gugeshashvili ileri doğru gönderdi. Jakobs kafayla karşıladı. Akanov Yunus karşısında. Bokele uzun gönderdi. Kafalardan seken top. Efkan alamadı. Lucas Torreira araya giriyor. Ve sol kanada açıldı top orada. Barış Alper'den koşu gelmişti. Daha dikkatli. Top ona yakın Arda Okan. Jakobs'u zorladı. Arda Okan topu alabilecek mi? Aldı. Arda Okan yerde kaldı. Ama öncesinde Arda Okan'ın faul yaptığını belirtti Mehmet Türkmen. Jakobs'la mücadelesinde bir kart da çıktı şu an itirazlar sebebiyle. Andre Henrique'ye karşılaşmada ilk sarı kart. Galatasaray Göztepe karşısında çok fazla pozisyona girememişti. Onu söyleyecektim değerli dinleyicilerimize. İsabetli şut yoktu ta ki gol gelene kadar. Bunu da belirtelim. Göztepe cephesinde ise bu durum 3. İlk saha karşılaşması. Şimdi bir birlik eşitlik var. Serbest vuruşta kullanıldı Galatasaray'da. Davinson Sanchez karşısında Henrique. Döndü geriye Jankat. Taç çizgisi yakınları Şalay'ı Akanov topuna çarptı ve dışarı çıktı. Taç atışı Galatasaray'ın. Kendi yer alanın ortalarından atak yönüne göre sağ kanattan Roland Şalay taç atışını kullandı şimdi. Sanchez,

Rankat bekletmeden ileri doğru gönderdi. Hava topu mücadelesi. Ege kafayı vurdu. Arda Okan. Lemina yükseldi. Top Efkan'da kalıyor. Efkan Bekiroğlu geri dönmek istedi. Osimhen'den müdahale. Yunus kafayla indirdi. Osimhen tek top oynadı. Şimdi Sara Serhalı rakibinden. Etkili geliyor Galatasaray. Jakobs, Barış Alper. Sol kanat atak yönü. Barış Alper pasını aktaramadı Jakobs'a. Solma geriye dönme çabası içerisindeydi Göztepe'de. Fakat pas geçmedi. Şimdi Arda Okan'la çıkıyor Göztepe. Arda Okan yerde kaldı. Orada biraz da bekledi. Faul de aldı takımına. Serbest vuruşu kazandırıyor Arda Okan Kurtulan. 37. dakika. Göztepe serbest vuruş kullanacak. Sağ kanattan taç çizgisine yakın yerden, rakip yer alandan. Ceza sahası ön çizgisinde oyuncular yerlerini aldı. Bir duran top fırsatı şimdi. Göztepe için iki gol de duran toptan geldi bu arada. Göztepe köşe vuruşundan golü bulmuştu. Galatasaray ise serbest vuruştan Danison Sanchez'e orta içeriye. Rafael Osimhen savunmasına yardımcı. En geride Arda Okan kaldı. Rakip yer alanda Göztepe. Akanor. Bunun pası. Miroshi Rahmi. Şimdi daha rakip yer alanda. Tüm hatlarıyla İzmir ekibi. Ceza sahasına gönderilen top Abdülkerim Jankat. Orada bir anlık tereddüt. Jankat kalesini terk etmemişti ve sonrasında Abdülkerim kafayla bıraktı Jankat'a. Mario Lemina kendi yer alanın ortalarında. Lemina bası topa bekledi, arkadaşlarının dağılımına baktı. En müsait Torreira'ya vurdu. Lucas Torreira solda, İsmail Jakobs bomboş durumda. Daha karşıladı onu, yaptı ortasını Arda Okan. Birinci direkte kafayla karşıladı. Taç atışıyla sol kanattan Galatasaray'ın hata devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı, o da hata katıldı. Topu gönderdi içeriye. Kafa vuruşu, top dışarıda. Ön direkte kafa vuruşu Yunus Akgün'den. Fakat top kaleyi bulmuyor. Luka Gugeshashvili kale vuruşunu kullanacak. Göztepe'de dakika 39. Ali Samiyan Spor Kompleksi Ramspark'ta 1-1'lik eşitlik var. Gugeshashvili kullandı. Akanor istediği gibi topun kontrolünü sağlayamadı ve top doğrudan dışarı çıktı. Şalay kullandı tacı. Yunus Şalay, Davison, Henrique'nin baskısı var. Jankat havalandırdı topu. Osimhen bıraktı. Kafa vuruşu Bokele'den. Lemina bu kafayla bıraktı Abdülkerim'e. Şimdi İsmail Jakobs. Lucas Torreira topla buluştu. Döndü geriye Abdülkerim'e. Atak yönü sol kanat Galatasaray'da. İsmail Jakobs'un pası Abdülkerim Bardakçı. Acele etmiyor Galatasaray. İyice sahaya yerleşti ev sahibi takım. Şimdi sol kanatta Jakobs yerden oynadı ama pas isabetli olmadı. Lemina'ya gelmedi. Taha ileri doğru gönderdi. Baskı Janderson'dan. Top kimde kalacak? Rahmi basını aktaramadı. Orta alanda gerçekten kran krana mücadele var. Barış Alper de geldi oraya, aldı topu. Sol kanatta taç çizgisi yakınlarında topla birlikte hareketlendi Barış Alper ama kayarak müdahale geliyor orada. Arda Okan taç atışıyla Galatasaray'ın atağı sürecek. Sol kanat atak yönü. Köşe gönderide yakın bir nokta ama Barış Alper Yılmaz şimdi bir problem yaşıyor. Biraz sekti, orada kayarak müdahale gelmişti. Topa deniyor kendisini Barış Alper Yılmaz. Mehmet Türkmen de hemen yanına geldi karşılaşmanın hakemi. Bakalım bir tedavi isteyecek mi? Barış Alper Yılmaz sekiyor şu an itibarıyla. Bir çömeldi, kalktı. Şimdi oyun alanına geri döndü. Şu an itibarıyla tabii oyuna devam edebilecek gibi. Şimdi İsmail Jakobs uzun bir taç atışı kullanacak. Gerildi. Barış Alper yanına sokuldu. O uzun kullandı taç atışını. Luka Gugeshashvili. Tekrar top Jakobs'a geldi. Bakıyor içeri, yanında Barış Alper var. Şimdi onunla oynadı. Barış Alper Yılmaz gönderdi ceza sahasına. Savunma karşıladı. Davison'a kadar geldi bu top. Ve şimdi yine Lucas Torreira, top Galatasaray'da. Sağ kanada açtı oyunu. Torreira, Şalay, Yunus. Tekrar Lucas Torreira. Bekledi. Acele etmedi. Abdülkerim de yavaş yavaş görev bölgesine doğru dönerken

Şimdi Şalay sağ kanatta topla buluştu. Yaptı ortasını içeriye. Zor bir vuruş oraya geldi. Sara'dan sol kanada açıldı. Tam köşe göndere yakın yerde Barış Alper Yılmaz topla buluştu ama Arda Okan'dan izin çıkmadı. Şimdi Jakobs bekletmeden içeri doğru gönderdi. Osimhen alamıyor. Kafa vuruşu yine Göztepe'de savunmadan bokeleten Yunus Akgün'le atak devam ediyor. Bu kez sağ kanatta taç çizgisi yakınları. Yunus yerden oynadı. Şalay tek top oynadı. İçeriye doğru gönderdi Efkan. Savunma sana yardımcı ama çıkmakta çok zorlanıyor Göztepe. Bir kez daha deniyor Galatasaray. Yunus istediği gibi pasını aktaramadı. Rahmi araya girdi. Tekrar Rahmi. Ön olan baskısı Sara. Bokele ileri doğru gönderdi. Kafayla indirilen top Jan Dersson. Rakibiyle mücadelesi Jan Dersson'un Abdülkerim. Jan Dersson mücadelesi. Abdülkerim son anda topa dokundu ve yerde kaldı. Şimdi de bir sakatlık geçiriyor Abdülkerim Bardakçı. Jan Dersson ve Juan gerçekten Galatasaray'ın stoper ikilisini maçın başından bu yana oldukça zorlamaya devam ediyor. Dakikalar 43'ü gösterirken Abdülkerim şimdi bir problem yaşıyor. Bir sakatlık geçirdi. Mehmet Türkmen yanında sağlık görevlileri kenarda. Abdülkerim tedavi isteyecek mi? Onunla konuşuyor tabii karşılaşmanın hakemi. Henüz istekte bulunmadı. Yavaş yavaş kalkıyor Abdülkerim Bardakçı. Öyle zannediyorum ki sağ içerisine sağlık görevlileri girmeyecek. Abdülkerim kalktı. Görev bölgesine doğru gidiyor. Taç atışı Göztepe'nin Jan Dersson. Uzun taç atışları yapabilen birisi Göztepe'de. Sol kenat atak yönü. Şimdi taç atışını Jan Dersson kullandı. Kısa kullandı. Efkan'la oynadı. Efkan'ın pası yerden Jan Dersson'a. Jan Dersson tekrar Efkan'ı. Efkan içeriye doğru gönderdi. Top falso aldı, dışarı çıktı. Top öyle bir döndü ki kaleye yöneldi bir anda. Ben de sesimin tonunu yükseltmek durumunda kaldım. Jean Kalt da geriye doğru gitti ve top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanıldı Galatasaray'da. Jean Kalt Yılmaz. Bunun gönderdiği topta Şalay'da kalıyor. Şalay topla birlikte çıktı. Savunma arkasına doğru Osimhen'e iyi bir top attı. Kaleci Luka Gugeşaşvili. Bara kalkmamıştı. Zamanında kalesini terk etti. Luka Gugeşaşvili. Top yerde sekliyanda Osimhen'in önünden topu aldı. Şimdi o uzun gönderdi. Jan Dersson koşuyor. Davinson. Bir kaleciden diğer kaleciye gelen bir top oldu bu. İlk yarıda yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta. 1-1'lik eşitlik var. Göztepe öne geçmişti. 16. dakikada Miroshi ile ve sonrasında yanıt Galatasaray'da. Davinson Sanchez'den geldi. 45. dakikadayız. Birazdan ilk yarı için duraklama dakikaları işaret edilecek. Roland Şalay, Osimhen ceza sahası, çapraz pozisyon vuruşu, Lukaku Gugeşaşvili. Victor Osimhen'le gole yaklaştı Galatasaray ilk yarı bitmeden üstünlük golüne. Şimdi top yüksek bir gazemle. Bekletmeden vuruş. Efkan'da kaldı bu top. Efkan Torreira'dan kurtardı kendini. Şimdi pası Henrique'ye. Boşluk buldu Göztepe. Şimdi Henrique Abdülkerim'den sıyrıldı, girdi içeriye. Henrique son çizgi Jean Kalt yaptı ve kale sahasında topun sahibi oluyor Jean Kalt Yılmaz. Eliyle oyunu başlattı. Lucas Torreira'ya gönderdi ve artı bir. İlk yarı en az bir dakika daha oynanacak. Çok fazla durmadı ilk yarıda karşılaşma. Şimdi İsmail Jakobs. Galatasaray geliyor. Jakobs da pası Gabriel Sara'ya. Sara Rahmi karşısında boşluk aradı. Döndü geri Abdülkerim. Tüm hatlarıyla rakip yer alanına Galatasaray ilk yarı bitmeden öne geçmek istiyor. Ev sahibi takım. Roland Şalay sağ kanata topla buluştu. Yunus tekrar Davinson. Abdülkerim'in yeşil top. Şimdi orta geldi. İçeriye ön direk Barış Alper kafa top dışarıda. Kaleyi bulamadı. Ön direkte kafa vuruşunu yapan Sara'nın ortasında Barış Alper Yılmaz. Kale vuruşunu Luka Gugeşaşvili kullanıyor. Değerli radyo bir dinleyicileri. 1-1'lik eşitlik ilk yarıda. Mehmet Türkmen her an ilk yarıdaki son düdüğünü çalabilir dediğim anda ilk yarıdaki son düdükte

0: Gaziantep'te ilk yarı sona erdi. Sevgili futbol severler, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle Çaykur Rizespor soyunma odasına önde giriyor. Goller 12. dakikada Emre Can ve 35'te Ali Sov'dan geldi. Sevgili futbol severler, bu arada bir oyuncu değişikliği oldu Gaziantep Spor'da. Fuat sakatlandı ve yerine Serdar Dursun'la devam etti Gaziantep Spor teknik direktörü Mirel Radoyi. Evet, ilk yarının skoru Gaziantep Spor 0, Çaykur Rizespor 2. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara. Galatasaray 1 Göztepe 1, ilk 45 dakika sonucu. Gaziantep Futbol Kulübü 0 Çaykur Rizespor 2, ilk 45 dakikanın sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresine tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Okula dönüş.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Dondurma,
2: dondurma gibi değil, dondurma. 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Arif abi, sağdan.
6: Tamam.
7: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
8: Hangar gibi. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
2: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'da

0: Aralık'ta. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
4: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.
5: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
3: Reklam.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: Futbol saatinden bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 22.33'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor futbol saati programımızda. Bildiğiniz gibi saat 21.30'da iki karşılaşma başladı. Biri Gaziantep'teydi. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Bu maçtan önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün 4 puanı vardı. Kendi sahasında Alanyaspor'la berabere kaldı. Eyüp Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 2 maçta 4 puanı var. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Konya Spor'u 1-0 mağlup etmişti. Kendi sahasında da Samsun Spor'a 2-0 mağlup olarak sahaya çıktı 3 puanla. Ve karşılaşmanın ilk yarısında 12. dakikada Emrecan Bulut ve 35. dakikada Ali Sov'un attığı gollerle Çaykur Rizespor adına ilk 45 dakikayı Gaziantep'te Çaykur Rizespor 2-0 önde kapatır. Bir diğer karşılaşma Galatasaray Göztepe maçı da İstanbul'da oynanıyor ve ilk maça başlarken Galatasaray 2 maçta 4 puanla başladı. Göztepe ise 2 maçta 1 puanla sahaya çıktı. Ve karşılaşmanın 16. dakikasında Miroşi, 33. dakikasında Davinson Sanchez'in karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikte sona erdi karşılaşma sevgili dinleyiciler, ilk 45 dakika. Ve bu arada sevgili dinleyiciler, Cuma günü Gençler Birliği Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Gençler Birliği 7 puana yükselirken sevgili dinleyiciler, Erzurumspor ise ilk puanını aldı. Çomosan Konyaspor kendi sahasında Kocaelispor'la oynadı ve Kocaelispor'a karşı kendi sahasında 2-1 kaybetti sevgili dinleyiciler. Şimdi de yavaş yavaş ikinci devreler başlayacak sevgili dinleyiciler. Karşılaşmaların ikinci devresi başlayacak ve biz ilk olarak da Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gideceğiz ve sözü Murat Kara'ya bırakacağız.
8: Gaziantep'te ikinci yarı biraz sonra başlayacak. Sevgili futbol severler, ve Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle kapanmıştı ilk yarı. Goller Emrecan 12'de, 35'te de Ali Sol, sevgili futbol severler, gole imzalarını koyan oyuncu. Evet, ikinci yarı biraz sonra başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak şimdi ikinci yarıyı başlatıyor. Gaziantep Spor takımı karşılaşmaya başlıyor sevgili futbol severler. Evet, Gaziantep Spor'da Fuat'ın sakatlığından dolayı oyundan çıktığını belirtelim ve Serdar Dursun oyunda olduğunu hatırlatalım. Şimdi Gaziantep Spor takımı sağ taraftan geliyor. Geriye doğru bir pas şimdi. Gidado topu savunmanın gerisine doğru topu aktardı. Sol tarafa doğru gönderilen bir pas içeriye doğru geldi Orta alanda topu kabul ediyor Gaziantepsporlu oyuncular. Şimdi Hansen derinlemesine bir pas, savunma araya giriyor Çaykur Rizespor takımında ve top karşı tribünlere tac oluyor. Evet, ikinci yarının birinci karşılaşmanın da 46. dakikası oynanıyor. Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantepspor karşısında 2-0 önde ve sol taraftan Gaziantepspor'un baskısı vardı ama top oyun alanının dışına çıkıyor Ahmet Kutucu'nun kontrolü altında. Evet, özellikle

0: Recan'ın 12. dakikada attığı golden sonra karşılaşmanın 35. dakikasında Ali Sov'la Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasını da 2-0 önde girmişti. Evet, ikinci yarıda Gaziantepspor biraz daha baskılı görünse de Çaykur Rizespor yine kontrollü oyununu sürdürüyor ve orta alandan şimdi Serdar Dursun topu almaya çalıştı. Ali Sov girdi araya, ardından Taylan Antalyalı kaptırıyor topu. Alexander Maxim'e, ardından geriye doğru düştü top. Tekrar Alexander Maxim orta alanın içerisinde dönüyor kendi yer alanına ve topu sağ tarafa doğru Luis Makeda'ya doğru gönderdi. Luis Makeda derinlemesine bir pas. Sorescu içeriye doğru bir top daha geliyor. Serdar Dursun son çizgide köşe bayrağının olduğu yerde bıraktı topu. Sorescu tekrar Serdar Dursun sağ tarafa doğru içeriye doğru gönderdi. Hansen var, onun da pası Sorescu son çizgide ama top doğrudan oyun alanının dışına çıkıyor. Evet, 48. dakika oynanıyor Gaziantep'te. Çaykur Rizespor Gaziantepspor karşısında 2-0 karşılaşmayı önde götürüyor. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Kara ve İstanbul'da da ikinci devre az sonra başlayacak ve biz de sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Yücel. Evet, birazdan karşılaşma başlayacak. Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği var. 42 numaralı formasıyla Abdülkerim Bardakçı ilk yarının son anlarında bir sakatlık geçirmişti. Öyle zannediyorum ki o yüzden oyuna devam edemeyecek Abdülkerim ve Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov oyunda. Şimdi oyun düzeni de şöyle değişti. Sanchez ve Mina geride. Galatasaray'da stoper tandemini Davinson Sanchez ve Lemina oluşturuyor. Sağda Şalay, solda İsmail Jakobs. Orta alanda Sara kaldı Torreira ile birlikte. Hemen önlerinde Batrakov ve Yunus. Barış Alper Osimhen. Batrakov da Galatasaray formasıyla böylece ilk karşılaşmasına çıkmış olduğu ikinci yarıda. İlk yarı 1-1'di. İkinci yarı başladı. İsmail Jakobs Batrakov'un koşu yoluna doğru gönderdi. Batrakov topu alamadı. Lemina geride bekletmeden ileri doğru gönderdi. Savunma yine dikkatli Göztepe'de. Şimdi Lemina kafayı vurdu. Jakobs rakibiyle mücadelesi. Janderson'la İsmail Jakobs'a kaldı bu top. Yerden pası Lucas Torreira. Torreira döndü Şalay'a doğru. Atan Yunus sağ kanada çevirdi. Yunus Akgün sağ kanatta rakipler alanında, taç çizgisi yakınlarında Batrakov. Yunus paslaşması gerçekleşmedi. Yunus'a çarptı top. Yunus Akgün'de kalıyor. Yerden pası Sara. Sara gitti. Batrakov'la oynadı. Batrakov döndü yüzünü. Yerden oynuyor ama isabetli değil. Osimhen araya girebilirdi. Luka Gugeshashvili. Sanchez hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Top Galatasaray'da. İkinci yarıya daha istekli, daha arzulu başlayan taraf Galatasaray. Ve bir serbest vuruş. Sarı kırmızılar kullanacak ev sahibi takım Galatasaray. Atak yönüne göre sağ kanattan, sağ taç çizgisi yakınlarından. Beraberlik golünü yine duran toptan bulmuştu. Şalay'ı sert bir şekilde ceza sahasına göndermiş. Orada Taha ve son olarak topla Vinicius'a çarpmıştı. Top yön değiştirmişti ve Luka Gugeshashvili çıkaramamıştı. Şimdi bir duran top fırsatı daha. Şalay Sara topun gerisinde. Efkan yine tek kişilik barajda. İşaret geliyor. Şalay kullandı. Yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu, top dışarı çıktı. Bu kafa vuruşu isabetli olmadı. Kale vuruşu Göztepe'nin. Luka Gugeshashvili kale vuruşunu kullanacak Göztepe'de. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Şunu belirtelim. Uğurcan Çakır bir rahatsızlık geçirmişti. Isınma sırasında ağrı hissetmişti. Kalede Jankat Yılmaz yer alıyor kulüpten gelen açıklamaya göre. Şimdi Yunus içeriye doğru gönderdi. Osimhen göğsüyle yumuşattı topu, önüne alamadı. Gerilerden destek Batrakov'dan. Top dışarı çıktı. Gerisine vuruş Batrakov. Top kaleyi bulmuyor. İkinci yarıya Batrakov'la başladı Okan.

doğru. Abdülkerim kenara geldi. Öfkeli olmaya başladı. Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov. Kale vuruşunu Luka Gugyeşaşvili kullandı. Kafa ile indirilen top Janderson tarafından Jean-Kat Yılmaz çıktı ve topun kontrolünü sağladı. Hemen en iyi oyunu başlatıyor. Roland Şalay hızla taşıdı topu rakip yer alana doğru bastı topa. Yunus orta yuvarlakta. Lucas Torreira solda, İsmail Jakobs'tan bindirme geldi. Jakobs önünde boş bir hareket alanı. Arda Okan karşısında Sara Jakobs. Gorta geldi içeriye. Yükseklik kazanan top. Osimhen vuramadı. Şimdi top boşta kaldı. Yunus vurdu. Luka Gugyeşaşvili. Bir anda Yunus'un önünde kaldı. Sert bir vuruş çıkaramadı Yunus. Henrique Janderson. Janderson aldı topu. Sanchez ayak koydu. Bayrak kalkıyor. Karar offside. Top Galatasaray'da. Endirekt serbest vuruş. Sarı kırmızıların ev sahibi takımı. Lucas Torreira topun gerisini hemen kullandı. Şalay yerden pası Yunus Akgün'ün koşu yoluna. Yunus çekti topu. Aldı rakibini karşısına içeri gönderdi. Osimhen çaprazdan sert vurdu Yanağlar. Yanağlar çapraz pozisyonda bekletmeden sert vurdu Osimhen. Bu vuruş ikinci yarıya hırslı, istekli başlayan, iyi oyunla başlayan Galatasaray taraftarını da ayağa kaldırdı. Şu an itibarıyla İlk yarıda çok fazla gidememişti Göztepe Kalesi'ne. Galatasaray çok fazla pozisyon üretememişti. İkinci yarıya Batrakov'un da girmesiyle birlikte daha istekli, daha arzulu, daha çok pozisyona giren taraf oldu. Şu dakika itibariyle 50. dakikadayız. Bir birlik eşitlik. Galatasaray 1, Göztepe 1. Miroşi ile öne geçmişti Göztepe ve sonrasında son temas ceza sahasında Sanchez'den gelmiş top ağlara gitmişti. Arda Okan kurtulan kendi aralarının son metrelerinden sağ kanattan taş atışını kullandı. Janderson topu önüne alamadı. İstediği kontrolü sağlayamadı ve top dışarı çıktı. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Jean-Kat Yılmaz bıraktı. Davinson Sanchez'e. Sanchez bekledi. Şimdi Jean-Kat oynadı. Jean-Kat ileri doğru gönderdi. Batrakov kafayla topu indirdi. Orta yuvarlakta Osimhen geriye kadar geldi. Takımına yardımcı oldu. Şimdi Yunus Akgün'e çıkıyor Galatasaray. Yunus aldı rakibini karşısına. Yunus gitti. Yaptı ortasını Osimhen'e doğru. Osimhen kafa vuruşu Luka. İkinci pozisyon yine Luka. Luka Gugyeşaşvili. Arka arka ev kurtarışlar. Luka Gugyeşaşvili'den. Yunus'un harika ortası. Osimhen çok iyi yükseldi. Luka Gugyeşaşvili dönen top. Çok çok dar bir açı. Zor pozisyonda yine denedi Osimhen ama Gugyeşaşvili izin vermedi. Şimdi köşe vuruşu. Sol kanattan kullanılıyor bu köşe vuruşu. Gabriel Saray'la. Ceza sahası çok kalabalık. Orta geldi. Yüksek bir top ve kafa vuruşu. Top dışarı çıktı. Kale vuruşu Göztepe'nin. Dakika 52, bir birlik eşitlik devam ediyor. Gugyeşaşvili kullandı kale vuruşunu. Pas geriye Bokele, Gugyeşaşvili zor bir pozisyon ve hataya zorluyor. Ön alan baskısıyla Galatasaray rakibini, taş atışı kullanıldı şimdi. Lucas Torreira. Yunus tekrar Torreira ile oynadı. Tüm hatlarıyla yerleşti rakip yer alana Galatasaray. Yunus Akgün. Şalay'dan destek geldi. Kayarak müdahale. Şalay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Taç atışı bir kez daha Galatasaray'ın. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Yunus gönderdi ceza sahasına. Osimhen'e doğru geldi bu top yine. Her topa ikinci yarıda vurmaya başladı Victor Osimhen. Yine vurdu, yükseldi. Fakat bu kez top kaleyi bulmadı. Yani Türkmen'le de bir diyaloğu vardı. Arkadan bir müdahaleye maruz kaldığını işaret etti Osimhen. Ama karar kale vuruşu. Luka Gugyeşaşvili kullandı şimdi kale vuruşunu. Vatni kafayla indirdi. Bir kafa daha orada ama Janderson'la Andre Henrique anlaşamadı. Top Jean-Kat'a kadar geliyor. Jean-Kat Yılmaz bekledi, eliyle oyunu başlatacaktı. Beşten geriye doğru saymaya başladı Mehmet Türkmen. Şimdi Jean-Kat
ileri doğru gönderdi Osimhen'e doğru. Hava topu mücadelesi, daha vurdu kafayı Osimhen yerde. Orta yuvarlakta kendi aralarının son metrelerinde Vatney topu aldıktan sonra pasını verdi Akanor'a. Akanor sol kanattan göğüste kalta. Şalay karşısında Akanor gittiği yerden ceza sahasını çevirdi. Davinson ayak koyuyor yatarak. Sara'nın pası. Yunus tekrar Gabriel Sara aldı topu. Yanında Lucas Torreira. Yunus'tan koşu. Gabriel Sara çekti topu bekledi. Müsait'te Barış Alper Yılmaz'ı buldu. Barış Alper sırtı dönük geriye dönülür olan Şalay. Şimdi Davinson Sanchez. Rams Park'ta dakikalar 54'ü gösteriyor. Bir birlik eşitlik var. Taç çizgisi yakınları. Sol kanatta İsmail Efos. Pası Lemina'ya. Lemina topla birlikte ilerledi. İkinci yarıda bir kez daha belirtelim. Abdülkerim Bardakçı yerini Batrakov'a bıraktı. Stoper tandeminde şimdi Lemina ve Davinson Sanchez. Galatasaray'da Yunus. Hazırlık pasları devam ediyor Galatasaray'da. Orta yuvarlakta Lemina en geride o kaldı. Santra noktasına kadar geldi. Şimdi yerden iyi bir pas attı Roland Şalay'ı. Şalay'ın pası Batrakov'a. Batrakov içeriye gönderdi Osimhen'e. Osimhen şık pas bıraktı. Ceza sahası. Vuruş topağlarda gol. Gabriel Sara. Rams Park'ta asist Osimhen'den gol Gabriel Sara'dan. Pas yapa yapa geldi. Sabırla pas yaptı Galatasaray. Ve Batrakov, Osimhen, sol vuruş Gabriel Sara'dan. 1-0 geriden geldi Galatasaray. Sahasında seyircisi önünde 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Kaleci Luka Gugeshashvili topa dokundu ama müdahalesi topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Ve Galatasaray'ın üstünlüğü var şimdi. Rams Park'ta oyun yeniden hareketlenecek. Santra noktasında Efkan Bekiroğlu. Sara'nın adı anons ediliyor. Luka Gugeshashvili. Uzun gönderdi. Henrique'ye doğru. Sanchez kafayı vurdu. Henrique. Şimdi Efkan topu önüne alabilecek mi? Alamadı. Gidemedi. Göztepe'de kalıyor. Rodney. Bokele döndü. Luka Gugeshashvili baskı var ona. Yine çok zor bir top geldi ona. İkinci yarıda bambaşka bir Galatasaray var sahasında. Göztepe'de hatalar da arka arkaya gelmeye başladı. Orta içeriye. Savunma karşıladı Yunus. Atak devam ediyor. Torreira sol ayağını aldı. Vurmadı. Yerden Batrakov'da oynadı. Yunus tekrar. Yunus gönderdi Osimhen'e doğru. Osimhen kafa vuruşu. Batrakov'un topu önünden geçti. Sağ kanada açıldı bu top. Tekrar Yunus Akgün. Çaprazdan sert bir top attı. Kaleye doğru gitti ama top dışarıda. Ufam Buruk da ikinci yarıdaki oyun dolayısıyla takımını alkışlıyor. 2-1 önde Galatasaray. Kale vuruşunu Luka Gugeshashvili kullandı. Taha. En geride Davinson Sanchez. Ve şimdi Jankat. Yerden hemen oynadı. Şalay ikinci yarıda oyunun hakimi, topun kontrolü Galatasaray'da. Lucas Torreira, Roland Şalay savunma arkasına koşu Victor Osimhen'de. Osimhen çapraz pozisyonu açı daraldı. Zor bir açı vurdu Luka Gugeshashvili. İkinci yarıda Osimhen denemeye, zorlamaya savunma hattını devam ediyor. Luka Gugeshashvili şimdi gönderdi. Torreira'dan sekti. Davinson ve top yine Galatasaray'da. İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan taraf Göztepe. Davinson Sanchez, Lucas Torreira tek top oynadı, döndü geriye Lemina. Sanchez, Şalay'ı Osimhen'e doğru gönderdi ama Osimhen hareketlenmedi. Bu topu beklemiyordu.

geldi İzmir ekibi sakatlıklar dolayısıyla. Kadrosu oldukça kısıtlı bu karşılaşmada İzmir ekibinin. Jankat Yılmaz ileri doğru gönderdi, Osimhen alamadı, kafa vuruşu Ege'den. Arda Okan Batrakov'a takıldı, Batrakov aldı topu. Pası Jakobs'a, şimdi sol kanatta Barış Alper topla buluştu. Barış Alper eline doğru kat etti sahayı. Şimdi pası Yunus'a, Yunus'un pası Şalay'ı. Barış Alper sağ kanada geçti bu dakikalarda. Torreira, Batrakov orta yuvarlakta Lemina karşıladı ve sol kanada iyi bir pas attı. Şimdi Sara baktı içeriye, ön direğe doğru orta. Lukaku Güneş'e şaşırdı, bir sektirdi. Batrakov Sara aldı. Sara karambolanı ceza sahası, Osimhen yerde. Yunus, kaleci Luka. İkinci pozisyon Batrakov, inanılmaz şeyler oldu. İnanılmaz şeyler oldu ceza sahasında. Top dışarı çıktı ama Osimhen yerde. Bir oyuncu daha yerde, o da Batrakov. Galatasaray'da sarı kırmızıların baskısı. Şimdi Osimhen kalkıyor. Üçüncü gole çok ama çok yaklaştı Galatasaray. Taç atışı sağ kanattan kullanılacak. İsmail Jakobs tarafından. Bir inceleme olabilir mi diye ben de bekliyorum. Bir yandan gözüm Mehmet Türkmen'de. Osimhen yerde kalmıştı. Ama Jakobs taç atışını kullanacak gibi. Yok, şimdi bekletiyor karşılaşmanın hakemi. Şimdi bekleyin işaretini yaptı. VAR'la bir iletişim halinde. Bakalım kararı ne yönde olacak karşılaşmanın hakeminin. Osimhen yerde kalmıştı. Bir inceleme söz konusu. Pavel Maleç VAR'a. Yabancı bir hakem. Avar Özel Özlem. Mehmet Türkmen iletişim halinde. İnceleme devam ediyor. Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon için bir izleme önerisi gelecek mi, yoksa oyun taç atışıyla devam mı edecek? Dakikalar 61'i gösterirken birazdan kararını verecek karşılaşmanın hakemi. Uzun bir inceleme oldu. Pavel Maleç kritik bir anda ceza sahasında. Şimdi izleme tavsiyesi geldi, monitöre gidiyor karşılaşmanın hakemi. Mehmet Türkmen monitöre çağrıldı. Bir tavsiye geldi. Şimdi karşılaşmanın hakemi ceza sahasında yaşananları izliyor. Bakalım kararı ne yönde olacak. Monitöre gitti Mehmet Türkmen. Penaltı kararı mı gelecek? Galatasaray penaltı mı kullanacak, yoksa oyun taç atışıyla devam mı edecek? Monitöre çağrıldı Mehmet Türkmen. Pozisyonu, yaşananlara dikkatli bir şekilde izliyor şu an. Taraftarlarda, futbolcularda tabii verilecek kararı sabırsızlıkla bekliyor. Rams Park'ta heyecan dolu dakikalar. Dakikalar 62'yi gösterirken Mehmet Türkmen izledi, döndü, kararını veriyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, işaretini yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray penaltı kazanıyor. Farkı 2'ye çıkarma şansı. Akanor kart gördü. Akanor ve topun gerisinde Osimhen'i görüyorum. Kalede Luka Gugeşashvili dikkatli. Sanchez ve Sara'dan gelmişti goller. Bakalım Osimhen topu ağlara gönderebilecek mi? Sezona çok iyi başladı Victor Osimhen. Luka Gugeşashvili kalesinde dikkatli. Osimhen topun gerisinde. Mehmet Türkmen Gugeşashvili'nin kalesine gitmesini istedi. Osimhen topun gerisinde. 4 golü var bu sezon Trendyol Süper Lig'de. Bakalım gol sayısını 5'e çıkarabilecek mi? Nefesler tutuldu Rams Park'ta. Mehmet Türkmen oyuncuların geçmesi gereken yerlerini işaret etti. Ve şimdi penaltıyı kullanması için düdüğünü çalıyor karşılaşmanın hakemi.

Victor Osimhen mi? Luka Gugeshashvili mi? Osimhen geldi. Victor Osimhen toparlar ve gol. 63-3-1 Victor Osimhen. İyi oyununu bir de golle süsledi. Victor Osimhen. Bir gol, bir de asist Victor Osimhen'de. Ligdeki bu sezon gol sayısını böylece 5'e çıkarmış oldu. Galatasaray'ın Nişanyalı yıldızı Toron Futbol Kulübü maçında 2 gol. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında da yine 2 gol atmıştı. Bu karşılaşmayı da boş geçmiyor Victor Osimhen. Göztepe'de oyuncu değişiklikleri var. Stanimir Stoylov oyuna müdahale etti şimdi. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Tabii fark 2'ye çıktı ama daha çok zaman var. Bakalım Göztepe geri dönebilecek mi? Yoksa Galatasaray aradaki farkı koruyabilecek mi? Daha da açabilecek mi? Bunu ilerleyen dakikalarca sizlerle paylaşacağım. Dakikalar 63 şu an itibariyle. Oyun yeniden hareketleniyor. Andre Henrique'nin vuruşuyla. Galatasaray 3, Göztepe 1. Ramspark'ta Galatasaray ikinci yarıda 2 gol buldu. İlk yarı 1-1 bitmişti. Ki Göztepe 16'da öne geçmişti. Arda Okan'ın pası şimdi. Ceza sahası tehlikeli bir andı. Şimdi sol kanal açıldı. Atak devam ediyor Göztepe'de. Top oyun alanında kalmadı. Oyuncu değişiklikleri de var. Stanimir Stoylov oyuna müdahale etti. Göztepe'nin atağı devam edecek. Sol kanattan Arda Okan uzun bir taç atışı hazırlığında. Şimdi kullandı. Henrique kafayla indirdi. Şimdi girişine vuruş, topağlarda gol. 3-2 Juan. Yanıt gecikmiyor. Dakika 65. Fark yeniden 1'e indi. Sol kanattan kullanılan taç atışı seken top Juan'ın önünde kaldı. Yine bir savunma zafiyeti diyebiliriz Galatasaray adına. İlk golde de yine ön direkte kafayla indirilen topta arka direkte bomboş kalmıştı. Miroshi burada da sol kanata uzun bir taç atışı ve Juan'ın ikinci direkte vuruşunda durum 3-2 oldu. Maça yeniden ortak oluyor bu golle birlikte Göztepe. Hiçbir şey bitmiş değil dedi İzmir ekibi. Durumu 3-2 yaparak farkı 1'e indirerek Ramspark'ta arka arkaya goller. İkinci yarıda pozisyonlar, penaltı ve goller. Gerçekten muhteşem bir ikinci yarı olur. İlk yarı biraz daha belki 2 gol vardı ama çok keyifli bir futbol olmamıştı. Pozisyon anlamında söylüyorum tabii bunu sizlere. Ama ikinci yarı bambaşka geçiyor hem Galatasaray için hem Göztepe için. Bu arada Armstrong o gün ve Juan oyuna dahil oldu. Tabii ikinci yarıda oyuna girer girmezdi golünü atmış oldu. Böylece Juan. Osimhen topu aldı. Yunus tek top oynadı. Şimdi Batrakov. Galatasaray rakip yer alana yerleşti. 67. dakika. Lemina yerden pası. Baskı var. Yerde kaldı Torreira. Avantaja bıraktı karşılaşmanın hakemi. Şalay ile geliyor Galatasaray. Şalay gönder arka direğe. Osimhen kafa topağlarda. Victor Osimhen 4-2. Gol cennosu devam ediyor. Çok çok iyi yükseldiğini. Victor Osimhen'in golü. İnanılmaz bir ikinci yarı Ramsfart'a. Bir Göztepe atıyor. Bir Galatasaray. Galatasaray kaçıyor. Göztepe kovalıyor. Şimdi durum 4-2 fark yeniden 2'ye çıktı. Galatasaray'ın Nişanyalı yıldızı Victor Osimhen bir kez daha sahnede. 2 gol, 1 de asist Victor Osimhen'den. Taraftarını, seyircisini ayağa kaldırıyor. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma.

Osimhen'in golü. Oyun yeniden hareketlenecek. 12 gol var. 67. dakika itibarıyla. Andre Henrique topun gerisinde. Başlatmadı Mehmet Türk'le. Acaba bir offside olabilir mi? Bir inceleme söz konusu. Değerli dinleyiciler, VAR'la iletişim halinde karşılaşmanın hakemi. Bakalım karar ne olacak? Öyle tahmin ediyorum ki offside var mı yok mu diye bakılıyor. Yapılan ortada Osimhen yükseldiği anda şimdi karar değişecek mi? Gol geçerli mi değil mi? Evet, işaretini yaptı ve offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Osimhen offside'de kararı geldi. Durum 3-2. Çok iyi yükselmişti. Kafa vuruşuyla topu ağlara göndermişti Osimhen ama bu gol geçerli değil. Endirekt serbest vuruş kullanıldı. Şimdi fark 1. Juan aldı, gidemedi. Sanchez, Juan zorladı. Ve taç atışı Göztepe'nin. Tabii golün geçerli sayılmaması Göztepe'yi de yeniden oyuna ortak etti. Yeniden canlandırdı. Arda Okan şimdi taç atışını kullanacak sağ kanatta. Arda Okan uzun bir taç atışı ceza sahasına gönderdi seken top. Göztepe daha devam edecek. Arda Okan kurtulan. Taç çizgisi yakınlarında Barış Alper'le mücadelesi. Barış Alper ama yardımcı hakem pozisyona yakın yüzüne bir darbe aldığını belirtti. Karşılaşmanın yardımcı hakemi de orta hakemi uyardı. Mehmet Türkmen'i, Mehmet Türkmen de kartıyla geliyor Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper de centilmence bir şekilde kartını Arda Okan'ı. Şimdi serbest vuruş Göztepe'nin atak yönüne göre sağ kanatta. Yine köşe gönderi yakın bir nokta. Taç çizgisine de oldukça yakın. Topun gerisinde Rodney. İki kişilik bir baraj. Batrokov ve Yunus barajda kaldı. Bir duran top fırsatı Göztepe adına. Rodney

şimdi düdüğünü çaldı. Rodney yaptı ortasını arka direğe doğru ama herkes açtı bu top. Sol kanada açıldı. Atak devam ediyor. Şimdi o gün döndü sola, gönderdi içeriye. Kafa vuruşu, top dışarıda. Bomboş kaldı. Bokele kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmadı. Bokele hemen görev bölgesine doğru dönüyor. Evet, Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri. Sané'yi görüyorum. Hugo Çuklu, o da hazırlık yapıyor ama Singo oyuna dahil olacak. 90 numaralı formasıyla Singo ve Leroy Sané. Hücum hattına yönelik bir hamle ve Singo'yu da oyuna alacak Okan Buruk. Bakalım kimler çıkacak? Belki bir Barış Alper, belki Yunus Akgün olabilir ama Singo tercihi denedi olacak. Birazdan belli olacak bu da. Batrakov topa yükseklik kazandırdı. Rodney kafaya vurdu. Şalay karşıladı savunmada. Havalandırdı topu. Topa yakın Taha. Osimhen koşuyor. Onu rahatsız etti. Taha kafa vuruşunu yaptı. Şimdi o da havalandırdı topu. Orta yuvarlığa doğru geldi top. Lucas Torreira ayak koydu. Savunma çok dikkatli. Şimdi ileri doğru gönderilen top Şalay'ı. Zamanında yereye döndü. Jankat Yılmaz. Baskı var ona. Sara kafayla indirdi. Barış Alper topu aldı önüne. Barış Alper Yılmaz solunda. Osimhen. Barış Alper gitti, vurdu kaleci. Luka Dugeşaşvili. Osimhen desteğe katılmıştı ona. Top beklemişti ama top ona gelmedi. Yine yüksek top. Davinson Sanchez. Batrokov santra noktasına karşıladı ama bayrak kalktı. Top Galatasaray'da. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. 8 numaralı formasıyla Gabriel Sara kenara geliyor. Golünü attı bu karşılaşmada. Sara takımını öne geçirmişti. Singo ve Barış Alper işaret edildi. Sané oyunda çok da istediği pozisyonları bulamadı bu karşılaşmada. İstediği performansı sergileyemedi Barış Alper Yılmaz. Şimdi kalan dakikalarda Leroy Sané oyunda. Singo da geriye geçti. Sanchez ve Singo savunma tandemi Lemin oyuna geldi. Singo topu oyun alanında tutamıyor. Taç atışı Göztepe'nin 74. dakika. Sağ kanattan kullanılacak bu taç atışı. Arda Okan topu sildi şöyle bir. Uzun bir taç atışı hazırladı. Arda Okan kurtulan ceza sahası oldukça kalabalık. Şimdi topu gönderdi içeriye. Önlerekte Sané kontrol etti topu. Leroy Sané bastı topa. Top kaybı Sané'den. Henrique yaptı ortasını. Singo karşılıyor kale sahasında. Göztepe baskısı devam ediyor. 74. dakika. Bu dakikalarda biraz daha etkili İzmir ekibi. Arda Okan yine az önce kullandığı taç atışının yine benzer noktasından yine bir taç atışı hazırlığında. Neredeyse hemen hemen aynısı. Yine uzun gönderdi içeriye. Kafayla Lemina. Singo yükseldi. Osimhen alamadı, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Hatalı pas geldi şimdi Göztepe savunmasından. Şimdi Batrakov geçebilecek mi rakibini? Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Topa dedi karşılaşmanın hakemi. Rodney o gün Göztepe hata hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Rodney top arkasında kaldı. Top bir o kalede, bir bu kalede gerçekten. Nefis bir karşılaşma. Sol kanada gönderilen topta bayrak kalktı. Karar offside. Karar offside. Endirekt serbest vuruş Galatasaray'ın. Ama ikinci yarıda gerçekten tempo hiç düşmedi. Çok keyifli bir karşılaşma oluyor. Jankat 76. dakika, normal sürede artık son 15 dakika diyebiliriz. Galatasaray 3 Göztepe 2. Osimhen'le Galatasaray farkı 2'ye çıkarmıştı, 4-2 yapmıştı ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Offside'dı. Pozisyon incelendi vardı. Yunus şimdi.

pası Leroy Sané'ye. Sané Yunus paslaşması. Yunus gitti. Sonrasında Taha topuna ayak koydu. O gün. O gün Bayrak. Uzun top attı ama top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Galatasaray'ın. Bu dakikalarda biraz tempo düştü. Kenan'da da hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray'da tabii Batrakov ikinci yarıda oyuna girdi. Singo, Sané hamleler yapıldı. Şimdi Osimhen kalabalığın içine girdi. Oradan çıkamadığı yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Victor Osimhen faul bekledi. Lemina karşıladı bu topu. Osimhen şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Batrakov, Lucas Torreira. Torreira bastı topa. Şimdi Batrakov topla buluştu. Sağ kanatta Yunus. Gitti rakibinin üzerine. Yunus açığı buldu. Yerden pası ama isabetli olmadı. Her ne ki hızlı hücum şansı olabilir. Uzun gönderdi. Şimdi Göztepe Ata sol kanattan gelişiyor. Armstrong yerde kaldı, gidemedi top dışarıda. Top dışarıda ve kale vuruşu işareti. Az önce oyuna girdi. 22 numaralı formasıyla Göztepe'de. Armstrong pozisyonu takip etti, sol kanatta zorladı ama orada rakibini geçemedi. Kale vuruşu da kullanıldı. 78. dakika, orta yuvarlakta Lemina şimdi Singo ile oynadı. Onun pası tekrar Lemina. Uzun gönderdi sol kanada doğru, Sané'ye doğru. Leroy Sané topu alabilecek mi? Yerde sek top, taç çizgisi yakınlarına topu kaptı. Leroy Sané yanında hemen İsmail Jakobs var. Jakobs'tan Torreira'ya. Leroy Sané sol kanatta topla buluştu. Gönderdi içeriye. Luka Gugge Şaşvili çift yumruk, tehlike geçmedi. İyi kontrol. Şalay'a şut şansı olabilir. Ceza sahası. Şalay, Batrokov top sekti. İsmail Jakobs top savunmadı. Arda Okan'da kaldı. Singo kafayla indiriyor. Lemina bir kez daha geliyor Galatasaray. Leroy Sané yardan pası Jakobs'un koşu yoluna. Jakobs çevirdi içeriye. Batrakov sekken top, elle oynama beklentisi. Batrakov top kalecide. Luka Gugge Şaşvili penaltı yok dedi Mehmet Türkmen. Davinson Sanchez karşıladı ama kısa düştü bu top. Şimdi Juan. Juan gitti tek başına, bastı topa. Armstrong top istiyor. Armstrong'a doğru gelir mi? Gelmedi, orada kafayla müdahale. Davinson Sanchez'den her an her şey olabilir bu karşılaşmada. Durum 3-2 ama Galatasaray da gol atabilir. Göztepe'de hızlı ataklarla şans bulmaya devam ediyor. Taç atışı. İki takım da gerçekten kıyasıya mücadele veriyor. İzleyenler büyük keyif alıyor bu karşılaşmadan. Şimdi Göztepe'de bir oyuncu değişikliği daha olacak. Bekir Böke, onu futbol severler Sivasspor'dan hatırlayacak. Bekir Böke'yi, yeni transferi Göztepe'nin, hücuma yönelik tabii forvet oyuncusu Bekir Böke de oyuna girdi. Kenarda da Eren Elmalı ısındı ve Galatasaray'da da Eren oyuna dahil olacak. Tabii kenar ortaları Eren'in. Ön direğe orta geldi. Karşıladı Davinson. Şimdi Şalay'ı. Topla birlikte gitti. Rolan Şalay'ı bastı. Yunus'a gönderdi. Lucas Torreira. Bekir Böke karşıladı onu. Büfere Singo. Savunma attı. Bir aile değişti bu karşılaşmada Galatasaray'da. Abdülkerim Davinson oldu. Abdülkerim çıktı. Lemina Davinson oldu. Şimdi Singo Davinson. Singo tekrar topla buluştu. Yerden pası Batrakov. Tek top oynadı. Jakobs, Batrakov ve Wilfred Singo. Döndü kaleye Jean Kat Yılmaz. Dakikalar 80'i gösteriyor Ramspark'ta. Şimdi tek top isabetli olmadı. Baskı geliyor Jean Kat'a da. Jean Kat ileri doğru gönderdi. Orta yuvarlakta kafayla Taha karşıladı. Arda Okan havalandırdı. Bekir Böke alabilecek mi? Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Singo uzaklaştırdı ama dönen topları alıyor Göztepe. Daha bir yüksek top attı içeriye ama orada Bekir Böke yerde kalmıştı. Hava topu mücadelesinde şimdi yavaş yavaş kalkıyor tabii. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Kafasına bir darbe alabilmiş olabilirdi. O yüzden Mehmet Türkmen de oyunu durdurdu. Oyuncu değişikliği 11 numaralı formasıyla Yunus.

işaret ediliyor. Kaptanlık pası bandınıza Lucas Torreira'ya taktı Yunus. Alnından öptü Torreira'yı. Karşılaşmanın çalışkan başarılı isimlerinden biriydi. Hızlı bir şekilde koştu, kenara doğru geliyor. Kalan dakikalarda Eren Elmalı oyunda olacak. Sane şimdi sağa doğru geçti. Batrakov forvet arkasında, Osimhen ileride. Tabii sol kanatta hem Jakobs hem de Eren var. Bekte şu an itibariyle Jakobs. Onun önünde Eren Elmalı. Orta alanda Lemina, Torreira yerleşmesi devam ediyor. Taha döndü. Luka Gugeshashvili kalesini terk etti. Ceza sahası dışına kadar çıktı. Gugeshashvili uzun gönderdi. Juan'a gelmedi. Kafayla Davinson. Lemina topa ayak koydu ama top oyun alanında kalmadı. Taç atışı Göztepe'nin. Sol kanattan rakip yer alan ilk metrelerinden kullanıldı bu taç atışı. Bokele. Miroş'a aldı şimdi topu. Yerden pası. Rodney. İyi çıktı Göztepe. Taha tek top oynama düşüncesi ama Arda Okan'a gelmedi. Bekir Böke de oyuna dahil olmak için kenarda bekliyor. Eren hemen arkasında Taha. Şimdi Jankat kalesini terk etti. Gelişi güzel. Osimhen'e doğru vurdu. Osimhen koştu. Luka Gugeshashvili kafayla karşıladı. Zamanında kalesini terk etti. Arda Okan topu yakaladı. Taç çizgisi yakınlarında. Batrakov'dan baskı. Top ona çarptı. Rahmi'de kaldı. Rahmi döndü geriye. Ege ve şimdi top Göztepe'de. Tekrar genç Ege topla buluştu. Taha. Dakika 83. Galatasaray 3, Göztepe 2. Uzun gönderilen top Şalay karşıladı ama Göztepe atağa devam ediyor. Miroşi, Rodney rakip yer alanda yükleniyor. İzmir ekibi Taha sağda, Arda Okan taç çizgisi yakınlarına gösterdi kendisini. Tekrar Rodney topla buluştu. Baktı içeriye, yaptı ortasını. Davinson yükseklik kazandı, top tehlike geçmedi. Bekir alabilecek mi? Pozisyonu zorladı ama alamadı. Şimdi en geride Osimhen. Birebir kaldı Ege ile. Victor Osimhen Batrakov'la oynadı. Tempo bir an olsun düşmedi karşılaşmada. Jakobs Eren paslaşması. Tekrar İsmail Jakobs ve Wilfred. Davinson Sanchez karşısında şu an var. Yerden pası Mario Lemina. İsmail Jakobs. Dakika 84. Jakobs hızla ilerledi, geçti rakip yer alana. Jakobs şimdi bastı topa, yanında Batrakov vardı. O Lemina ile oynadı. Wilfred Singor. Hazırlık pasları acele etmiyor Galatasaray. Tekrar Singo'ya geldi top. Armstrong'un baskısı var. Şalai. Atak dönü sağ kanat şimdi Galatasaray'da. Şalai destek bekledi. Şalai topla birlikte kendine gitti. Yerden pası Sane'ye. Sane geçti rakibine gidiyor. Leroy Sane. İsmail Jakobs müsait durumda. Jakobs baktı içeri, yerden kesti. Arda Okan. Topuna ayak koyuyor. Arda Okan kurtulan köşe vuruşu Galatasaray'ın. Dakika 85. 3-2 önde Galatasaray. Sol kanattan Batrakov'la yeni transferiyle. Sarı kırmızılar şimdi köşe vuruşu kullanacak. Ceza sahası oldukça kalabalık. Torreira geldi. Simo tabi orada. Osimhen. En geride Sanchez kaldı. Lemina ile orta ön direğe doğru kafayla karşıladı Arda Okan. İyi kullanamadı Batrakov. Davinson Sanchez. Yerden pası. Orta yuvarlakta Mario Lemina döndü kalecisine. Jankat'a. Jankat Yılmaz baktı arkadaşlarının dağılımına. Acele etmedi. Bekliyor. Jankat iyice kendini aralığın ortalarına kadar geldi ama işte pası da isabetli olmadı. Toplu oradan dışarı çıktı. Ve taç atışı Göztepe'nin. Göztepe'de birazdan bir oyuncu değişikliği daha olacak. Matos oyuna girecek. Alex Matos orta saha. Norwich altyapısı, Chelsea'de oynadı, Sheffield'de ve birazdan oyuna dahil olacak. Son hazırlıklarını yapıyor. Stanimir Stoylov son kozlarını oynuyor. Taha tek top oynadı. Jakobs karşıladı. Torreira

Trakow kafayla indirdi. Orta yuvarlakta sırtı dönük Osimhen karşıladı topu. Rakipleriyle mücadelesi. Şık hareketler Victor Osimhen'den gidemedi, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Şimdi Göztepe alta. Juan'a doğru gönderilen top Sanchez karşıladı. Gelişine vuruş, seken top dışarı çıktı. Bir 50 oynama beklentisi var orada Armstrong'ta. Köşe vuruşu Göztepe'nin, Armstrong pozisyon sonuçlanınca, top dışarı gidince hemen hakemin yanına koştu. İtirazları bekletiyor tabii karşılaşmanın hakemi. Mehmet Türkmen köşe vuruşu henüz kullanılmadı. Kullanılsın işaretini yapmadı. Göztepe'li futbolcular hakemin etrafında toplandı. Bir el oynama var mı yok mu? İzlemeye gitmişti. Victor Osimhen penaltı vuruşunda topu ağlara göndermişti. Karşılaşmanın hakemi. Bir tavsiye gelecek mi yine? Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta nefesler tutuldu. 87. dakika. Pozisyon şimdi VAR'da kontrol ediliyor. Torreira geldi hakemin yanına. Yine bir meraklı bekleyiş. Büyük bir heyecan. Gerçekten nefes kesen bir karşılaşma.

0: O noktaya doğru gidiyor. 5 numaralı formasıyla topu çeyrek daireyi bıraktı. Watney. Ceza sahası çok kalabalık. İşaret geldi. Watney topu gönderdi. Arka direğe doğru Jankat çıktı ve topun sahibi oluyor. Jankat Yılmaz'da kalıyor bu top. Henüz Matos da oyuna dahil olamadı. Göztepe'de kenarda bekliyor. Oyun durmadı çünkü. Eliyle oyunu başlattı. Jankat tabii ikinci.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz. Söz Murat Karada.
2: Gaziantep Spor farkı 1'e indirdi ve durum 2-1'e geliyor Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda. Evet, Gaziantep Spor son yarım saatte oyunu domine eden taraftı ve golü de bulmayı başardılar. Çaykur Rizespor 2-0'dan sonra biraz daha savunmaya doğru daha çok önem vermeye başladı ama Gaziantep Spor'un baskısı golü getirdi. Sağ taraftan köşe vuruşundan gelen ortada Guidado. Ona çarpan top, savunma topu uzaklaştırmaya çalıştığı alan içerisinde ama Guidado'ya çarpan top filelerle kucaklaştı. Yahya Fofana'nın yapacağı bir şey yoktu ve Gaziantep Spor farkı 1'e indirdi ve son dakikalarda Gaziantep Spor'un baskısı ve yerde kalıyor. Serdar Dursun yerde kalıyor ve kartlaşmanın hakemi faulü veriyor. Tehlikeli bir nokta. Gaziantep Spor beraberlik için yükleniyor Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda Çaykur Rizespor karşısında. 2-1 durum ve kaleci de, evet, kaleci Topyaş'ta, Kacper Topyaş'ta kalesini terk etti. Artık karşılaşmada son anlar, 90+3 ve ceza alanı içerisinde kalabalık. Orta geldi, içeriye doğru savunma topu uzaklaştırıyor. Son saniyeler, gözler karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'ta, top oyun alanının dışına çıkıyor. Evet, karşılaşmanın artık son bölümleri, son saniyeleri, Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Bakalım karşılaşmada son bölümler ne olacak ama ev sahibi takımının baskısı devam ediyor ve topu uzaklaştırıyorlar. Gaziantep Spor savunmasına geldiğine kaleci Kasper Topyaş zaman zaman kalesini terk ediyor. Artık gözler karşılaşmanın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sağ tarafa doğru savunmayı topu uzaklaştırdı. Geriye doğru Guidado topu aldı. Guidado uzun bir top gönderdi. Ceza alanına doğru yine savunma. Atilla Mokki topu uzaklaştırdı. Çaykur Rizespor'da atak devam ediyor. Tekrar doldurdular derken karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak son düdüğü çalıyor ve Çaykur Rizespor Gaziantep deplasmanından 2-1'le dönüyor ve puanını 6'ya çıkartıyor Çaykur Rizespor. Böylelikle canlı puan durumuna baktığımızda Çaykur Rizespor ligde 4. sıraya yerleşmiş oluyor. Evet, bu zorlu randevu sona ermiş oldu. Gaziantep Spor 1, Çaykur Rizespor 2. Goller Emre Can Çaykur Rizespor'da ilk golün sahibiydi. 35'te Ali Sov durumu 2-0 oldu. İkinci yarıda Guidado'nun golü karşılaşmada dakikalar 88'de geldi ve karşılaşma skoru da Gaziantep Spor 1, Çaykur Rizespor 2 şeklinde sona erdi. Evet, söz tekrar merkezde.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Deniz Tuğrul'da.
0: Karşılaşmaya en az 6 dakika daha devam edecek. Bu heyecan dolu, bu aksiyon dolu mücadele 6 dakika daha oynanacak değerli Radyo 1 dinleyicileri. Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü var. Az önce Hugo Çuklu oyuna girdi. Torreira kenara geldi. Yükleniyor şimdi Göztepe. Sağ kanat Arda Okan bıraktı Taha'ya. Taha yaptı ortasını. Hugo Çuklu'ya seken top. Lemina kafayla karşıladı. Miroş'u da kaldı. Miroş'u içeriye doldurdu. Top yerde sekti ve dışarı çıktı. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Jankat kale vuruşunu kullanacak. 90+2'deyiz. Galatasaray 3, Göztepe 2. Bugün kalede Jankat Yılmaz vardı Galatasaray'da. Tam oyuna çıkacaktı ki Uğurcan bir ağrı hissetti. Giremedi karşılaşmaya, başlayamadı. Ve Jankat Yılmaz kalede bu karşılaşmada. Şimdi

Galatasaray köşe vuruşu kullanacak. Atak yönüne göre sol kanattan Batrakov gidiyor o noktaya doğru. Ceza sahası kalabalık engeride Lemina ile Sanchez kaldı. Batrakov ağır adımlarla gitti. 90+3'teyiz. Lemina geride ve Erenç'in yanına sokuldu. Pasaşara kullandı. Batrakov Eren geriye çıkardı. Şalay Batrakov tekrar Roland Şalay. Eren top istedi. Şimdi tekrar Batrakov. Şalay geride orta yuvarlakta. Lemina baktı kale uzak mesafe, şut mu çekecek? Yerden pası Hugo Çukwu, iyi kontrol. Ceza sahasına Singo'ya. Singo yükseltti topu, kafayla savunma karşıladı. Kayarak müdahale, top yine Galatasaray'da. Eren. Eren gitti, Eren elmadı. Leroy Sané oyuna sonradan dahil oldu ama çok etkili olamadı Sané. Rakiplerinden çalımlarla kurtuldu şimdi. Oyunu açtı sağ kanadı. Wilfred Singo, Osimhen top bekliyor. Victor Osimhen sırtı dönük aldı topu. Osimhen Lukaku Geçaşvili. Singo hata desteği katıldı. Osimhen top önünden geçti. Batrakov'a gelmiyor bu top. Arda Okan. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert bir müdahale. Arda Okan yerde. Sarı kart Eren Elmalı'ya çıktı. Kayarak çok sert bir müdahalede bulundu. Eren, Arda Okan kalkabilmiş değil. Osimhen de hemen yanına gitti. Onu yavaş yavaş kaldırıyor. Hızlı hata çıkacaktı tabii. Göztepe'de. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Son 2 dakika diyebiliriz artık. 90+5. Karşılaşmada Galatasaray 3, Göztepe 2. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak ama gerçekten nefis bir karşılaşma oldu. Futbol severler, maçı hem tribünden takip edenler, Radyo 1'de sizlere heyecanı yaşatmaya çalışıyorum. Diğer yandan evlerinde, televizyonlarında izleyenler de tabii mutlaka keyif almışlardı bu karşılaşmadan. Arda Okan şimdi taç atışını kullanacak. Sağ kanattan rakip yer alanda yine uzun bir taç atışı hazırlığı var. Geldi içeriye top. Karambol anı. Tehlike geçmedi. Torreira, Lemina. Tekrar top Arda Okan'a geliyor. Arda Okan içeriye doğru gönderdi yaya. Kafayla indirilen top daha tarafından. Bir kafa daha. Kale sahası karambol anı. Osimhen savunmasına da yardımcı. Victor Osimhen. Yani öyle bir anda oraya geldi ki Davinson Sanchez ve tabii Singo varken iki gol attı, bir de asist yaptı. Belki de beraberlik golü olabilecekti Göztepe'nin. Çok kritik zamanda doğru yerde bitiverdi diyebiliriz Victor Osimhen için. Taç atışı kullanılacak ama bekletiyor karşılaşmanın hakemi. Yine bir inceleme var. Bir şey var mı yok mu? Evet. Kullanılsın dedi şimdi taç atışı. Arda Okan yine benzer noktadan taç atışı kullanacak. 90+6, nefesler tutuldu. Orta içeriye doğru kafayla Eren karşıladı. Tekrar Arda Okan'a geldi top. Arda yaptı ortasını. Arka direk kafa vuruşu. Seken top, göğüs kontrol. Miroşi top dışarıda. Son bir fırsattı. Miroşi ve karşılaşmada son düdük geliyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, bu nefes kesen karşılaşmayı Galatasaray 1-0 geriden gelerek sahasında seyircisi önünde 3-2 kazanmayı başarıyor. Miroşi 16'da Göztepe'yi öne geçirdi. Sanchez 33-1-1. İlk yarı 1-1. İkinci yarı Gabriel Sara 55. 63 Osimhen şu an hemen yanıtı verdi. 65. dakikada 3-2 oldu. Kalan dakikalar nefesleri kesti. Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Ve karşılaşmada 3 puan sahasında seyircisi önünde kazanan Galatasaray oldu. Ve puanını Galatasaray 7'ye çıkardı. Göztepe'nin 3 puan hasreti devam ediyor üst üste. İkinci yenilgisini aldı böylece İzmir ekibi. Ben Deniz Turul, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Kazım İncetaş'la birlikte teknik yönetmenlik koltuğunda sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hepinize mutlu akşamlar, mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Deniz Tuğrul, çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, 3. haftada cumartesi gününün karşılaşmaları sona erdi. Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Bir diğer karşılaşma İstanbul'daydı. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bunun dışında iki karşılaşma daha bitmişti. Bugün Tümosan Konyaspor 1, Kocaeli Spor 2, dün de Gençler Birliği 1, Erzurumspor Futbol Kulübü 1 olarak sona erdi karşılaşmalar sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook.

0: kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469
5: 31 Ağustos tarihleri arasında...

0: ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

Gecenin içinden. Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gecenin içinden başladı. Ankara'dan, başkentten sesleniyoruz hepinize. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gece diliyoruz. Saatimiz 23.37'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu gece de saat 1'e kadar sizinle birlikteyiz. İlk konuğumuz uzman doktor Emel Koyuncu Kütük olacak. Psikoterapist, psikiyatr. Kendine yatırım yapmaktan konuşacağız. Zihinsel ve ruhsal sağlıktan konuşacağız. Stüdyomuzda olacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Saat 1'e kadar birlikteyiz dedik ya, takvimler de değişecek elbette. 29 Ağustos'tan Zafer'in o büyük gününe ulaşacak. 30 Ağustos tarihine ulaşacağız. Doktor Onur Uzer'le, sosyolog, akademisyen, araştırmacı yazar Onur Uzer'le de Zafer'in 104. yılında hem Zafer'i konuşacağız hem de Atatürk'ü anlamaktan söz edeceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında yine telefonla bir başka konuğumuz bizimle, sizinle birlikte olacak. İklim değişikliği yeni bir sömürgecilik mi doğuruyor sorusunu Mine Ataman'la tartışacağız. Tarım yazarı bize bu konuyla ilgili bilgiler aktaracak. Programımızın sonunda elbette geçmişe şöyle bir yolculuğa çıkacağız. Geçmişten kalan köşemizde yine bir değerli ismi anacağız. Siz şarkımızı dinlerken de ilk konuğumuzu stüdyomuza alacağız.

0: Dinleyiciler, siz şarkımızı dinlerken de konuğumuz stüdyomuza geldi. Psikoterapist, psikiyatr, uzman doktor Emel Koyuncu Kütük'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Zamanın ne hızlı değiştiğini neredeyse hangi konu olursa olsun bütün konuklarımızla konuşuyoruz. O dijital dönüşüm çağında yaşadığımız zorlukları da konuşuyoruz. İnsan var olduğundan beri aslında insan da konuşuyor, anlaşılmaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Bir arada olduğumuzda insanı da konuşuyoruz. İnsanı konuşurken karşıdakini konuşmak belki kolay ama kendini ifade etmek meselesine de dün bambaşka bir konu nedeniyle girmiştik biz, okumaktan söz ederek. Şimdi bugünkü başlığımız kendine yatırım yap, zihinsel ve ruhsal sağlık. Yatırım deyince biraz soru işareti oluyor elbette de. Bütün aileler çocukları yaşama iyi başlasın, mutlu bir yaşam sürsün isterler ve ellerinden geleni de yapmaya çalışırlar. Ama bu hiçbir zaman yeterli değildir. Özellikle bilinç kazandıktan sonra ya da aslında adımları çocukluktan atılır ama insanın daha iyi bir dünya anlama, anlaşılma çabası içine girmesi gerektiği hep de ifade edilir ama son yıllarda yine bu dijital dönüşümle birlikte sanki hep aynı şeyler empoze ediliyor. Herkes aynı şeyin peşinden koşuyor. Ezber cümlelerle ezber yaşamlar arasında mutsuzluk kırıntıları da dört bir yana dağılıyor. Nasıl yatırım yapacak insan kendisini?
1: Şöyle, çok güzel bir giriş yaptınız. Çok teşekkür ederim aslında. Aynı zamanda bugün sizin kendine yatırım yap konusunu konuşurken bu dijital dönüşüm konusuyla birlikte eşleştirmek bence çok güzel olacak. Şöyle söyleyeyim, insan aslında biyopsikososyal bir varlık. Yani hem biyolojik bir varlık, hem sosyal bir varlık, hem psikolojik bir varlık. Ve bir insanın sağlıklı olması, bu üç parametrenin sağlıklı olması ne mümkün? Şöyle ki, biyolojik varlığından bahsettiğimiz zaman aslında fiziksel sağlıktan bahsediyoruz. Bence o kısmı çok basitçe, aslında herkes çok iyi biliyor. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir uyku, tüm fiziksel ihtiyaçlarına özen göstermek. Yani aslında taşıdığımız bedenin sağlıklı olabilmesi adına gerekli tüm önlemleri, gerek beslenme, gerek uyku anlamında aldığımız zaman ve genetik özelliklerimize uygun önlemleri de alarak yaşadığımızda, örneğin ailede hipertansiyon varsa tuz tüketimine ekstra özen göstermek, evet, ailede diyabet varsa beyaz ekmek, şeker tüketimine daha çok hassasiyet göstermek, işte ailede psikolojik hastalıklar varsa bu anlamda da büyürken çeşitli önlemleri almak şeklinde çok basitçe özetlenebilir. Aslında buradaki daha belki kapsamlı değerlendirmemiz gereken kısım ruhsal sağlık. Ruhsal sağlık dediğimiz zaman da aslında en çok insanların kafasını karıştıran şey şu. İnsanlar psikolojik bozuklukla mesela hüzünlü olmak, kaygılı olmak, takıntılı olmak hallerini her zaman karıştırırlar. Bize muayenelerde en çok sorulan sorudur. Hani benim biraz takıntılarım var doktor hanım, İşte ben biraz öfke problemi olan biriyim, İşte ben işte şu sayıya takıntılıyım, bazen biraz hüzünlü oluyorum, biraz duygu geçişlerim oluyor, bunlar normal mi, bunlar hastalık olarak değerlendirilebilir mi? Her insanın ufak tefek takıntıları olabilir, her insanın zaman zaman duygu durum geçişleri olabilir, her insanın zayıf ve güçlü noktaları olabilir. Ama biz ne zaman bu insanın psikiyatrik bir bozukluğu vardır deriz? Eğer sahip olduğu ruhsal süreç kişiler arası ilişkilerde, işte mesleki ilişkisinde, kendisiyle olan ilişkisinde ciddi bir işlevsellik kaybına neden oluyorsa, işte o zaman elimizde psikiyatrik bir bozukluk var. O yüzden ruhsal sağlık dediğim gibi çok önemli. Zihinsel sağlık dediğimiz zaman da kendine yatırım yapma noktasında aslında kişinin kendi yeteneklerini keşfedip bununla ilgili kendine ciddi emek vererek aslında bilgi öğrenmesi, az önce bahsettiğiniz kitap okumak, Barış Manço'nun söylediği şarkıyı dinlemek, aslında bütün bunlar sağlığın bir parçası. Dijitallik noktasına gelindiği zaman da söylediğiniz çok önemli bir şey var. Artık son dönemde çok daha tüketici bir toplum olmaya başladık. Az önce demiştik ya, insan biyopsikososyal bir varlık. Bu aslında insanın sosyal olarak da sağlıklı olması gereken bir toplumda dijitallik aslında işlevselliğin bu noktasını sekteye uğratıyor. Çünkü gençler artık daha çok ekran karşısındalar. Gençler artık çok fazla birbirleriyle zaman geçirmiyorlar. 10 genç bir araya geldiği zaman dediğiniz gibi bilgisayarla ilgileniyorlar. Çok küçük yaşlardan itibaren belki anne ya da baba çalışıyor, çocuğuna çok zaman

0: yaramadığı için eline ikram veriyor. Zihin dünyayı öğrenmesi, dünyayı keşfetmesi gereken yaşta aslında anlık haz duygusuyla orada doyum sağladığı bir nesneyi sunuyor ve büyüdüğünde bu hem onun sosyalliğini etkiliyor, hem onun hayatta çok daha gerçek dopaminlere ulaşmasını engelliyor, hem iletişim becerilerinin gelişmesini engelliyor, hem zihni çok da faydalı olmayan bir yere yönlendirdiği için bilgiyle donanması gereken zihni aslında sağlıksız bir uyaranı yönlendirerek bugün akademik olarak çok zeki ama psikolojik sağlamlığı olmayan, duygusal zekası geri olan pek çok gençlerimiz var.
1: Günümüzde geldiğimiz nokta bu olduğu için özellikle oradan da girmek istedim. Yoksa insan ruh sağlığı meselesi çok uzun yıllardır araştırılıyor. Farklı farklı görüşler olmuş, ekoller olmuş. Bugün hala alıp kitapları okuyoruz. Kendimizi anlarsak diğer insanları anlayabilirizin bilinciyle kendine yönelen de çok sayıda insan var. Ama o kadar çok uyaran var ki ve bu sosyal medyanın gelişmesi, işte o dijital çağda dünyanın dört bir yanında bilgiye kolay ulaşım, bir yandan da herkesin aynı yöne koşturmasına da neden olabiliyor. Hani doğru bilgiyi süzmemiz önemli diye konuşuruz ya, her şey var internet ortamında. Ama şunu yap, mutlu olmak için şunu yapın. Şöyle şöyle olduysa sizden değil bundan olmuştur. Kafalarımız çok karıştırılıyor. Annelik meselesinde de şunu yapmadım çocuğuma, eyvah eksik bir şey mi yapacağım duygusuyla birlikte. Hani sanki daha özgür olun derken aslında özgür olmayan birbirinin aynı bireyler üreten de bir çağda gibiyiz. Dünya siyasetinde nasıl bir kaos varsa İnsanlar arasında da buna benzer bir kaos var diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle söylediğiniz şey doğru. Şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda insanlar belli durumlara maruz kaldığında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bizim kuşaklarımızla yeni kuşak arasındaki en büyük farkı düşündüğünüz zaman biz daha çocukken erken yaşta sorumluluk alan çocuklarız. Daha yarım gün okula giden, evet, işte erken yaşta annesine yardım eden, erkek çocuklar babasına yardım eden, kız çocuklar evde sorumluluk alan çocuklarız. Beyin maruz kaldığı uyaranı çözümlediği zaman gelişir. Bugün neden mesela Japonya'da ilk 10 yaşta duygusal zeka, akademik zekadan önemli? Daniel Goleman'ın 95 yılından beri yazdığı bütün kitaplar ne söyler? Akademik zeka hayattaki başarı %5 belirler. Ama duygusal zeka, psikolojik sağlamlık ve sosyal zeka hayattaki başarı %95 belirler. Şimdi bakıldığı zaman bizler duygusal zekası, sosyal zekası daha yüksek olan aslında çağların çocukları. Çünkü bizim çocukluğumuzda daha böyle kırsal kültürde işte insanlar birbirle bağ kurar. Hani bizim algılarımızda ne vardı? Komşular eve gelir, biz birilerinin evine gideriz. İşte insanlar
1: çocuklar oyun oynar.
0: Tabii çocuklar dışarıda sürekli oyun oynarlar. Çocukların oyuncakları kendi ürettiği şeylerdir. Çocuklar işte taştan, sopadan, ipten oyun üretirler. Ondan sonra birbirleriyle iletişim bağ kurarlar. Düşe kalka sağlıklı iletişim kurmayı öğrenirler. Ondan sonra anne babalar buluşur, bir araya gelirler. Bizi toplum yapan hani çok özellik vardır. İşte cenazelerimiz vardır, düğünlerimiz vardır. Bizi bir araya getiren ve o aidiyet duygumuzu pekiştiren çok fazla güzel yaşanmışlıklarımız vardır. Biz büyürken sorumluluklar alırız. Dediğim gibi oyuncaklarımızı kendimiz üretiriz. Bütün bunlar biz büyüdüğümüz zaman sorun çözme becerimizi arttırıyor. Mesela bunu şöyle düşünün. Bir bebek dünyaya geldiği zaman ilk 6 yaşta duygusal hafızası vardır. Ve duygusal hafıza içinde büyüdüğü ortamı emer. Bu bilinçle büyüyen kültürlerde şu vardır. Çocuk mesela yapabileceği eylemle baş başa bırakılır. İşte 1,5 yaşın önüne makarna koyar. Çocuk bir batır olmaz, iki batır olmaz, üç batır olmaz. 10. çatallı yediğinde beyin şunu fark eder. Sen bir şeyden vazgeçmez, elinden geleni yaparsan hedefe ulaşırsın. Çocuk 2 yaşında bezini değiştiremez ama çöpe atabilir. Çocuklar ne yaparlar? Bezlerini çöpe kendileri atarlar. Mesela onların önlerine legolar konur. Çocuklar o legolardan oyun üretirler. Bu çocuk büyüyüp yetişkin bir birey olduğu zaman iş tasarlıyor. Veya bu çocuk büyüyüp yetişkin bir birey olduğu zaman, bir zorlanmayla karşılaştığı zaman çözüm üretiyor. Çünkü makarna yerken şunu öğreniyor. Bir denedin olmadı, beş denedin olmadı, on denedin olmadı, vazgeçme. Önce avuçluyor, ondan sonra çatalla yemeye başlıyor. Büyüdüğünde bunun devamı ne? İşini yaparken zorlanma yaşarsan strateji üret. İşte bir şey okurken zorlanıyorsan alternatif kaynağa bak. Bir bilgiye ulaşamadıysan başka bir kaynak üret. Başka birine sor. Çözüm üret. Ama büyüdükçe, teknoloji geliştikçe ne olmaya başladı?

0: Baktığınızda bugün çocuklar şunu söylüyorlar size: benim bu bilgiyi öğrenmeme ne gerek var? Bu bilgi internette var. Mesela bana neden tarihte şu savaşı öğretiyorsunuz ki? Zaten ben tuşa bastığım zaman bunu görebiliyorum. Onun için şu anda bizim kliniklerde de gördüğümüz şöyle çocuklarımız var. İnanın olağanüstü bir üniversitede harika bir bölüm okuyor. Ama bakkala gitmeyi bilmiyor, markete gitmeyi bilmiyor, iletişim kurmayı bilmiyor.
1: Anne babaya döneceğiz yine o halde. Kesinlikle. Zamanında o sorumlulukları vermesi gerekiyor. Sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini, katı bir disiplinden söz etmiyorum elbette. Onun da farklı zararları var.
0: Aslında ne kadar kıyamazsak çocuğumuzu o kadar kıyıyoruz. Yani burada yapılması gereken şey sizin az önce söylediğiniz gibi baş başa kaldığı engelleri yönetmesine fırsat vermek ve sıkıntıyı tolere edebilme konusunda güçlenmesini sağlamak. Yani bugün hayatın içinde acı var, hayatın içinde belirsizlik var ve hiçbir ödüle ciddi çabalar göstermeden ulaşamayız. Yani her neye kavuşacaksa kavuşalım. Siz bugün bu koltukta oturuyorsanız bunun bir akademik dönemi var, bunun bir stajyerlik dönemi var, farklı farklı bir sürü meslek büyüğüyle geçirdiğiniz zamanlar var, bunun zor mesai dönemleri var ve bütün bunları yaşarken de hayatın diğer alanlarında da epey zorluklar var. Belki yarım saat önce buraya gelirken çok sevdiğiniz biriyle tartıştınız, belki bir hastanız var, ama bütün bunlara rağmen hayattaki başarı nedir? Kendi yönettiğimiz alan dışındaki tüm faktörlerden zihnimizi ayıklayıp aslında enerjimizi buraya sarf etmek ve oradaki sıkıntıyı tolere edip çözüme ulaşmak için gerekli çabayı sarf etmek. Aslında bunların hepsi çok doğal duygular. Ama kendi yönetmesi gereken eylemle baş başa bırakılmayan çocuk acıyı tolere edemiyor, stresi tolere edemiyor. Mesela ben buraya gelirken bir psikolog arkadaşım mesaj yazmış. Ya Emel demiş, beni bir danışanım yarın sınava girecek, iki gündür sürekli bayılıyor. Ona nasıl bir ilaç verebiliriz? Yani bakıldığı zaman stresi tolere edemiyor. Çünkü hep birileri onu yerine çözmüş. Yani o düştüğünde biri kaldırmış, o zorlandığında hemen onun yerine biri çözüm üretmiş. Yani zihinde şu gerçeklik yok: ben bir yerde tıkanırsam sorunumu ben çözebilirim. Ama anne babaların bize çok fazla söylediği bir şey var: hanımefendi, benim kızım okulda çok iyi, matematik dersinde çok iyi, fen dersinde çok iyi, bakın tıp fakültesi okuyor, bakın makine mühendisliği okuyor. Ben diyorum ki çünkü okulda anne baba yok, çünkü beyin okulda şunu öğreniyor: ben dersimi kendim hallettim, işte sınıfta kalabalık da olsa, öğretmenin söylediğini çok iyi anlamasam da, sözlüden kalsam da tekrar çalıştım ve başardım, çok uykusuz geceler geçirdim ve o sınavın üstesinden geldim. Yani ben o çocuğa bak ben sana 50 sayfa çeviri versem sabah yapar mısın dedim de evet diyor, ama bak ben sana 20 lira versem bir arkadaşına çay ısmarlayabilir misin, hayır diyor, ya beni reddederse. Yani psikolojik olarak güçlü değil.
1: Tamam, bunu anladım. Çok korunaklı büyümenin ileride yaratacağı sıkıntıları örnekleriyle birlikte açıklamış olduk. Bir de bunun tam tersi durumu olabilir: hiç ilgilenilmemiş bir çocukluk, bir gençlik, kimsesizlik belki. Sonradan kendi çabasıyla bir yerlere gelme, hayatı kendi mücadele ederek bir yerlere taşıma çabasında olan insanlar, onlarda nasıl sıkıntılar olabilir ve onlar bunu nasıl aşabilirler? Yalnızlık duygusu belki dün de yayında konuştuğumuz konulardan biriydi. Ya da özgüven meselesi, ya da güven meselesi. Yani başta dediniz ya, bende şu takıntılar var, normal mi, şu normal mi? Güçlü mü doğar insan? Güçlü insanlar sonradan mı güçlü olur? Bu çerçevede ilerlersek ne söyleyebiliriz?
0: Şöyle, hemen başladığınız noktadan gidersek duygusal ihmalle konuya girdiniz. Yani aslında anne babanın dünyaya getirdikten sonra kendi alanını yönetmek için kendisiyle baş başa bırakılan çocuk, orada da şu oluyor: hani halk arasında deriz ya, vurdum duymaz anne babaların çocukları güçlü olur. Böyle büyüyen çocuklarda şu oluyor: kendi engelini kendi yönettiği için, hani tek başına karnını doyuruyor, işte tek başına karşıdan karşıya geçmeyi öğreniyor, bir sürü şeye maruz kalıyor ve o engelleri geçtikçe beyin o çözümleri kaydediyor ve güçleniyor. O insanlar yetişkin olduğunda, evlendiklerinde eşleri şöyle anlatıyorlar: doktor hanım diyorlar, benim kocam beni asla aç bırakmaz, işten mi ayrıldı, pazarda su satar, bizi doyurur. Hani hiçbir biçimde ben evlendiğim eşimle bir işsiz kalır ya da bizi geçindiremez, kaygı yaşamıyorum, ama benim eşim çok alıngan diyor. Benim eşim diyor yüzün asılsa diyor üstüne alınır. Benim eşim evde inatçıdır diyor. Çünkü Gülseren Budacıoğlu ne der? Sen bir insanı ne zaman sevmeye bırakırsan o yaşta kalır. Bedeni büyür, zekası büyür ama içi büyümez. Bu insanlar duygusal olgunluğa erişemedikleri için, evet, hayatları boyunca kendi başlarının çaresine baktıkları için o stratejilerde güçlü oluyorlar. Tuttuğunu koparan, zorluklara dayanıklı, zor şartlar altında bir biçimde çözüm üreten bireyler oluyorlar. Çünkü duygusal kaslar o yönde gelişiyor. Ama psikolojik olarak görünmez hisseden, İşte bebeklikte alamadığı özel olma duygusunu diğer insanlarda arayan, herkes beni dinlesin, herkes beni merkeze alsın. Çünkü çocukken o duyguyu aileden almamış ve etrafında insanlar bir an gözünü ondan ayırdığında yok gibi hisseden, değersiz hisseden, böyle daha çok bir çocuğun savunma mekanizmalarına sahip duygusal olgunluğa erişememiş insanlar olabiliyorlar. Yani yaptığı işte kusursuz ve çok başarılı olabiliyor ama psikolojik sağlamlığı zayıf insanlar olabiliyorlar. Aynı şekilde çok önemli bir şeyden bahsettiniz, aidiyet duygusu. Aslında duygusal ihmalden sonra bilmiyorum, belki bir yerde dikkatinizi çekmiştir, Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması var. Harvard Üniversitesi dünyanın en büyük ikinci araştırma üniversitesi ve 1938 yılında, aslında ben Atatürk'ün ölüm tarihi olduğu için çalışma tarihini hatırlıyorum, o tarihte başlayan önce Harvard öğrencileri üzerinde, daha sonra örneklemi genişleterek yapılan bir çalışma ve mutluluğun sırrını araştırıyor. 80 yıldan fazla süren ve ilk sonuçlarını 2000'li yıllardan sonra veren bu çalışma, mutluluğun sırrının sadece aidiyet olduğunu gösteriyor. Yani çalışma şunu söylüyor: ne sahip olduğun paran, ne şanın, ne şöhretin, ne kariyerin, ne yazdığın makale sayın, ne mesleğin, ne sahip olduğun villan, araban, hiçbiri. Ait hissediyorsan değerlisin. Kaldı ki siz bundan bahsedince aklıma bir basın haberi geldi. İsviçre'de bir kişi aslında kendi yaşamına son veriyor ve cebinden şöyle bir not çıkıyor: ben köprüye gidene kadar tek bir insan selam verirse kendimi öldürmeyeceğim. Düşünün, kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu, bireylerin güvende hissettiği ülkelerden bir tanesi ama sizin bahsettiğiniz yalnızlık. Demek ki aslında Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi de düşünüldüğü zaman, insan ait hissettiğinde, sevdiğinde, sevildiğinde, kendini gerçekleştirdiğinde, saygın bir birey olduğunda, güvende hissettiğinde ve ihtiyaçlarını karşıladığında değerli bir varlık. O yüzden bütün bunlarla ilgili de insanın aslında kendine yatırım yapıp, ciddi emek verip bu ödüllere kavuşmak için bilinçli bir çabanın içinde olması gerekiyor.
1: Oraya gelecektim. Sohbetimizin sonuna da öyle ulaşalım sizin önerilerinizle birlikte. İşte her iki taraftan da biraz uç olmak koşuluyla başladık ama çok normal insan halleri de bir yanıyla. Kendine yatırım yapmak, emekten de söz ettiniz. Günümüzün en az değer verilen konularından biri emek. Hakça paylaşılmasından söz ettiğimiz gibi, insanın kendine verdiği emeğin nasıl önemli olduğunu, bir şeyi başardığında, emeğin sonucunda geldiğinde nasıl kıymetli olduğunu unuttuğumuz çok zaman oluyor maalesef. Sevgi neydi sorusunu sorduğumda Türkan Şoray, Selvi Boylu, Mal Yazmal'ın filminin en çok öne çıkan bölümüdür orası. Emek. Sevgi emektir der. Emek vermeden nasıl mümkün olur? Olmaz herhalde. Ama insanlar nasıl emek verecek günümüzde özellikle?
0: Aslında bunun için önce kendisini tanıması lazım. Bunun için önce kendi duygularını tanıması lazım. Biz biraz şöyle bir toplumuz. Doğuya gidildikçe artmak suretiyle bizim zihnimizde şu var: biri beni severse ben değer kazanırım. Dikkat edin, doğuya gidildiğinde aslında misafirperverlik dediğimiz şey biraz da bizim değersizlik duygumuz. Yani biz dört duvar içerisinde, hani şu kabul edilebilir: bir sofram vardır, misafir gelmiştir. O sofra misafirimle paylaşılabilir. Ama kendimi aç bırakıp, şartlarımı zorlayarak, eğer dışarıdan gelen insanı memnun etmeye çalışıyorsam, bunun alt metni şu: benim özüm değersiz, sen beni seversen ben değerliyim. O yüzden bizler algı olarak kendimizi yok sayıp karşımızdaki insanlar tarafından onaylandığımızda değerli hissediyoruz. Yani karşımızdaki insanın memnun edecek şeyler yaparsak, bunun için fedakarlık yapmamamız gereken hallerde de kendimizden ödün vererek değer arıyoruz. Ama aslında insan kendine değer verdiği oranda değerlidir. Çünkü bizler birilerine ne kadar değer vereceğimize karar verirken onun kendine nasıl davrandığına bakarız. Yani bir birey kendini psikolojik anlamda, fiziksel anlamda, mesleki anlamda ne kadar yatırım yapıyorsa, kendine ne kadar özen gösteriyorsa, biz de ona onun kendine davrandığı gibi davranırız. Ama gerçek hayatın içerisinde kendimizi yok sayıp karşı tarafta değer ararız. Bunun nasıl bir sakıncası olur? Karşımızda merhamet duygusu olan insanlar varsa, onlar bizi bu yönde davranmamamız için uyarırlar. Değerini bildirirler ve bizi kullanmazlar. Ama kendimizi ciddiye almadığımız için onlar da bizi ciddiye almazlar. Ama bence insanlar bizim kendimizden çaldığımız saygıyla beslenirler. Onun için iyi olmanın ön koşulu kendinize değer vermek. Biz uçağa bindiğimizde bir problem olduğunda bize ne derler? Önce oksijen tüpünü kendine.
1: Tabii.
0: Ondan sonra etrafındaki insanlara yardım et. O yüzden bir, kendi duygularıyla ilgilenmek, kendi ihtiyaçlarını belirlemek, sonra günün sonunda kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak için bir emeğe başlamak. Yani hangi yönde bir hedefi varsa o yönde çalışmak, çabalamak, bir gayret sarf etmek, o biriken zaten o biriken çabalar onun sonunda bir emeğe kavuşturuyor. Ama bunu yaparken öz disiplin. Düzenli uyanmak, gece düzenli uyumak, amacının farkında olmak, duygularla değil de rasyonel hareket etmek, hani seçtiği yolda herhangi bir problemle karşılaşsa da kolay kolay vazgeçmemek, yaşadığı olumsuz duygulardan korkmamak, çözümün her daim içinde olmak, sabırlı olmak, psikolojik olarak sağlam olmak, bütün bunlar zaten bir süre sonra insanları istediği ödüllere kavuşturuyor.
1: Herkesin şansı bol olsun diyelim, ama kendilerini ihmal etmeden önce kendilerini tanıyarak dünyayı tanımaya çalışsınlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ilişkilerle güzel bir yaşam sürsünler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, ilk konuğumuz psikoterapist, psikiyatr, uzman doktor Emel Koyuncu Kütük oldu. Bir müziğin ardından bir başka konukla devam edecek Gecenin içinde.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler 30 Ağustos'a döndü. Bir zafer gününün ilk saatlerindeyiz. 104 yıl önce 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi yalnızca bir askeri başarının tarihi değildi. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun 5 günlük son safhasında Türk ordusu kesin bir zafer kazandı ve milli mücadelenin askeri bakımdan en kritik noktalarından biri geride bırakıldı. Fakat bazı tarihler vardır ki üzerinden yıllar geçtikçe yalnızca geçmişi anlatmaz, bugünü de düşündürür bizi. 30 Ağustos'ta işte böyle bir tarih. Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos'u konuşacağız elbette ama büyük Atatürk'ü saygıyla, rahmetle, şükranla anarken onu anlamaya çalışacağız, bu zafer nasıl geldi diye. Kiminle? Sosyolog, akademisyen, araştırmacı, yazar Doktor Onur Uzer'le. Sayın Uzer, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.
0: 30 Ağustos'un önemini kısaca sevgili dinleyicilerimize aktaralım. Sorularımız peşi sıra gelecek size.
1: Tamamdır. Şöyle söylemek lazım, aslında 30 Ağustos bir zaferden çok bir milletin yeniden doğuş anlamına da geliyor. Çünkü 30 Ağustos 1922 Türk milletinin yalnızca bir savaşı kazanması değil, bağımsız yaşama iradesini bütün dünyaya kabul ettirdiğinin de bir örneğidir. Burada artık bitti denilen bir milletin yeniden ayağa kalkarak biz buradayız dediği bir tarihten bahsediyoruz. 104 yıl önce Anadolu'nun bir sabahında patlayan topların sonunda bir milletin kaderi değişiyor. Tabi 1071 Malazgirt'le başlayan Türklerin Anadolu'ya girmesiyle toprakları yurt yapan Türk milletinin aradan geçen bu 8 yıl sonrasında yeniden bu topraklarda varlık yokluk kavgası vermesi ve bu kavganın zaferle sonuçlanmasında adıdır 30 Ağustos. Bu vesileyle Türk tarihinin en önemli meydan muharebelerinden birini anıyoruz. 104 yıldır böyle bir zaferi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği o anekdotları da birazdan size paylaşmak isterim.
0: Elbette 30 Ağustos'tan söz edince elbette 26 Ağustos'u da anımsamak gerekiyor. 26 Ağustos gecesini Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nda 8. Bab'da anlatır. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu diyerek Nutuk'ta da atamız söz eder Kocatepe'de bulunmasından. Oradan başlayarak ilerleyelim ve o güne hiç kolay gelinmedi. Öncesinde verilen savaşlar, o mücadele, geldikleri gibi giderler mi meselesi ve gerçekten de büyük bir zaferin armağanı, çok büyük emek, bize bu zaferi sağlayan herkese şükranla anıyoruz başta Atatürk olmak üzere. O anekdotları paylaşacağım demiştiniz, bu sözlerin devamında onlarla ilerleyelim sizinle.
1: Çok teşekkürler. Şimdi tabii Anadolu o günlere kolay gelmemişti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti fiilen parçalanmış, bir Mondros mütarekesi sonrasında Anadolu'nun birçok bölgesi işgal edilmişti. Yunanların biliyorsunuz gözü Tevri'deydi. Tevri evet. imzalatmak evet. istiyordu Türk milletine. Dolayısıyla burada Anadolu'nun siyasi ve coğrafi varlığını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefleyen bir işgal güçleriyle karşı karşıyaydı. İşte tam bu noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele, milletin kaderini değiştirecek büyük bir direnişe dönüştü. Yani Erzurum, Sivas Kongre'yle şekillenen o milli irade, evet. Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla siyasette bir güç kazandı. Ve İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi ardından büyük taarruz, bu uzun yürüyüşün aslında önemli dönüm noktalarından biri haline geldi. 26 Ağustos 1922 sabahı büyük taarruz başlıyor. Tam 5 gün 5 gece sürüyor. Tabi burada Yunan ordusu 225 bin askeriyle, Türk ordusu 208 bin askeriyle. Yani aslında baktığınız zaman mühimmat anlamında da çok önde olduklarını söyleriz. Onların 50 helikopteri uçağı varken bizim 10'un 10 olması ve rakamsal olarak da geride kalmamız aslında bu savaşta sanki onları daha avantajlı gibi gösterse de Türk askerinin inancı, azmi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik, siyasi ve askeri bakış açısıyla meydan muharebesini 5. günün sonunda Yunanları yurttan atarak çok önemli bir zaferi de kazanmış oluyoruz. Burada tabii 30 Ağustos Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın kesin askeri sonucunu da belirliyor.
0: Evet.
1: Ve o biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği o tarihi emir geliyor. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri şeklinde. 30 Ağustos'u aslında tarihsel önemi bir noktada çevre karşı verilen çok önemli bir cevap olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu tarihin bize dayattığı, yani Türk milletine dayattığı parçalanma senaryosunda Anadolu'da verilen mücadeleyle nasıl bir reddettiğimizi de bize gösteriyor. Bu anlamda 30 Ağustos milletin kendi kaderini kendi tayin ettiği bir iradenin savaş meydanındaki karşılığı olarak söyleyebiliriz.
0: Efendiler, başkomutan savaşının sonuna kadar her gün büyük başarılarla gelişen taarruzumuzu resmi bildirilerde pek önemsiz harekattan ibaret gösteriyorduk. Maksadımız durumu mümkün olduğu kadar dünyadan gizlemekti diyor Atatürk nutukta o günleri anlatırken. Atatürk'ü anlamaktan söz edeceğiz dedik ya dinleyicilerimize. Bu zafere inanmak, zafer ki inananlarındır. O zafere inananlarındır da denir. Nasıl hazırlandı, nasıl anlattı, nasıl inandırdı? Sosyolog yönünüzü de devreye sokarak kolay gelmedi diyoruz ya. Onca mücadele, onca kararlılık, onca zorluk içinde dünyanın o halinde hasta adamdan kurtuluş savaşına nasıl bir irade?
1: Şöyle bir irade, 29 Ağustos gecesi zaferin en kritik kararını veren bir komutanlar değerlendirmesi yapıyor Mustafa Kemal Paşa. Orada Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa savaşın gidişatını değerlendirerek çok kritik bir karar veriyorlar. Taarruz bütün şiddetiyle sürülecek, Yunan ordusunun çekilmesine ve yeniden cephe kurmasına asla izin verilmeyecek. Ve bu kararın ardından ana kuvvetlerini, düşman ordusunun ana kuvvetlerini kuşatarak savaş gücünü ortadan kaldırarak 30 Ağustos'u tarihsel bakımdan farklılaştıran temel bir karar alıyorlar. Ve bunu birlikte yapıyorlar. Ve 30 Ağustos sadece bir geri alma zaferi de olmuyor. Bir ordunun savaş kapasitesini belirleyici biçimde çökerten kesin sonuçlu bir meydan muharebesine dönüşüyor. Tabi Mustafa Kemal Paşa'nın savaş alanının içinde olması çok önemli. Çünkü bu bir başkomutanlık meydan muharebesi. Bunun bir sebebi var. Çünkü Mustafa Kemal Paşa savaşı cepheden kilometreler uzaktaki güvenli bir karargahtan yönetmedi. Zafertepe ve Tepe'de ve Çalköy çevresinde muharebenin kritik noktalarına yakın bir konumda hareketi bizzat takip ediyor. Fevzi Çakman daha doğru yaptığı değerlendirmelerde de bu aslında nutukta da geçiyor. Sizin de önemli vurguladığınız. Mustafa Kemal Paşa'nın muharebenin birinci hatlarına yakın biçimde gelişmeleri izlediği ve kesin sonucun alınmasına doğrudan rol oynadığı da belirtiliyor. Dolayısıyla bir komutanlık anlayışını anlatmaktan ziyade 30 Ağustos'ta başkomutan yalnızca haritanın başında değildi. Tarihin yazıldığı o meydanın içindeydi. Ve bu anlamda o Kocatepe'deki tarihi duruşunu da dinleyicilerimiz hatırlayacaktır.
0: Evet.
1: Afyon'dan başlayan ama sonrasında İzmir'e kadar uzanan büyük bir zaferin aslında sırrını oradaki birliktelik vurgusuyla bir dört yandan kuşatma askeri dehasıyla anlatabiliriz ve anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Sizden önce değerli konuğumuzla birlikte insanın kendine yatırım yapması, iyi bir yaşam için fiziksel özelliklere dikkat edilmesi kadar zihinsel ve ruhsal yapıdan da söz ederken uyarıları da olmuştu. Atamızın gösterdiği sabır, stratejik düşüncesi, zamanlaması, ikna kabiliyeti, örgütleyiciliği, şartları doğru okuyabilmesi bizim aslında tarihi neden öğrenmemiz gerektiğini de gösteren şartlar gibi.
1: Kesinlikle doğru. Bu savaşın tabii çok yönlü bir tarafı da var. Küresel anlamda, siyasi anlamda, evet, ve diğer ülkelere de bir umut kaynağı olma hali de söz konusu. 30 Ağustos'un tabii küresel etkilerine de bence değinmekte fayda vardır. Çünkü burada fark ederseniz tevri uygulayamayan ve bunu isteyen birçok ülke var. Ve bu olmayınca da aslına bakarsanız birçok diğer sömürge ülkelerinin bu emperyalist güçler karşısında nasıl direnç gösteren Türk ordusunun karşısında bir cevap niteliği de taşımıştı. Ve biliyorsunuz Gandhi de anekdotlarında Yunan ordusuna karşı büyük bir zafer sağlayan Türk ordusu bizim de bağımsızlık mücadelemize örnek teşkil etmiştir deyip onların da bağımsızlık ateşi 1923 yılında başlamıştır Hindistan'ın. Dolayısıyla buna benzer birçok emperyalist kıskacında kalmış devlet, ulus 30 Ağustos zaferini bir emsal olarak görmüşlerdi. Evet. Ve bu da bizim açımızdan hani uluslararası arenada ve küresel bir sonuç anlamında 30 Ağustos'un dünya tarihinin ne kadar önemli bir sonuç olduğunu da bize anlatıyor. Tabi Atatürk bunu tek başına yapmadığını birçok anekdotunda bahsediyor. Kocatepe'de yalnız bir komutan değil, askerleriyle var olan ve bir milletin kaderini değiştiren bir irade vardı diyor. Burada tabii özellikle Salim

0: Bozdoğ'un anılarından bir tanesini size paylaşmak isterim. Atatürk'le ilgili belki de en etkili anekdotlardan biridir 30 Ağustos zaferini anlatan. Savaş bittikten sonra kendisine sorarlar bu zaferi nasıl kazandınız diye. O da zaferi kazanan ben değilim diye cevap verir. Ardından zaferin asıl sahipleri şunlardır der. Tel örgüleri aşanlar, süngü ucumuna kalkanlar, yaralananlar, şehit olanlar, kendini vatan için esirgemeyenler, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler ve sonra bütün kahramanların ortak adını söyler. Türk askeri. Ardından da büyük bir tevazu cümlesini kurar. Tebriklerinizi onların adına kabul ediyorum der. İşte Atatürk olmak belki de bir başarıyı kendi milletiyle nasıl gerçekleştirdiğini anlatan, bu mücadeleyi paylaşarak aktaran bir liderin bize en önemli örneğini gösteriyor.
1: Onur Uzer, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler ve verilen örnekler için. Başta Büyük Atatürk olmak üzere bugünleri sağlayan, bize yeni bir devlet, gelecek inşa eden herkesi saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. Sağ olunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Kutlu olsun Zafer Bayramımız. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. Kutlu olsun.
1: Doktor Onur Uzer telefonla katıldı yayınımıza sevgili dinleyicilerimiz. Zafer'in 104. yılında hem bu zaferin gelişini hem de Büyük Atatürk'ü konuştuk.

0: Saatimiz 0:20 sevgili dinleyiciler, Radyo 1'de Ankara'dan, başkentten seslenmeye devam ediyoruz size. Yeni bir konukla birlikteyiz. Şimdi telefonla katılıyor tarım yazarı Mine Ataman. İyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Zafer Bayramımız kutlu olsun, onunla başlayalım.
1: Çok teşekkürler. Umarım ki bu bilinçle hepimiz kalan ömrümüzü güzel ve memleketimize faydalı geçiririz.
0: Aslında sizin bir yazınızın başlığıyla onu ayrıntılandırarak konuşacağız. Orada da sömürgecilik geçiyor. Birinci Dünya Savaşı, ardından Kurtuluş Savaşımız, bu savaşın örnek olması, dünyadaki

0: kimi bireyler. Bazıları daha kırılgan olabiliyor. Bazı ülkelere göre de bu değişebiliyor. İşte bu uyum sağlarken aslında bu yeni hal, yeni uyum sağlama hali birileri üzerinde bir takım böyle bir hani hakimiyet sağlamaya dönüşebiliyor. Onları daha fazla hayatlarını maddi manevi etkileyebiliyor. İşte bu da birazcık yazıda da anlattığımız üzere acaba dedik yeni bir sömürgecilik mi ortaya çıkarıyor gibi belki de açıklayabiliriz. Bir örnekle belki bunu açıklayabiliriz. Olur. Ne dersiniz?
1: Olur.
0: Şöyle ifade edelim. Tabii biz bunu Türkiye'de henüz daha bunları çok görmüyoruz. Ama Amerika gibi, Avrupa gibi ülkeler hem iklim değişikliğini çok yoğun yaşıyor, hem de buralarda tabii hukuk farklı çalıştığı için özellikle Amerika'da bazı avukatlar var, bazı ofisler var. Bunlar tamamen bireysel hak arayışları gerçekleştiriyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir dava görüldü. Bu dava kapsamında da o bölgedeki bir şeyin, nehrin oradaki bir demir yolu yapılıyor. Ve bu demir yolu yapılırken de aslında bakarsanız mesela o demir yolu sayesinde oradaki taşımacılığın karbon ayak izi azalmış oluyor, tasarruf edilmiş oluyor. Ama o demir yolunun geçtiği bölgede yaşayan yerli halkın demir yolu geçtiği için ikiye bölünüyor, topraklar ikiye bölünüyor, kültür arasında işte bir şey oluyor, bölünmüş oluyor. Bu nedenle de gidip bu halk dava açıyor. Diyor ki işte bu demir yolu yüzünden diyor bizim diyor kültürümüz etkileniyor bundan diyor. Topluluğumuz bundan etkileniyor diyor, dava açıyor. Ve bunun üzerinden de bir tazminat davası istiyor. Şimdi devlet de ama diyor ki ama bakın diyor bu demir yolu diyor işte diyor buradaki diyor bütün süreçlerdeki diyor iklim değişikliğiyle uyum çerçevesinde diyor buradaki diyor ulaşımı transferin diyor karbon ayak izini düşürüyor diyor. Şimdi bu örnekte baktığımız zaman aslında bir uygulama genel anlamda karbon ayak izi düşürülebilir. Bazıları için aslında o ülkenin iklim değişikliğiyle uyumunda esasen önemli bir ivme olabilir. Ama başka bir yerli topluluğun haklarını çiğnemiş olabilir. O topluluğa zarar vermiş olabilir. İşte bu bütün örnek esasen bunun çerçevesinde anlatılabilir.
1: Sayın Ataman, sözünüzü balla keseyim. Aklıma şunları getirdi sizin kurduğunuz cümleler. Yıllar önce okuduğum bir kitabı getirdi aslında. Naomi Klein'in Şok Doktrini kitabı vardı. Büyük felaketlerin ardından örnekleri de verilir. Bir sel felaketi mesela yapılan düzenlemelerle lehteymiş gibi görünen ama o şok içindeki toplumun başına sonradan epey çorap örecek hikayelerin getirildiği meseleler vardı. Biraz onu da anımsattınız. Egemen güçler, dünyanın daha güçlü tarafında bulunanlar çıkar için yani her şeyi kullanmaya meyyal de olabiliyorlar anladığımız kadarıyla. Bu verdiğiniz örnek kendi ülkelerinin içinde olduğu gibi başka ülkeler söz konusu olduğunda da galiba.
0: Doğru. Burada aslında uzmanlar biraz da şunu diyorlar ki yani evet iklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz ama bu mücadelenin faturasını kim ödeyecek? Yani bunu yerel topluluklar mı, kırılgan gruplar mı, yoksa hükümet mi, yoksa toplumun hepsi mi ödeyecek? Yani bu örnekte de olduğu gibi ya da sizin işte anlattığınız konuda da aslında bakarsanız o anda böyle hani sıcağı sıcağına bir önlem alınıyor ama bu önlemin bir takım etkileri bazı grupları daha fazla etkiliyor. İşte bu aslında temelde de şu anda tartışılan şu sömürgecilik dediğimiz şey de bundan ortaya çıkıyor. Çünkü karbon vergisi geliyor, iklim kanunu geliyor, farklı farklı uygulamalar, yasalar, yönetmelikler çıktığı zaman bu birileri üzerinde hakimiyet sağlıyor, birilerine para kazandırıyor. Evet, iklim değişikliğiyle mücadele etmeli miyiz? Etmeliyiz. Ama bu mücadeleyi ederken mücadele üzerinden birileri yeni bir rant alanı yaratıyor, birileri de bu mücadelenin maalesef bir şeyi haline geliyor, öznesi haline geldiği için de buradan çok daha fazla zarar görmüş oluyor. Bu nedenle de aslında şu anda gelişmiş dünya, gelişmiş hukuk şunu tartışıyor. Yani bu mücadelenin faturasını kim ödeyecek? Bu kısım nasıl adil bir şekilde

0: topluma, bütün bu fatura adil bir şekilde topluma yansıtılabilecek. Bu çok önemli. O yüzden de ben zaten yazıda da demiştim ki COP31 biliyorsunuz Antalya'da gerçekleşiyor. Evet, evet. Belki COP31'i bilmeyenler için bir onu anlatabiliriz.
1: Olur,
0: hani
1: olur.
0: Bizi dinleyenlere. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bir takım konferansları var. Hepsine bir ad verilmiş. Bu da belli bir yıl önce başlamış. 31 yıl önce. Aslına bakarsanız Birleşmiş Milletler iklim değişikliğini konuşmak üzere ilk defa bir araya geliyor. Evet. Bunun da adına diyor ki bu taraflar konferansı olsun. Bu konuya üye olan hangi ülkeler imza atmışsa onlara taraflar diyor ve 31. seferdir toplanıyor. Ve bu da Antalya'da toplanıyor. Her bir konferansın her bir yılında bir teması oluyor. Bu yılın teması da aslında deniliyor ki söylemden eyleme geçelim, uygulama kopu olsun deniliyor. Yani artık uygulayalım söylediklerimizi. Bazı uzmanlar da ama diyorlar ki tamam uygulamaya geçelim ama bunun diyorlar hukuk tarafını da bir çözelim diyorlar. Yani hukuk bu iklim değişikliğine yönelik yaşananlarla ilgili toplumsal anlamdaki cereyan eden olayları nasıl karşılayacak, nasıl çözecek gibi. O yüzden de biz de dedik ki COP31 bir uygulama kopu olabilir mi diye. Bu arada da şunu da ifade edelim. Ben geçtiğimiz hafta Moğolistan'daydım.
1: Evet.
0: COP17'deydim. COP17'de aslında çölleşmeyle ilgili konferans serisi Moğolistan'da yapıldı. Moğolistan çünkü dünyada çölleşme konusunda en büyük zararı gören ülkelerden bir tanesi. Orada da çölleşme konusunda dünyanın nerede olduğu, hangi sorunlar yaşadığı, buna yönelik ülkelerin ne tür önlemler aldığı, sivil toplum kuruluşlarının neler yaptığı ortaya konuldu. Ben de oradaydım. Bunu da yakından görme şansım oldu, izleme şansım oldu.
1: Sayın Ataman, yanlış anımsanıyorsam Kasım ayındaydı COP31 Antalya'da, değil mi? Kasım'da.
0: Evet, Kasım ayında. Peki, dünyadan neredeyse 150'ye yakın devlet başkanı, evet, gelecek. Bakanlar, sivil toplum kuruluşları, yani yılın Birleşmiş Milletler nezdinde o yılın en önemli olayı.
1: Evet.
0: Ve orada da iklim değişikliğiyle ilgili bütün dünya birlikte nasıl mücadele verelim, hangi yasalar çıkarılsın, hangi uygulamalar olsun, sıfır atık biliyorsunuz Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından bütün dünyada yönetilen, hatta önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletler'de konuşma da yapacak aynı zamanda bu konuyla alakalı, atık nasıl yönetilecek, daha karbon ayak izi düşük bir hayat nasıl tesis edilecek, İklim değişikliğiyle yoksullar mücadele ederken bunun finansmanı, iklim finansmanı nasıl sağlanacak? Kayıp zarar fonu dediğimiz bir fon var. Bu fona ne kadar para katkı sunulacak gibi, aslında konuyla ilgili bütün taraflar bir araya geliyor, müzakereler ediyor, toplanıyor, konuşuyor ve konuyu çözmeye çalışıyor. Mücadeleye bir yön vermeye çalışıyor.
1: Sayın Ataman, son soru olacak aslında, ben de COP17'ye bağlayarak soracaktım ama ne iyi oldu siz söylediniz. Gözlemleriniz ne? Son sorumuz bu olsun. Gerçekten bir araya gelenip hukuk kopu olabilecek mi? Dünyanın şu siyasi kargaşasının içinde gerçekten başarabilecek mi insanlık bunu?
0: Şimdi bunun cevabını aslında COP17'nin açılışında Costa Rica Devlet Başkanı bir konuşma yaptı ve dedi ki o kadar çok konuştunuz ki dedi, artık dedi uygulamaya geçin. Ben sonrasında da kendisini gördüm ve dedim ki açılış konuşmanız çok ilham vericiydi dedim. Dedi ki ben artık ilham vermek istemiyorum dedi. Ben artık dedi devletlerin dedi, hükümetlerin dedi, söylemden eyleme geçmeleri gerektiğini söylüyorum dedi. Ve bunun için de bütün açılış konuşmalarındaki Birleşmiş Milletler'den, diğer ülkelerden gelen hükümet yetkilileri hep ortak mesaj şunu veriyorlar. Artık insanı merkeze almak zorundayız. Artık vakit kalmadı. Çünkü çölleşmeyle ilgili her yıl inanılmaz dünya zarar görüyor. Mesela çobanlar oradaydı. İşte meralar bozuluyor, arazi tahribatı. Bunun ekonomiye etkisi var, sağlığa etkisi var, gıda güvencesine etkisi var. Yani biz aslında Türkiye'de bunları sanki çok hissetmiyormuşuz gibi zannediyoruz. Yani gıda enflasyonunu zannediyoruz ki ya bu sadece işte ne bileyim hani enflasyonumuz yüksek o yüzden.

0: gıda fiyatları yüksek. Öyle değil aslında. Bütün dünyada şu anda gıda fiyatları yükseliyor. Yaşam maliyeti yükseliyor. Kırılgan gruplar çok ciddi bundan zarar görüyor. İşte bunların hepsinin aslında nedeni iklim değişikliği dediğimiz şeyi dünya tolere etmeye çalışıyor. İnsanlar da, gezegenin kendisi de. Bu bakımdan da bu süreci aslında yönetirken halk nasıl bunu sahiplenmeli? Hükümetler bunu nasıl finansal açıdan yönetmeli?
1: Evet.
0: Psikolojik olarak bu nasıl yönetilmeli? İşte bütün dünya şu anda bunu konuşuyor. Bu konuştuklarımızın hepsi COP31'e de yansımış olacak ki aslında ileri bir şekilde buna yönelik olarak almamız gereken önlemleri sıralanacak ve bize düşen, biz nasıl davranmalıyız düşen kısmını da bizim anlamamız gerekiyor ve bizim de bir şekilde bunun bir parçası olmamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ataman, sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: İyi geceler dileriz, hoşça kalın. Tarım yazarı Mine Ataman telefonla katıldı yayınımıza.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyiciler, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece klasik müziğimizin önemli isimlerinden Nevit Kodallı var. 1 Eylül 2009'da aramızdan ayrılan bestecimize ait arşivimizde yer alan bir kaydı paylaşıyoruz sizinle.
2: Bugünkü programımızın konuğu Türk beşlerinden sonraki besteciler kuşağının önde gelen temsilcilerinden Nevit Kodallı. 1924 yılında Mersin'de doğan Nevit Kodallı, 1939 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Necil Kazım Akses'in kompozisyon, Ferhunde Erkin'in piyano öğrencisi oldu. 1947 yılında konservatuvarın kompozisyon bölümünden Büyük Orkestra Süitini yazarak mezun oldu. Bu yapıt ilk kez Karel Ançel yönetiminde Prag Radyosu'nda seslendirildi. Nevit Kodallı aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan burs sınavını kazanarak Paris'e gitti. 1953 yılında Paris'teki öğrenimini tamamlayarak yurda dönen Kodallı, Ankara Devlet Konservatuvarı'na kompozisyon öğretmeni oldu. Fransa'daki eğitimi sırasında bestelediği Atatürk Oratoryosu, Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e aktarıldığı 10 Kasım 1953 günü seslendirildi. Bestecinin henüz öğrenciyken yazmış olduğu yapıtlar, Avrupa'nın ünlü şefleri, orkestra ve oda müziği toplulukları tarafından seslendirilmiştir. Sanatçı, Ankara Devlet Operası'nda orkestra şefi, sanat danışmanı ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Devlet sanatçısı unvanını alan Kodallı, 1985'te profesör olmuştur. Sanatçının piyano parçaları, yaylı çalgılar altılısı, büyük orkestra için suit, ostinato, 7 poem, 1. yaylı çalgılar dörtlü, senfoni, piyano sonatı, Atatürk Oratoryosu, 2 lit, Gılgamış, Van Gogh, Antigone, Telli Turna, Hürrem Sultan, Anıtkabir ve Sultan Ahmet, ses ve ışık müzikleri, düzenleme, violonsel konçertosu başlıca yapıtları arasındadır.

0: Şimdi gelin bu değerli bestecimizin öyküsünü birlikte dinleyelim.
1: Mersin'de doğdum. İlk ve ortaokulu Mersin'de okuduktan sonra 1939 yılında konservatuvarın, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon bölümü sınavını kazandım ve oraya girdim.
2: Peki bu sınavdan nasıl haberiniz oldu? O dönemde yaygın mıydı konservatuvara girmek?
1: Daha konservatuvar yeni kurulmuştu ama benim haberim oldu. Benim ailemde herkes aşağı yukarı biraz amatör müzisyendi.
2: Yani sanata eğiliminiz aslında tabii, aileden
1: tabii,
2: geliyor.
1: Tabii beni evet. Yetiştiren, ilk müzik eğitimini veren en büyük abim Hayri'dir. O da bu Mersin'de bir İtalyan'dan keman ve violonsel dersleri almıştı. Güzel keman çalardı, violonsel çalardı. Benim ilk müzik eğitimimi o verdi. Onun sayesinde zaten konservatuvarın sınavını kazanabildim. Çünkü biliyorsunuz kompozisyon sınavını kazanmak için yeterli bir müzik bilgisi olması lazım.
2: Evet.
1: Ve yeteneğinin de olması lazım, göstermesi lazım. Abim beni ilk önce mandolinle başlattık çünkü çok küçüktüm. Ondan sonra da kemana geçeriz dedi. Tam kemana geçtik. İşte ben bu arada sınavı kazandım.
2: Peki efendim, biraz konservatuvar yıllarınızdan söz edelim. Kimler hocanız oldu? Kimlerle çalıştınız?
1: Vallahi ben hep yazdım birkaç yerde de. Ben çok o bakımdan şanslı insanım. Hayatımda tanıdığım insanları şimdi şurada sıralamaya kalksam bir aile uzun sürer. Ben de oraya girer girmez Necip Kazım Akses'in öğrencisi oldum. Piyano hocam Ferunde Erkin'di. Onlarla beraber çalıştım. Ondan sonra son senelerimde de orkestra şefliği çalıştım aynı zamanda. Ben çünkü konservatuvarın hem orkestra şefliği hem de ileri yüksek kompozisyondan mezunum. O hocalarım da ilk önce Proteorüs'tü, en eski gelen Nemit'in getirdiği. O vefat etti. Ondan sonra da Feridanlar Hoca ile çalıştım.
2: O dönemler konservatuvarda yabancı hocalar da vardı değil mi efendim?
1: Hep bir aşağı yukarı hepsi yabancıydı. Siz bakmayın, bir Necil Hoca vardı, işte bir Ferdi Hoca vardı, Feridanlar Hoca vardı. Yani Türk hoca sayısı azdı. İşte müzik tarihi hocası Mahmut Ragıp...

0: Gazi Mihal vardı. Yani bir solfej hocası falan o tip şeyler vardı. Meslek dersleri hocalarının hemen hemen hepsi şan hocaları da dahil olmak üzere yabancıydı. O bizim için, konservatuvar için büyük bir şanstı.
1: Sizin döneminizde peki arkadaşlarınız kimlerdi? Örneğin bir İlhan Osmanbaş var.
0: Şimdi efendim ben 39'da girdim. 40'da da Bülent Arel girdi. İkimiz aynı sınıftaydık. İlhan bizden biraz sonradır. Biz onun ağabeyisi sayılırız. Konservatuvardaki öğrencilikle, yoksa o benden yani bir şey değildir. Küçük değildir.
1: Evet.
0: Tabii ki konservatuvarda bizim bulunmamız, üçümüzün bulunması, biz bitiriyorduk. Hiç birbirimizden ayrılmazdık. Kendi aramızda, kendi kendimize çok etkimiz olmuştur. Örneğin İlhan Osmanbaş bizden sonra geldi ama bizim bütün yaptığımızı, bildiklerimizi ona aktardık. Çok akıllı olan, gayet iyi çalışırdı. Hepimiz yani bir şey bulurduk, arardık. Bulduğumuz şeyi üçümüz beraber bakardık ve üçümüz beraber biz mezun olduk.
1: Evet, kaç yılında mezun oldunuz?
0: Bülent'le ikimiz 1947'de mezun olduk. Birer sınıf atladık biz. İlhan da sonra atladı galiba. O bizden 1-2 sene sonra mezun oldu.
1: Ve siz ilk bestenizi konservatuvar yıllarında yapmışsınız. Tabii, tabii. Değil mi efendim? Biraz bundan söz eder misiniz? İlk besteniz neydi?
0: İlk bestem yıl 1942. Üçüncü senem benim. Köroğlu üzerine bir balad yazdım. Destan diye, piyano için. Ben bunu biraz sıkılarak hocaya gösterdim. Çünkü daha kompozisyon sınıfında değilim. Necil Hoca bunu beğendi. Hemen Bülent, hadi bunu çalış dedi. Aynı yıl içerisinde konserde, bizim eski konservatuvarın salonunda çalındı bu. Bir de Necil Hoca dedi ki, sizi ben bir sınıf atlatayım çünkü siz durumunuz çok yüksek. Bülent'e bir trio yazması için. Bana da bir sekset verdi. Ömrümde sekset dinlemiş değilim ben. Kuartet yazmak zor ama sekset biraz daha zor. Çünkü iki keman, iki viola, iki violonsel. Hangisini ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O bakımdan. Aldım, başladım yazmaya. Kontrol etmem. Evde bizim piyano yok. En büyük işte Hayri abime söyledim. Arada bir piyanoda kontrol etmem lazım dedim. Olur dedi, ben bir yer bulurum sana. Tüccar kulübünü buldu. Orada zaten bir piyano var. Gittim, orada bakıyorum işte, çalışıyorum. Biraz sonra garson ordusu hücum etti. Şangır şungur dünden kalma bir şey, her tarafı temizliyorlar. Geldim Ahmet, dedim ki abi olmuyor. Vallahi oğlum dedi, sana neresini söyleyeyim, ben bildiğim bir kilisede bir armonium var, orb var dedi. Gitti papazla konuştu. Papaz tabii gelsin demiş, tanıştırdı beni. Bana söylediği şey, anahtarı verdi kilisenin. Düşünün, bir Müslümana bir anahtarı veriyor, içeride dünyanın şeyi var. Sekseti bitirdim. Çok da güzel bir sekset oldu. Hala çalınır ve ben iftiharla da getiririm, bugün bir daha imza atarım diyorum yani. Ben 46 yılında oturdum. İlk Türk lidlerini yazdım piyano ve şan için. Bunlar aynı yıl içerisinde çalındı. Nevin Örge diye bir arkadaşımız, Bülent Arel eşliğinde. Hepsi de çok güzel. Bir kısmı gayet modern Fransız lideriyle, ikinci kısım da benimdi. Aynı sene içerisinde bu liderim İsviçre Radyosu'nda söylendi. Yani 47'de.
1: Ve siz halen öğrencisiniz. Bu arada tabii, İsviçre'de tabii, seslendiriliyor.
0: Evet. Ondan sonra 46 senesi geldi. Ben büyük orkestra için ilk büyük eserimi yazdım. Orkestra eserimi. Suite diye. Bunu da Necil Hoca aldı götürdü Praga. Çekoslovaklara göstermiş. Hemen bunu çalalım demişler. 48 senesinde de ilk kez o orada çalındı. Ondan sonra sene geldi, 47'nin gene şeyinde senfonimin birinci mumanını bitirdim. Ve 47'de birinci yaylı çalgılar şeyimi çaldım. Gene öğrenciyim. O da 1949'da ilk öz Darmstadt'ta Tibor Varga kuarteti tarafından seslendirdi. Görüyorsunuz ki benim eserlerimin çoğu da
1: uluslararası
0: dışarıda şey yapılıyor. Tabii.
1: Çok hoş.
0: Yani ben o bakımdan belki denk düştüğü için olanaklar şanslıyım.
1: Paris'e gittiniz. Bu nasıl gerçekleşti?
0: Bir sınav açıldı. Avrupa'ya öğrenci
1: istihdamı
0: için. Tabii tabii. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir Avrupa konkuruydu. Kazandım, gittim. Paris'e ben bir kere dünyanın en büyük kompozitörlerinden Arthur Honegger'le çalıştım. Ben Nadia Boulanger'le orada temastaydım. Nadia Boulanger'in ne bileyim çok sevdiği bir insandım. Ya her zaman yardım ederdi.

0: Paris'te yaptığım en önemli şey tabii birçok bir sinfonietta mı yazdım 49 senesinde. Bu sinfonietta 50 senesinde dünyanın meşhur şeflerinden Erman Şehrin idaresinde Darmstadt'ta seslendirildi. Büyük olay tabii.
1: Çok büyük olay, evet.
0: Ve çok da çalınır, hala çalınır bu eserim. Ve pastişler, yani benzetmeler diyeyim. Türk halk türküleri ağzında benzetmeler yazdım. Karacaoğlan'ın şiirlerini aldım, ezgilerini demiyorum. Yani ben benzeterek yazdım. Bunları da Aydın Gün tesadüfen oradaydı. 1951'de Fransız radyolarında ilk kez o seslendirdi. Paris'te tabii ki büyük insanlarla temasım oldu. Oturdum, en önemlisi bir oratorya yazayım diye düşünüyorum. Ben gitmeden önce Atatürk'ün meşhur gençliğe hitabesinin almıştım konuşma korosu ve orkestra eşliğinde. Külebe'ye yazdığım mektup, dedim ki bana bir oratorya olacak, bir livre yaz. Bana Atatürk olur mu dedi. Büyük bir şeyle olur dedim. Eskiden yazdığı bir küçük bir şey vardı, onu yolladı. Bu iyi dedim, yalnız daha bundan 12 tane lazım bana. Atatürk üzerine o zamana kadar biliyorsunuz birçok yazılmış, sadece marşlar, ölümünden sonra ağıtlar vardı. Külebi tabii ki benim dostum ama çok büyük şair aynı zamanda. Külebi'nin aldığı konu Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda. İlk defa Atatürk'ü sahiden ele alan şiir oydu. Ve ben oturdum, başladım çalışmaya. 50-52 yılları arasında ben bunu bitirdim. Honegger müthiş heyecanlandı eseri bitirdiği zaman, gördüğü şeyi. Oturdu, bir yazı yazdı bizim ateşelik vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığı. Bu eser çok ilginçtir, bunu bir an önce hayata geçirin diye. Tabii koca Honegger'den böyle bir şey gelince herkes heyecanlanmış burada. Derhal tez şey mahiyetinde kabul ettiler ve materyalleri falan hepsi orada hazırlandı. Ben zaten 53'ün son aylarında da Türkiye'ye artık işimi bitirmiştim, dönüyordum. Bu oratoryoyu çalışmalarına başlanmıştı geldiğimde, ben de katıldım. İlk kez Atatürk'ün Aziz Naşi'nin Etnografi Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli törenlerini onunla başlattılar. 9 Kasım 1953 günü.

Sezen Aksu'nun Düş Bahçeleri albümünde yer alıyordu Yalnızlık Senfonisi. Sevgili dinleyicilerimiz, öncesinde de Nevit Kodallı'yı andık ve bir programın daha sonuna geldik. Gecenin içinden programını Ömer Polat hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler ve Harun Balaban vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Hepinize güzel bir pazar günü ve güzel bir hafta diliyoruz. Bir kez daha Zafer Bayramımız kutlu olsun sevgili dinleyiciler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetinle görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de 4 maç oynandı. Sonuçlarsa şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Vanspor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunduk. Thank you.

Yazan Leyla Onat, dramaturg Bilge Bölükbaşı, yöneten Semih Sergen, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tan Yüksel. Oynayan sanatçılar: Tülin Berrin Ötenel, Nuray Nurcan Sürer, Gülşen Ümit Sergen, Celal Bey Nihat Hakan Güney, Ersin Bey Atsız Karaduman, Aslı Berrin Öney, Erol Attekin Ertürk, Fahri Bey Faruk Günuğur, Ayla Adviye Öztürk, Garson Osman Nuri Ercan.

0: İşte yemekleriniz bayanlar.
1: Mis gibi kokuyor.
0: Evet efendim, burası kentimizin en iyi restoranı. Yemeklerimizi bir yiyen bir daha unutmaz.
2: Bu küçük kentte iyi bir restoran bulmak şaşırtıcı.
0: Siz turistiniz galiba. Kentimize hoş geldiniz.
1: Hayır, arkadaşlarım turist değil. Onlar da burada doğup büyüdü. Ama sonra büyük kentlere göç ettiler.
0: Sizi yeniden aramızda görmek ne iyi. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Şimdi yemeğe başlayabilir miyiz?
0: Elbette efendim, afiyet olsun.
2: Burası iyi bir restorana benziyor Gülşen'cim ama ne geveze garsonlarınız var.
1: Umarım onu kırmamışsındır Nuray.
2: Canım kırılacak ne var bunda?
3: Ay Nuray, hiç değişmemişsin.
2: Ya sen Tülin'cim? Gördüğüm kadarıyla hala aynı aklı havada kızsın. Gerçeklerle hiçbir ilgin yok.
1: Aa, kızlar konuyu değiştirmeyi öneriyorum. Buraya güzel bir yemek yemek ve tatlı tatlı sohbet etmek için geldik.
2: Pekala, ne duruyoruz? Hadi yemekler soğumadan başlayalım.
1: Yemekler de bayağı lezzetli, öyle değil mi Nuray?
2: Gerçekten nefis. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu.
1: Aa, beğendiğinize sevindim kızlar. Buluşma yerini bana bıraktığınıza pişman olmayacağınızı söylemiştim size.
2: İyi bir seçim yapmışsın canım.
1: Görüşmeyeli 20 yıldan fazla oldu. Oysa daha dün gibi geliyor bana. Okul günlerimizi hiç unutmuyorum. Özellikle lise 2'de okuduğumuz yıl ne çok eğlenmiştik değil mi? Aa,
3: doğrusu ben eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Çalışmaktan perişan olmuştum.
2: Sen gerçekten çok çalışırdın Tülin'cim. Çünkü aklın dersleri kolay kolay almaz.
1: Aa, haksızlık etme Nuray. Tülin bayağı zekidir. Ne var ki hiç ders dinlemezdi.
3: Evet, ne bileyim, ders dinlemeyi pek sevmezdim. Çalışmayı da hiç sevmezdim. Ama mezun olmak zorundaydım. Annem iyi bir eğitimin olmazsa iyi bir evlilik yapamazsın derdi hep.
1: Evlendikte ne oldu? Ne olduk ne bulduk?
3: Sen acı deneyimler yaşamışsın Gülşen'ciğim. Çok üzgünüm. Telefonda sesin çok kötüydü. Bu kez seni daha iyi bulacağımı umuyordum halbuki.
1: Sağ ol Tülin. Neşeli olmaya çalışıyorum ama aslında içim acı dolu.
2: Geçen yıl başına gelenleri duyduğum zaman çok üzüldüm. İşin iç yüzünü bir türlü öğrenemedik Gülşen.
1: İşin iç yüzü... Bunu kimselere anlatmak istemiyorum. İçimden gelmiyor.
3: Belki de böyle bir günde konunun açılmasını hiç istemezsin değil mi? Yıllar sonra bir araya geldik.
2: Ben öyle düşünmüyorum Tülin. Biz eski dostlarız. Sırlarımızı paylaşmalıyız. Hem belki Gülşen'e de bir yararımız dokunur.
3: Bu doğru işte.
1: Pekala kızlar. Size anlatmayıp da kime anlatacağım? Elbette ben de derdimi sizinle paylaşmak istiyorum. Artık eskisi kadar kötü değilim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hadi bakalım, önce şu patlıcan salatasından alın bakalım. Çok nefis.
2: Ver bakayım. Haklısın. Burada patlıcan salatasını başka bir türlü yapıyorlar. Aslında bugün bayağı iyi görünüyorsun Gülşen.
1: İyiyim, iyiyim. Ama geçen yıl çektiklerimi birden bilirim.
2: Doğrusu olayı çok merak ettim. Kocan gerçekten suçlu mu? Hadi seni dinliyoruz.
1: 2 yıl önce Celal bir gün bana geldi. Ve artık küçük bir memur olarak kalmak istemediğini söyledi.

0: Hayatım, endişelerini anlıyorum. Ama şu halimize bak. 4 çocuğumuz var ama başımızı sokacak bir evimiz bile yok.
1: Önemli değil Celal. Kiramızı verebiliyoruz. Borcumuz da yok. Hem gerekirse ben de çalışırım.
0: Ben aileme bakabilirim Gülşen. Senin çalışmanı istemiyorum. Bu özel iş bana birçok imkan sağlayacak. Hem paramız hem de zamanımız bol olacak.
1: İyi de o adamları hiç tanımıyorsun. Acaba onlarla anlaşabilecek misin?
0: Canım, anlaşmayıp da ne yapacağım? Önemli olan alacağım para. Biliyorsun, bu yıl çocuklara palto alamadık. Bizim eskileri bozuk giydiriyoruz. Bütçenin iki ucunu bir araya getirmek için çabalayıp duruyorsun. Bu kadar yorulmanı istemiyorum.

0: Bari rahat geçinecek kadar kazanacak mısın?
1: Elbette. Dediklerine göre bir yıl içinde terfi eder, daha da fazlasını kazanırmışım. Aslında bu işi bulduğum için çok şanslıyım.
0: Peki ne iş yapacaksın? Ha? Orası elektrik malzemeleri satan bir şirketmiş. Sen elektrikten anlamazsın ki.
1: Doğru, doğru ama benim işim pazarlama. Yurt dışından gelen elektrik malzemelerini çeşitli kuruluşlara ve kişilere pazarlayacağım.
0: Ya, bunu yapabileceğine inanıyor musun? Pazarlama yapabilmek için o malı iyi tanımak gerekmez mi?
1: Patronların dediğine göre gittiğim yerde malı tanıtmama bile gerek yokmuş. Onlar malı zaten tanırmış. Paketi bıraktıktan sonra parayı alıp çıkacakmışım.
0: Nakit mi verecekler? Oh, hayret. Artık iş dünyasında her şeyin çekle ödendiğini sanıyordum.
1: Ukalalık etmesen olmaz değil mi? İşi bu adamlardan daha mı iyi bileceksin? Öyle diyorlarsa öyledir.
0: Hayatım, başının derde girmesini istemediğim için bunları soruyorum.
1: Sen her şeyde bir bit yeniği ararsın zaten. İşte bunun için sana bazı şeyleri hiç açıklamak istemiyorum.
0: Ama sana destek olmak benim görevim.
1: Tamam, sen çocuklarla ilgilen yeter.

0: İşte bana böyle dedi.
1: Eminim elinin hamuruyla erkek işine karışmadı demiştir.
0: Gerçekten de öyle dedi. Yani ona benzer bir şey söyledi.
1: Erkekleri bilmez miyim hayatım? Yıllardır onların arasında çalışıyorum.
2: Peki sonra ne oldu? İşin püf noktasına gel.
0: Geleyim ama hiç hoş değil. Celal yeni işine başlamıştı. Aslında aldığımız paradan hoşnuttuk. Daha rahat yaşamaya başlamıştık. Tek sorunumuz Celal'in pazarlama işi için sık sık yolculuğa çıkmasıydı. Bir yıl sonraydı. Bir gün Celal eve endişeli bir yüzle geldi. Yemekten sonra koltuğuna oturdu ve kara kara düşünmeye başladı. Yanına yaklaşıp sordum. Celal, neyin var kuzum?
3: Hı? Bir şeyim yok.
0: Yemeğini yarım bıraktın. Kahveni de içmedin.
3: Düşünmek yasak mı?
0: Tatlım, ben senin karınım. Derdini paylaşmak istiyorum. Bana anlatırsan rahatlarsın.
3: Bunu kimseye anlatamam. Anlatamam.
0: Bana anlatabilirsin. Hadi canım, hadi sarıl bana. Ağlamak istiyorsan ağla. Ama olanı biteni bana da anlat.
3: Başım dertte gülüşen. Fena halde dertte.
0: Neden? Bir şey mi yaptın?
3: Ben bir şey yapmadım. Yalnızca oyuna geldim.
0: Nasıl bir oyun bu? Hadi, hadi anlat bana da.
3: O kadar zamandır ben ne yapmışım biliyor musun?
0: Ne yapmışsın?
3: Korkunç bir şey. Korkunç. Başım derde girecek. Sakın kimseye bundan söz etme. Sakın.
0: Aa, neler söylüyorsun kuz?
3: Ben elektrik malzemesi pazarladığımı sanırken meğer uyuşturucu pazarlıyormuşum.
0: Ne? Aman tanrım. Nasıl anladın? Of, şimdi ne yapacağız?
3: Bunu anladığımı bilmiyorlar. Geçen gün kutuları arabaya yerleştirirken biri elimden kaydı, yere düşüp patladı. Baktım, naylon torbalar içinde beyaz un gibi bir şey var. Kuşkulandım. İşte böylece haberim oldu.
0: Peki nasıl fark etmedin şimdiye kadar?
3: Ambalajları çok şıktı. Üzerlerinde elektrik malzemelerinin resimleri vardı. Markaları da yazılıydı. İçinde başka bir şey olacağı aklıma bile gelmedi.
0: Onlara söylemedin mi?
3: Söyler miyim? Bunu bilmemi istemedikleri açık.
0: Of. Şimdi ne yapacaksın?
3: Bilmiyorum. Belki en iyisi bir bahane bulup hemen bu işten ayrılmak. Evet. Başım dere girmeden bir an önce ayrılmalıyım bu işten.
0: Haklısın. En doğrusu bu. İyi bir bahane bulmalısın. Kuşkulanmamaları gerek. Peki yaptıkların yanlarına mı kalacak ha? Polise haber vermeyecek misin?
3: Beni yaşatmazlar Gülşen. Ama bir süre sonra beni unutsunlar. Ondan sonra ben ne yapacağımı bilirim.
0: Ne yazık ki bunu yapmaya fırsat kalmadı. Ertesi sabah polis kapıya dayandı.
2: Ay, ne korkunç. Zavallı kardeşim. Kim bilir neler çektin.
0: Sorma Tülin'cim, sorma. Günlerce ağladım. Durumu çocuklara belli etmemek için çabaladım durdum.
1: Peki onu suçlu buldular mı?
0: Durumdan tam anlamıyla habersiz olduğuna inanmadılar tabii. 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anlayacağınız bayağı zor durumdayız yani.
2: Çok acı, çok. Peki şimdi nasıl geçiniyorsun?
0: Annemle babamın yanına taşındık Tülin. Başka ne yapabilirdim ki? Hiç değilse sağlığım yerinde olduğu için halime şükrediyordum.
1: Şükretmek mi? Ne kadar kanaatkarsın Gülşen. Yazıklar olsun. Kocan seni harcamış.
0: Harcamak mı? Aa, neden Nuray?
1: Neden olacak? Bilmeden de olsa kendi hırsı için seni bu duruma sürüklemiş. Sonra
0: çocuklarımın suçu ne?
1: Çocuklar küçük, tatlı ama bencil yaratıklardır. Bir kez çocuk sahibi oldun mu artık onların isteklerini yerine getirmek için çabalar durursun. Onlara karşı zaafın olduğunu keşfettikten sonra seni parmaklarında bir güzel oynatırlar.
0: Sen hiç çocuk olmamış gibi konuşuyorsun.
1: Sonra annenle baban, onlara da kul köle olduğundan eminim.
2: Aman Nuray, aman. Her şeyi nasıl da trajik hale getiriyorsun. Sonuçta onlar da bir aile. Elbette sıkıntılarını paylaşacaklar.
1: Ben bir zamanların akıllı, canlı, fişek gibi Gülşen'ini anımsıyorum da içim yanıyor.
0: Doğru, doğru, artık eski Gülşen değilim. Yine de güçlü olmaya çalışıyorum. Çocuklarımı seviyorum. Yıllar sonra sizlerle buluşmak da bana yepyeni bir güç verdi.
2: Ay ne güzel günlerdi onlar.
0: Ya senin nişan gününü anımsıyorum Tülin. Ne eğlenmiştik. Aramızda ilk evlenen sen olmuştun.
2: Ya doğru. Ne eğlenceli bir akşamdı değil mi? Ha, yakışıklı bir delikanlı seni dansa kaldırmıştı. He. Yanlış mı hatırlıyorum Gülşen?
0: Ayaklarım yerden kesilmişti. İlk kez bir erkekle dans ediyordum.
1: Gerçekten ilk kez mi dans ediyordun Gülşen? Oysa daha o günlerde benimle sık sık dans eden birkaç tane kuzenim vardı. Evde müzik çalar ve dans provası yapardık.
0: Senin aile yapın bizimkilerden biraz değişikti Nuraycığım. Anlıyorum da babam bayağı açık fikirli bir adamdı. Bizimkiler öyle mi ya? Nefes aldırmazlardı.
2: Ya bizimkiler de çocukluğumdan beri beni İstanbul'un en iyi ailelerinden birinin oğluna vermek için plan yaparlardı.
0: Oo, nişanlın da bayağı yakışıklıydı Tülin. Hala öyle mi?
2: Şimdi çok daha yakışıklı. Çünkü olgunlaştı. Ya, hepiniz beni kıskanmıştınız, hatırlıyor musunuz?
1: Yok canım. Evlendiğinde başın göğe mi erdi Tülin'cim? Mutlu olduğunu sakın söyleme.
2: Elbette mutluyum. Bakıyorum beni hala kıskanıyorsun Nuray.
1: Bunlar hep senin hüsnü kuruntun canım.
0: Kızlar, kızlar bu kadar yıl sonra hala kapışmaktan vazgeçmediniz. Lütfen bırakın bunları canım. Sınıfta da böyle kapışır dururdunuz. Öğretmenlerimizi bile şaşırtırdınız. Neyi paylaşamadığınızı hepimiz merak ederdik.
1: Sen haklı. Üstelik yıllar sonra doğduğum kente döndüğüm için çok mutluyum. Güzel şeylerden söz etmeliyiz.
2: Haklısın Nuraycığım. Anlaşmazlıklarımızı geçmişte bırakmalıyız. Ya peki Ayla nerede kuzum? O hiç gecikmezdi. Hele böyle bir günde.
0: Ayla gecikecek. Önemli bir işi var. Bu sabah beni aradı ve yemeğe gecikeceğini söyledi. Aslında durumu gelmeye hiç uygun değilmiş ama sizinle buluşma fırsatını kaçırmak istemiyormuş. Gelmek için çabalayacakmış ama
1: bu randevuyu yıllar öncesinden ayarlamıştık. Gelmezse üzülür.
2: Doğru. Ama çok önemli işleri olan Nuray Hanım sürekli olarak randevuyu erteledi. Öyle değil mi canım?
1: Önemli işlerim olduğuna niçin inanmak istemiyorsun Tülin? Ben senin gibi boş gezenin boş kalfası değilim.
2: Benimle böyle konuşamazsın.
0: Tülin, Nuray. Lütfen tartışmayın canım. Sonuçta buluşmayı başardık ya, siz ona bakın. Bu harika bir şey. Sizleri ne kadar özlediğimi bilemezsiniz. Ay, gözümde tütüyordunuz.
2: Bunu anlayabilirim Gülşen'cim. Burası oldukça hareketsiz bir kent. İstanbul gibi değil tabii.
1: Doğru, burada insanın yaşama isteği bile yok olabilir.
0: O kadar da değil Nuray. Aslında ben bu kenti seviyorum.
1: Teşekkürler.
0: Çocukluğum burada geçti. Sonra burada evlendim.
1: Ve arka arkaya bir yığın çocuk doğurdum.
0: O kadar da değil canım. 4 çocuğa bir yığın demek biraz haksızlık oluyor değil mi?
2: Canım çocuksuz kalanlara öyle görünebilir. Doğrusu ben de çocukları çok severim.
1: Sevgili Tülin'ciğim,

0: cihazı alıp eve kapatmış. Yetmez mi?
1: Bu yaşamı ben isteyerek seçtim. Hepimiz iyi eğitim gördük. İlle çalışacağım diye tutturabilirdim. Ama kocamı çok sevdim. Onun istediği gibi bir eş olmak istedim.
0: Sen işin başında pes etmişsin kızım. Ben olsaydım...
1: Söylemesi kolay. Evlenmeden önce ben de öyle sanırdım. Oysa erkeklere söz geçirmek hiç de kolay değilmiş.
2: Ne yazık ki saçımız uzun.
0: Akıl saçta değil, baştadır kızım.
1: Burası küçük bir kent Nuraycığım. İnsanlar geleneklere sadık yaşıyor.
0: Hatalı davranmışsın Gülşen'cim. Şimdi zor durumdaysan bu biraz da senin suçun. Ben olsaydım işe el koyardım.
3: Peki sen olsan ne yapardın tatlım?
0: Bak, bilmiyorsan sana öğretebilirim. Yani erkekleri dize getirmenin yollarını. Eminim çok şaşıracaksın.
3: Buna öğrenmeye hiç hevesim yok Nuray. Kocam zaten bana tapıyor. Daha fazla ne isteyebilirim?
2: Gerçekten kocanla mutlu musun Tülin? Ha? Ya çocukların? Oh, kızın artık gelinlik kız olmuştur. Oğlun ne yapıyor? Ay, onları anlatsana bize.
4: Şimdi sırası mı Gülşen'cim? Yani sizi sıkmak istemem.
0: Ah ne demek? Kesinlikle sıkılmayız. Şu müthiş hayatını doğrusu ben de çok merak ediyorum.
4: Daha eğlenceli şeylerden söz edebiliriz.
0: Çok sıkıcı bir evlilik yaşamın olduğundan eminim ama sen yine de anlat.
2: Evet Tülin'ciğim, okulu bitirince İstanbul'a varlıklı bir aileye gelin gittin. Burada herkes sana imrendi. Zaman zaman telefonlaştık ama telefonda pek uzun konuşulmuyor. Doğrusu yıllardır orada nasıl yaşadığını hep merak ettim.
0: Hadi Tülin, hadi anlat.
4: Bu akşam çok mutluyum. Epeydir olamadığım kadar mutluyum.
2: Doğrusu ben de kendimi mutlu hissediyorum. Öyle ki dertlerimi bile unuttum. Hadi biraz o güzel yaşamından bize söz et de içimiz açılsın.
4: Nasıl anlatayım bilmem ki. Kocam harika bir insan. Yakışıklı, anlayışlı ve bana karşı sevgi dolu. İş yerindeyken bile günde en az 5 kez evi arar. Hatırımı sorar. Hele çocuklarım. Onlar birer melek. Ersin'le evlendiğim için çok mutluyum. Onun ne kadar mükemmel bir koca olduğunu nasıl anlatabilirim size? En iyisi örnek vererek anlatmak. Geçenlerde oğlumun kolejden mezuniyet törenine gitmiştik.

0: Oğlumuzu görebiliyor musun Ersin?
1: He?
0: Bak bak, biraz arkada kaldı.
1: İşte şurada, baksana.
0: Evet, ne kadar mutlu olduğumu anlatamam Ersin'ciğim. Sonunda Coşkun da büyüdü.
1: Evet tatlım, kızımızdan sonra oğlumuz da mezun olurken görmek mutluluğuna eriştik. Bu her anne babaya kısmet olmaz.
0: Bak bak, Coşkun'un yüzündeki mutlu gülümsemeye bak.
1: Hı-hı.
0: Sonunda o zor yılları aşmayı başardı. Bunu sana borçlu. Derslerine öyle çok yardım ettin ki.
1: Çocuk akıllı ve çalışkan, ben bir şey yapmadım. Yalnızca yol göstermeye çalıştım. Bir de üniversiteyi kazansa, çok yüksek puanlı yerler istiyor.
0: Ben onun kazanacağından eminim sevgilim. Oğlunu 4-5 yıl sonra uçak mühendisi olarak göreceksin.
1: Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
0: Onları biz yetiştirdik bir tanem. Kızımız mimarlık fakültesini birincilikle bitirdi. Eminim oğlumuz da aynı başarıyı gösterecektir.
1: Doğru. Çocuklarımız bu güveni hak ediyor. Aslında mükemmel olan sensin karıcığım. Onları gerçekten harika birer çocuk olarak yetiştirdin. Doğrusu ben çocuklarımla senin kadar ilgilenemedim.
0: Bu kadarı bize yeter. Sen meşgul bir iş adamısın. Bizi her zaman sevdin, kolladın. Senden daha fazla ne isteyebiliriz?
1: Sen çok anlayışlı bir eşsin Tülin'ciğim. Ama bugün benden bir şey istemeni bekliyorum. Hadi söyle, ne dilersen yapacağım.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Çocuklarımı bu kadar mükemmel yetiştiren eşime güzel bir armağan vermek istiyorum. Hadi nazlanma, söyle.
0: Beni utandırıyorsun ama.
1: Utanmak mı? Sen her şeyin en iyisine layıksın. Sana bundan sonra çok daha mutlu günler yaşatacağım.
0: Canım benim. Hepiniz benim canlarımsınız. Senden daha ne isteyebilirim ki? Benim yatlarım, katlarım, mücevherlerim, kürklerim, her şeyim var.
1: Örneğin baş başa harika bir tatil isteyebilirsin.
0: Sahi mi? Bu olabilir mi? Yani bir tatile çıkabilir misin? Peki işler ne olacak?
1: Elbette çıkarız sevgilim. İşler senden önemli mi? Yeter.

0: Belki sen iste. Söyle, nereye gitmek istersin?
1: Kanarya Adaları'na. Yok, Tahiti'ye. Belki de Yeni Zelanda'ya.
0: Sen nereye istersen gidersin. Biraz düşün, kararını ver. Bir hafta sonra kendini tropik bir cennette bil ha.
1: Ersin, sen ne kadar harika bir adamsın.
0: Harika kadına, harika koca. Bak, müdür bey öne çıktı. Sanırım diplomaları vermeye başlayacaklar. Oğlumuz koleji birincilikle bitirdiğine göre önce ona verecektir.
1: Sonra müdür bir konuşma yaptı ve diplomaları vermeye başladı. İlk olarak oğlumu çağırdı. Ne kadar gururlandığımızı anlatamam.
2: Ah, darısı benim oğlumun başına.
1: Bu kadar da değil. O akşam evde bir başka mutluluk yaşadık. Kızım Aslı yemekte bize güzel bir haber verdi.

0: Evet Aslı'cığım, geliyoruz.
1: Bakalım bu akşam kızım neler yapmış ha?
2: Haftada bir hizmetkarların izne çıkması iyi oluyor. Benim için bayağı prova yerine geçiyor.
3: Ne provası bu?
2: Anlamadın mı anneciğim? Evlilik provası elbette.
1: Ama kızım daha senin evlenmene çok var. Henüz çok küçüksün.
2: Ah, küçük mü? Babacığım ben 22 yaşındayım.
1: 25'ten önce evlenmeni istemem. Her neyse. Bakalım neler pişirmişsin ha?
2: Dana pirzola pane ve domatesli İtalyan pilavı.
1: Görünüşü ve kokusu müthiş.
3: İyi de sen bunları nereden öğrendin?
2: Ha? Kitaplardan elbette. Uzatın tabağınızı bakalım.
3: Alacağım.
2: Evet, bu babamınki.
3: Benimki çok olmasın yavrum.
2: Yine mi perhizdesin anne? Al bakalım, bu da seninki.
1: Bu nefis bir şey. Kızım sen anneni de geçtin ha.
2: Gerçekten beğendin mi babacığım? Buna çok sevindim.
1: Çok güzel olmuş. Benim tatlı karıcığım da çok nefis yemek pişirir. Demek annene çekmişsin ha.
3: Ben değişik yemekleri pek iyi yapamam. Ay bu da çok güzel olmuş. Çok.
2: Keşke Coşkun da evde olsaydı da tatsaydı.
1: Bugün onun mezuniyet balosu var. Bizimle kalamazdı.
2: Haklısın babacığım. Ama onun da duymasını istediğim bir şey var.
3: Nedir o? Evet Aslı, bizi merakta bırakma.
2: Sizi merakta bırakmayacağım. Hemen söyleyeceğim. Evet. Anne, baba, ben evlenmeye karar verdim.
1: Ne diyorsun sen? Bu yaşta olur.
2: Baba ben yeterince büyüdüm. Üniversiteyi de bitirdim.
3: Durun bakalım durun. Bence önemli olan damat adayının kimliği. Bak canım, biz senin mutlu bir evlilik yapmanı isteriz. Öyle herhangi biriyle evlenmemelisin.
2: O mükemmel biri anne. Tanışınca çok seveceksiniz.
1: Böyle birdenbire mi oldu bu iş?
3: Bir süredir arkadaşlık ettiği bir genç vardı. Ben biliyordum. Sanırım o genç, öyle değil mi Aslı?
2: Evet anne. Teoman harika bir insan. Giderek onu daha çok beğendim.
3: Ay şükürler olsun.
1: Neye şükrediyorsun hanım? Kim bu delikanlı?
3: İstanbul'un en varlıklı ailelerinden birinin oğlu. İyi ve başarılı bir çocuk.
2: Ve çok da yakışıklı.
1: Durun bakalım, durun bakalım. Bunlar evlilik için yeterli mi? Peki iyi bir mesleği var?
2: Elbette var. O bir sanayicinin oğlu. Aynı holdingde işi de şimdiden hazır.
1: İyi de bakalım biz onu sevecek miyiz? Hem böyle evlilik kararı olmaz ki. Bir kız adabıyla ailesinden istenir değil mi?
2: Zaten ben de bunun için lafı açmıştım. Bu hafta içinde gelip ailesi isteyecek.
1: Şimdi oldu. Hadi bakalım hayırlısı.
2: Evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım? Ben onsuz yaşayamam. Perişan olurum.
1: Bunu göze alamayayım hiç. Madem bu kadar istiyorsun.

0: İşte böyle kızlar. O akşam bir başka mutluluk daha kutladık.
1: Bayağı heyecanlı yaşıyorsunuz.
2: Yeni Zelanda'ya gittiniz mi? Asıl onu anlatsana.
1: Eminim gitmişler.
0: Elbette gittik.

0: hem de harika bir tatil geçirdik. Ses tonunda bir ima seziyorum Nuray. Kocamın sözünde durmayacağını mı sanıyordun?
1: Öyle demek istemedim ama...
2: Keşke benim kocam da Tülin'inki kadar anlayışlı olabilseydi. Yani iyi adamdır ama beni pek takdir ettiğini sanmıyorum. Bugüne değin evlenme yıl dönümlerimizin dışında bir armağan almak aklına bile gelmedi.
0: Sahip? Buna çok şaştım doğrusu.
1: Niçin şaşırıyorsun? Gerçek evlilik budur. Bunun için evlilikten hep kaçtım.
0: Belki de önüne beyaz atlı prensin çıkmadığı için evlenmemişsindir Nuray.
1: Önüme pek çokları çıktı. Beyaz atı yoktu ama bir prens bile çıktı.
2: Bir prens mi?
0: Nuray palavrayı çok sever, bilmez misin Gülşen'cim?
1: Sen öyle san. Bana kalırsa yaşadığım özgür ve başarılı yaşamı kıskanıyorsun.
2: Prensle niçin evlenmedin Nuray?
1: Özgürlüğüm her şeyden daha değerlidir. Yaptığım iş seyahatlerinden birinde o Arap prensiyle tanıştım. İnanamayacağınız kadar yakışıklı, zengin bir erkekti. Ama ben yatlar, katlar, kürkler uğruna bir hareme girecek kadın mıyım?
0: Ya ve hemen hayır dedin, öyle mi?
1: Evet canım, tam anlamıyla öyle oldu. Bir kalemde silip attım.
2: Sana imreniyorum doğrusu. Ben hiçbir zaman böyle güçlü ve bağımsız bir kadın olamadım.
1: Bundan eminim canım. Siz erkeklere köle olmak için yaratılmış o saf ve tatlı kadınlardansınız.
0: Her kadın sevmek ve sevilmek ister.
1: Neden için öyle derin derin çektin Tülin'ciğim? Senin sevgiden yana eksiğin yok, öyle değil mi hayatım?
0: Elbette. Ben aşksız kalanları düşünerek söyledim bunu. Yani senin gibileri.
1: Aşkın değişik çeşitleri vardır. Kimileri karşı cinse aşık olur, kimileri ise daha yüce amaçlara.
2: Yani ne gibi?
0: Anlasana Gülşen'cim. İşine aşık olduğunu söylemek istiyor.
1: Evet. İnsan mesleğine aşık olabilir. Ya da bir sanata, doğaya, serüvene. Ben mesleğine aşık insanlardan.
2: 2 yıl önceydi, bir gazetede seninle ilgili bir haber okumuştum. Doğrusu müthiş göğsüm kabarmıştı. Kocama seninle gurur duyduğumu söyledim. O da bana
0: aptal olduğumu söyledi.
2: Ne? Sana aptal olduğunu mu söyledi?
1: Evet.
2: Bulduğuyla yetinmeyen, mutluluğunun değerini bilmeyen bir aptalmış.
1: Aman ne mutluluk. Kusura bakma ama biraz aptalca davrandığın kesin. Yani bu adamın nasıl çekebildiğine şaşıyorum doğrusu.
2: Belki gerçekten beni aptal bulacaksınız ama itiraf edeyim ki onu seviyorum.
0: Olamaz. İnsan kendini aptal diyen bir adamı sevemez.
2: Tülin'cim beni bilirsin. Duygularım her zaman ön plandadır.
1: Evet, sen her zaman aşka aşık biriydin. Lise yıllarındaki aşklarını hatırlasana Tülin.
0: Doğru. Her defasında hüsrana uğrar, ağlayıp sırlardım. Teselli etmek de hep zavallı Ayla'ya düşerdi. Çünkü Nuray bir erkek için ağladığına çok kızardı.
1: Sen de Gülşen'e kızardın Tülin, unuttun mu?
0: Ben boyuna aşık olmasına kızardım. İnsan bir kere sevmeli.
2: Artık yalnızca kocamı seviyorum. Ona aşığım. Bir de hapisten çıktığımı görebilsem, eminim her şey daha iyi olacak.
0: Umarım. Ama pek şansı yok gibi geliyor bana. Yani yeni maddi sorunların ortaya çıkacağı kesin.
2: Biliyorum, biliyorum. Ya. Yine de bu geçirdiğimiz deneyimlerin bizi olgunlaştıracağını ve birbirimize karşı daha anlayışlı ve sevecen olabileceğimizi düşünüyorum.
1: Erkeğin sevecene olmaz. Bunu daha öğrenemediniz mi? Erkekler geçici aşklarda sevecen olabilir. Bir kez evlendin mi artık onun sevgilisi değil, hizmetçisi olur.
0: Bak bunu doğru söyledin işte.
1: Hani senin kocan seni deliler gibi seviyor.
0: Canım benimki sıra dışı bir erkek.
1: Duyan da kocası Mars'tan filan gelmiş sanırım.
2: Gerçekten çok anlayışlı ve sevecen erkekler var. Buna inanıyorum.
1: Kusura bakmayın ama deneyimlerim hiç böyle bir şey söylemiyor.
2: Zaten bunun için evlenemedin ya. Yok canım, öyle demek istememiştim. Yani sen çok başarılı bir kadınsın ama keşke iyi bir evlilik yapabilseydin diyorum.
1: Senin gibi olmak istemezdim Gülşen'ciğim. Hiçbir zamanda olmayacağım. Ben böyle çok mutluyum.
0: Gerçekten de nasıl mutlu olabildiğini bir türlü anlayamıyorum Nuray.
1: İstersen sana anlatayım Tülin'cim. Mutluluk neymiş belki anlarsın ha?
0: Doğrusu merak ediyorum. Anlat bakalım neymiş mutluluk?
1: Mutluluk dört duvar arasında oturup çocuklarının ve kocanın yaptıklarıyla övünmek değildir. Bir şeyler üretmek, bir şeyleri tek başına başarmaktır. Ancak o zaman gerçekten yaşadığını anlarsın.
3: Hadi canım. Senin amacın erkeklerle yarışmak.
1: Hiç de değil. Bir kere kadınlar da erkekler kadar zeki ve başarılı olabilir. Tabii bazıları.
2: Hadi tartışmayı kesin de Nuray anlatsın. Doğrusu ben de çok merak ediyorum.
1: Pekala. Benim bütün günlerim yaptığım işin olumlu sonuçlarını görmekten dolayı keyifli geçer. Ama ben size sadece çok güzel bir günümü anlatayım. Belki mutluluğumu daha iyi anlarsınız. Geçen yıl şirketimiz adına Japonya'da çok önemli bir anlaşma yapmıştım. Patronum Fahri Bey buna çok memnun oldu. Gerçekten de herkesin başaramayacağı kadar önemli bir anlaşmaydı.

0: Alo. Efendim. Evet efendim. Saygılar sunarım. Tabii hazırım. Birazdan geliyorum efendim. Girin.
1: Beni mi çağırmışsınız Nuray Hanım?
0: Ah, gel Erol, gel. Ah, ben de o dosyaları isteyecektim. Ver de imzalayayım hemen.
2: Buyurun efendim. Her şeyiniz olağanüstü. Yıllardır özel kalem müdürlüğü yaparım. Hem de en üst düzey yöneticilere. Ama sizin kadar başarılısını görmedim. Size hayranım.
0: Gerçekten mi?
2: Elbette. Japonya'da geçirdiğimiz günleri düşününce sizden öğreneceğim çok şey olduğunu görüyorum.
0: Japonya deneyimi gerçekten hepimiz için çok önemliydi. Ah, bunlar tamam. Hemen göndeririz.
2: Duyduğuma göre biz gitmeden önce patron o konuda bayağı umutsuzmuş. Başarınızı çok takdir ettiğinden eminim.
0: Bu başarıyı kutlamak için bir toplantı yapılıyor. Şimdi toplantı salonuna gitmeliyim. Sonra görüşürüz.
2: Peki efendim, ben odamdayım.
3: Ah, işte Nuray Hanım da geldi. Buyurun Nuray Hanım. Siz şöyle yanıma oturun.
0: Teşekkür ederim.
3: Sevgili dostlarım, bugün burada kuruluşumuzun değerli elemanı Nuray Birinci'nin Japonya'daki başarısını kutlamak için toplandık. Yıllardır bizimle birlikte çalışan Nuray Hanım bugüne kadar hiçbir müdürümün başaramadığı anlaşmaları gerçekleştirdi. Ötekiler kusura bakmasın ama Nuray Hanım gibi 10 elemanım olsa dünya çapında bir kuruluş oluruz. Şaka bir yana, hepinizin Nuray Hanım'ın çalışmalarını çok takdir ettiğini biliyorum. İşte bu yüzden onu Uzak Doğu ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na terfi ettiriyorum. Nuray Hanım, birkaç söz söylemek ister misiniz?
0: Sevgili dostlarım, sevgili genel müdürüm, övgüleriniz için teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz. Bundan sonra benden çok daha parlak projeler bekleyin.
3: Bravo. Önemli bir göreve getirildiniz. Bundan böyle büyük sorumluluk altındasınız. Ama bunun altından da kalkacağınızdan eminim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: o adam, yani şu senin özel kalem müdürü, sana aşık mı yoksa?
1: Evet. Belli olmuyor mu Gülsen? Bana hep iltifat eder.
0: Hiç mi acımıyorsun ona?
1: Niçin acımıyorum? Ona umut verdiğimi sanmıyorsunuz değil mi? Yıllardır bana aşık olduğunun farkındayım ama benim için hiçbir önemi yok. Hem yalnız o değil, iş yerinde gözlerimin içine bakan birçok erkek var.
2: Nuraycığım, atıyorsun yine. Bu kadar böbürlenmene hiç gerek yok.
1: Hiç de atmıyorum. Söylediğim her şey gerçeği yansıtıyor.
0: Valla inanması biraz zor.
3: Ben inanırım. Nuray okuldayken de hepimizden daha başarılıydı. İyi bir iş kadını olması çok doğal.
0: Ama okuldayken asıl Ayla'nın notları hepimizden daha yüksekti.
1: O ezberlemeyi severdi de ondan. Sahi Ayla nerede kaldı?
0: Umarım yetişebilir.
2: Ne iş yapıyormuş biliyor musun?
3: Evet, bankadaki hesaplarla ilgili. Sanırım hesaplarda bir miktar açık çıkmış. Bu akşam tüm personel bankada kalarak yeniden hesap yapacaklarmış.
1: Aman tanrım, ne tatsız iş. Banka memuresi olmak istemezdim doğrusu.
2: Niye? İşini çok seviyormuş. Hem Ayla isteseydi bu küçük kentte kalmaz, aşama yapabileceği bir yere de giderdi. Benim gibi ya da senin gibi İstanbul'a yerleşirdi. Aman canım, kimdir, belki de en doğrusunu o yaptı.
3: Ayla gidemezdi. Biliyorsunuz annesi felçliydi. Ailesiyle ilgilenmek zorundaydı.
2: Ama evlendi. Bildiğim kadarıyla da mutluymuş.
3: Evet Tülinciğim, evlendi. Ama annesi çok hasta olduğu için evi, işi, annesi arasında koşuşturmakla geçiyor günleri. Bu yüzden çocuk sahibi olamadı o da.
1: İnanamıyorum. Annesi hala yaşıyor demek.
3: Evet yaşıyor. Babası da. Ayla onlara çok düşkündür. Hiçbir zaman yakınmaz. Açık söylemek gerekirse kızlar, Ayla ile ben siz ikiniz kadar şanslı olamadık. Yaşam çok tuhaf. Kimilerine çok veriyor, kimilerinden esirgiyor.
2: Kime ne verdiğini tam olarak bilemeyiz.
1: Ne için? Sen sevgili kocanla ve çocuklarınla ne kadar mutlu olduğunu ballandıra ballandıra anlatıp duruyorsun
2: ya. Evet ama aslında kimin gerçekten mutlu olduğunu bilmek zor.
1: Evet, bu düşünceye şapka çıkartırım. Yani görünüşe pek aldanmamak gerek.
2: Yani sen de bunu söylersen Nuray, keşke seninki gibi bana yeten bir işim olsaydı benim de. Her şeye sahip oldum. Ama yine de kendimi hazıra konan bir asalak gibi hissediyorum.
3: Yapma Tüleyin. Bir de beni düşün. Hapiste bir koca.
4: Hanımefendiler başka bir şey isterler mi?
3: Tatlı yiyelim mi kızlar?
4: Fırın sütlacımız çok tazedir. Krem karamel de nefis.
3: Harika. Ben fırın sütlacı çok severim. Ne dersiniz kızlar?
2: Yok, Gülşen'cim, benim biraz başım dönüyor. Midem de bulanmaya başladı.
3: Şimdi tatlı yemeden mi gideceksiniz yani?
2: Bir lokma daha yiyebileceğimi sanmıyorum.
3: Ya sen Nuray?
1: Galiba ben de yiyemeyeceğim.
3: O zaman ben de istemem. Teşekkür ederiz garson bey. Şimdilik bir şey istemiyoruz.
4: Peki efendim.
1: Tülin haklı. İyice kafayı bulmadan otele gidip yatalım.
3: Ama Ayla henüz gelmedi.
1: Onun geleceği yok. Baksana saat 11'i geçti. Daha ne kadar bekleyeceğiz?
2: Doğru. Ben yarın kentten ayrılmadan önce gidip onu görürüm. Sen de gelirsin değil mi Nuray?
1: Gelirim. Bir daha kim bilir kaç yıl sonra buluşuruz.
2: Sen hesabı ödersin değil mi Gülşen'cim? Bak bu hesaptan bizim payımız. Gerisini tamamlarsın. Canım. Seni yalnız bıraktığımız için gücenmezsin değil mi?
3: Yo. Burada beni herkes tanır. Kimse rahatsız etmez. Ben Ayla'yı biraz daha bekleyeceğim. Gelirse ayıp olmasın.
1: İyi, sen bekle. Zaten çile çekmeye alışmışsın.
3: Size bir taksi bulmama ister misiniz?
1: Yok canım, yok. Kapıda mutlaka taksi vardır. Burası kentin en iyi restoranı olduğuna göre.
2: Sen bizi merak etme Gülşen'cim. Sen çok iyi bir kızsın. Sana çok daha iyi ve mutlu günler diliyorum. Aslında alçak gönüllü ve sebatkar kişiliğinle sen Tanrı'nın en büyük mutluluklarına layıksın.
1: Gidiyor muyuz yoksa nutuk çekmeye devam mı edeceğiz?
3: Benim sevgili arkadaşlarım, bir dahaki buluşmayı bu kadar uzatmayalım ne olur.
2: Ben her zaman gelebilirim. Yeter ki büyük iş kadının Nuray arkadaşımızın o önemli işleri fırsat versin.
1: Nuray'ı eleştirmese olmaz. Nuray'ın önemli işleri.

0: Gittiler. Az önce ne kadar mutlu görünüyorlardı. Belki ben de gitmeliyim. Annem çocukları ve babamı yatırmış pencerede beni bekliyordur. Bu kadar geç kalmama alışkın olmadığı için merak etmiştir.
1: Hesabı getirmemi ister misiniz efendim?
0: Henüz değil, birisini bekliyorum. Kapatmıyorsunuz değil mi?
1: 12'ye kadar açıyoruz efendim.
0: 15 dakika daha beklerim, sonra giderim.
2: Gülşen! Gülşen!
0: Ayla! Sonunda geldin.
2: Ancak kurtulabildim. Kızlar nerede? Gittiler mi yoksa?
0: Evet, az önce kalktılar. Kapıda karşılaşmadınız mı?
2: Karşılaşmadık. Ama uzaklaşan bir taksi gördüm. Onlar da herhalde.
0: Çok yazık. Seninle görüşmeyi çok istiyorlardı.
2: Ama saat 11:30 bile olmadı. Onlar büyük kentlerde geç saatlere kadar uykusuz kalmaya alışmıştır. Niçin gittiklerini anlayamadım.
0: Senin artık gelmeyeceğine karar verdiler.
2: Hay Allah, çok üzüldüm. Aksilik, bankadaki işte bir türlü bitmedi.
0: Garsonu çağırıp sana yiyecek bir şeyler söyleyeyim mi?
2: Hayır. Ha? Ben bankada yedim. Bu saate kadar aç kalamazdım. Yalnızca sizi görmek için geldim. Ne yazık ki Nuray'la Tülin'i kaçırdım. Ama seni gördüğüm iyi oldu. Aynı kentte oturduğumuz halde sık görüşemiyoruz değil mi?
0: Ya, ikimizin de işi başından aşkın. Bu daha ne kadar böyle sürecek bilmem. Galiba hiç rahat yüzü göremeyeceğiz biz.
2: Sorma. Bugünlerde annemin sağlığı hiç iyi değil. Durumu beni çok üzüyor.
0: Umarım yakında düzelir Aylacığım.
2: Sanmam. Galiba sonuna geldik. Onsuz ne yapacağımı bilmem.
0: O yaşlı ve hasta bir kadın Aylacığım. Yapacak bir şey yok. Lütfen moralini bozma. Ailenin sana ihtiyacı var.
2: Haklısın Gülşen, haklısın. Dertler hepimizin başında. Toz pembe bir yaşam olmuyor ki. Didiniyoruz, acı çekiyoruz. Yine de devam edip gidiyoruz işte.
0: Doğru. Düşünüyorum da belki de bu kentte kalmakla hata ettik. Biz de Tülin ve Nuray gibi bir büyük kentte daha yoğun ama coşkulu bir yaşam sürebilirdik.
2: Ama mutluluğu bunlarla ölçemezsin ki.
0: Ama onlar çok mutlu. Onları dinlerken kendi küçük hayatımdan neredeyse utanç duydum.
2: Sen neler söylüyorsun Gülşen?
0: Tülin'in mükemmel bir kocası varmış. Bir dediğini iki etmiyormuş. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmiş.
2: Ya.
0: Bir de bize bak.
2: Çok şaşırdım.
0: Evlenmediği için üzüldüğümüz Nuray'ın işleri de tıkırında. Ülkenin en büyük holdinglerinden birinde önemli bir görevi var. Üstelik herkesin takdir ettiği bir kadın o. Tülin desen yediği önünde, yemediği ardında. Bütün gece ne kadar mutlu ve başarılı olduklarını anlattılar. Onları ne kadar severim bilirsin. Yine de içimde kıskançlık duydum. Biz niçin onlar gibi olamadık?
2: Ama yanılıyorsun tatlım. Kimsenin iç yüzünü bilemezsin.
0: Ne demek istiyorsun?
2: Onlar belki seni, belki de kendilerini aldatıyor. Ya da evet, bilirsin, birbirleriyle yarışmaya bayılır onlar. Şimdi de mutluluk yarışına girmişler.
0: Yo, bu doğru olamaz. Hem sen nereden biliyorsun?
2: Benim İstanbul'daki teyze kızımı hatırlarsın, Selma'yı. Geçen gün ondan bir mektup almıştım. Tülin'in kocasıyla arasının iyi olmadığını yazıyor. Evliliği sallantıdaymış. Boşanıyorlarmış, anlayacağın.
0: İnanamıyorum. Doğru olamaz. Boşanıyorlar mıymış?
2: Ne yazık ki doğru.
0: Ah zavallı Tülin. Onu hoş görüyorum. Özellikle Nuray'ın karşısında ezik kalmamak için oyun oynadı demek. Biliyorsun Nuray ne kadar kendinden emindir değil mi?
2: Evet, ama o da aşkta düş kırıklığına uğradı. Tam evlenecekleri sırada Erol Bey holdingden ayrılıp başka biriyle nişanlanmış. Üstelik Nuray da görevinden alınmış. Pek etkinliği olmayan bir şubeye verilmiş.
0: Neler söylüyorsun Ayla?
2: Aslında onları özellikle görüp biraz olsun teselli etmek istiyordu. Dertlerini dökseler belki birazcık rahatlarlardı.
0: Sanmıyorum Ayla. Ama ağlama noktasına geldiklerini sezdiler. Bunun için de kalkıp gittiler. Belki böylesi daha iyi.
2: Ne yapabiliriz ki? Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. Bu hepimiz için, herkes için böyle.
0: Çok üzüldüm. Çok.
2: Kendi sıkıntılarını unutuyorsun.
0: Benim de sıkıntılarım var ama neden bilmem, onların acıları daha yoğunmuş gibi geldi bana. Yazık. Çok yazık. Demek mutlu insan yok bu dünyada.
2: Sürekli mutluluk kime nasip olmuş ki Gülşen? Bir düşün. Şu an onlardan birinin yerinde olmak ister miydin? Ha? Söyle, ister miydin?
0: Ne bileyim.
2: Elimizde olanların değerini bilerek yaşamaktan, anlık mutlulukların tadını çıkarmaktan başka çaremiz var mı?
0: Haklısın. Bu buluşma çok şey öğretti bana. En iyisi bu yaştan sonra polyanacılık oynamak galiba. Ne dersin?

0: aklımda kalan satırlar.
1: İstanbul'daki koşulların halife ve padişahla ne açık ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlamak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek içinse bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşünüp isteyebilir mi? Bunun aksini kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun kesinlikle zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize karşı çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul hükümeti buyruk ve bildirilerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri ağır davranışı gereksiz gördüğümü açıkladım. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum ve bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not: padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Aklımda kalan bu satırlar Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Bir mektup yazıp atmıyorsun. Ya da gece yarısı çalsa telefonlarım, seni daha çok severim biliyorum.

Ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Benim yazdığım gibi yazmalı, benim aradığım gibi aramalısın beni. Bir yanın hep eksik olmalı.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mehmet Bahar, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün çok değerli bir konuğum var. Biraz nevi şahsına münhasır, sıra dışı bir arkadaşımız. Ben kendisiyle çok yeni tanıştım. Yeni tanışmamıza rağmen çok ciddi bir muhabbet seviyesine çıktık. Muhabbetimiz oluştu. Dolayısıyla böyle güzel bir kardeşimizi sizlerle de tanıştırmak, onun fikirleriyle sizi tanıştırmak istedim. Benim açımdan çok önemli. Çünkü belli bir noktaya gelebilmek için çok çırpınmış belli, çok uğraşmış, çok araştırmış. Sufilerin bir sözü var. Hemen cedde ve cede. Arayan bulur. Bulanlar hep arayanlardır diye. Bu konuğumuzda böyle bir kardeşimiz. Daha fazla uzatmadan, sizinle konuğum arasına daha fazla girmeden hemen konuğumuzu size takdim ediyorum. Melih Oktay kardeşim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hamdolsun, teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Daha yeni tanıştık biz. Kaç gün oldu tanışalı?
2: 2 gün oldu galiba hocam.
1: Bayağı olmuş. Aslında çok geç kalmışız tanışmakta. Çünkü baktım ki biz çok ortak alanlarda bulunmuşuz. Çok ortak çalışmalar yapmışız ama birbirimizi görmeden yapmışız. Teşekkür ederim önce bu programı kabul ettiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Bu programın formatı gereği biz böyle gelen konuklarımızı dinleyicilerimizle, dostlarımızla tanıştırıyoruz. Sizin de çok ilginç bir hayatınız var. Türkiye'de nispeten birçok kesime göre sıra dışı bir hayatınız var. Onun için çok araştırmışsınız, yorulmuşsunuz diye söyledim. Bu tabiri bir de Alev Aratlı için hep kullanırım. Hı. Alev Hanım'ın hayatını dinlediğim zaman çok, hakikaten çok duygulanmıştım. Hatta gözlerim yaşarmıştı. Ağladım da diyebilirim. Hı. O da çok çırpınmış. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Amerika dönemi, oralardaki çalışmalar. Ama hep böyle kalbinin bir yerinde vatan sevgisi, hak arayışı, adalet arayışı olunca insanlar bir şeyleri buluyorlar isterlerse. Sizin hayatınızı okuduğum zaman, sizi dinlediğim zaman aşağı yukarı aynı şeyleri hissettim. Onun için dedim ki mutlaka ben Melih kardeşimi

0: dinleyicilerimle buluşturmam lazım dedim. Lütfettiniz, siz de kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle başlayalım.
1: Evet.
0: Kim bu Melih Oktay kardeşimiz? Nerede başladı? Nereye kadar geldi? Neler yaptı? Robert'ten, Galatasaray'dan, Amerika'daki en önemli üniversitelerden iktisat çalışmaları, yayınlar, kitaplar. Yani çok ilginç bir yolculuk var. Evet. Şimdi sizden dinleyelim bunu.
1: Evet, tüm dinleyenlerimizi sevgili, muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Size de tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Burada olmak çok büyük bir mutluluk benim için. 1982 İstanbul doğumluyum. Atalarımız Artvinli, Artvin'den gelmişler. 93 Harbi'nde Sakarya'ya yerleşmişler. Oradan da İstanbul'a gelmişler. Artvin Borçka'da. Oraya da Karaman bölgesinden, Konya bölgesinden geldikleri söyleniyor. Daha araştırmalar devam ediyor o bakımda.
0: Bir dakika, hemşeri çıktık. Ben Karaman'da sayılırım. Ben de yürüyerek Isparta'ya gitmişim. Karaman'dan Isparta'ya. Yürümüşsün yani.
1: Demek ki bir
0: yer. Kan boşuna çekmiş yani.
1: Bu bir şey, bir yerlerden demek ki çekmiş, evet. O anlamda. Evet. Yani şimdi hala da araştırıyorlar.
0: Eyvallah.
1: Babam bir tıp doktoru, annem bir ev hanımı. Hı hı. İlkokula Manisa'da başladım. Babamın mecburi hizmetinden dolayı önce İzmir'deydik, sonra Manisa'ya geçtik. Birinci sınıfı Manisa'da yaptım. Orada bir tane hocam vardı, ilk öğretmenim. Seyhan Gülle.
0: Maşallah.
1: Ona da selamlarımızı iletelim buradan.
0: Sen de çok iz bırakmış olmalı ki unutmamışsın ismini.
1: Onu unutmadım. Özellikle bugünkü bu radyo programında, gerek katıldığımız televizyon programlarında hep onu anarım. Yani bir öğretmenin aslında hayatımızdaki önemine, tabii, işaret eden bir anı vardır. İlkokul bittikten sonra, daha doğrusu birinci sınıf bittikten sonra bir böyle bir anı defteri gibi bir defterim vardı. Ona da hocama götürdüm, öğretmenime. Siz de yazabilir misiniz dedim. Orada şey yazdı, çok ilginç. Yani şu şekilde bitirdi: bir gün seni televizyonlarda göreceğimizi biliyorum. O ışığı alıyorum senden diye. Tabii bu yıllarca bende kaldı. Ve her televizyona katıldığımda ve hatta ilk televizyona katıldığım günden beri, hatta önce radyoda başladım aslında. Burada Fikret Hoca'yı da almış olalım.
0: Biraz sonra
1: birazdan ona döneceğiz. Ama Seyhan Hocam bu bakımdan hem ufuk gösterdi, hem de bir öğretmenin öğrencisinin ne kadar tanıyıp ona yol ve yön gösterebileceğine dair de aslında bir örnek olmuş oluyor. Öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu birisinin hayatında. Belki de hani bu ışığı belki gördü, ya da belki onun o yazısıyla ben o güveni ya da o ufku taşıdım bugünlere belki de. Ya ikisi bence, de olabilir.
0: Bence iyi bir tohum atmış.
1: Evet.
0: O tohum sizin gönlünüze düşmüş. Ve siz geri kalan hayatınızda sürekli o yazıyı hatırlamışsınız.
1: Hatırlıyorum, evet.
0: Hep hatırlamışsınız. Ortaokulda hatırlamışsınız, lisede, evet, hatırlamışsınız, üniversitede hatırlamışsınız, Amerika'da hatırlamışsınız. Yani hocam bana böyle bir görev vermişti, böyle bir misyonum var benim gibi, galiba gibi. Bir gün o yeşeriyor hocam, tomurcuklanıyor. Sonra da işte ürün olarak ortaya çıkıyor.
1: Şaşırmıştım çünkü ilk yazdığında yıl 1989. Televizyon, radyo o kadar da popüler, doğru, araçlar bile değil. Hani kendimi göremiyorum bile orada, hayal, tabii, bile edemiyorken. Oradaki o hayali mümkün olabileceğini gösterdi. O sizin anlattığınız çoban hikayesine benziyor birazcık.
0: Evet.
1: Orada evet, yani orada bir ufuk vermiş oldu.
0: Çoban hikayesi derken bu arada dinleyicilerimize, evet, tekrar hatırlatalım. Daha önce konuk olarak aldığımız bir genç kardeşimiz çobanlık yapıyor dağda. Çobanlık yaparken yani doğaya atılmış bir gazete, çöp olarak atılmış bir gazetede bir haber görüyor. Çoban Sülü, yani Süleyman Demirel. Sonra diyor ki ya bu Süleyman Demirel çobanken bu ülkeye başbakan olabilmişse ben de olurum diyor çocuk. Sonra okumaya karar veriyor. Çobanlıktan şeye iniyor, ilçeye iniyor. Sonra şehre iniyor. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanıyor. Sonra işte şimdi profesörlüğüne az kaldı. Üniversite danışmanı. Belki bakarsın bir gün başbakan da olur. Cumhurbaşkanı da olur. Çünkü o çok hızlı ilerliyor. Amerika'da da okudu. Yükseğini işte Yıldız'da yaptı. İhtisasını Amerika'da yaptı falan. Ama çobanlıktan başladı. Yani hikaye, böyle çok hikayeler var.
1: Çok, evet, hikayeler var. Daha sonra ilkokulu tamamlayınca İstanbul'a geldik. Ve İstanbul'da ilk Galatasaray Lisesi ile birlikte ortaokul hayatına başlamış oldum. Yaklaşık bir 5 yıl kadar Galatasaray Lisesi'nde kaldık. Mektebi Sultani'de. Biliyorsunuz Galatasaray Lisesi esas olarak 19. yüzyılda, 1800'lü yıllarda devlet adamı yetiştirmek için kurulmuş. Bir yani eğitim kurumu, ama tabii o zamanlar hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin beraber okuması, hatta ilk lisenin müdürlerinden birisinin Hristiyan olması falan, böyle ilginç bir hikayesi de var. Tabii tartışmalara da sebep olmuş. Hatta o kadar ki Rusya bile araya girmiş. Yani Fransa çünkü desteklediği için liseyi.

0: Ondan sonra Rusya bu sefer Fransa'nın etkisi artacak mı ülkede vesaire, böyle bir okul.
1: Yani Rusya'nın nüfuz alanına giriyor. İstanbul tabii. Rusların gözdesinde, Fransa'nın bu bölgeye gelmesi Rusların rahatsız. Bununla ilgili ilginç hikayeler var biliyor musunuz? Mesela yani Birinci Dünya Savaşı'na gelmeden önce diyelim, Ruslarla Osmanlılar arasında bir ciddi bir çekişme var. Ruslar İngilizlerden hizmet istiyorlar. Yani bize destek verin diyorlar. Evet. Çanakkale'ye İngilizlerin ve Batılı güçlerinin yürümesi Rusların talebi üzerinedir. Ancak İngilizler Yunanistan'dan destek istiyor, askeri destek istiyor. Onlar da 30 bin askerle katılmaya karar veriyorlar. Ama bir şart koşuyor Yunanlar. Diyorlar ki bize İstanbul'da bir yer tahsis edeceksiniz. İstanbul'u ele geçirdikten sonra diyor. Buna ilk karşı çıkan Ruslar oluyor. Bir dakika. Yani İstanbul bizimdir. Evet. Böyle Yunanlara falan kaptırmayız diye. Yunanları bir parça toprak parçası bile vermek istemiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Yunanların o projesini düşürüyorlar Ruslar. Ya yani Rusların ta eskiden beri böyle bir hassasiyeti var İstanbul'da. Yani İstanbul'da böyle bir Fransız nüfuzunun olmamasını istemeleri de normal bir şey. Yani.
0: Hatta ilginç bir şey var. Ben tabii iktisatçıyım. Kendi konumla ilgili o zamanlar ilk kağıt para da kaime denilen kağıt paralar da basılıyor. Aslında ilk kaime dediğimiz devlet tahvili olarak basılıyor. Tabii
1: burada kayme dediğimiz şey kıyme, yani değer demek yani.
0: Bir değerli bir şey.
1: Değerli bir şey. Değerli evrak.
0: Değerli evrak. Bir kağıt paraya geçişmiş. Hatta Fransız öğretmenler, yani Fransa öğretmen gönderiyor. Fransız öğretmenler kaymeyi, kağıt parayı istemiyorlar. Altınla ödemeyi istiyorlar.
1: He.
0: Bu arada bu da bir küçük bir not olarak.
1: Onu da konuşacağız.
0: Orada onu ayrıca kendi alanımla ilgili. Tabii Galatasaray Lisesi.
1: Siz Galatasaray Lisesi'ne gittiniz.
0: Gittik. Orada bir Fransızca eğitimi var malumunuz.
1: Niye Galatasaray Lisesi'ni tercih etti babanız o zaman? Veya siz mi tercih ettiniz?
0: Sınav vardı. Ha. Sınavda puanımız orayı
1: yüksekti.
0: Yüksekti tabii.
1: Yüksek olduğu için orayı tercih etti.
0: Yani yüksek olduğu için oraya girebildik. Hala da

0: hatırlamaya başladıkça gün geçtikçe diyoruz şimdi olsam çok daha farklı olurdu. Öyle bir iki yıl orada okuduk, sonra geri kalan üç yılı hazırlıktan sonra Beyoğlu'ndaki binaya gittik.
1: Yani önemli olan iki yıl hazırlık yaptırdılar.
0: Evet, iki yıl Fransızca, sırf Fransızcaydı. Bu anlamda ilk öğrendiğimiz yabancı dil Fransızca oldu. Beş yıl kadar orada okuduktan sonra, ki Galatasaray'ın da farklı bir kültürü vardır. Yani orada ilk topluluk şuurunu orada ben öğrendim.
1: Cemaat şuuru.
0: Cemaat şuuru, evet. Yani orada ben mesela 133. devreyim. Bizim her devre işte abilik ablalık vardır. Bir üstünüze, bir yaş büyüğünüze bile abi abla dersiniz. Böyle bir şey vardır. Ve o topluluk birbirini korur ve kollar. Ve bir bütündür. Hatta toplantılı olur. Devre toplantıları vesaire. Bunu yatılılar daha iyi yaşarlar. Onu görüyordum ben. Bu, yatılı olanlar.
1: Bu iki okulda vardır İstanbul'da. Birinci derecede en kalitesi gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray Lisesi'ndedir. İkincisi de İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndedir. İstanbul İmam Hatipler'de de bu anlamda bir örgütlü cemaat şuuru vardır.
0: Evet.
1: Ve hala ilişkilerini devam ettirirler. Mesela ben 82 mezunuyum, biz hala bir araya geliriz.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray bizden önce başladığı için daha örgütlü.
0: Yani, bu Fransız devriminde de ortaya çıkan hani kardeşlik dediğimiz mevzunun da yani tabii konu felsefi şeylerin bağlantıları tam bilmesem de ama bir Fransız ekolü hani bir sosyal olma, birlikte olma, beraber olma, kolektif beraber bir iş yapma. Mesela Galatasaray Lisesi'nde öğrendiğim en yani dikkatimi çeken şeyler oydu. Ondan sonra Galatasaray Lisesi bittikten sonra
1: bir şey söyleyeyim biraz olsun diye söyleyeyim. Biraz böyle araya çekeyim. Aslında Galatasaray tarikatı gibi bir şey. İhvanlar, siz tarikattaki ihvanlar gibisiniz. Herkes alt üst ihvanlarını biliyor.
0: Tabii.
1: Makamlar var. Siz alt makam, üst makam falan. Böyle müthiş bir şey gibi. Yani Sufilerdeki kardeşlik hukuku kavramsal anlamda başka kavramlarla Galatasaray Lisesi'nde oluşmuş. Hiç fark yok bence yani.
0: Yani son derece güzel tespit hocam. Gerçekten orada bir kardeşlik ilkeki gibi birazdan Amerika'ya gittiğimde onun bir başka versiyonunda yaşatacak.
1: Şu Galatasaray'ı bir bitirelim.
0: Onu bitirelim. Çünkü bizim yani İslam'ın da en büyük hakikatlerinden biri bu kardeşliktir.
1: Kesinlikle.
0: Hani imanla da ilgilidir. Siz de daha iyi bilirsiniz.
1: Tabii.
0: Hani birbirinizi kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için istemezseniz iman etmiş olmazsınız.
1: Tabii ki,
0: bu kadar mühim bir mesele bu kardeşlik meselesi yani. Ona tekrar geliriz. Galatasaray Lisesi'nden sonra o yıl bir sınav yapıldı yeni.
1: Pardon, oraya geçmeden önce normalde o dönemde, gerçi o dönemde ortaokullar 3 yılda değil mi? 4 yıl değildi yani. 5-3-3'tü.
0: Yani
1: dolayısıyla 2 yıl hazırlık, 3 yıl ortaokul okudunuz.
0: Benim 5-5-5 oldu.
1: Hazırlıkla ama.
0: Evet, tamam. Ortaokulda 5 yıl oldu, şimdi birazdan anlatacağım. Lisede 5 yıl oldu, 3 yıl yerine. Ben o yüzden normal öğrencilerden 4 yıl sonra mezun oldum liseden.
1: Çok olgunlaştırmışlar sizi.
0: Biraz inşallah fazla pişmemişizdir.
1: Eyvallah ama güzel. Yani
0: İnşallah.
1: Öyle oluyor bu iş. Yani acelemiz yok. Yani olgunlaştıra çok ciddi derin kökler sala sala gelişmişsiniz.
0: İnşallah öyle olmuştur hocam. Evet.
1: Galatasaray Lisesi'nde okudunuz.
0: Ondan sonra bir sınav yapıldı o yıl ilk defa. Sistem değişikliği oldu. Ve biz o sınavı girdik. Ben biraz öylesine de girdim doğrusunu söylemek gerekirse sınava. Yazın oturuyoruz işte. Normal orta 3'ü bitirdik biz. Artık liseye geçeceğiz Galatasaray'da. Hazırlık yaparken bir anda haber geldi. İşte sınavda başarılı olmuşsun. Robert kazandın.
1: Robert sınavlarına girmiştiniz.
0: Robert sınavı değil. Normal yine açık sınav.
1: LGS'ye gibi. Bugünkü liseye
0: evet,
1: gibi. Liseye
0: evet,
1: geçiş sınavı.
0: Evet. Liseye geçiş sınavı. Ben de tabii şimdi yaz ortası. Allah Allah. Robert gerçekten benim ilk istediğim okullardan biriydi bu arada. Yani 5. sınıftan sonra ben Robert istiyordum nedense. Öyle çünkü
1: meşhur tabii.
0: Hem kampüsünün güzelliği hem bir şey var.
1: Yine Boğaz.
0: Tabii. O anda tabii insan biraz daha şey olunca hani başarı şeylerini, kriterlerini bu tarz işte puanlara vesairelere işte o isme isim çok önemli.
1: Tabii.
0: Yani o isme birazcık fazla şey yapıyor. O isme takılmıştım. Aklımda kalmıştı. Dedim gideyim.
1: Bu arada İstanbul Yavaş Lisesi de Haliç'e bakar. Sürekli biz de Haliç seyrederiz. Yurtta kalırken hep böyle akşamları çıkardım. Yıldızların altında Haliç seyrederdim.
0: Burada da bir ayrı bir ortaklık olmuş hocam.
1: Evet ama sizinki gibi Boğaz değil tabii. Biz Haliç biraz daha kenarında.
0: Yine de hocam şey yapamadık. Güzeldi, yeterince kıymetini bilemedik tabii de. Maalesef dünya hayatında biraz böyle yani.
1: Ya, zamanla öğreniyoruz.
0: Hiçbir şeyin tam kıymetini bilemiyoruz maalesef. Hep sonradan öğreniyoruz.
1: En az kıymetini bildiğimiz şey de zaman.
0: Maalesef o boş zamanlar, sağlıklar.
1: Sonra Robert'e mi geçtiniz?
0: Robert'e geçtik. Böyle bir ani kararla Robert'e geçtik. Ve
1: bir daha hazırlık yapmaya başladık.
0: Yine hazırlık iki yıl. yine 3 yıl lise, orada bu sefer İngilizce hazırlık. He. Ondan sonra 1 yıl hazırlık, 4 yıl lise oldu, 5 yıl bir de orada okuduk. Tabii bakın orada Amerikan kültürüne geçmiş olduk. Yani daha Fransız kültürünün de yoğunlaştığı bir okuldan Amerikan kültürünün yoğunlaştığı bir okula
1: geçtik.
0: Sistem
1: tamamen değişti.
0: Kesinlikle. Şimdi hani diyorduk ya kardeşlik, işte birbirinin arkasını kollama, yardımlaşma falan, onların hepsi neredeyse bitti. Tamamen hırs, rekabet.
1: Sosyalizmden kapitalizme geçtik.
0: Sosyalizmden kapitalizme geçtik, evet. Aynen öyle. Şimdi mesela sıralar bile, biz mesela Galatasaray'da iki kişilik sıralardı sıra arkadaşımla. Şimdi tek kişilik sıralar, bireysellik.
1: Tam gerçekten.
0: Evet, gerçekten öyle. Hatta bazı hikayeler vardır Robert'le ilgili. Şimdi ismini vermeyeyim, o kişi çünkü meşhur bir insan. O kadar hırslıymış ki insanlar çalışamasın diye kütüphaneden kitapları alıyormuş, topluyormuş da sırf kendisi başarılı olsun diye, insanlar da var. Tabii ki Robert'in de kendine göre çok avantajları var. O bireyselliğin de kendine göre avantajı. Kesinlikle. Ben bunu şimdi hani Galatasaray Robert'ten iyidir ya da Robert Galatasaray'ın iyidir diye sadece tespit olarak söylüyorum. Ben iki ekolden de bir şeyler öğrenmiş insanım. Yani iki ekolün de olumlu tarafları da var. Tabii ki her şeyde olduğu gibi olumsuz tarafları da var. Dolayısıyla o bireyselliğin de ben önemli olduğunu, o ferdiyet diyelim bizim kendi şeyimizde, o ferdiyetin de bir hakikati olduğuna inanırım. Yani topluluk hakikati olduğu gibi, toplum hakikati olduğu gibi ferdin de bir hakikati
1: bazen
0: var.
1: Bazen yani toplum içinde var olmak, güzel olmakla birlikte onsuz olmaz. Ama seni sürünün bir parçası haline de getirebilir. Yani kendi bireysel kaliteni aşağı çekebilir. Ama bireysel kalite biraz bireysel gayretle ilgili bir şey. Siz bir bakıma yani sosyal jargonla söylemek gerekirse sosyalist bir hayattan kapitalist bir hayata geçerek hikayede de görmüşsünüz. Bir gün İslam'a da gelirsiniz inşallah.
0: İnşallah hocam. İslam'da da zaten hani
1: oraya geleceğiz hocam.
0: Hazreti İbrahim için tek başına ümmetti diyor. Kesinlikle. Yani orada aslında fert ve toplum tek bir kişide, yani bir kişi toplum gibi oluyor. Kesinlikle. Tek başına ferdin içindeki topluluk hakikati ilginç bir...
1: Bireysel kalite tekrar topluma dönmesi gerekir o kalitenin.
0: Tabii ki.
1: Ama ben sizin hayatınızın belki ileride bir

biraz daha konuşacağız. Sizin hayatınız bana biraz daha Hazreti Ömer'in hayatını daha çok hatırlattı. Yani biliyorsunuz Hazreti Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok dua ediyor Hazreti Ömer'in Müslüman olması için. Çünkü çok kaliteli bir insan. Mekke'de önde gelen insanlardan. Korkusuz, cevval bir adam. Bu adam Müslüman olursa diyor biz diyor çok hızlı yol alırız. 40. Müslüman diye rivayet edilir. 40. Müslüman ve Müslüman olur olmaz.

0: görmüşsünüz, Robert'i görmüşsünüz. Onun için diyorum, bir gün İstanbul'da yürürsün inşallah, biraz sonra dinleyeceğiz.
1: İnşallah. Tabii ki Robert'in mesela kampüsünün imkanları son derece. Mesela hala hani insan işte pişmanlıkları vardır ya. Mesela pişman olduğum şeylerden bir tanesi mesela o kampüsün imkanları daha iyi de kullanılabilirdi. Yine elimizden geldiğince kullanmaya çalıştık ya. Bilmem kaç tane futbol sahası, basketbol sahaları, işte sanat vesaire, hepsini gerçekten hani imkanları çok fazla. Yani en aşağıya kadar, sahile kadar inen bir kampüsten bahsediyoruz. Çok ciddi imkanlar tabii bunlar. Geçen gün bir okula gittim mesela. Hoşuma gitti. Orada da çok güzel bir kampüs yapmışlar. Dedim ben de burada okumak isterdim mesela. Hoşuma gitti. Yani kampüs önemli bir öğrenci için. O Amerika'daki maceralarımı anlatırken ona değineceğim. Ki maalesef bugün üniversitelerimizde hani bir kampüs hayatından birçok üniversitede mahrum oluyor öğrenciler. Yani sadece bir bina var ve başka hiçbir şey yok. Halbuki o kampüs yaşamı iyi kullanıldığında, doğru kullanıldığında, külliye zaten college, külliyeden geliyor. Bugün hani Amerikalıların college dediği, üniversite dediği, bizim külliye dediğimiz kelimeden geliyor. Bizim külliyenin içinde de birçok alan var.
0: Doğru.
1: Yani Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptığı şeylerden biri değil mi? Fatih o külliyeyi kurmak. Doğru. İstanbul fethedildiğinde. Dolayısıyla yani aşevinden tut her şeyine kadar çok yoğun, medresesine, camisine vesairesine kadar yoğun bir
0: külli demek aslında yani bütün demek. Evet. Yani bütünce, total her şey var içinde.
1: Her
0: yani
1: şey var içinde.
0: Külli, külliye.
1: O çok önemli bir olay. Doğru. Yani ben bu anlamda hani öğrendiğim şeylerden biri o kampüs yaşamı, yani geniş, çok imkanlı o kampüs yaşamı. İyi değerlendirilebilirse, öğrenci iyi yönlendirilebilirse çok çok önemli bir olay. Yani dış dünyadan da sizi alarak, uzak tutarak orada tamamen eğitim ve öğretime kendisini verebilmesi önemli.
0: Dışarıda ihtiyacı olan her şeyi aynı kampüs içerisinde, aynı compound içerisinde, aynı külliye içerisinde her şeyi karşılıyor. Senin bütün külliye ihtiyaçlarını karşılıyorum kardeşim. Gel oku, ders çalış sadece.
1: Evet, sen başka hiçbir şeyle ilgilenme.
0: Yemen hazır, içmen hazır, doktorun hazır, ibadethanen hazır, okulun hazır, kütüphanen hazır. Tabii. Bunun adına biz külliye diyoruz yani.
1: Tabii zaten Amerika'da da mesela her kampüste mutlaka yani ibadethane mutlaka en baş köşede vardır. Yani ki bugün Allah razı olsun Sabahattin Zaim Üniversitesi mesela bunu başardı. Çok güzel bir kampüsü var ve ortasında çok güzel kütüphanenin tam karşısında bir camisi. Ki orada da aynı şeyi İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde de alıyoruz. Mesela o kütüphaneye girdiğimiz zaman iktisat kütüphanesine karşımıza o Süleymaniye Camii'nin ihtişamı müthiş bir olay bunlar. Yani bunlar bir öğrenci için yani o teşvik açısından çok çok önemli. Çok önemli şeyler.
0: Şeyi merak ettim, siz Galatasaray Lisesi'nde okurken yatılı mıydınız?
1: Yok, yatılı değildim.
0: Robert'te? Ama
1: orada da değildim çünkü İstanbul'da oturuyorum.
0: Ama yatılı imkanları vardı değil mi okulun? Var mıydı?
1: Tabii şeyde vardı. Galatasaray Lisesi'nde var mıydı bilmiyorum, hiç araştırmadım. Hani.
0: Ama yatılı kalmadınız.
1: Ben de, yok kalmadım. Zaten tek çocuk olduğum için ailenin birazcık hani evden de pek uzaklaştırılmam istenmemesine rağmen kaç yılımızı Amerika'da geçirdik, o ayrı konu ama Galatasaray Lisesi'nde güzel bir yatılı kültürü vardı. Yani yatılılar okula böyle daha böyle güzel adapte oluyorlar. Daha bir hakim oluyorlardı. Robert'te tabii bursluydum ben aynı zamanda. Burslu olarak girdim Robert'e de. Uzunca bir süre bir burslu okudum.
0: Eğitim açısından sosyal boyutunu anladık. Birisi bireyselci, birisi daha çok sosyal, daha dayanışmacı, daha kardeş hukukunun daha oturduğu bir yer. Eğitim açısından ikisini kıyasladığınız zaman aklınızda kalanlardan bir şeyler paylaşır mısınız?
1: Yani şimdi
0: sanki Galatasaray daha mı disiplinliydi mesela dersler?
1: Şimdi şöyle, mesela Galatasaray Lisesi'nde dil öğretirken mesela gramere, mesela çok basit şeyler, gramere, ezbere daha fazla yoğunlaşılıyordu. He. Ödev vesaire. Robert bu ezber vesairelere daha uzak, daha farklı bir eğitim anlayışı. Mesela not bakımından herkesin anlayabileceği şekilde konuşuyor. Mesela daha kıttı Galatasaray Lisesi'nde notlar. Çok zor not alırdık. Bir matematik dersimiz vardı. Ondan sonra 40-50 alsak 100 üzerinden mutlu oluyorduk yani. Öyle yani zorluydu. Yani not almak zordu. Robert'e gelince en çok şaşırdığım şeylerden biri oydu. Yani 100 üzerinden 80 alırsan geride kalıyordun. He. Yani 90'lar, 90-100 araları daha kolay sınavlarda şeydi. Bu da aslında kötü bir şey değil bence. Öğrenciyi daha teşvik ediyor. Evet. Diğerinde nasıl olsa alamayacağım düzgün not diye birazcık demoralize olabiliyorsun. Orada daha bir böyle teşvik edici bir şey vardı. Tabii ki şeyin kampüs olarak ikisinin arasında yani Robert tabii ki imkanları biraz daha fazla kampüs olarak. Şey olarak hani laboratuvarlar, fen laboratuvarlarından tutun da yani şu anda bilmiyorum Galatasaray Lisesi'nin durumunda. Bir de ben çok da böyle çok çalışkan bir öğrenci de olmadığım için tabii şimdi orayı şey yapamayacağım. Yani böyle çok fazla sivri, çok çalışkan değildim.
0: Yani doğru çok sorayım. Çalışkan değilsiniz. İkisini de böyle kazanmışsınız yani maşallah. Yani, çalışkan olsaydınız ne yapacaktınız?
1: İşte.
0: Şeyi merak ediyorum.
1: Belli bir süre sonra daha çalışkanlaştık. Konumuzu üniversiteye gelince, üniversitenin 3. sınıfından sonra çalışkanlaşmaya başladık.
0: Şeyi merak ediyorum. Şimdi gerek Robert gerekse Galatasaray son geldiği nokta itibariyle

0: Berle. Mektebi Sultaniye'den işte Galatasaray Lisesi olduktan sonra tam olarak ve işte Fransız ekolüne geçtikten sonra tam olarak bu okullarda şey var mıydı? Mesela gayrimüslim öğrencilerin olduğu bir okul olduğu için soruyorum bunu. Hı-hı. Mesela onlara din eğitimi veren papazlar var mıydı mesela? Veya işte yok. Dini hocalar var mıydı? Robert'te falan yok muydu?
1: Yok yok, Robert'te de yoktu. Galatasaray Lisesi'nde yoktu. İkisinde de işte
0: din farklı... dersi var mıydı sizde?
1: Tabii din dersi vardı, normal din.
0: Onu kim veriyordu mesela? Gayrimüslimlere dersi kim veriyordu mesela? Hatırlıyor musunuz?
1: Normal bize gelen hocalar.
0: Yani gayrimüslimlere din dersini Müslüman hocam mı
1: veriyor? Din kültürü ya o. Din kültürü ve ahlak bilgisi bizim klasik.
0: Aynı ortak alıyordunuz yani.
1: Tabii. He. Yani o eskiden öyleydi zaten. Ondan sonra hani muaf olma meseleleri çıktı ama o zamanlar...
0: bu şey olsa gerek.
1: Yani Yahudi bir arkadaşım vardı mesela. O da bizimle aynı şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriyordu.
0: Herhalde bu şey...
1: Giriyordu diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamışım.
0: Muhtemelen bu şey olabilir. Yani muhtemelen 12 Eylül sonrası bu din dersleri... Ahlak ve kültür dersine dönüştü ya, din kültürü ve ahlak dersine dönüştü. Ortak bir kavramsal bir şey geliştirmiş olabilirler. Ondan dolayı tek hoca giriyor olabilir. Daha önceki yani 70'li yıllarda falan oralarda gayrimüslim hocaların da olduğunu falan bana söylemişlerdi.
1: Ya şimdi şöyle bir hani biraz işin felsefesiyle, ben normalde son zamanlarda ortaokullarda orta öğretimde Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği de yapmış biri olarak söyleyeyim. Şöyle bir handikapı var din kültürü ve ahlak bilgisini. Bunu bir eleştiri, bir gözlem olarak söyleyeyim. Öğrencilerde yani eğitim sistemimize külli bir eleştiri olarak söyleyeyim. Din kültürü ve ahlak bilgisi sanki şöyle bir algı oluşturuluyor. Öğrencinin kafasında din sadece burada konuşulur, din sadece buraları ilgilendiren bir mesele gibi geliyor. Yani ben mesela Türkçe dersinde ya da ne bileyim İngilizce dersinde dini bir şeye atıfta bulunduğum zaman ya da bir fen ya da bir matematik dersinde öğrenci böyle bir afallıyor. Hocam burası din dersi mi diye. Yani çok fazla parçalıyor zihni. Doğru. Aslında öğrencinin kafasında. Yoksa hani din dediğimiz şey aslında bunların hepsine sirayet eder. Matematiğe de, fene de, bilimlere de.
0: Bu ama genel
1: de.
0: Bir problem.
1: Maalesef benim son dönemde yaşadığım bir problemdi. Çünkü daha yeni sıcak sıcak o günlere de geliriz. Orta öğretimde dediğim gibi Türkçe ve İngilizce dersleri verdim. Tabii ki ben sadece hani dine atıfta bulunmuyorum. Astronomiye bile atıfta bulunduğum zaman hemen öğrenci şey diyor. Hocam bu astronomi dersi mi? Ya hepsi bir bütün. İşte college ya da işte külliye dediğim şey aslında zihinde de bir.
0: O külli bakış olmadığı için.
1: İşte külli bakışın.
0: Bütüncül bakış olmadığı maalesef. İçin. Şimdi geçenlerde bir profesör arkadaşı dinliyorum. Kendisi oldukça tecrübeli ve eğitimle ilgili konuşmalar yapıyor. Türkiye'deki son işte üniversitelerin yılların azaltılması, çoğaltılması, hangi fakültelere daha çok ihtiyaç var. Böyle güzel analizler yapan bir profesör. Orada ilginç bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki hangi bölümde okursanız okuyun arkadaşlar diyor. Mutlaka okuduğunuz bölümün yanında bir işletme de alın diyor. Yani çap yapın, açık öğretimde okuyun ama işletme okuyun diyor. Bir de diyor. Mümkünse diyor felsefe, sosyoloji gibi dersler alın diyor. Şimdi diyor ben bunu öğrencilere tavsiye ettiğim zaman diyor öğrenciler hemen hocam biz felsefe bölümünde miyiz? Biz mühendisiz, ne alakamız var bizim mühendislikle diyorlar diyor. Kendisi mühendis bu hocamızın. Veya işte diyelim ki sosyoloji dersini onlara tavsiye ettiğim zaman birkaç sosyolojiyle ilgili kitap okuyun dediğim zaman diyor. Diyorlar ki ya biz mühendis olacağız, ne alakası var bu derslerin bizimle, anlatamıyorum diyor. Başlarından veliler karşı çıkıyor diyor. Halbuki diyor ben diyor hayatım boyunca bu felsefeden ve sosyolojiden, bu sosyal bilimlerden biraz dini bilgilerden çok ekmeğini yedim bu işin diyor. Öğrenci bunu o yaşlarda anlayamayabilir ama veliler de anlamıyor maalesef. Sen haklısın o konuda.
1: İlimlerin bir bütünlüğü var. Yani bu da sadece dinden bahsetmiyoruz. Yani gerektiğinde mitolojisi, felsefesi, tabii, psikolojisi. Yani mesela şimdi ben iktisatçıyım ama mesela psikoloji bilmeyen bir iktisatçı bu işi yapamaz.
0: Ekonomiyi batırır.
1: Batırır. Psikolojiyi de bilmesi lazım.
0: İktisadın büyük kısmı algıdan oluşuyor.
1: Algıdan oluşuyor tabii ki. Evet. Dolayısıyla bütün bu ilimlere aslında yani o tekrardan yani hepsinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu, bu ilimlerin bunun bir şuurunun mutlaka verilmesi lazım. Bence en büyük sıkıntılarımızdan hani buna belki de yani tevhidi bir şuur diyeceğiz. Evet. Ama bir bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Yani dedim ya İngilizce dersinde ben astronomiye girdiğim zaman öğrenci aa burası İngilizce dersi. Oğlum diyorum ya.
0: Yani, bu da hayatın bir parçası.
1: Daha sonra gösterin aa evet hepsi birbiriyle bağlantılıymış evet, diyor. Evet. Bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Ben o yüzden birazdan üniversite yıllarına geçince ancak üniversite 3. sınıfta başlayabildim yavaş yavaş anlamaya gerçekten. Çünkü ilk defa orada bir külli bir bakış açısı ya da bütüncül diyebileceğimiz bir bakış açısı yakalamaya başlayınca ha dedim şimdi anlaşılmaya başladı. Bu atomlar, bu işte moleküller, bu kimya süreçleri, bu hepsi yavaş yavaş toplanmaya başladı. Üniversite 3. sınıfta olacak. Bu bakımdan Robert'i bitirdikten sonra ben orada kalmıştık. O

0: Okulun zaten %50'sinden fazlası Amerika'ya gidiyordu. O dönemde de ilk bir dershaneye gittim. Ondan sonra hani Türkiye'deki sınavlara hazırlanmaya lise son sınıftan bir yıl önce cumartesi pazar bir tane gittim. Dedim ben bu yok. Ben dedim bununla uğraşamam. Sabah akşam zaten hani bir tatilim var, bir de bunlarla uğraşamam. Riski alayım dedim.
1: Hayır, zaten şöyle bir dezavantajınız da var sizin o anlamda. Bu avantaj ama aynı zamanda dezavantaj. Üniversitede gireceğiniz sınavlar Türkçe olacak ve siz bütün konsantrasyonunuz İngilizce. Yani kültürünüz öyle oluştu sizin lise döneminde.
0: Ya, yapılabilir de ben dedim...
1: Ama adaptasyon o kadar kolay değil.
0: Değil. Yani o bana şey geldi. Yani herhalde hala da öyleyim. Boş vakte çok değer veririm, kıymet veririm. Boş vaktin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünürüm. Hani derler ya, insan çalışmamak için çalışır diye. Dolayısıyla o boş vakti bulabilmek için kendime dedim ki evet, riski atacağım çünkü burs lazım bana. Ailemin hani maddi şartları... Amerika pahalı. Hani üniversite o zamanlar 35 bin dolardı sadece üniversitenin fiyatı. Bunun uçağı var, yemesi, içmesi, osu, busu falan. Tabii ki burs kazanman lazım. Riskli bir şey. Ben 15 tane üniversiteye başvurdum Amerika'da. Hani riske atmayayım diye.
1: Ya da bulaşık yıkayacaksın gidip.
0: Yani bulaşık yıkamadık ama böyle fotokopicilik yapmak.
1: Yapanlar var değil mi? Yani tabii, mecbur yani.
0: Tabii restoranda çalışmak. Amerikalılar da çok seviyor bu arada bunları, bu tarz işleri. Onlar da boş durmuyorlar. Mutlaka kampüste vesairede. Tabii. Saatlik işler var.

0: Ben de onlardan bazılarında bulundum. Öyle işte 15 üniversiteye başvurduk. Çok şükür 7 ya da 8'inden kabul aldık. Çoğundan da burs aldık. Ondan sonra ama...
1: Tam burs okudun yani.
0: %70-75 burslu okudum.
1: Çok iyi.
0: Hatta bazı üniversitelerden %100 de almıştım. Ama şöyle bir tercihte bulundum. Franklin and Marshall College diye bir okul. Franklin and Marshall Külliyesi. Bu okul Türklerin çok sayıda olduğu bir okul.
1: O niye? Bakın,
0: bilmiyorum, tercih edilmiş. Bir de şeyden dolayı olabilir.
1: Haber mi veriyor?
0: Tansu Çiller hanımefendi orada ders verdi zamanında. Ekonomi dersleri verdi. Belki oradan da gelen bir Türkiye'de bir tanışıklık var.
1: O da Boğaziçi'li zaten değil mi?
0: Canım? Evet, evet. Ve orada ders veriyordu. Baktım okulda çok fazla sayıda Türk var. Tabii bu bizim için artı bir puan. Hani insan tabii ki kendi memleketinden, kendi dilini konuştuğu, kendi kültürden insanları istiyor. Ve o şekilde de Amerika'da o okulu tercih ettik. Ve bu Franklin Marshall da bu arada Pennsylvania eyaletinde, Lancaster şehrinde. Franklin şeyden geliyor, Benjamin Franklin'in.
1: Öyle
0: Franklin
1: mi?
0: Tabii yani kurucularından, daha doğrusu destek verenlerden. Amerika'nın malum kurucularından biri Benjamin Franklin. En önemli kurucu atalarından bir tanesi. Diğeri de zaten başka bir hukukçunun isminden şey yapılmış. Hatta Lancaster'ın şöyle ilginç bir hikayesi var. Bir günlüğüne Amerika'nın başkenti olmuş.
1: Öyle
0: hatta
1: mi?
0: Evet. Ondan
1: sonra... savaşlar döneminde mi?
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Çünkü Amerikalılar birbirlerini çok kırmışlar biliyorsunuz.
0: Evet.
1: O 50 devleti tek devlet yapmak kolay değil.
0: Benjamin Franklin de ilginç bir adam zaten. Hem mucit, hem siyasetçi falan, birçok şeyi var alanda. Hatta bu zaman paradır. Time is money. Söyleyen kişi aynı
1: zamanda. Time is money'den sonra money talks'a geçmiş o. Para konuşur, para konuşturur.
0: Para konuşturur. Zaten bize de derslerde öğrettikleri şey cash is king. Nakit kraldır. Evet. İşte bunlar Amerikalıların. Bunlar
1: kapitalizmin.
0: Kapitalizmin ana mottoları. Ama gerçekten öyle, nakit gerçekten krallığı var gerçekten işin o taraftaki boyutuyla. Öyle bir
1: sonra
0: Amerika'ya gittik.
1: Franklin'e başladınız. Nasıl, biraz Franklin günlerinden bahseder misin?
0: En ilginç taraflarından dinleyicilerimiz de sıkmayacak taraflarından bahsedeyim. Şimdi bu kardeşlik meselesinden bahsetmiş. Bu arada ilk önce güzel bir kampüs. Ben
1: ne kadar öğrencisi vardı bu arada?
0: 1000 civarında küçük bir Liberal Arts College diye 1000-2000 civarı olması lazım.
1: Çok butik bir üniversite.
0: Butik bir üniversite tabii. Şimdi Amerika'da iki tarz üniversite vardır. Bir normal üniversite hani bizim şehir üniversiteleri gibi işte İstanbul Üniversitesi.
1: Devlet üniversiteleri.
0: Yani büyük üniversiteler. Bir de Liberal Arts Colleges diye daha ufak, daha liberal bu anlamda. Mesela hani her yerden dersler alabildiğin.
1: Sosyal bilimler ağırlıklı.
0: İşte felsefeden ders alıyorsun, işte epidemioloji ders alıyorsun, tıp ders alıyorsun, hukuk ders alıyorsun. Çok farklı şekillerde kendini geliştirebildiğin okullar var. O tarz okullardan, daha felsefi ve sosyal ağırlıklı bir okul. Benim oradaki yaptığım ilginç işlerden bir tanesinden bahsedeyim. Okulun bahsetmem gereken iki tane nokta var, ilgi çekecek. Yine bu kardeşlik dedim ya, yani benim hayatımda bu kardeş
1: Galatasaray tecrübesi.
0: Galatasaray tecrübesinden sonra ikinci bir kardeşlik tecrübesi daha yaşadım. Bu ilginç bir kardeşlik tecrübesi ama. Amerikalıların fraternity ve sorority denen bir sistemleri var.
1: Ne demek o?
0: Fraternity zaten kardeşlik demek.
1: Brotherlar.
0: Evet, brotherlar. Biri brother, biri sisterlar. Yani kız kardeşler, erkek kardeşler. Bunlar Yunan sistemi diyorlar. İşte isimlerinde hep Yunan harfleri var. Yunanca harfler, işte benimki kappa sigmaydı. İşte delta rho falan. Böyle farklı farklı şeyler var ve siz bunlara girip onlarla hayat boyu kardeş oluyorsunuz.
1: Orada, kulüpler gibi bir şey mi?
0: Kulüp gibi bir şey. Birlikte takılıyorlar.
1: Biraz masonik kuruluşlar gibi geliyor bana.
0: Şimdi ben oraya geleceğim. Evet. Zaten masonik yapıda tamamen. Şöyle söyleyeyim. İşte biraz tabii bunlar yani sosyalleşmek amaçlı.
1: Fakülte birden başlıyorsunuz böyle bir sosyalleşme içine girmeye.
0: Bir de başlamıyorsunuz. Birinci sınıfın sonunda ya da ikinci sınıfın başında pledge denen bir şey var. Katılım sağlamanız gerekiyor. 3 ay boyunca size her türlü çirkin işi yaptırıyorlar. Bazen filmlerde de görürsünüz. İşte evi temizliyorsunuz, tuvaletleri temizliyorsunuz.
1: Nefis tezkiyesi sürecinden geçiyorsunuz gibi.
0: Diyelim bizdeki, ama onu biraz çarpıtılmış halleri de var maalesef.
1: Tamam.
0: Ondan sonra işte ben mesela şınav çektiriyorlardı bize sürekli. Askeri eğitim gibi. Ben artık son 3 ayın sonunda tek el şınav çekiyordum.
1: Tek el.
0: Valla tek el. O günleri özlüyoruz tabii. Keşke hala o formda olsak.
1: Ama güzelmiş yani. İçerik olarak iyi bir şey.
0: Yani iyi de var, i̇yi kötü de var. Tabii.
1: Disipline diyor ama size.
0: Var da işte birazcık oralar işte Amerikan gençliğinin biraz dejenere olmuş olması vesairenin. Hani daha çok parti vesaire.
1: Sulandırılmış hali.
0: Biraz
1: sulandırılmış. Güzel bir şeymiş.
0: İşte ilke olarak en temelindeki o kardeşlik ilkesi doğru olan şey. Yani bizim İslam'da da olan bir şey var. Ama onun dejenere olmuş hali. Yani

0: kardeşliğin elinde bir kitap, bir yol gösterici, bir ilkeler, ahlak, etik fazla olmayınca tabii ki o başka yönlere doğru kayıyor. O daha çok parti yapalım, sosyalleşelim, okulda karizmamız olsun şeklinde bir şey var. Ben orada çok ilginç, notlarım falan iyiydi benim üniversitede. Böyle beni akıllı falan görüyorlardı.
1: Üçüncü sınıftan sonra mı, birde mi?
0: İkinci sınıfta ben oraya katıldım. Evin hazinedarı oldum. Seçimlerle.
1: Ne demek hazineler?
0: Yani şey, hazine bakanı, maliyecisi, her maliye yani. Bakanı evin. Evin çünkü yönetimi var.
1: Her üye. Yani.
0: Tabii çünkü her üye oraya yaklaşık yılda $1,000 üzerinde para ödüyor. Yani birçok üye var, yani yılda $100,000 üzerinde.
1: Evde yerken kaldığınız evi mi kastediyorsunuz yoksa grubun mu?
0: Hem grup hem de bir de onun merkezi olan ev var. Yani yaklaşık 10-15 üye o evde kalıyor. Diğerleri bir evde kalıyor. Hepsi bütün o kardeşler, erkekler. Ondan sonra kızların da böyle kaldıkları evler var. İşte ben o bütün sistemin şeyi oldum ve şaşırdılar. Çünkü normalde Yahudiler hep yaparmış bu işi.
1: Para işini Yahudilere veriyorlar.
0: Ve para işi orada da Yahudilerdeymiş.
1: Sen de ışık görmüşler yani.
0: Vallahi evet, ilginçti. Oranın yani şeyini, mali işlerini yürüten 5 kişi var. İşte başkan, başkan yardımcısı, sekreter. İşte bir de bu haznedar diye, treasurer diye geçiyor.
1: Maliyeci.
0: Maliyeci. Çok ilginç bir şey var orada oldu. Şimdi bizim evin de kalanların 5-6 tanesi Yahudi. Bunlar tabii çok sinirlendiler benim seçilmeme. Çünkü orada bir tane zaten hazırmış aslında onların.
1: Seçimle mi geliyorsunuz siz?
0: Tabii seçimle geliyor. Diğer brotherlar, kardeşler oy veriyorlar falan. Ve her yönetim kurulunda olana da puan veriyorlar. Şimdi puan olduğu için evde de kalacak güzel odalar var. En üstteki oda en güzel odalardan bir tanesi. Biz Türkler, orada bizim Tars Amerikan'dan Egemen diye bir arkadaşım vardı. Ondan sonra Ömer diye de bir Bursa'dan bir arkadaşım vardı. Biz dedik üçümüz puanlarımızı birleştirelim. Çünkü benim de yüksek puanım var. Onlarla da birleştirelim. Biz o odayı alalım en üstte.
1: Hemen örgütlendiniz yani.
0: Hemen örgütlendik biz orada. Odayı kapatalım dedik. Daha sonra bu Yahudiler bir baktık. O normal bunu Slaven diye bir Yahudi bir çocuk vardı. Yine orada da tabii arkadaşımız yani. Hani yani. Orada gidip şey...
1: Brother.
0: Yani brother olmuş oluyor orada. Ondan sonra bir baktık bunlar gizli gizli toplantılar yapmaya başladılar.
1: İş elden gidiyor.
0: Başkan da Hristiyan bir başkan. McGaisick diye bir arkadaştı. Daha sonra bir gün geldiler bize. Dediler ki biz puan sistemini değiştirdik.
1: Baktılar oyunu kaybedecekler, oyunun kurallarını değiştirdiler. Oyun sırasında
0: oyunun kurallarını değiştirdiler. Ondan sonra dediler ki hayır, artık treasurer bu kadar puan almayacak falan. Bir anda biz o odayı alamaz hale geldik. O alacak.
1: Tamam.
0: Ondan sonra güzel bir oda çünkü orada toplantılar vesaire, insanlar gelecek, sosyalleşmede kampüste şey bir şey. Daha sonra ben tabii çok sinirlendim bu olaya. Ben o işte o Hristiyan arkadaşa gittim yani, dedim adil olun falandı filandı, altından çıktı, üstünden çıktık, geri geldi puan sistemi, biz üç Türk o odaya yerleştik. Onların da oyununu bozduk. Ondan sonra öyle, yani o gün çok şaşırmıştım yani, hatta böyle baktım gizli gizli toplantılar yapıyorlar.
1: Sen oyun bozmuyor o zaman başladın yani.
0: Valla işte Allah nasip etti.
1: Sonra?
0: Daha sonra bu ilginç bir şeydir, o evin içerisinde tabii şey bir ev yani, bayağı kötü alışkanlıkların olduğu bir ev. Biz elimizden geldiğince yine ailemizden gelen, o işte atalarımızdan gelen, milletimizden o gelen, o dini duygulara, işte manevi duygulara sahip çıkmaya çalışsak da tabii ki
1: etkileniyorsunuz ister istemez.
0: Bu Roger Garodi'nin bir sözü vardır. Hatta bunu Mirza Beyoğlu da kitabında aktarmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam. Roger Garodi biliyorsunuz eski sosyalist, hem de en büyük sosyalistlerden bir tanesi.
1: Doğru. Yani Fransız Komünist Partisi'nin en önemli adamı.
0: En önemli
1: entelektüeli,
0: adamı.
1: Aydını.
0: Entelektüeli, aydını. İşte adı Roger Garodi ama acayip bir Müslüman oluyor.
1: Sonradan.
0: Hatta
1: Müslüman oluş hikayesini biliyorsun. Cezayir'de Müslüman oluyor.
0: Tabii. Onun yani hikayesi de
1: Müslümanlardaki o adalet duygusunu görüyor.
0: Evet.
1: Oradan Müslüman oluyor. Orada Müslüman oluyor.
0: Yani. Enteresan, hatta o kadar ki Endülüs'te biliyorsunuz orada şeyde namaz kılmak Kurtuba'da yasak. Gidiyor bir tane vakıf kuruyor eşiyle beraber. Ki Müslümanlar oraya geldiğinde orada namaz kılabilsin diye. Allah rahmet eylesin gerçekten. Şimdi Garodi'nin şöyle bir sözü var. İnsanlara ahlaklı olun demek yetmez. Onların ahlaklı olabileceği çerçeveyi de çizmek gerekir. Müesseseleri de kurmak
1: gerekir. Çevreyi de oluşturmak gerekir.
0: Dolayısıyla yani siz istediğiniz, hatta bizim Kur'an'da da yine bununla ilgili bir ilke var malumunuz. Sadıklarla beraber olun diyor.
1: Kesinlikle.
0: Hatta bir hocamız şöyle derdi. Siz ne kadar sadık olursanız olun, olmaya çalışırsanız, sadıklarla beraber olmazsanız sadakatinizi sürdüremezsiniz. Dolayısıyla bu çevre, sadıklarla beraber olma çok önemli. Tabii ki orada birazcık biz böyle, hatta DJ'lik falan yaptım ben. O yüzden dedim burada partiler oluyor, bir yere sığınmam lazım benim. Ondan sonra DJ kabini uygun diye gördüm. Orada böyle bir şeyler yaptık kendi çapımızda.
1: Evet.

0: Aslında bu son derece önemli bir şey söylediniz. Türkiye'de son dönemde işte gençler deist oluyor, ateist oluyor. Hmm. İşte daha çok akaid dersi verelim, daha çok dini ders verelim. Bence çözüm bu değil.
1: Değil.
0: Çözüm ne biliyor musunuz? Daha temiz sosyal çevreler oluşturmak.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar temiz sosyal çevreler, sadık temiz çevreler oluşturursak orada çocuklar daha temiz bir şekilde sosyalleştikleri için kendilerini daha iyi koruyabilirler. Daha çok ideoloji vererek, daha çok dini eğitim vererek onların sosyal çevrelerini tam oluşturmuş olmuyorsunuz. Bunu ben tecrübeyle gördüğüm için söylüyorum. Yani he, şu var. Mesela diyelim ki bir medresede, bir imam hatibe belki belli düzeyde bir sosyal çevre oluşuyor ama o bile yetmez. Yani o sosyal çevrenin çok iyi dizayn edilmiş olması lazım. Yani o butik üniversiteyi kuranlar o sosyal çevreyi bilinçli olarak oluşturuyorlar. Oradan yavaş yavaş süreci hareketlendiriyorlar.
1: Kesin. Evet, haklısınız. Yani o sosyal çevrenin önemini o zaman fark etti. Mesela istediğin kadar o sosyal çevre temiz olmayınca siz de yavaş yavaş kirleniyorsunuz. Yani siz orayı temizletmiyorsunuz. Hani bu entropi kuralı mıydı?
0: Evet.
1: Hani gittikçe dışarıdan ekstra bir enerji gelmeyince o bozulmaya doğru gidiyor. Yani şimdi su sıcak, ısınmaz dışarıdan bir şey yaptı. Soğumaya doğru gidiyor. Temizlik, pislik de böyle bir şey. Yani siz dışarıdan özel olarak çabalamadığınız zaman kirliliğe doğru gidiyor. Yani o temizleme özel bir gayret istiyor çünkü.
0: Fıkıhta bir kural var, enteresandır. Evet. Normalde bizde eşek eti yenmez değil mi yani?
1: Evet.
0: Ama tuz gölüne düşen bir eşek belli bir süre sonra tuz hükmünde muamele görür. Tuz, yani orada onu tuzlaştırıyor yani.
1: Evet.
0: Buharlaştırıyor belki de. Onun için doğru. Öyle diyorlar ama onun için sosyal çevre gerçekten insanı dönüştürür yani.
1: Kesinlikle onu görmüş olduk ve orada bir kez daha o kardeşlik şeyiyle de tanışmış olduk ama tabii ki.
0: Ama o da ayrı bir tecrübe gerçekten.
1: Kesinlikle ayrı bir tecrübe ama tabii ki hani tam kardeşlik tecrübesini nerede, yani bunların hiçbirinde tam tadamadığım kardeşlik tecrübesini yüksek lisans programında birazdan oraya geleceğiz. Boston'a taşındığım zaman.
0: He, başka bir üniversiteye geçtiniz şimdi.
1: Başka bir üniversite ama onun arasında başka bir şey daha vardı.
0: Üniversiteyle ilgili birkaç anınızı yine bizimle paylaşırsanız.
1: Üniversiteyle ilgili son bir anımı da paylaşayım. Oradan aslında benim hayatımın dönüşüm noktası orası. Ben 3. sınıftayken işte finans okuyorum, iktisat okuyorum vesaire. Ya dedim bunları ezberliyoruz, çalışıyoruz ama ben gerçekten sistemi anladığımı düşünmemeye başladım. Evet, gerçekten anlamadığımı fark ettim yani. Tam böyle ihata edemediğimi.
0: Kuşatamıyorsun bir türlü.
1: Evet, tam kuşatamadığımı fark edince üniversite 3. sınıfta 2006'da benim bu iktisatçı olarak gerçekten hani aramaya başladığım zaman o zaman oldu. Ve çok ilginç, gerçekten arayanlar bulur. Gerçekten bir şey aramaya başladığınız zaman, hakikatin peşine düştüğünüz zaman Allah yollarınızı gerçekten açtığını o zaman da gördüm. Yani önünüze kolaylaştırdığını.
0: Sizin için doğru gitmeye ne vardı? Üçüncü sınıfa kadar geldikten sonra niye doğru gitmiyordu? Niye rahatsız oldunuz?
1: Kalbime düşen bir sıkıntı. Yani ya maneviyattan uzaklaşma, o kirli ortamın getirdiği bir boşluk duygusu belki. Bir eksiklik hissettim, bir boşluk. Ve bunun dolması gerektiğini, ya kopukluk hissettim. Yani bakıyorum şimdi şöyle bir şey. Yani İşte gidiyorum Galatasaray mezunusun, Robert mezunu. Yani isimlere çok takılı kaldığımı fark ettim. Yani isim güzeldir de o ismin içini de doldurmak gerekir. Hani isimle bir yere kadar, etiketlerle bir yere kadar.
0: Doğru.
1: Ben o yüzden mümkün mertebe mesela etiketleri, yani burada siz lütfettiniz, kullandınız. Doğru. Ama kullanmamaya tercih ederim. Çünkü benim için çok da aslında bir önemi yoktur. İçerik, insanın içindeki o kalbini neyle doldurduğu.
0: Şu cümleyi çok önemserim ben. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır. Etiketleriyle karşılanır ama düşünceleriyle uğurlanır.
1: Kesinlikle ben onu fark ettim.
0: Olay bu yani.
1: Yani o zamana kadar çok fazla kıyafete önem verdiğimi, o kürke, Nasrettin Hoca'nın o kürküne çok fazla önem verdiğimi, kürk üzerinde çok fazla böyle etiketler üzerinde yoğunlaştığımı gördüm ve etiketin çok da önemli olmadığını, insanın özünün çok önemli olduğunu fark ettim. Bir de oradaki tanıştığım insanlar farklı kültürlerden. Bu mesela şey diyor ya yine Kur'an'da, İnsanları biz kabileler, farklı toplumlar halinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Şimdi ben farklı kültürlerden insanlar, işte Afrika'dan, Asya'dan tanışmaya başlayınca kendindeki eksiklikleri de fark ettim. Ya bakıyorum, millet felsefeyi çok iyi biliyor, onu biliyor, sanatta kendisini çok iyi geliştirmiş, müzikte kendisini çok iyi geliştirmiş. Şimdi bayağı geride kaldığımı fark ettim bazı şeylerde aslında. O arkadaşları da, o insanları da görünce, ya adam diyorum Tanzanya'dan çıkmış mesela ama öyle bir yetiştirmiş ki kendine. Yani harika bir ressam, harika bir müzisyen, felsefede konuşabiliyor, hepsini konuşabiliyor. Burada bende belki de bir tane eksiklik, entelektüel eksikliği de orada. Hani sen hani etiketini koyuyorsun ama arkasını doldurmazsan yoğun bir şekilde, veya işte dünyevi hırsların çok fazla peşine koşup o daha böyle uhrevi.
0: Çok vakit kaybetmişim. Onu fark ettim
1: gibi
0: belki.
1: Bazı şeylerle evet.
0: Geç çok kalmışız bazı işte şeyleri fark etmekten.
1: Notumu yükselteceğim falanı yükselteceğim. Hı. Sınavdan iyi not alacağım falan. Bunlarla çok gereksiz uğraştım. Çok fazla takıldığımı gördüm ve o günden sonra hakikati aramaya karar verdim. Hı. Kalbimi gerçek hakikatle doldurmaya. Ve üniversitenin son sınıfında çok ilginç bir şey oldu. Odama geldim. Abi baktım odanın üzerinde Kur'an-ı Kerim İngilizce meal.
0: Kim koymuş?
1: Benim Şak diye bir arkadaşım vardı. Bangladeşli.
0: He.
1: Demiş benden geçti. Ondan sonra deist ve ateist tarafa kaymış o herhalde. He. Oradaki ortamda. Benden geçti ama Melih'te hala ışık var demiş. Beni öyle şey yapmış. Bu belki ondan istifade eder demiş. Masama koymuş gitmeden önce.
0: Kampüste. İngilizce bir Kur'an.
1: İngilizce bir meal. Ve orası benim çok değiştirdi. Yani İngilizce mealle ben Kur'an'ı benimsemeye başladım.
0: İlk defa öyle tanıştın Kur'an'la.
1: Evet.
0: Gibi.
1: İngilizce mealle tanıştım.
0: Türkçeden tanışmadın.
1: Hayır yani. Türkçeden tanışmadım.
0: Türkiye'den de tanışmadın.
1: Hayır.
0: Subhanallah.
1: Evet. Yani tabii ki Türkiye'de Kur'an kurslarına gittik. Yüzünden okumayı biliyoruz. Yazları, tabii canım yazları Kur'an kurslarına gittik ama Kur'an'ın kendisiyle yani bizzat konuşma yani konuşan kitap bence Kur'an'ın en büyük mucizesi konuşan kitap olması derim ben. Hı-hı. Yani kitap konuşuyor. Hı-hı. Yani şu anlamda konuşuyor. Siz kitaba soru sorduğunuz zaman Kur'an ben burayı anlamadım. Bana açıklar mısın dediği zaman sana açıklıyor. Konuşan kitap. Bence Kur'an'ın en büyük mucizesi yani mucize kitap olması konuşan kitap. Hani şimdi çizgi filmlerde olur ya bir şeyleri konuştururlar sihirli bir şey. Kur'an konuşan bir kitap. Çünkü yazarı mutlak hayat sahibi. Şimdi mesela biz Dostoyevski'nin bir kitabını okuduğumuz zaman bir pasajı anlamadığımız zaman Dostoyevski'ye sorma şansımız yok. Ya Dostoyevski bu pasajda ne dedin sen? Ya da ne anlatmak istedin? Ya da bir şairin bir şiirini okuduğumuz zaman ya burada bu şiirdeki mana neydi? Arka planı neydi? Bunu soramıyoruz ama Kur'an'ı yazan hep hayat sahibi olduğu, hiç yorulmadığı, hiç uyuklamadığı, her daim 24 saat açık olduğu için ve her daim cevap verdiği için her soruya mutlaka cevapsız hiçbir şey bırakmadığı için istediğimiz soruları sorabiliyoruz. Ben bazen yani Kur'an'dan gibi bir sahibine sor diyorum yani. Hani ben söyleyemem ama sana cevap verir diyor ama gerçekten inanılmaz cevap verme yolları var tabii ki yani.
0: Nasıl yaşadınız bu tecrübeyi mesela? Diyelim ki bir problem var kafanızda. Sahibine soracaksınız. Kitabın sahibine sormak istiyorsunuz. Nasıl uygulamalar yapıldığını sayarsınız?
1: Sivrisinekle bile öğretebilen bir şey. Yani biz mesela mezar kazmayı Kabil kimden öğrendi?
0: Kargadan.
1: Bir kargadan öğrendi. Yani o kargayla bile o mesajı, o cevabı size iletebiliyor. Ya da işte gidiyorsunuz bir gazete parçası karşınıza çıkıyor. Hayır, ya da kitabı şöyle bir açıyorsunuz oradan bir şey karşınıza çıkıyor. Ya da ne bileyim çöpleri toplayan bir temizlik görevlisi size öyle bir söz söylüyor ki o anda şöyle bir kalıyorsunuz. O anda cevap buluyorsunuz. Bir anda o beyindeki sinyaller birbirine bağlantı sağlıyor. Yani çeşitli yöntemler var. Onun sonsuz şeyi var. Yani biz ama bir şekilde cevap veriyor. Yani
0: Kur'an kelimesinin evet. Manası sadece okumak. Yani mübalağasından söylenir. Kara, Kur'an çok okunan falan manasında kullanılır. Ama bizde de çok fazla farkına varılmayan Kur'an'ın bir manası da çok davet edendir. Kur'an kelimesi kara, davet manası da vardır lugaten. Kavramsal olarak çok davet eder. Seni sürekli davet ediyor Kur'an ama sen davete icabet ediyor musun, etmiyor musun? Bu davetin farkında mısın, değil misin? Siz farkına varmışsınız o arada.
1: Elhamdülillah. Tabii ki elhamdülillah.
0: Sonra nasıl gelişti olay?
1: Daha sonra işte ben
0: okumaya başladınız Kur'an'ı.
1: Artık ondan sonra bir daha ayrılmadık. Yani sürekli okumaya.
0: Kendi başınıza mı oldu tamamen? Yoksa ondan sonra belli arkadaşlar yok, topluluğuna falan bulaştınız?
1: Yok, ben uzun süre kendi başıma gitmek zorunda kaldım. Yani
0: dördüncü sınıf boyunca en azından.
1: Dördüncü sınıfın sonunda oldu bu olay. Mezun olmadan hemen önce oldu. Üçüncü sınıfta arayış başladı sonunda. Bir sene sonra da böyle bir şey girdi ve tabii ondan sonra İslam iktisadı çalışmalarına girecek kadar bir sürecin başlangıcı oldu.
0: Onu
1: yani.
0: Master'da başladın ona.
1: Tabii. Yok ona bile normal iktisattı ama o günden itibaren yavaş yavaş uyanışlar başladı, araştırmalar başladı. İlk defa kitapları ısmarlıyordum sürekli iktisat kitapları, anlamaya çalışıyordum finans kitapları, dünya ekonomik sistemi nasıl çalışıyor ondan sonra vesaire, yani dünya nasıl yürüyor kısacası. Çünkü derslerde öğreniyoruz bir sürü şeyler, hisse senetleri, bonolar, tahviller, finans, o bu şu, bunların hepsi nasıl işliyor, borsaydı vesaire. Hatta benim Philadelphia Stock Exchange'de borsasında işte staj yaptım, farklı bankalarda staj yaptım. Mezun olduktan sonra Boston'a taşındım. Orada dünyanın en büyük yatırım bankalarından birine girdim. State Street Bankası. Burada trilyonluk hesaplar yönetilen bir banka. Bunun arka ofisinde çalışmaya vesaire başladık.
0: Ne demek arka ofisi?
1: Arka ofisi şu anlamda, siz tabii ki daha okuldan yeni mezun olmuşsunuz. Kimse size bir fonun
0: stajyer
1: yönetimine...
0: Yani?
1: Yok, stajyer değil. Gerçek iş. Muhasebesini tutuyorsunuz. He. Orada Amerika

0: Amerika'nın en zenginlerinin paraları var. Sermayeleri orada birleştiriyorlar. Bunlara biz fon diyoruz. Sermayeleri birleştiriyorlar. Ve fon yöneticileri bankadaki onları hisse senetleri, tahviller vesaireler. İşte Türkiye'den gerekirse Brezilya'dan ya da Amerika'dan birçok ülkeden tahviller ya da işte hisse senetleri alarak yatırım yapıyorlar. Biz ise orada işte diyor ki 500 Microsoft hissesi satın alınacak. Bu gerçekten işlem gerçekleşmiş mi? Mesela hatta biz bile yapmıyoruz. Mumbai'de Hindistan'daki ofis var. Mumbai'de çalışan dostlar var. Onlar yapıyorlar. Biz onların kontrolünü yapıyoruz. Şöyle bir güzelliği oldu orada. Şimdi esas orası çok önemli. Yılın yani ayın yarısı boşuz.
1: Ne demek o?
0: Yani 15 günde işi bitiriyoruz biz. Yani 15 günde
1: nasıl yani?
0: 15 günde işler bitiyor. He. 15 gün çok fazla bir iş olmuyor. Orada oturuyorsunuz. Yani bu ama Allah'ın tabii ki büyük bir nimeti olacaktı bana.
1: Sonra kitap okumaya başlıyorsun sen.
0: Kitaplardan tutun. Bu kübikıllar denen hani böyle şeyler oluyor ya, tek tek oturduğumuz yerler oluyor ya. Bizim de
1: özel masalar diyelim.
0: Özel masalar, özel ofisler. Ve onların yanında Allah bana iki tane Adem nasip etti. Biri karşımda, diğeri öbür yanımda. Adam. İki tane Amerikalı. Biz böyle pencerelerimizi açtık, sıkılmayalım, kendi başımıza kalmayalım diye. Bir pencerede bir Adam, diğer pencerede de diğer Adam. Ve benim hayat yolculuğumda özellikle sağ tarafındaki Adam.
1: Adam yani.
0: Adam.
1: Adam gibi adam.
0: İnşallah olabilmiştir. İnşallah. Daha da iyi olmuştur ki bir metalciydi. Kendisi çok uzun saçları vardı beline kadar falan. Benim oradaki işe alınmamda da bayağı yardımcı olmuştu ama hayat yolculuğumda da çok önemli bir yeri olacak.
1: Melih yani. Hocam o kadar güzel anlatıyorsun ki gerçekten ben hayranlıkla dinliyorum sizi. Eminim dinleyicilerimiz de yani hayranlıkla sizi dinlemişlerdir. Çok da istifade etmişlerdir. Ben çok istifade ettim. Eğitim var, tecrübe var, felsefe var. İşte Amerika, Robert Galatasaray derken program bitti. Şimdi biz sizden bir ricada bulunalım. Bu kaldığımız yerden devam etmek üzere başka bir programda inşallah devam edelim. Çünkü bu maç burada bitmez. Dolayısıyla çok güzel tecrübeler var. Bunları ben mutlaka dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Yeni kuşaklar da bunları dinlemesi lazım. Çünkü tecrübeler bizim için çıkacağımız yolculuğun mesafesini kısaltır. Onun için sizin tecrübeleriniz bizim için önemli. Özellikle de bir devlet radyosunda bunları anlatıyor olmanız çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İlk yarıyı tamamladık. İkinci yarıda.
1: İnşallah ikinci yarıda devam ederiz.
0: İnşallah görüşmek üzere.
1: İnşallah ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dostlar, başında da söylediğim gibi sıra dışı bir arkadaşımız, hocamız Melih Oktay Bey. Henüz daha kitaplarından, yaptığı çalışmalardan bahsetme fırsatımız olmadı. Çünkü bir programın da bir sınırı var. Bu sınırı doldurduk şu anda. Süreyi doldurduk. İnşallah bir başka programda Melih Bey'le tekrar beraber olacağız. Bu saate kadar bizi dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben spikeriniz Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melik Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak, İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek, Türk Yıldızları ve Sola Türk de gösteri uçuşuyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trend Yol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trend Yol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Efendim sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivas 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haber